0: Harika. Veronica, yaşadığın ilk evi hatırlıyor musun? Gözlerini kapat. Beni oraya götürmeni istiyorum. Evin dışını düşünebilir misin peki? Ön kapıya gittiğini düşün. Buradan odana kaç adım atıyorsun?
1: 17.
0: Orada bekle şimdi. Yatağından banyoya kaç adım atıyorsun peki?
1: 6.
0: Tamam. Gözlerini kapalı tut. Şu an banyoda mı duruyorsun? Ne gördüğünü söyle.
1: Diş fırçası.
0: Rengi nedir?
1: Yeşil.
0: Başka ne?
1: Karbonatlı beyazlatıcı diş macunu.
0: Başka?
1: Ayna, tarak, diş ipi, mavi bir havlu ve sarı banyo paspası.
0: Bu kadar yeterli. Artık gözlerini açabilirsin.
1: Nasıldım?
0: Harikaydın. Veronica, benimle gelmek ister misin?
1: Nereye?
0: Sana bir şeyler öğretebileceğim bir yere, bir şeyler öğrenmeyi seviyorsun.
1: Ne tür şeyler?
0: Seni çok önemli bir iş için eğitmeyi düşünüyorum.
1: Ne tür bir iş?
0: Birçok kişinin baş edemeyeceği türden. Bunu yapabilmek için çok özel olmalısın.
1: Sen işini nasıl aldın?
0: Ben gönüllü oldum.
1: Neden?
0: Çünkü çok kötü bir adam benim karımı ve kızımı öldürdü.
1: Dondurma yiyebilir miyim?
0: Ne kadar istersen yiyebilirsin.
2: On iki yıl sonra.

0: Orada durmaya devam et. Ayaklarını hissetmemek nasıl bir his öğrenmelisin. Bu çocukları gece yarısı ayakkabısız ormanda takip edeceksin. Soğuk ve ıslak. Sudan kaçınmalısın. Suda dövüşürsen eğer neye dayanıklı olduğunun bir önemi yok.
1: Onları niye vurmuyorum peki?
0: Vurmak mı istiyorsun?
1: Evet, daha kolay gibi.
0: İyi, tamam. Beni vur.
1: Hayır, seni vurmayacağım.
0: Hadi vur beni. Korkuyor musun?
1: Seni öldürmek istemiyorum.
0: Öyleyse yarala. Bu bir emirdir.

0: Anlayacağın silahlarla ilgili sorun. Mermin biter.
1: Hey!
0: Ne yapacaksın? Bende bunlar var. Sende ne var? Mermisiz bir silah nedir bilir misin? Boş bir ağırlık. Hadi

0: Kim bu kız?
1: O kız yeni garson.
2: Adı Gwen.
0: Fena değilmiş. Hem de sarışın.
3: Sarışınlara neden takıntılı?
2: Sadece tipi.

0: Ne kaçırdım?
1: İnsanlık olarak özgürüz. Sevmek, nefret etmek, savaşmak, öldürmek için. Bu özgürlük bu gezegendeki her canlıda var. Ötekinden güçlü kişi yoktur, sadece iradesi olan güçlü olandır. Boy, kilo, fiziki görünüşler, bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan zekandır, o kadar. Sorum şu, güçlerini iradesinde toplayan tiplerden misin sen? Söyle bakalım.
2: Dur!
1: Bu muhafız boğma tutuşu. 20 saniyede bilincin kapanır. Kendini savun. Savun kendini! Neyi yanlış yaptın?
2: Kendimi savunmadım.
1: Hayır. Bu olduktan sonra kendini savunmak için çok geç. Ayağa kalk. Çekil. Şimdi sen beni boğ.
3: Ne kadar sert?
1: Yapabildiğin kadar. Beni tuttuğunda sakın bırakma bir saniye bile. Canımın çıktığını hissedene kadar. Başla. Daha sert.
3: William? William? Hey, William! Şükürler olsun.
1: Mükemmeldi. Bu çocuklar dövüşmeyi biliyor, öldürmeyi de. Senden büyük olacaklar. Sayıca üstün olacaklar. Silahlı olacaklar. Araziyi tanıyorlar ama sen tanımıyorsun. Onlardan daha zeki ve daha hızlı olmalısın. Zamanı geldiğinde ise tereddüt etme. Gözlerinin içine bakmanı istiyorum Veronica. Gördükleri son şey senin yüzün olsun. 16,5 saniye.
3: Evet.
0: Hazır mısın?
4: Ne için?
0: Hayatının en güzel anı için. Gidelim.
4: Peki kim olacak?
1: Barın köşesindeki kahverengi süveterli.
5: Merhaba.
4: Ne haber?
5: Gayet iyi. Sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim. Tuvaletin yerini gösterebilir misin?

0: Evet.
1: Buraya gel. Hadi.
2: Kaçma, gel buraya.
1: Buraya gel, kaçma. Gel. Seni yakalayacağız.

0: Başım ağrıyor. Aspirin falan alabilir miyim?
1: Hayır.
0: Yanına uzanabilir miyim?
1: Kendi yatağın var.
0: Biliyorum ama üşüdüm.

0: Şöyle geç. Böyle iyi mi?
1: Çok iyi.
0: Bunu yapamayız.
1: Ama eğitmenimsin.
0: Bu doğru.
1: Eğit beni. Beni çekici bulmuyor musun?
0: Kim bulmaz?
1: Öyleyse neden?
0: Olmaz.

0: O ne?
1: Benim kaos karışımım şey. Birazcık pentotal sodyum.
0: Doğruluk serumu. Başka ne?
1: Birazcık DMT.
0: Dimetil triptamin.
1: Çok güzel.
0: Bu o asidi Kool-Aid gibi gösteren şey değil mi? Bana ne yapacak?
1: En derin ve büyük korkunla yüzleşmek zorunda kalacaksın.
0: Hiçbir şeyden korkmuyorum.
1: No, gerçekten mi? Bu seni insan dışı bir şey yapar. Sanırım sen...
0: tamam.
1: O öyle mi?
0: Tamam.
1: Bak, insan mısın?
0: Ne kadar sürer?
1: Bu miktar bir saat kadar. Sana bir gün gibi gelecek. Yaklaşık yarım saatte süper insan gibi hissetmeye başlayacaksın.
0: Bu benim mi, senin güvenliğin için mi?
1: Benim. Gerçeği göreceksin.

Ah! Ah!

0: William?
1: Tanıştığımızdan beri bugünün geleceğini biliyordum.
0: Neden bahsediyorsun?
1: Başaramadın Veronica.
0: Ne?
1: Başaramadın. Bunca yıl, bunca para ve harcanan imkanlar boşunaymış.
0: Ne yapabilirim?
1: Hiçbir şey. Çok geç.
0: Hayır, lütfen William, bunu yapma.
1: Seçeneğim yok.
0: Bırak gideyim.
1: Keşke yapabilsem. Elveda Veronica.
0: Ama seni seviyorum.

0: Nereye gittin?
1: Bir adam bana saldırıyordu. Ona vurdun ve ben buradaydım. Masada. Sonra uyandım. Programı geçemedim. Sonra da...
0: Sonra ne?
1: Beni öldürdün. Gerçekten yapar mıydın? Mecbur kalsan.
0: Cevabı biliyorsun. Bana söyletme. Bunu sana iki şey için vermiştim.
1: Senden korktuğumu görmek için.
0: Hayır. Yani her türlü durumda sakin ve odaklı olmalısın. Yorgun, üşümüş, terlemiş, uykusuz ve halüsinasyon görürken dövüşmeyi bilmelisin. Artık son testi için hazırsın. Bu karışımın rakibinde olup sende olmaması ne hissettiriyor görmeni istedim.
1: Peki ben bu rakiplerle ne zaman yüzleşeceğim?

0: Kaç taneler?
1: Kaç tane ne?
0: Kaç tane kız öldürdüler?
1: 10. Belki bir düzine. Ve lokal başka bir kız, Gwen Thomas, birkaç gün önce kaybolmuş.
0: Birinin sevgilisi var.
1: Bu seni ne diye şaşırttı?
0: Onu bir kadın olarak görmüyorlar.
1: Kimseyi beğenmiyorlar aslında. Empatiden acizler. Numara yapabilirler. Bir kız arkadaş mükemmel bir yol.
0: Bence kız da olanların farkında.
1: Aşk hile üstüne de kurulu bir şey.
0: Doğru. Ona seni seviyorum der ve arada yemek ısmarlar.
1: Bu kız farklı. Diğer kızlar sadece ödül. 14 yaşından beri birlikteler.
0: Bazı evlilikler o kadar sürmüyor.
1: Benimki sürmedi.

0: Nereye gidiyorsun?
1: İnceleme misyonu. Kızarmış patatesle. Burası dolu mu?
2: Rahatına bak.
1: Buranın milkshake'i nasıl?
2: Çok lezzetli.
1: Vanilyalı mı, çikolatalı mı?
2: Ben vanilya severim.
1: Kendine biraz güvenmelisin. Merhaba, iki vanilyalı milkshake lütfen ve büyük boy patates paket. Teşekkür ederim.
2: Yabancılara hep milkshake ısmarlar mısın?
1: Aslında hayır ama seni görünce neden olmasın dedim. Çünkü konuşacak kimsem yoktu ve senin de yok gibi duruyor. Tabii bir şey bölmüyorsam.
2: Hayır. Bölmüyorsun.
1: Teşekkür ederim. Biliyor musun, beni ilgilendirmez ama biraz üzgün görünüyorsun.
2: Sorun yok, iyiyim.
1: Milkshake içerken üzgün olmak artık kanunlara göre suç. Bunu biliyorsun değil mi?
2: Öyle mi? Şu anlaşılmaz milkshake kanununu çiğnemek istemem.
1: Bu milkshake bir oğlanla ilgili bir üzüntüyü mü götürecek?
2: 17 yaşında bir kızım. Tabii ki konu bir oğlan.
1: Anlatsana.
2: Hayır, duymak istemezsin.
1: Hayır, istiyorum gerçekten. Kulağım sende. Bu tam bir işkence.
2: Ne?
1: İzin verseler birini sevebileceğini bilmek. Bazen çok aptal hissediyorum.
2: Nedenmiş o?
1: O birazcık elde edilemez.
2: Bazen sevgilim beni mi, arkadaşlarını mı daha çok seviyor bilmiyorum.
1: Nasıllar?
2: Tam bir kurt sürüsü gibiler. En ufak bir hatada birbirlerini parçalamaya hazırlar. Hiç basıp gitmek istedin mi? Bilirsin. Tanıdığın herkesi ve her şeyi arkada bırakmayı.
1: Evet, bir iki kez.
2: Eğer gidersem asla dönmem.
1: Peki seni durduran ne? Ne olduğunu biliyor musun?
2: O.
1: Hayır. Sensin. Teşekkür ederim, bir saniye. Buyurun. Üstü kalsın. Bak, benim öyle büyük kurallarım yok ama tek bir kuralım var.
2: Neymiş o?
1: Bugünü yarın ölecekmişsin gibi yaşa. Öyle yaşarsan işler iyiye gider. Tamam, seninle tanışmak güzeldi.
2: Hey! Teşekkür ederim. Cidden.
1: Sadece bir milkshake.

0: Evet.
1: Orası epey iyi milkshake yapıyor.
0: Yeni hedeflerinle ilgili şeyler öğrendin mi?
1: Parçalanıyorlar. Bundan zevk alacağım. Ne zaman başlıyoruz?
0: Bu kez öyle olmayacak. Bu görevi tek başına üstlenmen gerekecek.

0: Burası dolu mu?
1: Şimdi sen doldurdun.
0: Tanrım, çok güzelsin. Nasıl oldu da seni daha önce görmedim?
1: Kasabaya yeni tanıştığımdandır.
0: Öyle mi? Kimseyi tanıyor musun?
1: Sadece seni. Bir de bana milkshake getiren hanımı.
0: Pisliğin teki.
1: Öyle mi?
0: Ama lezzet

0: standartlarına uygun mu?
1: Daha iyisini içtim.
0: Lütfen. Neresi olduğunu merak ettim.
1: Cumartesi gecesi ne yapıyorsun?
0: Saçlarımı yıkayacağım.
1: Hayır, onu cuma gecesi yapacağız.
0: Öyle mi?
1: Cumartesi gecesi 8'de benimle burada buluşacaksın. Temiz bir saçla. Ve kırmızı rujda.
0: Benim temiz saç ve kırmızı ruja ihtiyacım olacak. Nereye gidiyoruz peki?
1: Kimseye söylemeyeceksin ama.
0: Belki.
1: Başka bir dünyaya gideceğiz.
0: Güzel. Çünkü bundan çok sıkıldım.
1: Ben de. Geç kalma.

0: Orada ne yapıyorsunuz?
1: Özel bir şey değil.
0: Böyle giyinerek.
1: Avlanıyoruz. Nasıl görünüyorum?
0: İnanılmaz.
1: Seni seviyorum.

0: Jenny kafanı mı şişirdi?
1: Evet, her zamanki gibi.
0: Hayatının hikayesi.
2: Yeterince biftek yedin mi tatlım?
3: Yedim anne. Harikaydı.
2: Çok sevindim.
3: Çok iyi bir aşçısın. Eminim babam yemeklerini özlüyordur.
2: Eminim yemekhanede yediklerinden iyidir. Seni arkadaşların mı alacak?
3: Birazdan gelirler.
2: Dondurma için vaktin var mı?
3: Dondurma için her zaman vaktim var.

0: Üzgünüm, tadını çıkarıyordum.
1: Dondurma külahının en iyi yanı ne biliyor musun?
0: Neymiş?
1: İstediğin yere götürebiliyorsun.

0: bu sefer bizim için tavladığın geniş göğüslü fıstık kim ha? Geçenkinden güzel mi?
1: Sürprizleri sevdiğini biliyorum Deni. Bekle ve gör. Hadi avlanalım çocuklar.

0: Hazır mısın?
1: Hiç olmadığım kadar.
0: Beyler?
1: Bir müzik grubu falan mısınız?
2: Onun gibi bir şey.
3: Hayır, biz birlikte söylemiyoruz.
1: Söylemelisiniz.
0: Bu Shane. Bu da Daniel. Danny de diyebilirsin. Bu da Nelson.
1: Merhaba beyler. Ben Veronica.
3: Veronica. Gözlerin acıyor mu?
1: Hayır.
3: Çünkü beni öldürüyorlar. Kalbim böylesine güzel bir kızın ıslanmasına el vermiyor. Hadi gel arabaya bin Veronica. Geç bakalım tatlım, şuraya otur. Rahatına bak, başına dikkat et. İşte oldu.
0: Oraya gitmeden kızı korkutup kaçırmak mı istiyoruz? Sakin ol dostum.

0: Peki nereye gidiyoruz?
1: Söyledim ya. Başka bir dünyaya.
0: Orada başka kızlar da olacak mı?
1: Bir sürü.
0: Beni tanıştırırsınız.
2: Arkadaşım Annabelle'e bayılacaksın. Uğruna ölünecek bir kız.
0: Tanışmak için sabırsız
1: oluyorum. Harika bir kız ama çok sinir bozucu.
3: Evet, bazen kenarları şey olabiliyor.
4: Konuya direkt gider. Keskindir.
1: Veronica kasabada yeniymiş. Kimseyi tanımıyor. Yani biraz nazik olun.
3: Hey Veronica. Hiç beyzbol oynadın mı?
0: Softball. Yıllar önce ama.
3: Yani bir sopa nasıl tutulur biliyorsun.
0: Çok iyi değil ama evet.
3: Unutma, omuzlarını hizala ve engelle.
1: Pekala, vurucular dışarı.
2: Salla şunu, salla hadi.
3: Yakaladın, yakaladın dostum.
2: Evet.
3: Yapıştır, yapıştır.
2: Evet.
3: Harika.
2: İşte evet. Bu ya. Evet.
0: Etkileyici.
1: Pekala beyler, sıradaki kim?
3: Ne diyorsun? Bunu kaldırabilir mi?
1: Bilmiyorum. Ya sen? Pekala, hazır mısın?
2: İşte başlıyoruz.
4: Deneme bir.
0: Hazır değildim.
2: Bir daha dene. Yapalım hadi. Bu sefer yap şunu tatlım. Hadi bebeğim.
3: Bir deneme daha.
1: Tamam, işte burada. Sıkı tutun. Hadi hadi hadi.
3: Hadi hadi hadi.
2: Bir,
3: hadi,
2: iki,
3: hadi.
2: Üç, salla.
3: Yapabilirsin.
2: Evet. İyi oynadın tatlım.
3: İyi oynadın. Şanslı oyuncu eve mektupla
2: ya
3: gidecek.
2: Ya da beyzbol topuyla. Ama haklısın, evet. Mektup daha mantıklı. Sonuçta posta kutusu.
1: Etkilendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Kararınız ne çocuklar? Ha?
2: Felaket bir kız.
3: Sopa savurabiliyor, orası kesin.
1: Sanırım onu biraz daha etrafta tutacağız.
3: Sanırım. Teşekkürler.
0: Yaklaştık mı?
1: Az kaldı.
0: Umarım beklediğime değer.
1: Değecek. Güven bana.

0: İlk biz mi geldik?
1: Hep ilkizdir.
0: Biraz kısa giyinmişim. Yani dışarısı epey soğuk.
1: Harikasın. Hadi.
2: Veronica!

Merhaba. Rahat ol. Burayı seveceksin. Şuraya oturabilirsin.

0: Peki şimdi ne?
1: Ne demek istiyorsun?
0: Normalde burada ne yapıyorsunuz?
1: Konuşuruz. Hikayeler anlatırız. Ve oyunlar oynarız.
2: Veronica, bir oyun oynamak istemez misin?
0: Kesinlikle. Ama öncesinde bir şey içmek isteyen?
3: Ooh.

0: Peki oyuna hazır mısın?
1: Oyuna bağlı.
0: Doğruluk mu cesaret mi?
1: En sevdiğim.
0: Biz biraz değişik oynuyoruz. Daniel'daki torbadan bir cesaret seçeceksin. Doğruluk mu cesaret mi diyeceksin. Ama bir daha cesaret seçersen yapman gerekecek.
1: Tamam.
0: Doğruluk.
1: Yaptığın en kötü şey.

0: İlk ava çıkışım.
1: Ne avlıyordun?
0: Tavşan. Babam bana ilk 22'lik verdiğinde 10 yaşındaydım. Büyük bir olaydı. Birlikte ilk avlanmamız. İyi bir nişancıydım. Tavşanı gördüğüm gibi mıhladım. Ama işi tamamen bitiremedim. Butlarının arasından vurdum onu. Topallıyordu. Yürümeye devam etti. Sonra babam av bıçağını çıkardı. Gidip işi bitirmemi söyledi. O tavşanı bulana kadar neredeyse yarım kilometre takip ettim onu. Bana baktı. Ve ben de aptal bir hata yaparak gözlerine baktım. Yapamadım. Babamın bıçağını cebime koydum ve gittim. Onu orada bıraktım. Babama tavşanı kaybettiğimi ve eve gitmek istediğimi söyledim.
1: O ne dedi?
0: Eve asla elim boş dönme. Asla.
1: Yaptığın en kötü şey bu mu?
2: Evet, Veronica haklı.
0: Tavşan zaten açlıktan ya da pis bir enfeksiyondan bir kurt tarafından yenerek ölecekti. Çünkü başladığım işi bitirecek kadar erkek değildim. O yaratık boş yere acı çekti. Bir şeyi öldüreceksin diye acı çekmesine gerek yok. Sıra senin.
1: Doğruluk.
0: Senin yaptığın en kötü şey?
1: Bir keresinde birinin hayatını kurtarabilirdim ama

0: Pekala.
1: Doğruluk için yeterince içmedim.
0: O zaman cesareti oku.
1: Bir şeyi öldürmek. Bu çok kolay.
2: Oo, gerçekten yapman gerekli mi?
1: Cesaret cesarettir.
2: Oo!
0: Nefis.
3: Bu var ya, bu herif var ya, senin lanet olası pislik. Bunu gördünüz mü?
1: Enfes.
0: Dindar mısın Veronica?
2: Hayır.
0: Bu soruyu çok insana sordum. Bazısı evet çok der. Bazısı da senin gibi hayır. Senin grubundakiler eminim ölecekken hayatlarının son anlarında buharlaşırlar. Her biri Tanrı'dan yardım ister.
2: O zaman sanırım seni üzeceğim.
3: Hiç Pisat diye birini duydun mu Veronica?
2: Hayır.
3: 16. yüzyıl siyasi taşlamacılarındandı. Ve ona göre acı çekmediğin sürece asla ama asla gerçek haz yaşayamazmışsın. Senden rica ediyorum. Vur bana. Hadi ama bebeğim, daha iyisini yapabilirsin, değil mi? İşte bu.
2: Peki diğer kızlar ne zaman geliyor?
0: Söyledim ya. Bir sorun mu var?
2: Yok. Sadece sayıca az olmayı sevmem.
3: Aa, endişelenme. Yakında iyi bir ortamın olacak tatlım.
0: Eğleniyoruz değil mi?
2: Evet.
0: Birini öp.
1: Bana bakma.
3: Yapma, ben bildiğin kızlardan değilim.
0: Kural kuraldır sonuçta. Sıra sende.
4: Bağlan.
0: Doğruluk mu cesaret mi?
2: İkidir bunu çekiyorum.
0: O zaman cesareti yapmak zorundasın. Nelson kemerin.
1: Niye benimki olması gerek?

0: Ah Veronica, daha önce Manhattan eski modayı değiştim ama getirdiğin içki bayağı sağlammış.
1: En iyisidir.
2: Çok tercih var. Doğruluk.
1: Yine mi? Ne kadar da dürüstsün. Eminim sana içirtebilirim.
2: Dene.
1: Gwen Thomas'a ne oldu?
2: O kızı tanımıyorum. Sen tanıyor musun?
1: Alakam yok.
2: Kaybolduğuna üzüldüm.
1: Senin okulunda değil miydi?
2: Sıra sende.
1: İçmen gerekmiyor mu?
2: Doğruyu söyledim. Ona ne oldu bilmiyorum. Sıra sende.
1: Daha şimdi yaptım.
0: Ben çıktım.
3: Ben de.
4: Ben de.
1: Biraz yardım.

0: Öl. Eve gitmek istiyorum.
1: Hayır.
0: Beni eve götürür misin?
1: Daha yeni geldik ama.
0: Umrumda değil.
1: Niye? Oyun eğlenceli değil mi? Tamam, başka bir şey oynarız. Ne düşündüğünü biliyorum. Endişelenme. Oyun sonrası kadınlar pek iyi kaçamaz. Ve ben koşmanı istiyorum Veronica. 5 dakikan var.
0: Peki sonra?
1: Seni avlayacağız.
2: Ormandayız. Kimse seni duyamaz.
1: İstediğin kadar var.
0: Lütfen. Lütfen, bu komik değil.
3: Hayatın için yalvarırken.
1: Pekala beyler. Ben söyleyene kadar gözlerinizi kapalı tutun. Şimdi Veronica... 360 derecenin 1/4 kaçtır?
0: 90.
1: 90. Tabii hangi yöne gideceğini bilmiyorum. Yani her birimiz ayrı bir 90 dereceye bakacağız. Ve ne kadar gidersen biz de o kadar araziye bakmış oluruz. Şahsen şansını çok sevdim. Ama kaçman gerek. 5 dakika.
0: Lütfen.
1: Koş tavşan. Koş! Acaba ona 4 dakika versek mi? Oo, birileri bugün çok heyecanlı.
4: O beklemezse ben de beklemem.
1: İçkiyi unutma. Oyunlar başlasın.

Hadi seni Babil'li pislik! Seni Babil'li pislik! Beni duyuyor musun? Sana diyorum seni lanet olası! Lanet olası pislik! Çık artık! Sana çık ortaya diyorum Babil'li pislik!

0: Anne! Anne! Anne!
1: Nelson!
0: Anne! Hadi! Hadi sizi korkaklar. Bugünün geleceğini biliyordum. Hepinizin bana karşı çıkacağını biliyordum. Kendinizi çok zeki sanıyorsunuz değil mi? Ben daha zekiyim. Hadi! Hadi sizi korkaklar! Hadi! Sizi geberteceğim. Hadi! Göster kendini! Neredesin? Bu mu? Gücün bu kadar mı? Hadi!

0: Hayır, hayır lütfen. Lütfen yapma. Lütfen. O çok büyük bir kaya.
1: Nelson!

0: Jameson? Ne? Ne oldu?
1: Hiçbir şey. Nelson'la Danny arasında şapşal bir şaka. Burada ne işin var?
0: Shane'i arıyorum. Onu gördün mü?
1: Avlanıyor.
0: Smokin'le mi?
1: Kendine bakmak önemlidir sonuçta.
0: Burada ne yapıyorsunuz?
1: Nasıl görünüyorum?
0: İyi.
1: Sadece iyi mi? Hadi ama. Eskiden çok daha iyiydin.
0: Jameson, harika görünüyorsun ama artık ben...
1: Ne, farklı mı hissediyorsun? Şimdi?
0: Evet.
1: Öyle mi?
0: Öyle. Hayatıma devam ediyorum.
1: Şimdi Shane'le mutlu musun?
0: O iyi biri.
1: Peki o senin için iyi bir sevgili mi? Ben bu hatayı yapmazdım.
0: Şansın vardı.
1: Daha çocuktum.
0: Hala öyleyiz.
1: Yıllar önceydi. Artık büyüdüm.
0: Ben de öyle. Farklı bir yönde.
1: Jenny, sana söylediğim çok önemli bir şeyi unutuyorsun.
0: Neyi?
1: Hepimiz birer hayvanız. Ve değişmeyiz canım.
0: Shane!
2: Bunu nasıl yaparsın?
1: Kafası karışıktı.
0: Çok üzgünüm, bir anda...
2: Kes sesini! Ve sen?
1: Senden önce ben vardım. Ben ilktim.
2: Onunla yattın mı?
0: Çok öncedendi. Ne yaptığımızı bilmiyordum bile.
1: Hiç sanmıyorum. Sanırım bunu hak ettim.
0: Shane, kes şunu!
1: Daha iyi hissettirdi mi dostum?
2: Hayır. Bak, biz çıkmadan önce yaptığınızı kontrol edemem. Ama neden şimdi? Neden?
1: Gerçek ortaya çıksın diye.
2: Ne gerçeği?
1: Sürekli kaçtığın gerçek şeyin. Bizim gibi insanlar sevemez. Uzun zamandır ahmaklık ediyordun, inanmaya başlamıştın.
2: Onu seviyorum.
1: Hayır, sevemezsin.
0: Bizim gibi insanlar ne demek?
2: Hiçbir şey. Bunu söylediği hiçbir şeyi dinleme.
1: Bilmesi lazım şey.
0: Neyi bilmeliyim?
1: Burada ne yaptığımızı.
2: Eve git. Yarın
0: bilmek
2: sabah konuşuruz.
0: Bilmek istiyorum.
1: Vakit geldi şeyin.
0: Burada ne yapıyorsunuz?
2: Sarhoş olup hikaye anlatıyoruz.
1: Sonra da... senin gibi kızları avlıyoruz. Anladın mı?
0: Shane?
2: Yalan söylüyor.
1: Birçok şey olabilirim Jennifer ama yalancı değilim. Gwen Thomas'ı biliyor musun?
0: Benim sınıfımdaydı.
1: Evet. Şu tepenin orada onu hallettik. Tek kurşun. Tam göğsünden.
2: Yapma. Ona inanma.
1: Her zaman silah kullanmıyoruz. Teknikleri karıştırıyoruz polislerden kurtulmak için.
0: Tüm bunlar saçma bir şaka. Shane.
2: Sana git dedim.
1: Hiçbir yere gitmeyecek. Çok şey biliyor Shane.
2: Hayır. Onu vuracaksan önce beni vurmalısın.
1: Peki.
3: Yürü!

0: Ben çok özür dilerim.
1: James'ın söylediği her şey doğru değildi. Seni seviyorum. Hep seveceğim.
2: Shane.

Tebrikler. Sakin ol, sakin ol. Sadece işine hayran oldum. Daniel, Nelson, şimdi de Shane. Gerçekten etkileyici. Hayır, hayır. Rahat ol, derin nefes al. Biraz otur, hazır olana kadar sana dokunmam.

0: Oyun oynayalım mı?
1: Sen ve şu oyunların.
0: Oyun şöyle. Ben soru soracağım, sen cevaplayacaksın. Sen soracaksın, ben cevaplayacağım.
1: Evet, sanırım.
0: Peki. Arkadaşlarım niye böyle kafayı yedi sence?
1: Dimetil triptamin, biraz da pentotal sodyum.
0: Peki.
2: Vay canına.
0: Sıra sende.
2: Çok heyecanlı.
1: Kaç kız öldürdün?
2: Çok sıkıcı.
1: Soru sorarsam cevaplayacağını söylemiştin.
0: 21, seni de sayarsak.
1: Bak sen. Sanırım biraz aceleci davranıyoruz ha?
0: Arkadaşlarımı öldürmek nasıl hissettirdi?
1: Harika.
2: Aa, tanrım, aşık oldum.
1: Shane'in kız arkadaşı.
0: Ne olmuş ona?
1: Jennifer'da değil mi?
0: Evet. Onu tanıyor musun?
1: Şimdi sıra bende. Onunla birlikte oldun mu?
0: Tabii ki oldum. Birçok kez. Çok güzeldi. Niye sordun ki?
1: Sadece merak ettim.
0: Niye sordun?
1: Bu onun en...

0: korkunç ve en derin korkusuydu.
1: O kadar da derin olamaz. Birçok insanın en büyük korkusu yüzeydedir ve ortaya çıkmayı bekler.
0: Senin yüzeye çıkmayı bekleyen korkun ne? En korkunç ve en derin korkun.
1: Yeterince dinlendin mi? Pekala. Benim en korkunç ve derin...

0: Bence zorundayız.
1: Ya da evlenebiliriz.
0: Tabii ya, bunun olacağını sanmam.
1: Ben sanıyorum. Birlikte çok mutlu oluruz.
0: Kasaba kasaba dolaşıp insanları mı öldüreceğiz?
1: Aynen öyle. Sadece neşemi yerine getiriyordum. Pekala, hadi dövüşelim.

Tanrım, güzel kokuyoruz.

0: Dikkat et. Kendini asmak istemezsin, değil mi?
1: İndir beni.
0: Bunu niye yapayım ki?
1: Bunu bir daha yapmam, söz veriyorum.
0: Tam olarak neyi?
1: Kızları avlamayı.
0: Bundan emin değilim.
1: Ne istersen veririm.
0: Biliyor musun, şimdi oyun gibi gelmeye başladı Jameson. Oyunları ne çok sevdiğini biliyorum. Bu oyunun adı da... Tek soru olsun. Çünkü istediğim ve sende olan tek bir şey var. Sence bu ne olabilir?
1: Lanet olsun.
0: Dikkatli ol.
1: Ne? Ne olduğunu bilmiyorum ama söyle, senindir.
0: Hayatın.
1: Hayır. Lütfen yapma. Lütfen yapma.
0: İnsanların kaderlerini kabullenmek yerine seninle nasıl anlaşmak istediklerini hiç fark ettin mi? Dindar mısın Jameson?
1: Hayır.
0: Tanrı'ya yardım etmesi için yalvaracak
1: mısın? Hayır!
0: Belki de yalvarmalısın.
1: Defol git! Aman Tanrım. Hayır. Hayır, lütfen dur. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, gidin! Gidin. Gidin buradan lütfen. Kesin şunu lütfen. Dur. Dur. Dur. Uzaklaş benden. Uzaklaş benden lütfen. Git buradan. Lütfen defol. Kes şunu diyorum. Dur lütfen. Git başımdan lütfen. Git buradan.

0: Aferin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen iyi misin?
1: Daha iyi olmamıştım.

0: pankeklerin nasıl?
1: Berbat.
0: Benimki de öyle.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuzu adım adım gezmeye ve sizler için gece gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Çok değerli Bursa Valimiz Sayın Erol Ayyıldız Beyefendi'ye daveti, misafirperverliği ve mükemmel ev sahipliği için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Efendim hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz. Tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Bugün kameralarımızı güzel ilimiz Bursa'ya çeviriyoruz. Ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan Bursa, doğal ve tarihsel zenginlikleriyle ön plana çıkıyor.

Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Tüm hızıyla, tüm enerjisiyle, tüm güzelliğiyle başladı bile efendim. Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu doyasıya yaşıyoruz. Programımızı mükemmel bir yerden açıyoruz. Efendim yeşil Bursa'dayız, güzelim Bursa'dayız ve şu anda bulunduğumuz yer Tophane Parkı. Bursa turizm şehri, Bursa tarih şehri, Bursa tarım şehri, Bursa inanç şehri, Bursa gastronomi şehri ve değerli izleyenler buraya yıl içerisinde yerli ve yabancı çok sayıda turist geliyor. Bursa her anlamda müthiş bir zenginliğe sahip. İşte Bursa'ya gelen turistlerin yolu mutlaka şu anda bulunduğumuz Tophane Parkı'ndan geçiyor. Evet değerli izleyenler, peki Tophane Parkı'nda neler var? Efendim burası UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan bir park. Evet, ayrıca Bursa'nın sembol yapıları, Osman Gazi'nin türbesi, oğlu Orhan Gazi'nin türbesi, tarihi saat kulesi, hepsi ama hepsi burada Tophane Parkı'nda. Ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle Osman Gazi'nin türbesinde saat başında yapılan nöbet değişimi, askerler tarafından yapılan nöbet değişimi turistler tarafından inanılmaz ilgi görüyor. Ve saat başlarında nöbet değişiminde buraya gelen turistler bol bol fotoğraf, video alıyor. Efendim Bursa'yı panoramik açıdan tüm güzelliğiyle görmek istiyorsanız doğru yer burası. Tophane Parkı, Bursa tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Evet. Değerli izleyenler, oldukça yüksek bir noktadayız. Ambiyans inanılmaz güzel. Her yerde asırlık ağaçlar var. Değerli izleyenler, Bursa'nın fethi 1326 yılında yapıldı. Ve yıllarca mücadele etmesine rağmen, her türlü altyapıyı oluşturmasına rağmen Osman Gazi'ye Bursa'yı fethetmek kısmet olmadı. Peki kime kısmet oldu? 6 Nisan 1326 tarihinde Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi Bursa'yı fethetti ve her yıl geleneksel olarak fetih gününde şenlikler düzenleniyor geleneksel olarak ve bu yılda Bursa'nın fethinin 700. yılı kutlanıyor. Değerli izleyenler, bakar mısınız? Asırlık ağaçların güzelliğine, Osman Gazi'nin türbesi, Orhan Gazi'nin türbesi, asırlık ağaçlar, mükemmel Bursa manzarası ve hemen arkamda gördüğünüz tarihi saat kulesi. Efendim saat kulesi yıllardır ama yıllardır tüm ihtişamıyla, tüm heybetiyle buraya gelen turistleri, misafirleri selamlıyor. 2. Abdülhamit'in tahta çıkışının 29. yıl dönümünde tarihi saat kulesi inşa edildi. Evet, efendim buraya gelenler mükemmel manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bursa ayaklarımızın altında, Bursa'nın tarihi yapıları, tüm güzelliği şu anda gözlerimizin önünde. Orhan Gazi ve Osman Gazi Türbesi inanılmaz ziyaretçi çekiyor. Ve değerli izleyenler, gördüğünüz gibi burada toplar var. Buranın ismi neden Tophane? Onu da hemen aktarmak istiyorum. Burada top atışı yapıldığı için, top imalatı yapıldığı için bu parkın adı Tophane Parkı olarak günümüze kadar ulaşmış. Evet değerli izleyenler, özellikle buraya gelen turistlerin saat başındaki askerler tarafından gerçekleştirilen nöbet değişimi büyük ilgi görüyor. Sizlerin nöbet değişimini de göstermek istiyoruz. Değerli izleyenler, karşı tarafta bir de teleferik var. 1963 yılında Bursa'da ilk kullanılan, ilk imal edilen teleferik. Efendim buraya gelen ziyaretçiler Bursa yasının önünde ve o teleferiğin önünde bol bol fotoğraf alıyor. Aslında değerli izleyenler, Bursa Açık Hava Müzesi niteliğinde gerçekten gezilmeye, görülmeye değer çok fazla yer var. Bursa söz konusu olduğunda tanıtmamız gereken, anlatmamız gereken çok fazla başlık var. Göstermemiz gereken çok fazla yer var. Ama Tophane Parkı programımızda mutlaka olmalıydı. Bursa bölümlerimizde elimizden geldiğince Bursa'nın sembol yapılarını ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Ve Tophane Parkı efendim UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Bursa'ya yolunuz düşerse Tophane Parkı'nı mutlaka ziyaret edin. Osman Gazi'nin ve Orhan Gazi'nin türbelerini mutlaka ziyaret edin, görün. Şöyle işsiz bir Bursa manzarası izleyin, bol bol fotoğraf, video alın. Devam.

0: Değerli izleyenler, programımız Bursa'da güzel ilimiz Yeşil Bursa'da tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Efendim, Bursa tarih şehri, Bursa turizm şehri, Bursa inanç şehri, Bursa tarım şehri, Bursa aynı zamanda gastronomi şehri. Efendim, Bursa mutfağı zengin bir mutfak, lezzetli bir mutfak ve programımız içerisinde Bursa'ya özgü lezzetler bol bol var. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, şu anda Tuz Pazarı'ndayız. Hanlar bölgesindeyiz. Burası Bursa'nın geleneksel çarşısı. Her zaman çok kalabalık. Efendim, mükemmel bir lezzet durağındayız. Adnan ustamızın ve oğlu Talha ustamızın misafiriyiz. Yanımızda çok değerli ustalarımız var. Efendim, burada Recep ustamız, burada da Cihan ustamız. Dönerin ızgaranın başında. E tabii ki efendim, Bursa'da olunur da Bursa kebabı yapılmaz mı? Pideli kebap yapılmaz mı? Sizleri mutlaka Bursa kebabı ve pideli köfteyle buluşturmalıydık ve şu anda çok doğru bir adresteyiz. Ustam, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin
1: çok
0: ustam?
1: Çok şükür, sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Şimdi adettendir, Bursa'ya gelenler mutlaka Bursa kebabı yerler, pideli köfte yerler. Tabii bunun dışında da Bursa'ya özgü lezzetler tabii ki tadılmalı. Cantık var, süt helvası var. Burada var zaten süt helvası. Birazdan masamızı hazırlayacağız. Evet. Şu anda ızgaranın başındayız. Evet, evet ustam, ne yapıyoruz?
1: Şimdi Bursa'nın ilk başlangıcı pidemizi ızgaraya sunmak zorundayız.
0: Evet efendim, pide önemli. Bursa pide kebabında, pideli
1: pide
0: köftede
1: çok önemli.
0: Pide çok önemli. Biberlerimiz de hazır. Evet, birazdan efendim mükemmel bir lezzet şölene sizi bekliyor. Masamıza hazırlayacağız ve Bursa'nın belli başlı yöresel lezzetleri tabii ki masamızda olacak.
1: Evet.
0: Bu nedir ustam?
1: Bunlar kebabın özel köfte olarak, çeşit olarak kullanıyoruz. Ağza lezzet veren en güzel köftemizdir.
0: Efendim, bilirsiniz Bursa kebabının üzerine böyle köfteler olur, minik minik. İşte ustam onları hazırlamış, biberlerimizi böyle şişe saplamış, pidelerimiz bir evet. yandan, aman ustam yanmasın.
1: Evet.
0: Pidelerimiz çok güzel, ben pideler, bayılıyorum zaten, ben pideler etçi değilim ya, ama efendim Bursa'da olunca tabii Bursa kebabı ve pideli köfte mutlaka yiyorum. Hani vejetaryen falan değilim ama pidelerini ben çok seviyorum.
1: Üçüncü etapta
0: etin kalitesi önemli.
1: Kuzu bonfilemiz.
0: Evet.
1: Yani güzellikle böyle bunu...
0: O nedir ustam? Tereyağı mı?
1: Kebap, evet, tereyağı. Bu özel tereyağı.
0: Of, of.
1: Kebabın of. Göz bebeği.
0: Evet. Evet, değerli izleyenler. Recep ustamızla birlikte, Cihan ustamızla birlikte... Eti bol yapıyoruz, Bursa kebabı yapıyoruz, pideli köfte yapıyoruz. Ustam gel, arkada kaldın sen. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hoş
0: geldiniz. Bizlerdeyiz. Bursa'da olmak her zaman çok güzel. Valla Bursa'ya girer girmez hemen böyle Bursa kebabının kokuları, pideli köftenin kokuları burnumuza geliyor. Efendim, şu anda da gerçekten bir lezzet şölenine hazırlanıyoruz. Recep ustamız ızgaranın başında.
2: Evet.
0: Görüntüler
2: şu an,
0: şahane.
2: Şu an tabii hepsi güzel. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Kuzu şişlerimiz kuzu kaburgadan yapılıyor.
0: Güzel.
2: Evet, bonfilelerimiz yine kuzunun sırt bölümünden özel çıkartıp temizlenip hazırlanıp müşterimize burada biz sunuyoruz.
0: Evet.
2: Eti bol kebaplarımıza da çeşit olarak üzerlerine çok güzel bir şekilde evet. yapıyoruz.
0: Tereyağımız doğal.
2: Tereyağımız zaten Balıkesir, oradan alıyoruz, temin ediyoruz tereyağlarımızı.
0: Evet.
2: Yani her ürünümüz burada.
0: Etler nerede?
2: Etlerimiz Balıkesir'den geliyor. Kıvırcık koyunu olarak evet. alıyoruz onları.
0: Balıkesir'in kıvırcık kuzusu, kıvırcık koyunu bilenler bilir. İnanılmaz lezzetlidir. Zaten böyle çok iyi ustalar oradan alırlar.
2: Tabii efendim.
1: Şimdi köftelerimizi güzelce kurumadan sulu sulu çekiyoruz.
0: Evet.
1: Yani kurumadan lezzet şeklinde çekiyoruz.
0: Evet, köftelerimiz böyle ne çiği. Ne de böyle çok kızarmış. Bakın, mükemmel görüntüler.
1: Bu şekilde.

0: Bu bizim tek porsiyonumuz. Çeşitlerine kebaplarımız şu anda hazırlanmak üzere. Özel spesiyel köftelerimizi koyuyoruz. Bu şekilde.
1: Şimdi bitti mi?
0: Bitti.
1: Peki orada patlıcanlarımız var.
2: Ben hanım patlıcanlarımızı tophane patlıcandır. Evet. Bunları özel bir seçip geliyor manavımızdan. Ve bunları sabah ocağımızı yakarken közlüyoruz. Közledikten sonra normalde blenderda falan hiçbir zaman uğraşmıyoruz. Normal kendi ustalarımızdan gördüğümüz gibi
1: elde.
2: Bıçakla kıyıyoruz onları.
1: Tamamen geleneksel yöntemler.
2: Evet evet. Ondan sonra tereyağını döküyoruz. Tereyağını masamızda giderken döküp evet. O şekilde ikram ediyoruz misafirlerimize.
1: Evet tamam. Ne yapıyoruz şimdi? Usta.
0: Şimdi tibol

0: Kebabımıza geçiyoruz.
1: Efendim, Bursa kebabımızı yaptık şimdi. Eti bolu yapıyoruz. Evet. Eli bol ustamızdan eti bol geliyor.
0: Evet.
1: Sonra da pideli köftemizi yapacağız. Evet, bakın sosumuz çok az. Ustamın dediği gibi hani böyle pideyi çok yumuşatmamak lazım. Şöyle bir üzerinde gezdirdi. Evet, şimdi burada müthiş bir işbirliği var. Ustalarımız harıl harıl çalışıyorlar.
2: Yine aynı şekilde hepimiz gördüğünüz gibi sulu bir şekilde kürek kesimi olarak sıcak olmak şartıyla kesimi buradan yine devam ediyoruz.

0: Pideli köfte için, eti bol için şimdi son derece doğru bir adresteyiz. Geçelim. Evet, onu da yapalım.
1: Pideli köftemiz.
0: Köftelerimiz hazır.
1: Evet.
0: Köftemizde ne var?
1: Köftemiz.
0: Soğan var mı?
1: Sade soğan.
0: Baharat.
1: Başka baharat. Sade
0: kıyma,
1: soğan olarak.
0: Soğan.
1: Kıyma. Başka
0: tuz.
1: Bir şey yok. Baharat, tuz. Şey, baharat yok, tuz. Soğan. Altına sos gezmiyoruz. Bunun özelliği.
0: Sosu yok.
1: Sosu üstüne geziyoruz.
0: Ha.
1: Bu şekilde sunum yapıyoruz.
0: Efendim, Recep ustamız burada, Cihan ustamız burada. Bir de kim var burada?
2: Nuri ustamız
0: var. Onu da sizlerle buluşturalım. Ustam, evet. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Burada olmak çok güzel. Bu kadar lezzetin içinde, Bursa kebaplarının içinde, pideli köftelerin içinde iyi olmamak mümkün mü? Enerjimizin artmaması mümkün mü? Keyfimiz yerinde.
2: Tabii ki. Mümkün.
0: Kaç yılını verdin ustam?
2: 52 yıl.
0: 52 yıl, maşallah. Buralı mısın?
2: Evet.
0: Ustalarımız değerli. Ustalarımız başımızın tacı. Kolay yetişmiyor. Evet ustam, tamam mıdır?
1: Şimdi
0: alalım hepsini yan yana.
1: Hepsini alıyoruz.
0: Tereyağımızı da ilave edelim. Evet değerli izleyenler, Recep ustamız Bursa kebabımızı, pideli köftemizi, Etibolu bir güzel hazırladı. Ustamızın ellerine emeğine sağlık. Artık son dokunuş, son aşama. Ustam.
3: Evet, şu anki dediğimiz gibi üzerine soslarını döküyoruz ama gene üzerine çok sos dökmüyoruz.
0: Evet,
3: sosunu etin lezzeti, etin lezzetini vermek için.
0: Evet.
3: Fazla sos dökülmüyor.
0: Sosta ne var?
3: Sos normal.
0: Söylemezler. Böyle bu ustalarımız söylemezler. Lezzet sırlarını asla vermezler.
3: Pideli köfte
0: verirlerse olmaz.
3: Pideli köftenin altına sosu dökmememin sebebi en son dökülüşü pide gene kuru olmamasıdır.
0: Evet. Mükemmel görüntüler.

0: Sohbetimize sunum masamızda devam ediyoruz.
1: Efendim lezzetler gerçekten şahane ama lezzetlerin şahane olduğu, mükemmel olduğu çok özel bir mekandayız. Efendim yılların ustası, 46 yıllık bir deneyim Adnan ustamızın ve oğlu Talha ustamızın misafiriyiz. Adnan ustam merhabalar.
2: Merhaba efendim, hoş geldiniz dükkanımıza.
1: Hoş bulduk.
2: İyi çekimler olsun inşallah. Ramazanınız da mübarek olsun bu vesileyle. Evet.
1: Vallahi ustam, çok değerli ustalarınla, ekibinle birlikte şimdi Bursa kebabımızı, pideli köftemizi ve eti bolumuzu yaptık. Masamızı donattık. Yani Bursa'ya özgü belli başlı lezzetler şu anda masamızda. Evet. Bir kere her şey çok güzel, her şey çok lezzetli ve ustalarımız çok deneyimli. Şimdi el arabasıyla başlayan bir başarı öyküsü. 46 yıllık bir deneyim. Efendim Bursa'nın kebabını, Bursa'nın dönerini Adnan ustamız 46 yıl önce, hatta daha çok daha eski, el arabasında yapmaya, satmaya başlamış. Ve efendim sonuç ortada.

0: gerçekten Bursa'nın, Bursa halkının ve Bursa dışından gelenlerin olmazsa olmaz uğrak mekanı olmuş. Ve şu anda neredeyiz?
1: Tuz Pazarı'nda Hanlar bölgesindeyiz.
0: Evet.
1: Şu anda size sunacağımız yemeklerimiz arasında pideli köfte, spesiyel olarak kebabımız, normal ki düz kebabımız, süt helvamız, pideli köftemiz, patlıcan erse ve yanında yancılarımız var efendim.
0: Efendim şimdi tereyağımız gelecek. Ustalarımız evet. Tereyağımızı böyle köpük köpük getirecekler masamıza ve lezzetlerimizin üzerine böyle cos diye köpüren doğal tereyağımızı dökeceğiz. Ancak ustam şunu sormak istiyorum. Şimdi efendim babadan aslında gelen bir lezzet var.
1: Evet.
0: Şimdi çok büyük bir deneyim ama şimdi ustamın olayı et. Tabii pideli köfteyi işte Bursa kebabını yapmak için etin kaliteli, lezzetli olması lazım ve ustamızın, mekan sahibimizin etten anlaması lazım. Aslında etin içine doğmuş. Babası, Adnan ustamızın babası kasapmış. Yani etten çok iyi anlarmış.
1: Anlayan, evet.
0: Ve Adnan ustamıza da
1: el verdiği için biz de bu şekilde aynen tekrarını, devamını getirdik. Biz de bunu kebapçılık olarak müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz kebabımızı.
0: Vallahi ustam çok iyisin. Gelin efendim, buraları ziyaret edin. Sonra mutlaka ustamı ziyaret edin. Ve bu efsane Bursa döner kebabının ve pideli köftenin tadına bakın. Ben böyle korkuyorum tereyağı geldiğinde üzerimize sıçrayacak diye, ama olsun, değer. Bursa'nın kebabı için, pideli köftesi için değer. Ve burası bir aile işletmesi. Şimdi Adnan ustamızın oğlu 23 yaşında ama o kadar başarılı ki, hem ustalık konusunda hem de işletmecilik konusunda. Aynı zamanda kızı Haleciğim de burada. Şu anda video alıyor, çekimi yapıyor. Ve gerçekten ailenin sıcaklığı, sevgisi lezzetlere yansımış durumda. Evet efendim, genç veliaht, başarılı veliaht Talha. Talha merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Burası çok güzel. Lezzetler
2: hoş
0: şahane.
2: Geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Sefa geldiniz mekanımıza. Yine Bursa kebabımızı anlattıkları gibi ustalarımızın sunuyoruz. Eti bol kebabımız var. Özellikle üzerinde şiş köfte, ızgara bonfile oluyor. Yanında pideli köftemiz var.
0: Evet.
2: Közlenmiş patlıcan ersemiz var. Yanında eşlik ediyor. Kebaba çok güzel uyumlu oluyor. Tatlı olarak çeşidimizde süt helvamız var. Yine Bursa'nın lezzetlerinden devam ediyoruz. Bir de kebabın içeceği olan kara üzüm şırasından yaptığımız, yine özel el yapımı, günlük taze olarak yaptığımız üzüm şıramız var.
0: Evet, şıra Bursa kebabının, pideli köftenin ve diğer lezzetlerin olmazsa olmazı. Evet, yani öyle içecek. Asitli içecek, sağlıksız içecek evet. Asla yok. İşte efendim doğal lezzetler, Bursa'ya özgü lezzetler ve şıra onlarla bütünleşince inanılmaz güzel oluyor. E tabii ki efendim bu kadar lezzetli kebapların üzerine bir de tatlı yemek lazım. Ne yiyeceğiz? Tabii, burası Bursa. Süt helvası.
2: Yani süt helvası yiyeceksiniz.
0: Kendiniz mi yapıyorsunuz?
2: Tabii kendi imalatımız hepsi.
0: Yani süt helvası çok sevilen bir tatlı ve Bursa'ya geldiğinizde vallahi bunları mutlaka yemelisiniz. Yoksa Adnan Usan Bursa'ya geldik demesinler, değil mi?
1: Evet efendim. Bursa'ya geldiğinizde süt helvasını muhakkak ki tatınız.
0: Evet Talha, ne söylemek istersin? Şu anda Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor.
2: Bursa'ya geldiği zaman bu güzel lezzetleri tatmaları için tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Yıllardır ustalarımın, Cihan Usta'nın, Nuri Usta'nın, Recep Usta'nın sürdürdüğü gibi, başta Adnan Usta'nın bize öğrettiği gibi bu lezzeti, geleneksel lezzetleri geçmişten bugüne, yine hala günümüzde de biz bunları devam ettiriyoruz. Aynı nostaljiyi yaşamak için, bu tarihi çarşıda, bu nostaljik tadı, ruhu yaşayabilmek için, aynı zamanda bu kebabın orijinal lezzetini yakalayabilmek için mekanımızı herkesi bekleriz.
0: Efendim önümüz bayram, yaz, turizm sezonu açılıyor. Eminim hepiniz Bursa'ya gelmek istiyorsunuz. Lütfen çıkın, çıkın gelin. Mükemmel lezzetler eşliğinde çok değerli Adnan ustamızla birlikte, sevgili Talha ile birlikte hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Belma Belen'le geziyoruz. Tüm hızıyla devam ediyor. Buyurun.

Değerli izleyenler, programımız Bursa'da, Yeşil Bursa'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, tarihsel anlamda, inanç noktası anlamında Bursa'da gezilmeye, görülmeye değer çok fazla yer var. Bir kere Bursa'ya geldiğinizde Ulu Cami, Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Muradiye Külliyesi gezi rotanızda mutlaka olmalı. Tabii bunun dışında da görülmeye değer, ziyaret edilmeye değer türbeler var, inanç noktaları var, camiler var, tarihi yapılar var. Kısacası tarihsel anlamda ve inanç noktası anlamda Bursa, buraya gelen turistlere son derece zengin bir rota çiziyor. Değerli izleyenler, işte o rotanın çok ama çok önemli bir parçasındayız. Bulunduğumuz yer Muradiye Külliyesi. Efendim, Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat Han adına inşa ettirilmiş bir külliye. 2. Murad'ın türbesi, sandukası da şu anda bulunduğumuz Muradiye Külliyesi'nde yer alıyor. Hemen arkamda gördüğünüz türbe 2. Murad'a ait olan türbe. Evet değerli izleyenler, burası bir külliye. Külliyenin içerisinde cami var, medrese var, imaret var ve 12 adet türbe var. Efendim, tarihten bildiğiniz isimlere ait türbeler, sandukalar, Osmanlı hanedanına mensup 40 ismin, 40 kişinin sandukası şu anda bulunduğumuz Muradiye Külliyesi'nde bulunuyor ve burası ziyaretçi akınına uğruyor. Gerçekten Bursa'da en çok ziyaretçi çeken yerlerden biri. İnanılmaz değişik bir ambiyansı var. Her yerde asırlık ağaçlar, anıt ağaçlar bulunuyor. Bakın hemen sol tarafımızda yine asırlık, yüzlerce yıllık manolya ağacı var. Evet, tüm heybetiyle, tüm güzelliğiyle Muradiye Külliyesi'nde bulunuyor ve bu manolya ağacının dışında da külliyenin içerisinde çok fazla anıt ağaç var, asırlık ağaçlar var. Evet değerli izleyenler, tarihten bildiğiniz çok önemli isimlerin türbeleri, sandukaları burada. Muradiye Külliyesi'nde, zaten bu yüzden de çok sayıda ziyaretçi çekiyor. İkinci Murat'ın türbesinden biraz bahsetmek istiyorum. Söylediğim gibi Fatih Sultan Mehmet'in babası. Külliyenin dışı son derece ihtişamlı, gösterişli. Mimarisine, işçiliğine hayran kalmamak mümkün değil. Ama efendim, dışarısı ne kadar gösterişliyse İkinci Murat'a ait olan türbenin içi de o kadar sade. Yani dünyada ne kadar şatafatlı, ne kadar gösterişli bir hayat sürerseniz sürün, işte öbür dünyadaki sadeliği sembolize eden bir türbe. Ve İkinci Murat o kadar mütevazıymış ki, benim türbemin üzeri, sandukamın üzeri kesinlikle açık olacak, gökyüzü görülecek ve yağmur suyu benim sandukamın üzerine akacak demiş İkinci Murat. Ve İkinci Murat'ın sandukasını diğer sandukalardan ayıran en belirgin özellik aslında bu. Dışı son derece gösterişli, içi son derece sade ve sandukanın üzeri, yani türbenin üzeri delik, açık ve yağmur suyu sandukanın üzerine akıyor. Efendim, ikinci Murad'a ait olan işte türbenin işçiliğine bakar mısınız? Özellikle tavan kısmı, mimarisi, kalem işçiliği gerçekten mükemmel ve ikinci Murat'ın ne kadar sade, ne kadar gösterişsiz, ne kadar mütevazı bir hayat yaşadığının da göstergesi. Evet değerli izleyenler, Muradiye Külliyesi'ni sizler için gezmeye devam ediyoruz. Efendim, arkamda gördüğünüz türbe önemli bir türbe. Hepinizin tarihten çok iyi bildiği bir isme ait olan türbe. Evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın türbesi. Değerli izleyenler, Şehzade Mustafa'nın sandukası ve annesi Mahidevran Sultan'ın sandukası işte arkamda gördüğünüz türbede bulunuyor. Değerli izleyenler, aslında Şehzade Mustafa'nın naaşı başka bir yere defnedilmiş. 20 yıl sonra işte arkamda gördüğünüz türbe Şehzade Mustafa'nın adına inşa ettirilmiş ve naaşı buraya nakledilmiş. Evet, annesi Mahidevran Sultan'la birlikte arkamda gördüğünüz türbede çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Evet, gerçekten inanç noktası anlamında, tarihsel anlamda Bursa çok ama çok önemli bir şehir. Efendim, Şehzade Mustafa Konya Ereğli'de vefat etti. Evet, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu, hepinizin bildiği gibi kardeşi 3. Selim tarafından 1573 yılında arkamda gördüğünüz türbe inşa ettirildi. Şimdi türbenin hem içi hem de dışı son derece ihtişamlı. Türbenin içerisinde Bursa, İznik'in ünlü çinileri var. 16. yüzyıl mimarisini yansıtan mükemmel İznik çinileri Şehzade Mustafa'nın türbesini daha da güzelleştirdi.

gerçekleştirmiş. Efendim, Şehzade Mustafa'nın türbesinin kapısında bir kitabe var ve o kitabede sultan ifadesi kullanılıyor. Şimdi Şehzade Mustafa çok genç yaşta hayata veda etti. Konya Ereğli'de hayata gözlerini yumdu ve hiçbir zaman tahta çıkamadı, sultan olamadı. Ama sultan olamadığı halde sultan ifadesi kullanılan ve sultan diye bahsedilen tek şehzade işte Şehzade Mustafa. Efendim, türbenin içindeki çiniler, kalem işçiliği, mimarisi, ustalığı gerçekten hayranlık uyandırıyor. Aslında Muradiye Külliyesi'nde bulunan bütün türbeler inanılmaz etkileyici ve Osmanlı Hanedanı'na mensup 40 kişinin sandukası burada yer alıyor. Ve hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. Hepsi tarihe mal olmuş çok önemli isimler. Ancak hepsini tek tek süremiz yetmeyeceği için sizlere anlatamıyorum. II. Murat'ın sandukasını, türbesini sizlere gösterdik. Şehzade Mustafa'nın türbesini sizlere gösterdik. Daha tarihe damgasını vuran ve hepinizin çok iyi bildiği Osmanlı Hanedanı'na mensup isimlerin türbeleri burada yer alıyor. Aslında türbelerin dışı birbirine benziyor ama türbelerin içi birazcık değişkenlik gösteriyor. Evet, buranın inanılmaz bir ambiyansı var. Adeta tarihle, inançla, asırlık ağaçlar, anıt ağaçlar buluşmuş durumda ve burada olmak inanılmaz etkileyici.

0: Değerli izleyenler, Bursa tarihsel anlamda çok önemli bir şehir. Efendim Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin türbesinin önündeyiz. Ve yıllardır ama yıllardır burada sürdürülen bir geleneği sizlerle buluşturmak istiyoruz. Efendim her saat başı alplerimiz, askerlerimiz nöbet değişimi yapıyorlar. Ve nöbet değişimi sırasında burası inanılmaz ilgi görüyor. Ve turistler nöbet değişiminde bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Efendim hemen arkamızda Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin sandukası var. Efendim Osman Gazi'ye olan saygıdan askerlerimiz burada sürekli nöbet tutuyor ve saat başında nöbet sonlandırılıyor ve diğer askerlerimiz akşam 5'e kadar nöbet tutmaya devam ediyor. Efendim şimdi nöbet değişimini sizlere göstermek istedik. Buyurun.
1: Tavşan Yoruğun.
2: Nöbet değişimi büyük ilgi görüyor.
1: Alper, al bayrakım, nöbet değil.
3: Atamdan, yardan ve evlattan kıymetli birliğim al bayrak. Kusatıp gök girsin, kızıl çıksın ki canın pahasına ben nedir arınır.
1: Nöbetiniz tuttu ve şerefe var.
3: Amin.

0: tatlı mı tatlı bir bölümdeyiz. Bursa'nın coğrafi işareti almış lezzeti dillere destan, o hepinizin çok sevdiği kestane şekerini tanıtıyoruz. Nerede tanıtıyoruz? Efendim, Bursa'da kestane şekerinin sektöründe öncü firması, dev firması ve onun kurucusu, sahibi. Evet. Kestaneye adanmış bir ömür. Evet, Mümin Bey'in misafiriyiz. Bursa'ya her geldiğimizde mutlaka onun misafiri oluruz. Çayını içeriz, kestane şekerini yeriz, çekimimizi yaparız. Efendim, Bursa'nın kestane şekerini tanıtmak için şu anda en doğru yerdeyiz. Evet, çok tatlı bir bölümdeyiz. Evet. Mümin Bey, merhabalar.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sizler?
0: Bizler de iyiyiz. Valla şimdi nasıl iyi olmayalım? Bu kadar kestane şekerinin içerisinde iyi olmamak mümkün değil. Ortamımız şahane. Efendim, Bursa Nilüfer'deyiz. Şu anda Mümin Bey'in kurduğu markanın evet. üretim tesisindeyiz. Evet, evet. Evet, burası çok güzel. Şu anda görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Efendim, gayet hijyenik koşullarda Bursa'nın kestane şekerini Mümin Bey 30 yıldır üretiyor. Bu nasıl bir şey? Evet. 30 yıldır evet. bir marka olmak.
1: Evet. Evveliyatı da var. Kendim olarak, Mümin Akın olarak 38 yıldan beri bu gıdanın içindeyim.
0: Maşallah.
1: Evet, kendi firmamda 30 yıl oldu. 30 yıldan beri kendi markamızda üretim yapıyoruz. Yani, Bursa Ticari Sanayi Odası olarak biz 27. Gıda Komitesi, ben kendim de başkan yardımcısıyım orada. Türkiye'de Bursa Kestane Şekeri'nin coğrafi işaretini aldık. Bununla yetinmedik.
0: Hayırlı olsun.
1: Bununla yetinmedik. Avrupa'ya başvurduk.
0: Şahane.
1: Uzun uğraşlardan sonra Avrupa'da da Bursa Kestane Şekeri coğrafi işaretini aldık. Yakın zamanda ürünlerimize, ambalajlarımıza bu amblemi koyarak Bursa'nın tanıtımına katkı koymaya çalışacağız, devam edeceğiz. Aynı zamanda biz 35 ülkeye ihracatımız var. Güney Marmara'da 25 mağazamız
0: Maşallah.
1: Var. İnternet satışıyla beraber 26 mağazamız var. Güney Marmara'daki kestane şekerli severlere hizmet ediyoruz.
0: Efendim, şimdi diğer tarafımda benim çok sevdiğim Ebru'cum var. Gıda teknikeri, aynı zamanda kalite Ar-Ge sorumlusu ve bu işe, kestane şekerine 19 yılını vermiş. Ebru'cum, merhaba.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Yine sizlerle görüşmek evet. harika, her yıl olduğu gibi.
0: Evet.
2: Hoş geldiniz Bursa'mıza.
0: Hoş bulduk.
2: Güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Deniziyle, doğasıyla, iklim koşullarıyla, tarım şehri Bursa. Çok güzel ürünler yetişiyor. Bunlardan en güzeli de tabii ki kestane şekeri. Tatlı bir iş yapıyoruz, güzel bir iş yapıyoruz. O yüzden mesleğimizi çok seviyoruz. Ben 19 yıldır kalite Ar-Ge yöneticisi olarak görev yapıyorum. Burada Mümin Bey'den çok şey öğrendik. Kestane şekeri sektörü çok başka bir sektör. Hani bilinen sektörlerin dışında gelişmeye müsait ve sektörü öncülük eden bir firmada da yıllardır çalışmak ayrı bir gurur.
0: Evet.
2: Çünkü biz kaliteye ayrı bir boyut, kestane şekerine çeşitlilik, kaliteyi de bu serüvene gıda güvenliği ve güvenilirliği şeklinde devam ediyoruz. Yıllardır bu uğurda çalıştık. Güzel şeyler yaptık. Önce coğrafi işaretimizi aldık. Sonrasında Avrupa'da işaretimizi.
0: Avrupa'da evet. alındı.
2: Tabii evet. bunlar kolay olmuyor. 8-9 yıllık bir çalışmanın neticesinde oldu. Kestane şekerinde tadı, lezzeti kendine has dokudan çıkartıp Avrupa'daki işaretimizde kestane şekerin tadını, lezzetini, kokusunu somutlaştırdık. Aslında ulusal pazarda da kestane şekerini ayrı bir boyut kazandırdı. Çünkü Türk tipi kestane şekeri Avrupa standartlarına, normlarına da girmiş oldu bu neticede. Sektörümüzün de önünü açtı. Ürünün tanınırlığını da arttırdı aslında. Hem yerel üreticiyi de destekledi. Çünkü kestane şeker üretimini bu artıracak. Talep çok fazla olacak bu anlamda da.
0: Evet.
2: Yani biz aslında çok tatlı bir iş yapıyoruz. Ya, güzel
0: kesinlikle
2: bir iş.
0: Çok tatlı bir iş evet. yapıyorsunuz. Efendim, 19 yılını kestane şekerine vermiş. Evet, büyük bir deneyim. Şöyle, masamızda neler var, onları tanıtalım. En çok talep hangisine, hangisi sevildi?
1: Burada 65 çeşit ürünümüz var ama şu arada
0: 65 çeşit evet, kestane şekeri mi var?
1: Kestane şekeri var. 65 çeşit ürünümüz
0: Ay,
1: var.
0: Ben diyorum ki künefeler, evet. katmerler 30-40 evet. çeşit, 50 çeşit evet. falan yapılıyor. Ben bilmiyordum, bakın inanın, ben şöyle herhalde dedim 8-10 çeşit kestane şekeri evet. nedir, nasıl olabilir?
1: İşte görünürde bir kısım var.
0: Evet.
1: Bunların haricinde
0: hepsi sığmaz zaten.
1: Tabii tabii. Antep fıstıklısı, Hindistan cevizi, cevizlisi,
0: evet.
1: sadesi, iri boyu, daha orta boyları, daha küçük boyları boy olarak ayrılıyor. Evet. Antep fıstıklısı. Değişik değişik.
0: Hepsi şahane.
1: Bizim köyler

0: kestanenin kozaklı haline kirpi diyorlar. Biz de kirpiyi özleştirdik.
1: Ya evet, bunlar nedir bunlar? Ebru.
2: Bunlar böyle kirpiye benzer şekilde olduğu için bunlar bir aile. Evet. Bay kirpi, kirpoş, kirpi. Yavruları bu. İşte babası ve annesi var. Bu
1: anne
2: bir,
1: nerede?
2: Anne şu an gelmemiş buraya. Ama tabii bunlar bir aile şeklinde karikatür de yayınlanıyor.
1: Ay çok sevimli.
2: Evet, çok, çok güzel. Sevimli. Ve günün anlam ve önemine göre karakterize bu. Yılbaşında böyle şapkası ve ağacı oluyor. Sevgililer gününde gülü ve kalbi oluyor. Ramazan, önümüzde şimdi Ramazan'ımız var.
1: Evet.
2: Orada da fesli ve davulu olacak. Böyle karakterize ediyoruz
1: Allah'ım
2: aslında.
1: Allah'ım Allah'ım, kestaneye bakar mısınız? O kadar tatlı ki. Yalnız babamız bol bol kestane şekeri yemiş. Bayağı bir kilolu, bayağı bir tohumlu ama çok sevimli. Özellikle buraya gelen çocuklara işte bu eşantiyon ürünler hediye ediliyor. Şimdi kestane şekerini yiyorlar, zaten bayılıyorlar. Bir de böyle bu maskotlardan alınca efendim mutlu mesut bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Vallahi şahane olmuş, çok güzel fikir.
0: Yakın zamanda da bu bir müjde olarak vereyim. Biz Paris'te şirketimizi kurduk. İnşallah oraya yakın zamanda oraya da
1: satış mağazası mı?
0: Satış mağazası olarak.
1: Üretim teslimi.
0: Satış mağazası olarak açacağız. Paris'te açacağız.
1: Bursa'nın kestane şekeri artık Fransa'da. Şimdi efendim kargoyla satışlar tabii ki yoğun bir şekilde yapılıyor internet üzerinden. İşte gelenler zaten özellikle sömestr tatillerinde, yaz tatillerinde tabii Bursa'ya gelenler, Bursa'dan gidenler, buradan geçenler mutlaka kestane şekeri alıyorlar. Şimdi önümüzde bayram, Ramazan, tabii ki sizin de işlerinizin en fazla olduğu dönem. Aslında her zaman çok talep var ama özellikle böyle bayramlarda, özel günlerde tabii ki sipariş çok fazla oluyor.
0: Hediye olarak
1: Gidiyor. Vallahi bana kestane şekeri hediye yollasanız ben bayılırım. Yani kim bayılmaz ki? Hepsi çok güzel. Şimdi efendim her sene geliyoruz, çekim yapıyoruz. Mümin Bey'in misafiri oluyoruz. Böyle dekor her zaman şahane oluyor. Böyle bir yandan konuşuyorum, bir yandan bakıyorum. Gerçekten masamız tatlı, sohbetimiz çok tatlı, inanılmaz güzel. Ramazan ayına dair vermek istediğiniz bir mesaj var mı?
0: Bu Ramazan'da tabii daha ziyade bizim bayramlık şekerimiz.
1: Evet.
0: Yani Bursa'nın şekeri, kestane şekeri olsun diye uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Yani çikolata tabii o da bizim kültürümüzün ama ithalata dayalı.
1: Evet.
0: Daha çok sade kestane şekeri olarak.
1: Valla bayramın değil yani her ayın şekeri, kestane şekeri olsun. Yazın yiyin, kışın yiyin, bayramda, seyranda yiyin, Ramazan'da yiyin. Evet. Kestane şekeri candır ve gerçekten Mümin Bey de kestaneye ömrünü adamış, sektöründe dev bir isim. Yani göğsümüzü kabartan hem Türkiye'de hem de yurt dışında, bakın Fransalara taşımış. Artık orada satış mağazası açıyor. İnşallah şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hediyeniz için çok teşekkür ediyorum Mümin Bey. Kesenize bereket. Bursa'nın plakası kadar 16 izleyicimize geliyor kestane şekeri. Efendim hemen yorum yapmaya başlayın lütfen. Programı bir yandan izlemeyi de ihmal etmeyin. Ebru'cum çok teşekkürler. Bu sevimli maskotlarımızla birlikte bu bölüme veda edelim. Tatlı tatlı.
2: Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Seneye görüşmek üzere diyelim.
1: İnşallah. Vallahi alıştık artık. Alışkanlık oldu. Aslında gelmeyince özlüyoruz. Kestane şekeri yemek istiyoruz. Hani burada yemek farklı. Şimdi tabii kargoyla sipariş verdiğinizde de çok lezzetli. Ama buraya gelince şimdi hepsini bir arada görüyoruz ya. Kendimizi cennette gibi hissediyoruz. Evet Mümin Bey, Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese tatlı tatlı sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım mı?
0: Selamlarımız.
1: Hepinize olsun. Bol şans diliyoruz efendim. Şöyle el sallayarak veda edelim. Ve ne diyoruz? Bursa'yı keşfetmeye, gezmeye devam diyoruz.

Değerli izleyenler, programımız Cumalı Kızık Köyü'nde tüm hızıyla keyifli keyifli sohbet dolu, lezzet dolu devam ediyor. Efendim Cumalı Kızık'a gelen Cumalı Kızık Köyü bir turizm köyü. Çok güzel bir köy, dünyaca ünlü bir köy ve Cumalı Kızık Köyü'ne gelmek için çok fazla neden.

0: var. Efendim, tarihi dokusu inanılmaz etkileyici ve aradığınız her türlü yöresel ürünü burada, çarşıda, tezgahlarda bulma imkanına sahipsiniz. Ancak adettendir efendim, Cumalı Kızık Köyü'ne gelenler enfes bir yöresel kahvaltı yapmadan buradan asla gitmezler. Cumalı Kızık'a gelin, zaten dünyanın her tarafından, Türkiye'nin her tarafından, özellikle İstanbul'dan buraya hafta sonları inanın akın akın turist geliyor. Ancak Cumalı Kızık Köyü'nü gezmeye başlamadan önce, alışveriş yapmaya başlamadan önce oturun, tarihi evlerde, tarihi konaklarda keyifli bir yöresel kahvaltı yapın. Efendim, şu anda tam da o noktadayız. Atiye Hanım'ın misafiriyiz. Bundan 4 yıl önce yine burada, aynı yerde çekim yapmıştık. Kendisini yine ziyaret etmek istedik. Ve tabii ki onun efsane yöresel kahvaltısını yine tatmak istedik. Atiye Hanım, merhabalar.
1: Merhaba, nasılsın? İyiyim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Özlemişiz.
1: Evet, ben de sizi.
0: Efendim, bu köyün yerlisi Atiye Hanım. Evet. Köyün doğal kadını. Hani çayımız olmadı mı?
1: Çay hazır.
0: Bu arada çayın çok güzel. Neden?
1: Suyumuz güzel.
0: Havanız güzel.
1: Aynen. Suyumuzu dağlardan kendimiz getirdik.
0: Ay, benim için çok önemli. Evet, vallahi bir yerin çayı bayatsa ben gitmiyorum. Yani çay benim için çok önemli.
1: Çayımız güzel.
0: Sobanın üzerinde ekmeklerimiz kızardı. Evet, her şey doğal. Atiye Hanım, doğal.
1: Ekmeğine tereyağı sür.
0: Evet.
1: Ondan sonra köy ekmeği.
0: Hepsi doğal. Tamam, sürelim.
1: Seni de kendimize benzedelim.
0: Şöyle tükürüyor muyduk, ne yapıyorduk, kavga etmeyelim.
1: Evet.
0: Vallahi ben de doğalım yani, evet. Ben sosyete değilim Atiye Hanım, yani biz de böyle şalvarları çekip köylerde, evet, çok, evet, çekim yapıyoruz yani, yılların televizyoncusuyuz,
1: evet, evet,
0: 18 yıldır Türkiye'ye artık 10. turlayışımız,
1: evet, evet.
0: Yani biz sohbet ederken tabii ki maşallah konuşacak çok fazla şey var, tabii ekmeğimiz biraz soğudu ama sobanın üzerinden böyle sıcak sıcak alınıyor efendim, yer sofranıza geliyor. Burada öyle masada falan pek yemeyin. Oturun, buranın dokusuna uygun bir şekilde yer sofrasında kahvaltınızı güzel güzel yapın. Çayınızı yudumlayın. Kahvaltıda neler var? Neler yok ki?
1: Gözlemesi için de.
0: Evet.
1: Kendi yaptığım peynirim.
0: Tamam.
1: Reçellerim. Domates reçeli.
0: Evet.
1: Ahu reçelim. Patlıcan reçelim. İncir reçelim. Zeytinimi kendim kuruyorum.
0: Tamam.
1: Ondan sonra melemenim. Bak, sıcaklarımız kaşarlı patates topu. Pişi, sigara böreği.
0: Of, pişi candır. Bu nedir?
1: O da balık biberi turşusu.
0: Ne
1: çok
0: demek
1: güzel
0: o?
1: Oluyor.
0: Balık biberi.
1: Bir turşusu, evet.
0: Aa, çok
1: kıtır
0: değişik.
1: Kıtır kıtır, o da güzel oluyor. Çok güzel oluyor.
0: Şimdi senin...
1: Kaymağım,
0: evet,
1: balım.
0: Hepsi doğal. Hepsini kendisi yapıyor. Peynirini kendisi yapıyor. Özellikle o domates reçeli. Yani domatesi böyle ham haliyle,
1: evet,
0: alıyorsun.
1: Yeşil, reçel
0: yeşil yapıyorsun.
1: Evet.
0: Ekşi mi?
1: Yeşil domatesi. Böyle ekşimsi tatlımsı ama kirece yatırıyorsun.
0: Kocaman bir peynir var. Ne peynir o?
1: Bu dünkü mayaladım.
0: Evet.
1: Bu süzdük bunu. Kesmediydik. Size nasip oldu.
0: Keselim
1: sizden
0: mi?
1: Keselim.
0: Ay, keselim. Ne olur keselim. Ben çok merak ediyorum o peynirin içi nasıl. Çünkü görüntüsü şahane.
1: Bu kendi ineklerimin sütünden yapıyorum ben bu peyniri.
0: Bakar mısınız efendim? İneklerini yetiştiriyor, besliyor. O ineklerden sütü sağıyor ve peynirini kendisi yapıyor. İneklerden sağdığı sütle. Valla Atiye Hanım, süpersin. Of, of, of. En doğalından. Bakar mı? Of, göz göz.
1: Taze peynir.
0: Bu nasıl peynir?
1: Çok güzel Atikan, bu. Tam buna... yağlı, bu tam yağlı köy peyniri.
0: Bu nasıl bir peynir? Ben o peynirin tadına bakmaz mıyım? Getir, getir, can dayanmaz. Vallahi can dayanmaz.
1: Bak ekmeğim.
0: Ben çok seviyorum böyle ev yapımı peynirleri.
1: Evet.
0: Ne ekmeği o?
1: Bak, bu da taş fırın ekmeği, Belma amca.
0: Keser misin onu da?
1: Keserim.
0: Oo, peynirimiz şahane. Her şey şahane. Daha ne olsun?
1: Bu da bizim köy taş fırında yapıyoruz biz bunu.
0: Kendiniz mi yapıyorsunuz?
1: Kendimiz bir yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz.
0: Evet değerli izleyenler, bakar mısınız, doğallığa, taş fırında ekşi maya ekmeğini, doğal ekmeğini, katkısız ekmeğini kendisi yapıyor, peynirini kendisi yapıyor, zeytinini basıyor, reçellerini, marmelatlarını yapıyor. Vallahi süper. Yani bundan daha doğal bir kahvaltı yok. Şimdi ben sana arada Atiye diyorum, arada Atike diyorum, idare et. Aslında Atike Hanım efendim, buralarda çok ünlü. Buraya geldiğinizde hem kahvaltı yapma imkanına sahipsiniz, mis gibi çay eşliğinde, hem de Atike Hanım'ın ekibiyle birlikte hazırladığı yöresel ürünleri satın alma imkanına sahipsiniz. Zaten buraya gelindiğinde Cumalı Kızık gezilecek, işte kahvaltı,
1: evet,
0: yapılacak,
1: evet,
0: yöresel ürünlerden alınacak.
1: Evet, geliyorlar, Allah razı olsun.
0: Atike öyle... Hanım, kalabalık oluyor mu?
1: Oluyor, özellikle İstanbullular. Bak, çok memnunuz biz İstanbullulardan.
0: Niye?
1: İstanbullular bize değer veriyorlar. Mesela teşekkür ediyorlar bize.

0: böyle bulamıyoruz İstanbul'da diyorlar. Biz İstanbulluları bekliyoruz yani. Çok seviyoruz İstanbulluları.
1: Yabancı turist var mı?
0: Aa, evet.
1: Yaz aylarında.
0: Arapları bekliyoruz. Arapları da
1: geliyorlar
0: çok...
1: mı Araplar?
0: Araplar bu sıra az ama bekliyoruz yani. Arapları
1: gelmiyorlar
0: da bekliyoruz.
1: Mı şu ara Araplar?
0: Şu ara gelmiyorlar.
1: Niye gelmiyorlar?
0: Valla bilmiyorum. Onları bekliyoruz Araplara. Çinliler geliyor. Çinliler ne yiyor ne içiyor. Sadece fotoğraf çekiyor gidiyor.
1: Bak sen.
0: Ha, bir tane yeme alışkanlıkları yok onların.
1: Olur mu canım?
0: Buraya kadar geliyorlar.
1: Ya şuraya gelmişsin. Cumalı Kızık Köyü'ne gelse öyle fotoğraf video çekmekle
0: evet.
1: Olur mu? Oturacaksın, güzel bir kahvaltı yapacaksın.
0: Evet.
1: Ne geldi?
0: Kuymağımız.
1: Kuymağımız geldi. O kuymağa kaşığımız yok mu şöyle bir sündü?
0: Tatlı kaşığı da getirdi. Tatlı kaşık kızım.
1: Bak sen Çinlilere. Demek kahvaltı yapmıyorlar.
0: Yapmıyorlar onlar.
1: Fotoğraf çekiyorlar. Of, of, of. Of diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Bakın bu. Kahvaltı bu. Kuymak bu. Evet şahane. Daha ne olsun ya? Her şeye var vallahi. Şöyle bakıyorum sana.
0: Tereyağlı, bol tereyağlı.
1: Bol tereyağlı, doğal tereyağlı.
0: Evet.
1: Tadından yenmez. Atiye Hanım şahanesin. Şahanesin. Ellerine sağlık. Evet değerli izleyenler. Bize müsaade. Önümüzde efsane bir kahvaltımız var. Çayımız da elimizde.
0: Buyurun.
1: Evet. Vallahi ortamımız şahane. Kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra efendim çekimlerimize devam edelim. Kahvaltı candır.
0: Evet.
1: Cumalı Kızık'ın kahvaltısı daha da candır. Hazırlayanların ellerine sağlık.
0: Afiyet
1: yiyenlere olsun. Afiyet olsun.
0: Çıkın,
1: çıkın gelin.

Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bursa'da tüm hızıyla keyifli keyifli, tarih dolu, lezzet dolu devam ediyor. Efendim Bursa çok güzel, Bursa'da olmak çok güzel. Tarihsel anlamda Bursa müthiş bir zenginliğe sahip ve Bursa buram buram tarih kokuyor. Değerli izleyenler, Bursa'ya geldiğiniz zaman görmeniz gereken muhteşem tarihi eserler var, mükemmel müzeler var. Peki şu anda neredeyiz? İşte şu anda o muhteşem müzelerden birindeyiz. Burası 1326 Panorama Fetih Müzesi. Değerli izleyenler, 2019 yılında müzenin resmi açılışı yapıldı. Bursa'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olması gereken bir müze. İnanın girer girmez hayran kaldık. Değerli izleyenler, müze oldukça büyük bir alanı kapsıyor. Aslında ilk girdiğimizde hani müze nerede dedik, o kadar güzel, o kadar modern bir yapı ki. Ve değerli izleyenler, şu anda müzenin en can alıcı bölümündeyiz. Ve buraya ulaştığımızda değerli izleyenler, gökyüzüyle buluştuğumuzu düşündük. Ama hayır. Efendim, başımızın üstünde bir kubbe var. Şu anda bulunduğumuz yerden kubbenin yüksekliği tamı tamına 17 metre. Evet değerli izleyenler, Bursa Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti. Uzun yıllar Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir şehir. Efendim Osman Gazi 23 yıl boyunca Bursa'yı kuşattı. Ancak fethetmek ölümünden 2 ay sonra oğlu Orhan Gazi'ye nasip oldu. Ve değerli izleyenler, şu anda içinde bulunduğumuz Panorama Müzesi'nin şöyle bir özelliği var. Bunu mutlaka belirtmek istiyorum. Dünyanın en büyük panorama müzesindeyiz. Evet, sizleri dünyanın en büyük panorama müzesine getirdik. Ve dünya üzerinde 37 tane panorama müzesi var. Ancak bunlardan 36'sı savaş temalı panorama müzeleri. Ve şu anda bulunduğumuz Bursa 1326 Panorama Fetih Müzesi barış temalı bir müze. Evet, sizleri 6 Nisan 1326 tarihine getiriyoruz. 6 Nisan 1326 tarihinin özelliği nedir? Efendim, Bursa'nın fethedildiği tarih. Evet, şu anda biz

Gerçekten Bursa'nın tarihine, Bursa'nın fethine müthiş bir yolculuk yapıyoruz. Ve Bursa'nın fethedildiği gün, o gün yaşananlar mükemmel bir şekilde başarıyla gözler önüne serilmiş. Hayran kalmamak mümkün değil. Aslında Bursa tarih şehri, turizm şehri, tarım şehri ama aynı zamanda müzeler şehri. Gezilmeye, görülmeye değer mükemmel müzeler var ama şu anda

0: değerli izleyenler, şu anda Panorama 1326 Fetih Müzesi'ndeyiz. Efendim, müzeyle ilgili biraz daha detaylı bilgi almak istiyoruz. Çünkü biz bu müzeye bayıldık. Biz bu müzeye hayran kaldık. Mutlaka görmelisiniz. Peki yanımızda kim var? Efendim, yanımızda Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çalışan profesyonel turist rehberi Sait
1: Çakış.
0: Çakış var. Efendim, daha detaylı bilgiyi ondan alacağız. Çünkü tarihsel anlamda çok önemli bir yerdeyiz. Şu anda Bursa'nın fethindeyiz. Ve efendim, şu anda bulunduğumuz alan, inanabiliyor musunuz? 5 yılda tamamlanmış. Ve çok büyük emekler verilmiş ama değmiş. Evet Sait Bey, merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Ayaklarınıza sağlık.
0: Müzeye bayıldık.
1: Bayılmayacak gibi değil.
0: Yani gerçekten çok güzel, şahane.
1: Evet. Çünkü burası... gerçekten büyük bir emek var. Bursa'nın teşbihat olması sanki bir zamanda ışınlanması gibi. İnsanlar böyle bir duygu yaşattığı için. Ve gördüğümüz bütün bu resim aksesuar sistemi tamamen dizayn el yapımıdır.
0: El yapımı.
1: Tabii el çizimidir. Bunlar İnanılmaz. Dijital baskı haline getiriliyor. Ve 8 ressam çalışıyor burada Belma Hanım.
0: O
1: dönem 8 ressamımızın 6'sı Türkiye'den, bir tanesi Azerbaycan Türk'ü,
0: evet.
1: Bir tanesi de Kırım Ukrayna Türk'üdür.
0: Evet.
1: Tamamen bu ressamlarımız elinden çıkıyor. Ve biz burada, bu müzemizde aslında 700 yıl önce Bursa'nın fetih gününe gidiyoruz.
0: Evet.
1: Ana temamız aslında, başlangıcımız hemen arkamızdaki, evet. Orhan Gazi'nin otağında Bursa Tekfuru ile şehrinin teslim şartlarını görüşmesiyle başlıyor.
0: Evet.
1: Ama öncesinde tabii burada ilginç bir olay. Sizin de bahsettiğiniz gibi Bursa kuşatılıyor. Burası kan dökülmeden alınan bir şehir olarak.
0: Evet.
1: Biri usulüyle alınıyor. Ve burada konuşulanlar aslında bu müzenin ana konseptini oluşturan fikir akımını oluşturuyor. Yani biz burada bu şehri alırken Orhan Gazi'nin teminatı var. Kimsenin kılına dahi dokunulmayacak. Ve alınan bir şehrin gerçekten bir Türk şehri haline dönüştürülmesinin serüveni burada başlıyor. Ve müzemizin içerisindeki konsepti tamamen şunun üzerine kuruluyor Belma Hanım. Bir taraftan şehir kuşatılırken ve alınmak üzereyken, diğer taraftan da 23 yıl kuşatmanın verdiği bir yaşantının aslında iz düşümü burada anlatıyor size.
0: Evet.
1: Yani bir devir kapanırken bir devrin başlangıcı aynen burada resmediliyor.
0: Evet, şu anda Bursa'nın fethi, Bursa ve Bursa halkı gözlerimizin önünde. İnanılır gibi değil. Evet, bu nedir?
1: İşte bu bizim hemen yan taraftaki müzemizin konseptinde gördüğünüz straforla yapılmış taşlaştırma görüntüsüyle.
0: Gerçek gibi.
1: Aynen. Zaten insanların genelde gerçek zannetmesinin sebebi bu.
0: Evet.
1: Güzel bir işçilik var. Buradaki temamız da aslında Roma, Bizans'ın artık devrinin kapanışı. Yeni bir Türk çağının başlangıcı bu şehirde. Bunun resmi.
0: Evet.
1: Burada gösterilmeye çalışıyor. Bu arada ilginç bir detay da vereyim Belma Hanım. Bu alanda gördüğünüz bütün resimlerdeki hayvan ve insan figürü 10.000'den fazla. Ve hiçbir yüz birine benzemiyor.
0: İnanılmaz.
1: Hiçbir yüz birine benzemiyor. Ve detayımız tamamen burada. Kuşatma devam ederken bir taraftan da Türkmenlerin günlük yaşantısı anlatılıyor.

0: Cantık nedir, nasıl yapılır? Buyurun.
1: Evet değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Lezzet, lezzet, lezzet diyoruz efendim. Bursa'ya özgü yöresel lezzetleri, coğrafi işaret almış lezzetleri tanıta tanıta bitiremiyoruz. Programımız içerisinde Bursa'nın döneri, pideli, köftesi, cantığı, kestane şekeri, efendim süt helvası mutlaka olmalıydı. Zaten hepsi programımız içerisinde var. Efendim cantık diyoruz, Bursa diyoruz, coğrafi işaret diyoruz, çok seviliyor diyoruz. Taşfırının başında odun ateşe eşliğinde çok değerli ustalarımızla birlikteyiz. Değerli izleyenler, hemen yanımda Yıldıray ustamız var. Diğer tarafta Melik ustamız var. Cantık yapıyoruz. Yıldıray ustam, nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. Burası mis gibi kokuyor. Evet. Valla gelir gelmez iştahımız açıldı. Cantık nedir?
2: Cantık mayalı hamurlar.

0: Şimdi çiğ kıyması.
1: Evet.
0: Yumuşak hamurdan yapılan bir ürün.
1: Evet.
0: Bu zaten Bursa'ya özgün bir şey.
1: Evet, Bursa'ya özgü cantık. Evet. Efendim çok seviliyor. Şimdi Yıldır Oysan tek bir çeşit cantık yok değil mi?
0: Yok, 4-5 çeşit
1: nedir cantık. Onlar?
0: Ya kıymalımız var.
1: Evet, kıymalı.
0: Meşhur bunlar. Kuşbaşılımız var.
1: Tamam.
0: Peynirli var.
1: Tamam.
0: Kaşarlı var. İstek üzerinde karışık yapıyoruz.
1: Evet, karışık yapılıyor. Çeşit çeşit arzuya göre efendim, et sevenlere işte kuşbaşılı, et sevmeyenlere kaşarlı, peynirli cantık yapılıyor. Şimdi cantık aslında geçmişten günümüze süre gelen bir lezzet. Kaç yıldır yapılıyor?
0: 40 senedir ben çalışıyorum sadece.
1: 40 senedir sen çalışıyorsun. Senden önce?
0: Benden önce bir o kadar.
1: Ustalarımız vardı tabii.
0: Tabii ki var.
1: Yani böyle en az 100 yıllık.
0: Yaklaşıyor.
1: Belki daha eski.
0: Yaklaşıyor.
1: Ama efendim Bursa'nın olmazsa olmazı. Gerçekten olmazsa olmazı. Bursa döneriyle, pideli köfteyle birlikte cantık hepsinin coğrafi işaret belgesi var. Coğrafi işaret alan çok ürün var. Ve cantık yetişmiyor. Ustalarımız taş fırının başında sabahtan akşama kadar cantık yapıyorlar. Peki kahvaltıda mı yeniyor daha çok?
0: Tabii ki, börek yeniyorsa cantık neden yenmesin?
1: Tabii ki.
0: Börekten daha hafif.
1: Şimdi börek gibi, pide gibi değil mi?
0: Ya tabii ki, şimdi normalde börek bildiğiniz yağlı olur, kıymalısı var,
1: evet,
0: ıspanaklısı var. Cantık da aynı şekilde. Daha hafif kalabilir böreğin yanında. Daha
1: vallahi sabah yenir, öğlen yenir, akşam yenir. Ne olacak, mis gibi hayır, cantık ya.
0: Kargo bile gönderiyoruz şehirlere.
1: Ciddi misin? Tabii, ne tabii. Yapıyorlar? Isıtıyorlar
0: mı? Ya biz yapıyoruz başta. Biz dinlendiriyoruz, paketliyoruz, kargoya veriyoruz. Onlar atıyorlar dolaba, tekrar çıkartıp ısıtıp ısıtıp yiyebiliyorlar.
1: Oh mis gibi. Cantık candır vallahi. Günün her saatinde yiyebilirsiniz. Unutmayın, Bursa'ya geldiğinizde cantık mutlaka tadılmalı. Ben size söylüyorum. Bugün
0: her zaman
1: programımız
0: bekleriz.
1: İçerisinde. Bursa'ya geldiğinizde ne yemelisiniz, neyin tadına bakmalısınız? Yani şimdi Bursa döneri, pideli köfte, cantık bunlar yenmeli. Üzerine bir güzel süt helvası tadılmalı. Ve artı kestane şekeri mutlaka yenmeli, giderken yanınızda götürülmeli. Öyle değil mi ustam? Buralı mısın ustam?
0: Ben 10 yaşından beri buradayım, normalde Karslıyım.
1: Aa, Karslısın. Selam olsun Kars'a. Hani bitti mi cantık?
0: Çıkıyor şimdi.
1: Çıkıyor. Fırının içerisinde yetişmiyor. Valla sürekli alıyorlar. Geldiğimizden beri böyle hazırlık aşamasında. Onları izliyoruz. Sürekli cantık yapıyorlar. Müşteriler sırada. Bu kadar çok seviliyor. Aslında bir de Yıldır Aysam, cantığı yemesi kolay, pratik değil mi?
0: Çok kolay. Yolda da yiyebiliyorsun. Pakette yapabiliyorsun. O
1: evet.
0: Kadar da yiyebiliyorsun.
1: Yani sabah işe gidenler efendim kahvaltı yapmadılarsa fırınlara uğruyorlar. İşte cantıklarını alıyorlar taze çay eşliğinde.
0: Aynı şekilde.
1: Kahvaltılarını yapıyorlar. Ne zaman başlıyorsunuz cantık
0: sabah
1: yapmaya?
0: Sabah 8 gibi başlıyoruz.
1: Erkenden başlıyorsunuz.
0: Evet.
1: İşe gidenler tabii alıyor.
0: Tabii ki sabah işe gidenler çalışıyorlar.
1: Evlerden alınıyor
0: evlerden
1: mu kahvaltıya?
0: Evlerden alınıyorlar. Öğrenciler geliyor.
1: Hanımlar kahvaltı hazırlamayın evde işte. Bursa'nın cantığı var. Bir çay demleyin yeter. Cantığı alın afiyetle kahvaltınızı yapın. Ne uğraşacaksınız? Değil mi ustam?
0: Mutlaka.
1: Evet ustam, yiyor musun her gün?
0: Ben mi?
1: Evet.
0: İlk başladığımda çok yiyordum. Ama şimdi
1: bıktım. Bal yiyen baldan ustam. Eyvah. Ya cantıktan bıkılır mı?
0: Ya
1: ben
0: bıkmadık ki tabii ki yiyoruz.
1: Hamurumuzun özelliği ne?
0: Hamurumuz mayalı hamur, yumuşak olması.
1: Tamam.
0: Lahmacun'da diğer pidelerden farklı.
1: Evet.
0: O zaten unlu özel alıyoruz onu.
1: Tamam. Peki en çok sevilen kıymalı mı, kuşbaşılı mı, kaşarlı mı, peynirli mi, karışık mı?
0: Şimdi işte zevke bağlı ama kıymalı en çok tercih ediyoruz.
1: Evet, zaten geldiğimizden beri kıymalı yapıp duruyorlar. Onun farkındayız. Evet peki Yıldır Aysam. Bu arada Melik ustam, senin de ellerine emeğine sağlık. Onda mikrofon yok, o biraz uzağımda kaldı. Onunla konuşamıyorum. Buralı mısın ustam? Muşlu. Aa, biri Kars'ı biri Muşlu ustalarımızın. Selam olsun Muş'a Kars'a. Aa, peki. Yıldır Aysam, günde kaç tane cantık yapıyorsun?
0: Ya gün geliyor 10 bin tane yaptım olmuş.
1: Ne?
0: Evet.
1: Ne?
0: 10 bin tane.
1: 10 bin tane.
0: Evet.
1: İnanmıyorum.
0: Gerçek.
1: Şimdi efendim yaz aylarında tabii Bursa daha kalabalık oluyor. Daha çok turist geliyor. Şimdi işte sömestr tatilinde ne bileyim hafta sonları buraya çok
0: ya
1: turist geliyor.
0: Ya hafta sonları yani normal 2000, 3000 tane falan bu zamanlar oluyor.
1: Evet.
0: Ama ben 10 bin tane çıkardım.
1: Yaptığını biliyorsun.
0: Biliyorum.
1: Normalde peki işler durgun. Hani gelen giden az. Ne kadar yapıyorsun? Yani en az yaptığın cantık sayısı.
0: Ya ortalama yine
1: 1000 tane
0: oluyor yaklaşıyor.
1: Ya 10.000 yani 10.000 ben şok. Ama ortalama 2-3.000 hafta sonları yapıyorsun. Evet değerli izleyenler, Fatma Hanım cantıklarımızı yağlıyor. Vallahi efsane kokular her tarafı sardı. Can dayanmaz bu çanta. Bursa'nın cantına zaten coğrafi işaret almış aslında. Çok da bir şey söylemeye gerek yok. Efendim hem Yıldır ustamız hem Melik ustamız hem de Fatma Hanım hakikaten yıllardır buradalar. İşte onların çıraklıkları burada geçmiş ve Fatma Hanım

0: 30 yıldır burası 30 yıllık firmam ya.
1: 30 yıl ben çalışıyorum.
0: 30 yıldır sen çalışıyorsun. Ha. Bak diyor bir hafta gelmedim gördüler günlerini diyor. Ben geldim yüzlerinde güller açtı diyor.
1: Günlerini gördü demedim bir hafta gelmedim. Ha.
0: Onu ben ekledim. Onun şimdi arasını bozacağım. 30 yıl sonra işten kovulacağım.
1: Patronum da sevindi beni dediğim ki.
0: Ya seviyorlar da beni. Seviyorlar. Güveniyorlar, seviyorlar.
1: Seviyorlar ya. Ben de yatağından çıktım, kalktım bunlar için geldim. İşleri görürsün. Her şey para değil. İşin görülmesi önemli.
0: Bu ne ya? Sürüyorsun yani.
1: Ayçiçek ya.
0: Ayçiçek ya.
1: Evet.
0: Ha, ben zannettim tereyağı ayçiçek
2: ya. Tereyağı donma yapıyor ya.
0: Ha donma yapıyor evet. Doğru.
1: Hatta şey olmuş oynamak.
0: Yani böyle efendim işte yağ sürünce ayçiçek yağını bir güzel parlıyor, yumuşuyor.
2: Yok, yumuşaması açısından bir de parlak gözükmesi için.
0: Hem de parlak görünmesi evet. için. Yani biz de tereciye tere satıyoruz. Burak Belma Beleş onlar biliyorlar. 40 yıldır cantık yapıyorlar. Bunlar kime?
1: Müşteriler.
0: Bekliyor mu müşteri?
1: Bekliyorlar sonra.
0: Hadi koş. Ben zannediyorum ki bunların daha müşterisi yok. Sıcak soğumadan götürsem Fatma Hanım. Efendim sevgiler selamlar çok değerli ustalarımla birlikte enfes cantık kokuları eşliğinde sizlere Bursa'dan sevgilerimizi selamlarımızı yolluyoruz.
2: Herkesi bekleriz.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Geldi mi?
1: Hayır.
0: Şimdi?
1: Hayır.
0: Şimdi?
1: Gelmedi.
0: Şimdi?
1: Şu şeyi düzgün çevir.
2: Seul olimpiyatlarındaki güreş alanına hoş geldiniz. Bugün heyecan verici bir maç bekliyoruz.
1: Geldi.
0: Aşağı in, iyi mi?
1: Hayır. Orada kalıp tut.
2: Bu olimpiyatların final maçı. 72 kilo kategorisinde Rusya ve Amerika'dan güreşçiler arasında. Güreşin Hindistan'da bu kadar popüler bir spor olmasına rağmen Hintli güreşçilerin olimpiyatlarda hayal kırıklığına uğraması gerçekten üzücü.
1: Bizim çocuklar bile eve madalya getirebilir. Ama destek nerede? Ne para ne de imkan. Çocuklarımız nasıl madalya kazanacak?
3: Eğer kelimelerle madalya kazanılabilseydi, bunu uzun zaman önce kazanmıştım.
1: Burada yeni misin? Ben de öyle düşünmüştüm.
3: Bir gün bir güreş arenasına girmeyi dene. Maç başlamadan önce canını kurtarmak için koşarsın.
1: Görünüşe göre bunu birçok kez yapmışsın. Kaçmayı.
3: Burası arena olsaydı kimin kaçacağını görürdük.
1: Arenaya niye ihtiyacımız var ki?
4: Şimdi hepimizin beklediği an. Sahne büyük bir dövüş için hazır. Havada hissedilir bir heyecan var. Her iki güreşçi de dövüş için geliyor.
2: Kesinlikle haklısın Tom. İlginç bir maç olacak gibi görünüyor. Kalabalık heyecanlı görünüyor. Güreşçiler yüz yüze geliyor. Bakalım nasıl olacak? Merak içindeyiz. Klasik bir el sıkışma. Hakemin düdüğü ve maç başlıyor.
4: Yere serildi. Yere serildi. Rus güreşi için erken bir yerilgi. Aşırı güven her zaman kötü sonuçlanmıştır sayın seyirciler.
1: Bir daha denemek ister misin? Sevgili kardeşim.
4: Güreşçiler ikinci round için yerini alıyor.
5: Evet Tom, karşılaşma göründüğü kadar kolay olmayacak. Bakalım şimdi ne olacak? Merakla bekliyoruz. İki güreşçi de birbirini kavradı. Harika bir hücum. Bir o kadar da harika bir savunma. Müthiş bir hareket. İnanılmaz. İnanılmaz bir hareket. Ona neyin çarptığını anlayamadı.
6: Şimdi bitti sen.
5: Başka bir hücum daha. Ne bir karşı hücum.
2: Ve bitti. Karşılaşma bitti. David Goliath'ın, Goliath David'in yerine geçti resmen. Kimse Rus güreşçinin böyle çabucak yenileceğini tahmin etmiyordu. Ne maçtı ama, birinci sınıf güreş budur.
3: İyisin. Az önce ülke şampiyonunu yendin.
1: Cesaretin kırılmasın dostum. Az önce bir ulusal şampiyonu kaybettin.
7: Amcamla tanışın. Mahavir Singh Pogat. Güreşi uzun yıllar önce bıraktı. Ama güreş onu bir türlü bırakmadı.

Küçük çocuk kazanacak. İşte böyle. Sırf kas geliştirmek seni iyi bir güreşçi yapmaz. Buraya gel evlat. Güreş kanında olmalı. Doğuştan gelmeli. Al. Kendine süt al. Tanrı seni korusun.

0: Tabağında yemek olmayınca ne yiyeceksin? Madalyayı mı yiyeceksin? Güreş kimsenin umurunda değil. İş teklifini kabul et. Yoksa kötü olur.
1: Güreşi neden bıraktın?
2: Başka seçeneğim yoktu. Güreş bana ün ve saygı kazandırdı ama para kazandırmadı. O yüzden bu işe girdim.
3: Her güreşçi ülkesine onur ve şeref getirmeyi hayal eder. Ancak ülke destek vermezse bir güreşçi ne kadar ileri gidebilir ki?

0: Ülken için madalya kazanamaman hiçbir şekilde senin suçun değil. Bu anıların seni üzmesine daha ne kadar izin vereceksin?
1: Bak, benim yapamadığımı oğlumuz yapacak. Ülkemiz için altın kazanacak. Bayrağımız en yüksekte dalgalanacak. Bunu unutma.
2: O gün amcam lise sınav sonuçlarını bekleyen bir öğrenci kadar endişeliydi.
3: Endişelenme kardeşim. Her şey yolunda gidecek.
4: Bir kız.
2: Amcam bir erkek umuyordu. Ama bir kız doğdu.
3: Önemli değil. Bir kız kardeşin oldu Omkar. Ha? İyi değil mi?
2: Çok sevinmiştim. Ama amcam rol yapıyordu. Ve her şey öyle başladı. Birdenbire köydeki herkes erkek çocuk sahibi olma konusunda uzman oluverdi.
5: Güneş doğmadan önce sol elinle mısır yufkasına sarılmış beyaz susamla yapılmış tatlıları siyah bir ineğe yedir. Bir oğlun olur.
6: Mahavir, işte özel bir dua. Oğlan için her gün oku. He?
7: Al, ye bunu. Yesene. Durur musun? Dur dedim. Al, al, al hadi.
8: Mahavir, yalnızca pazar günleri deneyin. Diğer günlerde kuvvetini iyice kazan. Anladın mı? Anladın mı?
2: Ne insanlar tavsiye vermeyi bıraktı?
9: Al bakalım evlat.
2: Ne de amcam ve yengem onlara göre hareket etmeyi. Doğum günü yaklaştı ve köyün yarısı yanlarına geldi. Bir erkek için teşekkür almaya.
3: Greta bir erkek kardeşin olacak. Onunla oynayacaksınız.
4: Bir kız.
2: Ama ne amcamın bir oğlu oldu, ne de köylülerin bir övgüsü. Peki tüm bu şaşmaz teknikler içinde hata neredeydi?
5: Siyah bir inek yerine siyah bir manda beslemiş olmalı, yoksa kuzenim Rotak'a bak. 3 yılda 3 sağlıklı oğlu oldu.
6: Eğer duayı ters okursan sonuçlar da ters olur, öyle değil mi?
8: Kendine hakim olmak çok önemli. Ona pazar günleri denemesini söylemiştim, tamam mı? Her gün, her gün denemiş olmalılar.
0: Sana bir oğlan veremedim.
1: Senin suçun değil. Sakın beni yanlış anlama. Gita ve Babita ikisi de benim için değerli. Ama sadece bir oğlan hayallerimi gerçekleştirebilir.

Yıllar geçti. Amcam kararlıydı, bir erkek evlat istiyordu. Ama belki Tanrı da kararlıydı. Üçüncü çocuk kızdı. Dördüncü çocuk da öyle. Bu sefer ben de kederliydim.

0: Hadi çevir şunu, yoksa yanacak.
1: Al baba.
2: Bundan sonra amcam bir erkek evlat arzusundan ve hayalinden vazgeçti.
3: Hey mavi sinkçi! Onun nesi var?
4: Akşamki güreş maçını izlemeye geliyor musun? Ha?
5: Hayır. Siz gidin.
6: Hey Mavir. Bir oğlum oldu. Buyur şeker al.

0: Ne oldu?
1: Bak nasıl dayak yemişler, söylesenize. Sen de bir şey söylesene.
2: Tamam, evet. Nasıl dayak yediklerine bak.
1: Her tarafları yara bere içinde.
2: Her tarafları yara bere içinde.
0: Niye dövdün?
3: Dövmedim amca.
4: Geyta ve Babita dövmüş.

0: onlar başlattı baba. Bana ezik, Babita'ya cadı dedi. Biz de günlerini gösterdik işte.
1: Sırf bir laf için bu kadar dövülür mü?
2: Evet, bu kadar çok dövmemeleri gerekirdi. Bağışlayın lütfen, daha çocuklar.
3: Senin kızların olduğu için bu sefer bir şey demiyoruz.
1: Yürüyün, kızlardan dayak yemişler.
2: Buraya gelin. Gelin buraya.
0: Bir daha kavga etmeyeceğiz baba.
2: Önce bana nasıl dövdüğünüzü anlatın.
0: Önce o bana ezik dedi ama ben sessiz kaldım. Sonra Babita'ya cadı dedi. Bu kadar. Onu tuttum ve böyle yumruk attım.
4: Sonra da diğeri saldırdı. Onu saçından yakalayıp yere attım ve dirseğimin sırtına geçirdim.

0: Boğulmakta olan bir adama umut vermek için bir dalın yeterli olduğunu söylerler. Ama amcam bir değil iki can kurtaran bulmuştu.
1: Başından beri bir oğlum olsun da ülkeme bir altın kazandırsın diye tutturmuştum. Ama aklıma gelmeyen şey altının altın olduğuydu. İster erkek kazansın, ister

0: Erkız. Şu andan itibaren Gita ve Babita ev işi yapmayacak. Güreş onların kanında var. Şu andan itibaren sadece güreşecekler.
1: İyi ama güreş erkekler içindir.
0: Kızlarımız erkeklerden aşağı mı?
1: Ama ben kızların güreştiğini hiç görmedim. Komşular ne der sonra?
0: Ne kadar konuşurlar ki?
1: Ya kızlar ellerini bacaklarını kırarsa?
0: Düzeltiriz.
1: Parayı nereden bulacağız peki?
0: Bilmiyorum.
1: Hayallerin yüzünden kızların hayatını mahvetme lütfen.
0: Bir yıl denememe izin ver. Bir yıllığına duygularını içine göm, tamam mı? Yanıldığım ortaya çıkarsa hayallerimi sonsuza dek içime gömerim. Yarın sabah 5'te hazır olun.
2: Neden baba?
0: Size Golgappa yedireceğim. 5'te tamam mı?
2: Yine ne yaptın?
3: Sen bir şey yaptın sanmıştım.
0: Yiyin. Nasıl?
3: Daha az acı baba.
0: Tamam, daha acı yap. Şimdi istediğiniz kadar yiyin. Çünkü bugünden itibaren ikiniz de bir güreşçi gibi yaşayacaksınız. Ve güreşçiler salamura yağlı ve baharatlı yiyecekler, yani en sevdiğimiz yiyecekleri yiyemez. Bunu son yemeğiniz olarak görün. Hadi daha hızlı Babita. Hadi daha hızlı Babita.
3: Baba, bu kıyafetlerle koşmak çok zor.

0: 33, 34. Durma, devam et.
1: Disiplin.
0: Hadi, ha gayret. Hadi. Baştan başla. 40. 41. Dur.
2: Yapamayacağım baba.
3: Kimse bu kadar ağır cezalandırılmamıştır. Bana hakaret etmişti. Neden ona saldırdın?
2: Onu bana sen söyle lütfen. Sen niye ona saldırdın o zaman? Ha?
3: Bana hakaret etti.
0: Elli.
2: Yapamıyorum
0: hayır,
2: baba.
0: Hayır, devam edeceksin. Hadi.

0: Tüm emirlerine uyacağız anne. Söz veriyorum.
1: Sadece bizi güreşten kurtar.
2: Bir yıllığına anneniz olduğunu unutun. Hey, ne çabuk unuttunuz.
3: Ne kadar saçma Mavir. Kızlar güreş arenasına mı gelecek? Bu yaşta günah mı sokacaksın?

Toprak Ana'ya her zaman saygı gösterin. Ona ne kadar çok saygı gösterirseniz o kadar saygı görürsünüz, tamam mı?

0: Amcam Geta ve Babita'yı güreş alanına sokmayı başarmıştı. Ama eksik olan bir şey vardı. Geta ve Babita'nın iyi antrenman yapabilmeleri için iyi güreşçilerle antrenman yapmaları gerekiyordu.
1: O mu kar mı? O mu?
2: Evet.
1: Bu çok değil mi kardeşim? Kızları güreştirmen yeteri kadar kötüydü zaten. Şimdi de oğlanlarla mı güreşmelerini istiyorsun?
2: Evet mi? Hayır mı?
1: Evet demeye gönlüm el vermiyor. Ama hayır diyecek cesaretim de yok.
2: Tamam, gönder onu.
0: Sizin yüzünüzden ben de ateşe düştüm.
3: Şikayet etmeyi bırak. Sadece ateşe düştün. Biz savaşa gönderildik. Koşmaya devam.
4: Babam niye onu bizimle eğitiyor ki? Bu ufaklık bize rakip değil.
3: Bence tam bir keyhede o.
4: Ne demekmiş o?
3: Konuşmaya yavuz, dövüşmeye uyuz.
0: Keyhede o ne demek?

0: Yavaş ol. Ben küçük kardeşinim.
1: Tabii tabii. Yanlış anlama ama kızların biraz güçsüz.
2: Benimle güreşmek ister misin?
1: Birazdan dönerim.

0: Seni bir türlü anlayamıyorum.
1: Aynı anda hem koçları hem babaları olamam. Koçu iş başındayken babanın kenara çekilmesi gerek.
2: Sana KYDU dediğim için özür...
3: Özürmüş, hadi oradan.
1: Bunu bir şaka mı sanıyorsun? Seni yere atıyor ve ona izin mi veriyorsun? Soldan hücum ettiğinde kendini sola sabitleyip neden savunma yapmıyorsun?
2: Ne, özür dilerim baba.
1: Evlat, bu güreş. Üç özürde oyun biter, tamam mı? Hadi, tekrar deneyin. Gücüne ne oldu senin?
4: Kızları güreş için eğitmeye başladın. Bir şey demedim. Ama mutfağımda tavuk pişirmene izin vermeyeceğim.
1: Biraz anlamaya çalış. Güreşçilerin proteine ihtiyacı var.
4: Umurumda değil. Eğer mutfağımda et pişerse yemeği bırakırım, tamam mı?
1: Kızlarının güçsüz güreşçiler olmasını
4: mı istiyorsun? Onu bunu bilmem. Mutfağımda tavuk pişmesine imkan yok.
1: Omkar.
3: Evet.
1: Yemek yapmasını biliyor musun?
3: Hayır amca.
1: Öyleyse öğren.
4: Şu anki diyetlerine yetecek paramız yok. Tavuğu nasıl alacağız, söylesene.
5: Ne diyorsun? 100 rupilik tavuğu 20'ye mi satmamı istiyorsun? Benim burada karım ne olacak? Matematiği açıkla bana, ha? Ne dersin?
1: Bak, Gita ve Babita sonunda ünlü güreşçiler olacak. İnsanlar senin dükkanındaki tavukları yediklerini öğrendiğinde sence nereden tavuk alırlar, söylesene.
5: Bu mantıklı ama biz sadece 20 rupi mi?
1: Başka dükkanlar da var.
5: Bekle bekle. Dinle. 40 yapalım, ha? Hadi.
1: 25'ten fazla çalışmaz, hayır.
4: Soğanları kavurdum. Ve bu tava bir daha mutfağıma girmeyecek.

0: Şimdi tavuğu tavaya koyun. Ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Pirinç de yeniliyormuş. Ama ekmekle de yenilebilir tabii. Amcam kendi görevini, köylüler de kendi görevlerini yerine getiriyordu.
1: Kızların işi yemek yapmaktır. Güreşmek değil.
2: Mahavir Singh delirmiş.
3: Delirmedi. Utanmazın teki oldu. Kızlara şort giydirip erkeklerle dövüştürüyor. Böyle utanmazlıklar yapıyor.
4: Güreşe başladığınızdan beri yürüyüşünüz çok erkeksi oldu. Acaba başka neler olacak?
5: Sırada yumruğumu suratına indirmem.

0: var.
1: Sana kaç kere söyledim. Bir oğlan doğurmuş olsaydın.
0: Anneleri de hiç sesini çıkarmıyor.
2: Bütün köy bize gülüyor. Kızlarımızla kim evlenecek şimdi?
3: Kızlarımızı o kadar yetenekli yapacağım ki erkekler onları seçmeyecek. Onlar erkekleri seçecek.
4: Bugün babama güreşin yürümediğini söyleyeceğim.
5: Ben de öyle. E-R-K-E-K-E. Erkek, K-E-D-İ.
4: Hadi.
5: Kedi.
4: Baba, bu güreş işi yürümüyor. Babita için yani.
5: Ha? Evet baba, Geyta o kadar çok yoruluyor ki derste her zaman uyuyakalıyor. Yani o derslerine hiç odaklanamıyor.
4: Babita'nın vücudu çok ağrıyor. Bütün gece dönüp duruyor, uyuyamıyor.
5: Okulda kızlar Geyta'ya erkek diyerek dalga geçiyor. Üzücü değil mi?
3: Bunların hiçbiri sorunmuş gibi gelmedi bana. Gerçek bir sorun olursa söyleyin. Oku.
5: Z-Ü-R-A-F-A.
4: Baba, çamurda güreşmekten saçımız mahvoluyor artık. Onda bit var hem. Bu akşam 8 tane öldürdüm.
3: İşte bu gerçek bir sorun. Tamam. Yarın 5'te hazır olun. Oku.
4: Baba lütfen. Bir sorunumuz yok. Hatta hoşumuza gidiyor. Lütfen saçımızı kesme ama. Ne dersen yaparız. Anne bir şey söylesene. Babamın yaptığına bak. Lütfen saçımızı kesme baba. Ne dersen yaparız. Sabah uyanırız. Her şeyi yaparız. Şikayet etmeyiz. Saçımızı kesme ama ne olur ne olur baba. Baba lütfen kesme baba.
3: Kes.
6: Keseyim mi?
3: Uzatabilir misin? O zaman kes.

0: Onları güreştirmek yine iyiydi. Ama saçlarını kesmek zalimlik. Sonuçta onlar kız.
1: Bak ne yapıyorsam onların iyiliği için. Onları güreşten alıkoyan her şeyden tek tek kurtulacağım.
2: Ay mı yoksa güneş mi doğmuş? Gerçekten kafam karıştı. İkisi de aynı anda doğmuş galiba.
3: Bırak Babita. Biz suçlu oluruz sonra. Bu kadar güreş yeter. Sokak dövüşü zamanı.
4: Ve sonra Haryana'nın Balalia adlı küçük bir köyünde büyük bir isyan başladı. Devrimciler Gete ve Babita, diktatör Mahavir Singh'e karşı. Amcamın tüm cephaneliği teker teker etkisiz hale getirildi. Çalar saat zekice yanlış ayarlanmıştı.

0: oldu baba? Bugün geç kaldın.
1: Yaşlanıyor.
0: Sorun değil. Bugünün antrenmanını bitirdik. Gel Babita.
2: Sayısız

0: Bu ampuller nasıl her gün patlıyor?
1: Kalite baba, kalite.
2: Yaralanma bir müttefik oldu. Savaş alanında savaşmadan teslim olundu.
0: Hah, dayak mı yemek istiyorsun
2: ha? Amcam iki eli olmasına rağmen Şolay filmindeki kolsuz karakter gibi çaresiz hissediyordu.
0: Git buradan.
2: Birdenbire nasıl bu kadar güçlendiğimi anlayamıyordum. Ama amcam kızlarının neden birdenbire bu kadar güçsüz olduklarını çok iyi anlıyordu. Ve savaşı kazandıklarını sanıyorlardı.
3: Hey! Sunita'nın düğününe mi gidiyorsunuz?
1: Anne!
3: Beni utandırmaya mı çalışıyorsunuz? Birini seç.
4: Bence bu.
3: Bakayım size. Ah, nihayet kızlarım gibi görünüyorsunuz.
1: Babama söyleme ama.
3: 8'den önce eve gelin.

0: Karışma kardeşim. Kafayı yemiş.
1: Bir günlüğünü antrenmana astık diye böyle olay çıkarmaya gerek var mıydı?
2: Nasıl bir baba kızlarını güreşçi olmaya zorlar ki? Sabah 5'te uyanıp koşturuyor. Köle gibi çalıştırıyor. Erkeklerle dövüştürüyor. Karşı çıkarlarsa da saçlarını kesiyor. Tanrı kimseye böyle bir baba vermesin.
3: Tanrı keşke bana öyle bir baba verseydi. En azından babanız sizi düşünüyor, değil mi? Aksi takdirde bizim gerçekliğimiz bir kız doğar doğmaz ona yemek yapmayı ve temizlik yapmayı öğretmek. Tüm ev işlerini ona yaptırmak. Ve 14 yaşına geldiğinde onu evlendirmek. Yani tüm yükten kurtulmak. Ve onu daha önce hiç görmediği bir adama vermek. Çocuk doğurmasını ve onları büyütmesini sağlamak. Kızların işi bu.

En azından babanız sizi çocuğu olarak görüyor değil mi? İnsanların alaylarına sessizce tahammül ediyor. Peki neden söylesene?

0: O gün bir gerçeği anladım. Kızları bilmiyorum ama benim kanımda güreşmek yoktu.
1: Şunun somurtuşuna bak.
2: Şuna biraz yağ ver anne. Çok zayıfladı.
0: Sen sevin diye bilerek kaybettim.
1: Kaybol K.Y.D.O. Bilerek kaybetmişmiş.
2: Merak etme ama. Aramızda kalacak bu. Ne de olsa ailedensin. Senin şerefin bizim şerefimizdir.
0: Kendinize bu kadar güvenmeyin. Yarın görürsünüz.
3: Yarın hiçbir şey yapmayacaksın.
0: Hayır amca. Yarın iyi güreşeceğim.
3: Yarın Rohtak'a gidiyoruz. Müsabaka için.
0: Ama ben müsabaka için henüz hazır değilim amca.
3: Senden bahseden kim?
0: Erkeklerle mi güreşecek? 2 dakika dayanamaz amca.
3: Niye? Seni yere serdi. Sen erkek değil misin?
0: Hayatım boyunca pek çok güreş müsabakası izledim. Ama bugün Haryana'da daha önce benzeri hiç görülmemiş bir müsabakaya tanık olacaktım. Bir isyan kaçınılmazdı.
4: Bay Mahavir Singh Bhagat, hoş geldin. Müsabakaları izlemeye gelmen bizim için bir onur.
3: Bir güreşçi de getirdim.
4: İsim lütfen?
3: Gita Kumari Bhagat.
4: Ne?
3: Gita Kumari Bhagat.
4: Bir kızı mı güreştireceksin?
3: Evet, ne olmuş? Yaz.
4: Efendim? Yemek yarışması düzenlediğim gün Bayan Geyta'yı da getirin. Bu bir güreş yarışması.
3: Çok uzaktan geldik. Bir dövüş olmadan gitmeyeceğiz. Ya Geyta dövüşür ya da ikimiz.
4: Hem saçmalıyorsun hem de inatçılık ediyorsun.
3: Ne demek istiyorsun
4: sen? Bir kızı bir erkekle mi güreştireceksin? Şerefini düşünmüyor olabilirsin. Ama biz düşünüyoruz.
3: Şerefine başlatma şimdi.
4: Dur, bu olmaz.
5: Hayır. Durun lütfen. Hayır. Lütfen. Efendim, size saygı duyuyoruz ama istediğiniz şeyin imkanı yok. Bunu yapamayız. Bunu yapamayız kardeşim.

0: Gidelim.
1: Ne cüretle?
2: Eline bir müsabaka şansı geçecek. Sense geri mi çevireceksin?
1: Nasıl yani?
2: Kaç yıldır güreş müsabakası düzenliyoruz?
1: 5.
2: Kaç kişi izlemeye geldi peki? Bir avuç insan.
1: Yani?
2: Düşünsene biraz herif. Hiç kız güreşi görmemiş bir kasabada bir kız bir erkekle güreştiğinde kaç kişi izlemeye gelir? Söylesene. Müsabakamız tavan yapacak.

0: kırarsan?
1: Bırak kırsın. Sen de kırılanı bandajlarsın. Bilet başına 2 rupi alsan bile güreşçilerin aylarca yemek yer, tamam mı?
0: Mahavacı.
2: Hanımlar ve beyler, oğlanlar ve kızlar. Bir kızın ateşin üstünde yürüdüğünü, yılan yediğini görmüşsünüzdür. Ama bugün Rohtak tarihinde ilk defa bir kızın güreş müsabakasında bir erkekle güreştiğini göreceksiniz. 1,5 saat sonra Lalkok'ta biletler 2 rupi. Güreşçi kızı görmek için 2 rupi.
3: Kazanmak zorundasın.
1: Güreşçilerini bir aslanla güreştirseydim bile bu kadar kalabalık olmazdı.
0: Ne düşünüyorsun? Kaç saniye dayanır? Bizimki lafı bitirene kadar kız müsabakayı kaybeder.
4: Bunlar gibi mayoyla mı güreşecek? Umarım öyle güreşir.
5: Sanki biraz korkuyor değil mi?
6: Umarım tişörtü yırtılmaz.
1: Bence kesinlikle yırtılır.
7: Hey! Hadi başlayın. Hadi
6: yapabilirsin.
8: Hadi.
9: Hah, şuna bak. Bir de devirebileceğini düşünüyor. Hiçbir şansı yok.
4: Babası peki kuralları biliyor musun?
3: Hı.
4: Kaybedeceğin kişiyi seç.
6: Sence kimi seçecek?
9: Bizim sıska örümceği.
6: Hayatında ilk defa kazanmış oldum.
9: Tanrım. Jesse onun pestilini çıkarır.
4: Üçünüz dışarı.
7: Artık kaybetti sayılır. Hala vakit var. Durdur onu. Yoksa oradan sedyeyle çıkacak, tamam mı?
10: Güreşmeden önce korkuyu yenmek gerekir. En azından benim kızım korkusunu yendi.
4: Yavaş ol. O bir kız.
3: Bu hataya düşme sakın.

0: İşte bu.
1: Evet. Yüzümüzü mü kızartacaksın?
0: İyi gidiyorsun Gitar.
1: İşim bitti.
2: Oo, iyi kurtardın.
3: Aferin. İyi güreştin.
4: 20 rupilik heyet ödülünü kazanan güreşçi Jassy. Ve patronumuz Carter Shank'ten Gate Kumariye ise 50 rupi özel ödül.

0: Özür dilerim baba.
1: Önemli değil. Gidelim.
2: Şansın varmış. Yoksa eve sedyeyle giderdin.
0: Baba. Sıradaki güreş ne zaman?
3: Yeah.

0: Uzun bir aradan sonra insanlar yine onları konuşmaya başlamıştı.
1: Balali'den gelen bu kızlar erkekleri fena pataklıyor.
2: Bu da bir kıza yenildi.
3: Sen güreşsene onunla.
0: Ama bu kez alayların yerini alkışlar aldı. Bazıları kızlarla güreşmek istemedi.
4: Artık
0: bazıları
4: beklemeyin.
0: Da güreşmelerine izin gidelim vermedi.
4: Lütfen. Hadi.
0: Sadece güreş müsabakalarını değil, insanların kalplerini de kazandı.

0: 14.900, 15.000, 15.150. Sen artık üst düzey bir güreşçi oldun.
1: Geta Kumari, Haryana eyalet takımına seçilerek sadece okulumuza değil, tüm Bihavi bölgesine ün kazandırdı. Ve eminiz ki ulusal alt gençler şampiyonasında da şehrimizi gururlandıracak.
2: İzin mi? 2 aylık hem de. Kızın mı evleniyor yani?
3: Gita'yı ulusal müsabakalara hazırlamam gerekiyor.
2: Unut gitsin. Eğer evlenecek olsaydı o zaman düşünebilirdim, tamam mı?
4: Kararlarını bir türlü anlamıyorum.
3: Başka seçeneğim yoktu. Hayalimden vazgeçemezdim. O yüzden işimden vazgeçtim.
4: Şimdi ne yapacaksın?
3: Kendi toprağımızı sürmeye başlayacağım. Zor bir iş ama en azından kızlara zaman ayırabileceğim.
5: Tütü baksana. Bunu arabaya koy hadi. Bekle. Git. Evet Mahavir Singh'ci, ne diyordun?
3: Biraz para alabilirsem çok yardım olacak bana.

0: Kızım artık ulusal düzeye ulaştı. Yani...
1: Ulusal düzeye ulaşmak ne oluyor peki? Kızların güreşmesi de ne? Kızın tek başına dövüşüp birinci mi geldi? Niçin istiyorsun parayı?
0: Antrenman yapması için binder alacağım. Çok iyi güreşiyor. Destek verirseniz bir gün tüm ülkeyi gururlandırır.
1: Bak Mahavir Singhji, spor için şu kadar fon alıyoruz. Güreş bu kadar alıyor. Erkek güreşini bir kenara bırakın, sonra koçluk, diyet, seyahat, ekipman, bunları çıkarın. Kadınlar güreşi için sadece bu kadar kalıyor. Ama desteğimiz tam.
0: Hindistan'ın madalya kazanamamasının nedeni sizin gibi memurların bu koltukları ısıtıyor olması.
1: Pekala, kalkarım. Titu, öğle yemeğimi hazırla. Mahavir Singhji, bana katılır mısınız?
0: Federasyon bu parazitler için bir üreme alanı. Sporun içine ettiler. Sporculara destek filan yok. Sadece kazanamadığınızda suistimal var. Kazananlar ağaçta yetişmiyor dostum. Onları beslemek zorundasın. Sevgiyle, sıkı çalışmayla, tutkuyla. Ve burada alçaklar bir minder için bile para vermiyor.
2: Bu minder de ne kardeşim?
0: Güreşçilerin üzerinde güreştiği sentetik minder işte.
2: Minder minderdir değil mi? Ne? Yanlış bir şey mi söyledim?
0: Tüh.
3: Amcam mecazi anlamda uykumuzu çoktan mahvetmişti. Şimdi bunu gerçek anlamda da yapmaya kararlıydı.

0: Minder üzerinde güreşmek çamur güreşinden farklıdır. Artık bir minder üzerinde güreşeceğiz. Ve minder güreşinde puan almak zorundasınız. 1, 2, 3 ya da 5 puan alabilirsiniz. Omkar. Gel. Rakibini belinden tutup dizlerinin üzerine düşürürsen 1 puan alırsın. Yer pozisyonundan onu sırt üstü yuvarlarsan eğer, o zaman 2 puan kazanırsın. Bunun farklı yolları var.
1: Amca.
0: Böyle ya da işte böyle ya da işte
1: dur.
0: Bu şekilde. Rakibinizi ayakta sırt üstü çevirirseniz böyle işte hop 3 puan kazanırsınız. Evet. İşte
1: lütfen amca,
0: böyle.
2: Anladım.
0: 3 puan.
1: Yeter.
0: Ayakta dururken sırt üstü. Şimdi 5 puan almak zordur ama yapılabilir. Rakibinizi ayakta dururken başınızın üzerinde gökkuşağı benzeri bir yay çizerek çevirir ve sırt üstü düşmesini sağlarsanız 5 puan kazanırsınız. İzleyin.
1: Hayır.
0: Ne?
1: Lütfen amca.
0: Gel buraya.
1: Hayır lütfen.
0: Öyle mi? Gerçek bir güreş minderi böyle değildir. Böyledir.

Sarı bölgede dövüşeceğiz. Kırmızı bölge tehlikeli alandır. Eğer dışına çıkarsanız bir puan kaybedersiniz. İkişer dakikalık 3 round var. İkişer dakikalık 3 round. 3 rounddan ikisini kazanan maçı kazanır. Tamam mı?

0: Korkarım kızınızın kilosu düşük efendim.
1: Yani?
0: Lafımı dinleyin ve geri dönün. Biraz daha besle. Şişmanlat ve seneye geri gelin. Eğer böyle güreşirse kemiklerini kırar.
1: Sadece güreşip güreşemeyeceğini söyle.
0: Evet, güreşebilir. Evet.
1: Hadi, imzala bakalım.
2: Alt küçükler ulusal güreş şampiyonası.
1: İyi hamle. Şuna bak sen.
3: İri yarı çocukları yeniyorlardı. Ama bu kızlar daha ne kadar dayanabilirdi ki?
0: Kız mı, fırtına mı bu?
1: Kilosu düşük mü?
4: Evet ama fark eder mi ki bu?
1: Hadi.

0: Başarılarla beraber zaman da akıp geçti. Küçükler Ligi'nden büyüğe. Ve amcam da kıdemliden kıdemli vatandaşa.
1: Hadi Geyza!
0: Babita ve ben şorttan tam boy pantolona geçtik.
2: Yere at! Yere at! Yana savur, yana!
1: Geyza!
3: Zafer Haryana'nın!

0: Sonunda amcamın hayali gerçek oldu. Artık hepimiz rahatlayabiliriz.
1: Hayır. Hayalim hala gerçekleşmedi. Her yıl bir ülke birincisi çıkıyor zaten. Hayallerim kendi adına değil, ülken adına altın madalya kazandığında gerçekleşecek. Bugün kutlama yapabilirsin. Yarın ileri düzey antrenmanlara başlayacağız.
2: Baba.
1: Hmm.
2: Seninle konuşmam gerek.
1: Söyle.
2: Baba, artık ülke birincisi olduğum için şey...
1: Dinliyorum.
2: Hayır, yani bütün ülke birincileri ileri düzey antrenmanlar için Patiala'ya gidiyor. Ulusal Spor Akademisi'ne.
1: Yani ne diyorsun? Açıkça söyle.
2: Benim de gitmem gerekiyor baba. Artık

0: güzel yere benziyor.
1: Hı hı. Umalım antrenörü de öyledir.
2: Kızlar, toplanın. İleri düzeyde antrenman yapacaksınız. Bundan dolayı heyecanlı olmalısınız. Öğrenmeyi unutun. Unutmayı öğreneceksiniz. Aldığınız yanlış eğitimi unutun. Yanlış diyet, yanlış egzersiz, yanlış teknik. Bunları unuttuktan sonra gerçek eğitiminiz ulusal koç Pramod Kadam'la başlayacak. Ve sadece benim öğrettiğimi öğreneceksiniz. Anlaşıldı mı?
3: Evet efendim.
2: Anlaşıldı mı?
3: Evet efendim.
2: Güzel. Isının. Çay getir. Hadi kızlar. Enerjik, enerjik. Daha enerjik. Evet, işte böyle. Devam edin.
1: Merhaba güzel. Efendim. Hı? Efendim, ben Mahavir Singh Pogat. Gita'nın babası.
2: Anladım.
1: Onu eğiten benim.
2: Güzel.
1: İyi bir güreşçi. Güçlü ve dayanıklı biri.
2: Çayım nerede kaldı? Hadi. Devam edin.
1: Sizden bir ricam var efendim. Gita doğru eğitim alırsa uluslararası bir madalya kazanacaktır.
2: Gita! Baldırınla kalçan arasında 90 derece açı olmalı. 90! Kim öğretti bunları? Madalyayı böyle mi kazanacaksın? Onu bırakacaktınız. Bıraktınız. Gerisini bana bırakın. Vaktimi boşa harcamayın.

0: Gate mutlu mu?
1: Hmm.
2: Akademi çok büyük olmalı, değil mi?
1: Hmm.
2: Oradaki herkes şampiyondur. Ha?
1: Hmm.
2: Akademi harika bir yer, değil mi?
1: Antrenman yaptın mı bugün?
2: Evet, antrenörleri de üst düzey mi?
1: Oraya gitmek için çok hevesli görünüyorsun. Unutma, ben hala koçunum.
3: İlk defa mı evden uzak kalıyorsun?
2: Hı hı.
3: Bekle ve gör bak. Çok eğleneceğiz burada.
2: Kızlar, televizyonda DDLC var.
3: Vay be, hadi izleyelim.
4: Ben uyuyacağım.
3: Aa, kimse Şakruk'a hayır diyemez. Günahtır bu. Gidelim hadi.
5: Raj, kız seni gerçekten seviyorsa arkasını dönecektir.
3: Dön hadi.
5: Dön.
2: Dön hadi.
3: Dön hadi.
5: Dön.

0: Saçlarını uzat bence. Hepsi arkadan koşar.
1: Bir gergedan güç kullanır. Ama kaplan hem güç hem de teknik kullanır. Kaplan olun. Gergedan değil. Anlaşıldı mı?

0: Gel yatağa. Buraya gel. Babanın tekniklerini unut. Sana öğrettiklerimi öğren. Anlaşıldı mı?
1: Alo. Üzgünüm, gate dışarı çıktı.
2: Biliyor musun, yıllardır ikinize bilerek kaybediyorum. Doğruyu söylüyorum.
0: İşte bu. Gördün mü? Güreşçiler tekniği doğru olduğunda parlar. Değil mi?
3: Ülke birincisi olursan sen de buraya geleceksin.
4: Evet. Eve ne zaman geliyorsun?
3: Haftaya geliyorum. Bir şey ister misin?
4: Hayır hayır istemiyorum. Sen gel yeter.
3: Tamam. Beğendin mi? Öyle mi?
4: Saçını uzatmışsın. Çok güzel görünüyor.
5: Bu babanın hoşuna gitmeyecek.
3: Her şey babamın istediği gibi olamaz anne. Antrenörümüz bir şey demedi ve çok başarılı bir antrenör.
5: Orada istediğini yapıyorsun. Burada biraz dikkat et lütfen.
3: Anne, gerçek bir eğitim özgürlükle olur. Bu kadar kısıtlamayla değil. Sinemaya gidiyoruz, televizyon izliyoruz, yemeğe gidiyoruz. Performansım etkilenmedi bile. Akademideki en iyi güreşçiyim.
6: Geldin mi güreşçi? Nasılsın?
3: İyiyim baba.
6: Antrenmanların nasıl gidiyor?
5: Müsabaka için Sydney'e gidecekmiş.
6: Antrenmanların nasıl gidiyor dedim.
3: İyi gidiyor baba. Göreceksin, bir sürü şey öğrendim orada. Yeni stratejiler, hamleler, teknikler, çok iyi. Ona da bir şeyler öğretirim diye düşündüm aslında. Sonuçta o da ülke birincisi olur.
6: Saçlarını uzatmışsın.
3: Baba...
6: Yo. Güzel.
4: Sadece hücum etme, savunma da yapmalısın. Tut beni. Kendini bundan nasıl kurtarırsın? Böyle tut, aç ve hücuma geç, anladın mı?
3: Bu eski bir teknik. Bak. Tut beni. Sıkı tut. Baş parmaklarını böyle bastır yana, kenara çek. Öne itmeyeceksin. Kenara çekeceksin, aç ve saldır.
6: Nesi varmış tekniğimin?

0: Yanlış mı?
1: Hayır baba, yanlış değil. Bu daha doğru ama. Antrenörümüz öğretti.
0: Uzman mı oldun artık? Uluslararası mı? Hı?
1: Baba ben...
0: Antrenörünün sana öğretip babanın öğretmediklerini görmek isterim. Onda değil, bende göster. Bakalım nasılmış. Hadi.
1: Parmağını böyle bastırıp bir an...
0: Antrenörünün ne öğrettiği ortada. Uluslararası madalyayı böyle mi kazanacaksın?
1: Hazır değildim baba.
0: Hazır ol o zaman.

0: Bugün olanlar doğru değildi.
1: Ne doğru değildi? Ha? Bunun olması gerekiyordu. Biri babama tekniklerinin yetersiz olduğunu söylemeli artık.
0: Teknikleri yetersiz değil. O biraz güçsüzleşti. Onun yetersiz teknikleriyle ulusalı kazandığını unutma sakın.
1: Bu tekniklerle sen de ulusalı kazanabilirsin Babita. Ama uluslararasını değil. Bunu ne kadar erken anlarsan o kadar iyi olur.
0: Pekala. Sen kendi tekniklerine güven. Ben babama güvenmeye devam edeceğim.
1: Ulusal müsabakalarda iyi güreşirsin umarım.
0: Umarım sen de

0: Uluslararası turnuvalarda iyi güreşirsin.
1: Ben yokken dikkat edin, tamam mı? Hı? Hoşça kal anne.
2: Dikkatli ol.

Dünya şampiyonası Sydney. Ulusal müsabaka Yeni Delhi.

0: Geta. İşte böyle, evet. Hadi.
1: Hadi, hadi.
0: Ne yapıyorsun Geta? Savun.
1: Hücum, hücum. Çok iyi.
0: Böyle mi savunuyorsun?
1: Diğer roundda da hücumu oynayacaksın.

0: Mutlu görünmüyorsun baba. Düzgün güreşmedin mi yoksa?
1: Hayır kızım. Tam da umduğum gibi güreştin sen. Ama Gita'nın böyle güreşeceğini hiç düşünmemiştim doğrusu. Artık sen de ülke birincisi oldun. Sen de akademiye gideceksin. Yeni bir antrenörün olacak. Ve babanız bir kez daha, biraz daha eskiyecek.
0: Hayır baba.
1: Buralara nasıl geldiğini sakın, sakın unutma, olur mu?
2: Merhaba şampiyon.
0: Merhaba kardeşim.
2: Hala kızgın mısın? Gel. Bu çantaya ne koydun böyle?
0: Ben taşıyayım, ver.
2: Çok ağır. Merhaba Jasmit. Bu küçük kardeşim Babita.
3: Vay be, güreşçiler ailesi ha?
2: Burası yemekhane. Biz burada takılıyoruz. Burası dinlenme salonu. Kafa dağıtıp televizyon izliyoruz.
0: Antrenman salonu nerede?
2: Ne heveslisin sen öyle. Yarın görürsün, bugün dinlen artık.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Ama kızmak yok.
2: Hı? Söyle.
0: Sen çok değiştin. İlk defa bir maçı kaybedişini hatırlıyorum. O gün bütün gece uyumamıştın. Şimdi ise uluslararası bir maçı kaybettiğin yüzünden hiç okunmuyor, tepki vermiyorsun.
2: Bunları söylemen için babam mı tembihledi? Hı?
0: Babamın tembihlerini çok iyi hatırlıyorum. Sen unutmuşa benziyorsun.
2: Sen kendi antrenmanlarına odaklan, ben kendiminkine. Hem sen niye bana nutuk çekiyorsun? Sadece bir maç kaybettim.
4: Moskova.
5: GT Kumari ikinci raundda da geride. İyi dövüştü ama pek başarılı olamadı. GT deniyor. Evet. Ama Kasha bir puan daha alıyor. Ve işte evet. GT Kumari dünya şampiyonasına erken veda ediyor. Ne kadar büyük bir hayal kırıklığı. Hindistanlı GT Kumari Fogat için bir yenilgi daha. Evet, bir yenilgi daha. Jakarta'da da Geta ilk turda elendi. İstanbul Dünya Şampiyonası'nda Geta için ezici bir yenilgi. Gerçekten çok kötüydü.
6: Umudunu kaybetme. Çok çalıştık ve iyi güreştin. Sadece kazanamadın. Bu seni kötü bir güreşçi yapmaz. Olur mu öyle? Uluslararası şampiyon olmak zor.

0: uluslararası şampiyonluk için yeterli değil miyim?
1: Bunu hiç bilmiyorum. Tek bildiğim şey, senin çamur güreşinde erkekleri yere seren kız oldun. Sen düşük kiloda olmasına rağmen alt küçükler şampiyonu olan kızsın. 3 yıl boyunca ulusal müsabakalarda herkesi yendin. Sen uluslararası

0: uluslararası şampiyonluk için yeterli değilsen Hindistan'daki hangi kız yeterlidir bilmiyorum. Sana inancım yüksek ama babamın sana olan inancının yanında hiç sayılır. Lütfen konuş onunla.
1: Yüzüne nasıl bakacağım?
0: O bizim babamız. En kötü ne olabilir ki? Seni azarlayacak. Dinle. Onun azarları bize her zaman yardımcı olmuştur.
2: İlacın. Babita'yla konuştum. Antrenmanların iyi gittiğini söyledi.
3: Başka?
2: Geyta iyi değil. Lütfen konuş onunla.

Alo? Geyta? Ha, tamam bekle.

0: Hindistan'ın en büyük spor etkinliği olan 19. İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarına sadece 6 ay kaldı.
1: Geriye Hintli oyuncuların dünyanın en iyileri karşısında nasıl bir performans sergileyecekleri kalıyor. Ve hepimiz bunu heyecanla bekliyoruz.

0: İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında 3 madalya istiyorum. İster siz üçünüzden gelsin, isterse sizlerden gelsin. Umurumda değil. 6 ay kaldı. Elinizden geleni yapın. Anladınız mı? Başlayın. Yeta, gel buraya. Bir madalya kazanacaksın.
1: Evet efendim.
0: Ama kaybettiğin kategoride değil. Kazanabileceğin kategoride bir madalya istiyorum. Anladın mı? Evet, 55 kilo kategorisinde kazanmak zor. Bunu zaten sen de fark etmişsindir. 51 kiloluk kategoride tutunabilir, kazanabilirsin. Herkesin diyetini sıkı takip edin. Kimse bozmayacak. Evet.
1: 55 kilo kategorisinde olmak istiyorum.
0: O kategoride güreşerek bir yere varamazsın. 4 kilo vermesi gerek. Diyetini değiştirin. 51 kilo için antrenman yapacağız. Hadi kızlar.
2: 55 kiloda neden kazanamayacak mısın? Kilo vermene gerek yok. 55 kiloda güreşeceksin ve kazanacaksın. Patiala'ya geliyorum.
3: Patiala'da kimseyi tanımıyoruz. 6 ay nasıl kalacaksın?
2: Kirada.
3: Ya yemek?
2: Kendim pişiririm.
4: İstersen ben yaparım amca. Ben de gelmeyi düşünüyordum.
2: Ne yapacaksın orada?

0: Ve?
1: Eskiden benimle antrenman yaptıkları için iyi iş çıkarmışlardı. Yine benimle antrenman yaparlarsa aslında ben onlara uğurlu geliyorum amca. Yani ben öyle düşünüyorum. Senin için sebze alıp pişiririm, tüm işlerini yaparım, ayaklarına masaj yaparım, elimden gelen her şeyi yaparım. İngiliz Milletler Topluluğu oyunları bu amca ve bunu riske atamayız. Altın madalya için hazırlıklara başlayın.
2: Patiala. O da yukarıda. Benimle gelin.
1: Başka oda var mı? Aynı fiyatta ama.
0: Güzelmiş.
1: Aa evet. İyiymiş. Gerçekten.
3: Buyurun.
1: Geta ve Babita Kumari'nin babası ve yakın kuzeni.

0: Amca burası harika bir yer değil mi?
1: Evet iyiydi.
2: Evet görüşürüz.
1: Tamam. Yarın yine görüşürüz.
3: Nasılsın şampiyon? Ya sen?
1: İyiyim baba. Hı? Sen niye buradasın?
0: Amcam gel diye ısrar etti. İngiliz Milletler Topluluğu oyunları bu.
1: Hadi oradan K.E.D.O. Gaetan'ın 51 kilo antrenmanı ve diyeti başladı.
3: Diyetine ve de antrenmanlarına devam et. Gerisini ben tamamlarım. Antrenmanınız ne zaman başlıyor?
1: Sabah 7'de.
3: Tamam. Yarın 5'te hazır olun.

0: Dur. Direkt hücum işe yaramaz. Rakibinin aklını karıştırmak zorundasın. Yalandan bir hamle yapıp aslında başka bir hamle yapacaksın.
1: Sizden anlattıklarımı uygulamanızı istiyorum. Anladınız efendim, değil mi?
2: Diyetini değiştirdim ama neden kilo veremediğini bilmiyorum.
1: Neler çeviriyorsun?
0: Bir şey diyecek misin yoksa ağlayacak mısın?
1: Efendim, değerlendirmem sonucu akademiye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Son karar sizin tabii.
3: Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hatalı olduğunuzu kabul ediyorsunuz yani.
0: Efendim, onların tek bir hatası var. Babalarının kafayı yemiş olması. Ülkeye bir altın kazandırmak için o kadar delirmiş ki... çocukların da oyuncaklarını ellerinden almış ve onları güreştirmiş. Direndiklerinde saçlarını

0: kesmiş. Onları hazırlamak için erkeklerle güreştirmiş. Bir gün ülkeyi gururlandırsınlar diye tüm köyün alaylarına ve küfürlerine katlanmış. Bakın efendim, bakın, Rotak'ta kazandığı 50 rupi, bu Hisar'da, bu da Şandigar'da, bunların hepsi efendim. Bu kızlar buraya gelebilmek için uzun bir yol kat ettiler. Şimdi onlara geri dönmelerini söylemeyin. Hepsi benim hatam. Sizden özür dilerim. Antrenör bey sadece 3 madalya almakla ilgileniyor. Bronz da alsalar fark etmez. Ama ben ülkemizin 6 madalya kazanmasını istiyorum. Ve bu kız bunu yapabilir efendim.
1: Hepiniz dışarıda bekleyin lütfen.
2: Zamanınızı boşa harcayarak hata ettiniz. Yeta 55 kiloda Hindistan adına seçilemez. 51 kiloda güreşseydi madalya kazanabilirdi.
0: Bak antrenör, 55 kiloda çok daha önce de kazanabilirdi. Bunun sorumlusu sensin.
2: Ne yapmışım ben?
0: Gita'nın doğal oyunu hücumdur. Tekniği içgüdünün önüne koyarak onun oyununu değiştirdin. Bu bir kaplana fil gibi dövüşmesini söylemek gibi bir şey. Elinde ne kaplan ne de fil kalır.
2: Sen söyle o zaman. Madalya kazanmak için nasıl güreşilir?
0: İstersen antrenör efendi sana hemen burada gösterebilirim.
3: Sizi içeri çağırıyorlar.
1: Yaşananlar yanlıştı. Ama kurul onlara bir şans daha vermeye karar verdi.
0: Teşekkürler efendim.
1: Ama bugünden itibaren ne sizin akademiye girmeye izniniz var ne de onların dışarı çıkmaya. Bunu anladınız mı?
0: Peki efendim.
4: Bugün bana da doldur amca. Özür dilerim. Teşekkürler. Biz buraya başrol oynamaya geldik. Akademi bizi konuk oyuncu yaptı. Bence dönelim.
0: Olmaz Ongar. İçeri girmemi engelleyebilirler ama kimse Gita'ya antrenörlük yapmama engel olamaz.
4: Şeref amca.
5: Üçüne karşı iyi savunma yapmıştım. Ama beni eleyen benden küçüktü. Ve çok da güçlü değildi aslında.
6: Sence niye oldu baba?
0: Bu maçın kaydı var mı?
5: Evet, kütüphanede vardır.
0: Kurye ile hepsinin kopyasını gönder.
7: Delhi İngiliz Milletler Topluluğu oyunları için 3 ay kaldı. Patiala'daki Ulusal Spor Akademisi'nde bu heyecan hissediliyor.
4: Nereye gidiyoruz amca? Amcamın sevmediğim tek yanı sürekli bir gerilim havası içinde olmasıydı. Bu adamı resmen öldürür. Film izleyeceksen Amar Mahal'a gidelim amca. Burada düzgün film göstermiyorlar.
0: İn.
4: Asi kız.
8: Buyurun.
0: Sonraki seansın tüm biletleri ne kadar?
8: Hangi filmi izlemek istiyorsunuz?
0: Filmi yanımızda getirdik. Dur. Oynat.
8: Bitti mi?
4: Hadi iyisin. Sonraki seansın biletlerini de alıyoruz.
8: Siz burada ne işler karıştırıyorsunuz? Nerenin filmi o?
4: Atlanta, Endonezya.
8: İthal mi?
4: Evet.
8: Peki bunu kopyalayabilir miyim? 50 rupi az ödersiniz. Hey!
0: Böyle güreşirse nasıl kazanacak?

0: Başlayacaksın peki. Akademi senin için görüldüğü yerde vurma emri çıkarttı biliyorsun.
1: Bin.
0: İşte yine gerilim.
2: Böyle mi güreşiyorsun? Titrek kedi gibi.
1: Böyle güreşmek istiyorsan güreşme.
3: Ne oldu baba?
1: Bütün maçlarını izledim. Güreşmediğin kesin. Bana gönderdiğin DVD'lerin kopyası var mı sende?
3: Evet baba.

0: Babam beni azarlamayalı uzun zaman olmuş. İyi geldi.
1: Jakarta maçını aç. Birinci round.
0: Açtım baba.
1: Üçüncü dakika 58. saniyeye git. İki puan kazanma şansın var ama savunma yapmaya başlıyorsun sen.
2: Oynat ve izle.
1: Avantajı teptin, gördün mü? Rakibin geriye düşerse hemen zayıf noktasından vur.
3: Bunu nasıl yaptın?
1: Ayrıca savunma yapman gerekirken saldırıyor ve puan kaybediyorsun.
2: Umutsuzca puan peşinde koşarak hiçbir şeyi kazanamazsın. Aklını kullanman gerek. Kazanman gereken maçları kaybet.
4: Hadi Geyta!
5: Ulusal seçmeler, Patiyalı.

0: Her round 2 dakikadan oluşuyor. Ama o 2 dakikanın içinde 120 saniye var. Rakibin hata yapacağı o 1 saniyeyi bekle.
1: Çok iyi, değil mi?
2: Evet efendim. Çok iyi.
3: Artık hazırsın kardeşim. Babama söyledin mi?
4: Hı hı.
3: Ne dedi peki?
4: Bu kadar sevinmene gerek yok.
5: İngiliz Milletler Topluluğu 2010 oyunları için görkemli bir açılış töreni. Ev sahibi ülke Hindistan köklü kültürünü sergiliyor. Gerçekten de çok gurur verici bir an. Ve işte Hindistan Birliği geliyor. Onlar için büyük bir karşılama. Size 72 ülkeden en iyi sporcuların katıldığını hatırlatmak istiyorum. Yarın etkinliklere başlamak için geri döneceğiz. O zamana kadar iyi geceler.
6: Gita ilk maçında oldukça gergindi ve bu beklenen bir şeydi. Şimdiye kadar uluslararası etkinliklerdeki performansı zayıftı. Yine de ülkenin ondan hala umudu vardı. Ve muhtemelen bu kendini kanıtlaması için son fırsatıydı.
5: Kadınlar güreşinde 55 kilo kategorisindeki ilk maç Hindistan'dan Geeta Kumari ile Galler'den Melissa Anderson arasında.
6: Haydi yapabilirsin.
5: Geeta oldukça gergin görünüyor. Bakalım ilk birkaç roundda kaybetme uğursuzluğunu kırabilecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Seyircilerimize hatırlatmak isteriz ki her biri 2 dakikalık 3 round olacak. 2 roundu kazanan maçı kazanacak. Evet ve maç başlıyor. Her iki güreşçi de oldukça dikkatli görünüyor. Evet, oldukça dikkatliler. Melissa'ya 1 puan geliyor. Evet. Melissa 1, Geeta 0. Melissa çok daha güçlü görünüyor. Evet, karşılaşma devam ediyor. Bakalım ne olacak? Ve Melissa'ya 3 puan daha
2: ne
5: geliyor.
2: Ne yapıyorsun Geeta?
5: Evet, 3 puan. Melissa 4, Geeta 0. Eğer Geeta 2 puan daha verirse Melissa bu roundu teknik üstünlükle kazanacak. Rakipler birbirine tartıyorlar. Evet. Ve Melissa 2 puan daha alıyor. Bu tam da korktuğumuz gibi oldu. Melissa ilk roundu teknik üstünlükle kazandı. Ve 6-0 oldu.
2: Ne yapıyorsun Geeta? Bu kadar kötü kaybetme.
5: Şimdi ilk turu kötü bir şekilde kaybettikten sonra Geeta'nın ikinci turda geri dönüş yapıp yapmayacağını görmemiz gerekiyor. Evet, Melissa'ya 2 puan geliyor. 2 puan, evet.

0: Geeta'nın ellerinden kayıyor gibi görünüyor.
1: Kaybedemezsin Geeta.
2: Hadi Geeta, hadi.
0: Geeta 3 puan geride. Çok çabuk sayı yapması gerekecek. Evet, geliyor. Mücadele devam ediyor. Evet, çırpıyor ve Geeta'ya 2 puan. Melisa 3, Geeta 2. Geeta biraz daha sayı yapmaya çalışıyor. Ama hakem düdüğü çalıyor. Round tamamlanmak üzere. Geeta hala 1 puan geride.
2: Hadi Geeta, hadi.
0: Geeta'nın başı dertte. Evet, evet, devam ediyoruz. Bakalım ne olacak. Geeta 3 puan daha almaya çalışıyor. Evet, ve alıyor.
1: Güzel,
0: evet.
1: Bu çok iyi.
0: Geeta 5, Melisa 3. Sadece 4 saniye kaldı. Geeta hücuma geçiyor. Evet, ama Melisa
3: koşuyor. Hadi devam et, hadi.
0: Evet.
1: İşte bu.
3: Evet.
0: Geeta maça geri döndü. Birer round. Geeta yenilgiyi bu kadar kolay kabul etmeyeceğini kesinlikle gösterdi.
3: Bravo sana.
4: Hiç fena gitmiyor.
0: Heyecanlı bir mücadele.
4: Dinle beni. Bir round kaldı. Tamam mı? Savunma yapmanı istiyorum. Anladın mı? Hadi.
1: Hücum yap.
0: Ve son round başlıyor. Geeta hücumda. Evet, Geeta 1 puan. Geeta 1, Melisa 0. Evet, mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Tekrar bir hamle. Evet. Geeta'nın annesine 2 puan daha yazılıyor. Geeta 3, Melisa 0. Bakalım liderliğini koruyabilecek mi?
4: Çok iyi. Şimdi savunma yap.
0: Evet, başlıyoruz. Geeta yine hücumda. Evet, evet, geliyor. İnanılmaz bir hamle. Ve Melisa'ya 3 puan.
4: Savunma yap dedim.
1: Sorun değil. Hücuma devam.
0: Skor 3-3 ve eşit durumdayız.
3: Hadi bastır, göreyim seni, hadi.
0: Bu maç her iki yöne de dönebilir. Geeta kazanmaya hazırdı ama liderliği kaybetti. Evet. Geeta tehlikede. Gerçekten tehlikede. Macerada.
1: Evet.
0: Geeta'ya 3 puan geliyor. Geeta kazanmaya çok yakın.
1: Aynen.
3: Hadi
1: öyle.
3: Bırakma,
1: devam.
3: Sakın bırakma. Evet.
0: Maçı Geeta kazanıyor. Evet, kazanıyor.
3: Evet.
0: Hindistan'dan Geeta Kumari Pogat eleştirilerin boş olduğunu kanıtladı. İlk uluslararası maçını kazandı. Babası Mahavir Singh Pogat için gurur verici bir an. İlk uluslararası maçını kazanıyor. Bu gerçekten de çok gurur verici.
5: Bugüne kadar Hindistan 5 altın, 13 gümüş ve 7 bronz madalya kazanmış bulunmakta. Kadınlar güreşinde Hindistan'da Geeta Kumari Pogat yarı finallere 55 kilodan giriyor. Geeta şimdi Nijerya'dan ikinci dünya şampiyonluğu bulunan Naomi Edwards'la güreşecek. Ne düşünüyorsun?
6: Naomi oldukça güçlü bir güreşçi. Aşırı derecede agresif ve hücum oynuyor. Rakibine hiç ama hiç fırsat vermiyor. Bu sefer Geeta için hiç kolay olmayacak.
4: Bugün istediğin gibi oynadın. Artık benim dediğimi yapacaksın. Yoksa kazanman imkansız.
1: Biliyorum, zor olacak ama imkansız değil.
4: Hücum oynamak zorundasın. Savunmada kalma.
1: Savunma yapmak zorundasın.
4: Hep puan peşinde koşacaksın.
1: Sakın puan peşinde koşma, tamam mı?
4: Eline bir sürü fırsat geçecek.
1: Sakın ona fırsat verme. Çünkü o da sana vermeyecektir. Her seferinde kilit pozisyon yaratmaya çalış. Puan kazanamazsa sinirlenecek ve sana fırsat verecektir. İşte o anda biz de hamlemizi yapacağız.
0: 55 kilo kategorisindeki ilk yarı final maçı. Hindistan'dan Geeta Kumari, Nijerya'dan Naomi Edwards'a karşı. Evet, Naomi başlangıçtan itibaren saldırmaya başladı. Geeta'yı

0: ise doğasına aykırı olarak defansif oynuyor. Naomi saldırıyor. Geyta'nın başı dertte. Geyta güçlü bir savunma yapıyor. Evet, ve onu geride tutuyor. Naomi güçlü bir hamle yaptı. Ama Geyta kendini koruyor. Naomi büyük bir çaba gösterdi. Ama Geyta kendisini gerçekten iyi savundu.
1: Hücum yapsana. Sabırlı ol.
0: Devam ediyoruz. Naomi sertleşiyor. Ve gerçekten sinirli görünüyor. Naomi Geyta'nın bileğini bükmeye başladı. Hakem müdahale ediyor. Round sonlanıyor. Naomi'ye bir uyarı veriliyor. Güreşte buna kesinlikle yer yok.
2: Dayan Geyta, dayan.
0: Devam ediyoruz. Naomi yine hücumda. Evet, devam ediyoruz. Gerçekten güzel mücadele. Havaya kaldırıyor. 3 puan Naomi'ye gidiyor. Geyta kendisini çok iyi savunuyordu. Büyük çaba sarf etti. Ama Naomi savunmasını aştı. Geyta çok çabuk harekete geçmek zorunda. Ama Naomi yine çok agresif. Evet, Geyta pes etmiyor. Evet, geliyoruz tekrar. Evet, Geyta Naomi'yi yere düşürüyor.
1: Çok iyi işte bu.
0: 1 puan Geyta'ya. Hala devam ediyoruz.
1: Hadi,
0: Geyta
1: hadi.
0: Geyta üstünlüğü alıyor. Ve süre sona eriyor. Geyta çok iyi güreşti ama ilk roundu kaybetti.
3: Ne yapıyorsun Geyta? Neden hücum yapmıyorsun?
0: İkinci round başlıyor.
4: Hadi bastır, hadi.
0: Naomi hücum yapıyor. Her zamanki gibi agresif başlıyor. Geyta kaçmayı
2: i̇şte
0: başarıyor.
2: İşte böyle Geyta, devam et.
0: Geyta savunmada. Hücuma geçiyor. Naomi karşılamayı başardı. Şu an ikisi de hücumda. Ve Naomi'yi yakalıyor. Naomi Geyta'yı savunmaya çalışıyor. Ama Geyta iyi savunuyor. Evet, evet. Onu köşeye sıkıştırdı. Naomi tüm gücünü ortaya koyuyor. Ama Geyta ona hiç şans vermiyor. Gerçekten de çok heyecan verici bir maç.
2: Böyle devam Geyta, hadi.
0: Naomi çok çabalıyor. Ama Geyta ona alan bırakmıyor. Tekrar başlıyoruz. Naomi tekrar saldırıyor. Geyta savunuyor. Naomi onu yakalıyor. Geyta kurtulmaya çalışıyor. Naomi hücumu bırakmıyor. Evet, Geyta'dan güzel bir savunma. Naomi yine yakalıyor. Evet, onu indirmeye çalışıyor şimdi. Evet, indirmeye çalışıyor.
5: Sabırlı ol.
0: Naomi hala çabalıyor. Ama Geyta pes etmiyor. Savunmasını kesinlikle bozmuyor. Hakem roundu bitiriyor. İkinci round hala 0-0. Geyta'nın savunması nasıl kırılacak? Herkes merak ediyor. Evet, Naomi sinirlenmiş görünüyor. Evet, gerçekten sinirli.
5: Puan kazanamazsa sinirlenecek ve sana fırsat verecektir. Unutma.
0: Naomi hücum yapıyor. Evet, evet, onu
5: i̇şte
0: yakalıyor.
5: İşte o anda hamlemizi yapacağız.
0: Geyta'dan karşı hücum.
1: İşte böyle.
0: 3 puan geliyor. Geyta bu roundu 3-0 kazanıyor. Gerçekten inanılmaz.
3: Naomi, bana bak. O kız zeki biri ama sen ondan daha zekisin, tamam mı? Seni böyle çabuk sinirlendirmesine izin
6: verme. Bu nasıl güreşmek böyle?
7: Nasıl öğrendiysem öyle güreşiyorum.
0: Üçüncü ve son round başladı. Naomi sakin görünüyor. Naomi'nin artık temkinli güreştiğini görmek ilginç. Evet, gerçekten enteresan. Naomi saldırıyor. Evet, ve onu yakalıyor. Evet, yakaladı.
2: Harikasın Geyta.
0: Geyta'nın savunmasından kurtuluyor. Naomi yine hücuma geçiyor. Evet, sanki onu kıstırdı gibi. Naomi gerçekten çok çabalıyor ama Geyta onu geride tutuyor.
4: Hadi, hadi.
0: Yine kilitleme pozisyonu. Hakem ayrılmalarını söyledi. Tekrar yerlerini alacaklar. Evet, round devam edecek. Evet, Naomi tekrar hücum yapıyor. Geyta tutuyor. Naomi çabalıyor. Bakalım sayı yapabilecek mi? Evet, bakıyoruz.
2: İşte böyle, dayan Geyta, hadi dayan. Az kaldı.
0: Skor 0-0. Naomi'nin daha çok çabalaması gerekiyor sanırım.
2: Hadi, hadi, evet. Hadi.
0: Evet, Geyta burada açıkta. Ama kendini tutuyor. Evet, Naomi de kesinlikle pes edecek gibi durmuyor. Geyta canını dişine takıyor.

0: Gerçekten müthiş bir mücadele. Evet. Hakem düdüğü çaldı. Sadece 12 saniye kaldı. Sonuç hala 0-0. Geta hücuma geçti.
1: Bırakma, devam et.
0: Naomi'den güzel bir hamle. Evet, gerçekten çok güzeldi. Bu roundda 0-0 berabere bitiyor. Evet, 0-0.
1: Puan kazanabilirdi.
2: Kura atışı yapılacak.
0: Şimdi kura atışı yapılacak. Buna aynı zamanda bağlanma deniyor. Kura atışını kazanan güreşçiye hücum pozisyonunu seçme hakkı verilecek. Ve puan kazanması evet, için yaklaşım. 30 saniye süre tanınacak. Kırmızı taraf gelirse Naomi hücum yapacak. Tamam. Eğer mavi taraf gelirse Gate hücum yapacak. Bu gibi durumların %99'unda kurayı kazanan taraf maçı kazanıyor. Yapacağım.

0: Kader Gaeta'nın kazanmasını istemiyor anlaşılan. 30 saniye boyunca Naomi'ye savunma yapmak neredeyse imkansız.
1: Hangi bacağı seçiyorsun?
2: Sağ.
1: Sen,
0: Naomi Gaeta'nın sağ bacağını seçiyor. Gaeta savunma pozisyonu alıyor.
1: Birazdan başlayacağız.
0: Naomi yerini alıyor.
1: Sen de gel şöyle.
0: Gaeta'nın şimdi iki seçeneği var. Ya 30 saniye boyunca Naomi'ye puan kazandırtmayacak ya da kendisi puan kazanıp maçı kazanacak. Bu pozisyonda Naomi'ye karşı ikisi de neredeyse imkansız. Ve işte başlıyoruz. Naomi'nin hücumu çok sağlam. Evet. Gaeta'yı havaya kaldırıyor. Onu devirecek. Evet. Gaeta son anda kurtuluyor. Evet. Ve bir puan kazanıyor.
3: Yaşar!
0: Kimse Gaeta'nın maçı kazanmasını beklemiyordu. Altın madalya için bu heyecan verici bağlanmada bir numaralı rakibini mağlup edip finallerdeki yerini alıyor. Bu gerçekten inanılmaz. Umarım da Gaeta Pogat bu muhteşem performansını finale de taşıyabilsin.
4: Bravo!

0: Gidelim mi amca?
1: Sıradaki maçı da izleyelim. Bakalım Gita'nın finaldeki rakibi Avustralyalı mı yoksa İskoç mu olacak?
2: Seninle gurur duyuyorum. Bütün stratejilerime harfiyen uydun Gita. Ve sonuç ortada.
0: Ha işte geliyor. İyi görünüyor değil mi? Yani güreşçi olarak. Baksana amca, bu DVD'deki kız değil mi?
1: Angelina Watson, Gita'yı iki defa mağlup etti.
2: Şu ana kadar çok iyi güreşti. Finalde de çok iyi güreşecektir. Ona inancım her zaman için tamdı. Er ya da geç bir madalya kazanması gerekiyordu. Gümüş madalya şimdiden garanti.
1: Final hiç de kolay olmayacak.
3: Gita, oynayış tarzınız çarpıcı derecede değişmiş durumda. Bu nasıl oldu?
4: Bunun için bütün övgüleri babam hak ediyor. Hiçbir zaman bana inanmaktan vazgeçmedi çünkü.
5: Hadi gelin çocuklar. Hey, Mahavir.
1: Merhaba, nasılsın?
5: Tebrik ederim Mahavir. Gita çok iyi güreşti.
1: Teşekkür ederim. Ha,
5: bak, bütün Balali gurur duyuyor. Kızlar gelip maçı stat'tan izlememiz için çok ısrar etti. Yoksa yemek yemeyeceklermiş.
1: Maç hoşunuza gitti mi?
6: Bayıldık. Bunu ona verebilir misiniz?
1: Nedir bu?
6: Onun için dua ettim. Yarın final maçı var.
1: Tanrı seni korusun.

0: Nasıl izin verirsiniz? Muhabir Singh seyircilerin arasından bağırıp Geeta'ya talimatlar veriyor.
1: Oynayışına bakılırsa şaşırmışa benzemiyor, değil mi? Ayrıca seyircilerden sessiz olmasını nasıl isteyebiliriz ki? Antrenörü sen değil misin? Seni dinlemesi gerek.
0: Evet, zaten beni dinliyor. Bu yüzden kazanıyorum.
1: Sorun ne o zaman? Bronz madalya istiyordun, öyle değil mi? Yarın altın madalya kazanması oldukça mümkün. Ne dersin?
2: Buraya kadar gelebilmesine şaşırdım ama onun adına mutluyum. Yarın ilginç bir final olacak doğrusu. Hintli bir seyircinin önünde bir Hintli ile oynamak. Onu yenmek tabii ki.
3: Angelina, finalden önce bir baskı var mı?
4: Evet, eminim şimdi büyük bir baskı altındadır. Onu iki defa yendim. İlk round'da mı?
5: Evet.
4: Evet, ilk round. Hepinize
2: teşekkürler ve namaste.
6: Yarının stratejisi nedir baba?
7: Yarın için tek bir strateji var çocuğum. İnsanların seni hatırlayacağı şekilde güreşmelisin. Eğer gümüş madalya kazanırsan er ya da geç unutulacaksın. Altın madalya kazanırsan örnek olursun. Ve örnekler kızım asla unutulmaz. Şu kızları görüyor musun? Yarın kazanırsan yalnız kazanmayacaksın. Onlar gibi milyonlarca kız seninle birlikte kazanacak. Erkeklerden daha aşağı görülen, ev işlerine zorlanan, sadece çocuk yetiştirmek için evlendirilen her kız için bir zafer olacaksın. Yarınki maç bütün maçların en önemlisi. Çünkü yarın sadece Avustralyalıyla değil, kızları küçük gören tüm insanlarla güreşeceksin.
8: İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları 2010 55 kilo kategorisi kadınlar güreş finali başlamak üzere. Hindistan'dan Geeta Kumari, Avustralya'dan Angelina Watson'a karşı. Hepinize hatırlatmak isteriz ki daha önce hiçbir Hintli kadın güreşçi İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında altın madalya kazanamamıştı. Bu kalabalıkta büyük bir umut, coşku ve Hindistan bayrağı görüyoruz.

0: Merhaba efendim. Merhaba. Mavi Ring siz misiniz? Gaytan'ın babası.
1: Evet.
0: Bir dakika. Güreş Federasyon Başkanı sizinle görüşmek istiyor efendim. Önemli bir mesele varmış.
1: Kendisiyle sonra görüşürüm. Kızımın maçı var.
0: Kendisi saygıdeğer biri. Alınabilir. 2 dakika sürmez. Buyurun. Lütfen.
1: Sen git. Ben gelirim. Gidelim.
2: Bunun için bütün övgüleri babam hak ediyor. Evet, şimdi de hak etsin.
0: Bu tarafta.
1: Daha çok var mı?
0: Geldik sayılır efendim.
1: Nereye getirdin beni? Nereye getirdin? Kardeşim, nereye getirdin beni? Nereye getirdin?
3: Gates'e gelir gelmez alkış tufanı kopuyor. Evet, herkes onu çok seviyor.
1: Kimse yok mu? Hey, kimse yok mu?
2: Bu final maçı. Dikkatli oyna.
4: Baba?

0: yapıyor. Sevgili seyirciler, final maçı başlıyor.
1: Altın senin Geyta.
0: Maç başladı. Angelina başından beri agresif. Hücum yapıyor. Geyta'yı bacağından yakalıyor. Geyta savunuyor. Angelina'dan bir hücum daha geliyor. Evet, Geyta'dan karşı hücum. Ve Geyta'ya 3 puan. Geyta başlangıçtan itibaren büyük bir üstünlük yakalıyor. Geyta 3, Angelina 0.
2: Güzel, güzel.
0: Angelina hücuma başlıyor. Geyta'yı deviriyor. Evet, inanılmaz. Bu sefer iyi kurtardı. Geyta'ya bir puan daha. Geyta 4, Angelina 0. Geyta gerçekten çok iyi durumda. Angelina'nın hızlı hareket etmesi gerekiyor. Evet, elinden geleni yapıyor. Geyta hücumda. Angelina ise bırakmıyor. Ve Angelina bastırıyor ve bir puan alıyor.
3: Kır bacağını.
0: Angelina düşürmeye çalışıyor. Geyta iyi savunuyor. Evet, hakem düdüğünü çaldı. Geyta 4-1 önde. Angelina yine agresif hücumla devam ediyor. Evet. Evet, Geyta bastırıyor ve bir puan alıyor. Geyta 5, Angelina 1. Ve bu sesle Geyta Kumari ilk raundu kolayca kazanıyor. Belki de Angelina geçmişte kolayca yendiği Geyta'nın artık aynı Geyta olmadığını fark ediyordur.

0: ikinci round başlıyor. Gates'e bu roundu kazanıp tarih yazabilecek mi? Angelina pes etmiyor. Evet, güzel bir şekilde yere serdi. Gates'e bir puan. Gates'e bir, Angelina sıfır.
1: Saldır Gates'e, saldır.
0: Gates'e hücumda. Angelina çabalıyor. Gates'e iki puan daha geliyor. Evet, iki puan daha. Gates'e 3, Angelina 0. Gates'e Angelina'nın üstüne gidiyor. Evet. Kesinlikle hücumda. Evet. Evet, Gates'e evet. 1 puan daha. 2 puan daha alırsa teknik üstünlükle bu round'un şampiyonluğu kazanabilecek. Gates'e tüm gücüyle yükleniyor. Gates'e kazanabilecek mi?
2: Allah.
0: Hakemin düdüğü Angelina'yı kurtarıyor.
2: Tamam, sorun yok, merak etme.
0: Angelina gerçekten öfkeli görünüyor. Ve hücuma geçiyor. Evet, bu sefer onu yakaladı. Angelina bir puan kazanıyor. Angelina 1, Gates'e 4. Gates'e hala tehlikede. Evet, Angelina'ya 2 puan daha. Gates'e 4, Angelina 3. Ve Angelina bırakmıyor.
1: Sorun yok, böyle devam.
0: Gates'e hala 1 puan önde. Biraz daha dayanması gerekiyor. Gates'e bu liderliği koruyabilecek mi? Angelina hücum yapıyor. Zaman tükenmeye başladı. Gates'e iyi savunma yapıyor. Angelina tüm gücüyle ipleniyor. Evet, ve Gates'e kandırdı.
3: İşte böyle.
0: Angelina'ya 3 puan. Evet. Angelina 6, Gates'e 4. Gates'e falan sıkıştırdı. Round sona eriyor. Ve Angelina gerçek bir şampiyonun nasıl olduğunu kesinlikle gösteriyor. Bu inanılmazdı.
4: Ne yapıyorsun? Bu maçı kazanabilirdin.

0: Angelina gerçekten çok hevesli görünüyor.
1: Hadi Geyta.
0: Ve round başladı. Geyta için hiç kolay olmayacak. Angelina başından beri agresif. Evet, evet, Geyta'yı bırakmıyor. Kesinlikle bırakmıyor.
1: Devam et Geyta.
0: Angelina hücum yapıyor. Evet. Ve Angelina'ya 3 puan daha. Final roundunda 3 sayı öne geçiyor. 3 sayı önde.
1: Bastır Geyta.
0: Angelina 3, Geyta 0. Evet, Geyta savruluyor. Angelina agresifliğini koruyor. Geyta savunmada. Evet, Angelina devirdi ve bırakmıyor. Angelina'ya bir sayı daha. Angelina 4, Geyta 0. Ve bu maç Angelina'nın lehine dönüyor. Eğer Geyta yetişmek istiyorsa kesinlikle hızlı sayı yapması gerekiyor. Evet, ve hücum yapıyor şu anda. Evet, Geyta'dan zekice bir hamle. Arkadan saldırdı. Evet. Evet, geliyor. Geyta'ya bir puan. Angelina 4, Geyta 1. Zaman tükeniyor. Geyta kesinlikle elini çabuk tutmak zorunda. Ama dikkatli olması lazım. Çünkü Angelina tekrar sayı yaparsa geri dönmesi imkansız hale gelecek. Evet. Maç devam ediyor.
1: Hadi Geyta, bitir işini.
0: Geyta savunuyor. Evet, şimdi hücuma geçmek üzere. Angelina sayıyı aldı. 5-1 oldu. Geyta'nın arayı kapatması artık neredeyse imkansız hale geldi.
2: Sakın unutmayın, babanız her zaman sizi kurtarmak için yanınızda olmayacak. Ben size sadece mücadele etmeyi öğretebilirim. Siz...
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: yaşanacak. Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji

0: ve yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

geleceğine kim düşünüyor?

Ve altın madalya Hindistan'dan Geyter Kumari Pogat'a veriliyor. Şimdi de oyun gelenekleri gereği kazanan ülkenin milli marşı çalınacak.

Hey, ne yapıyorsun burada?

Eta gel. Hadi basın bekliyor. Gel buraya. Hadi. Herkes bekliyor. Gel. Gel.

0: Nihayet amcam, son 10 yıldır duymak için beklediğimiz o altın sözleri ağzından çıkardı.
1: Seninle gurur duyuyorum.

0: 2010 Delhi İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında Geyta 55 kiloda altın madalya kazanırken Babita 51 kiloda gümüş madalya kazanmıştır. Babita daha sonra katıldığı 2014 Glasgow İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarında 55 kiloda altın madalya kazanmıştır. 2012 yılında Geyta olimpiyatlara katılmaya hak kazanan ilk Hintli kadın güreşçi olmuştur. Şimdiye kadar Geyta ve Babita uluslararası güreş müsabakalarında toplam 29 madalya kazanmıştır. Mahavir Singh'in çıkarttığı kıvılcım durdurulamaz bir yangına dönüşmüştür. Emekleri Hindistan'daki binlerce kıza ilham verip güreşe başlatmıştır.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: güzel. Böyle minnacık minicik bir yağmurla size günaydınlarımızı iletiyoruz. Beyaz TV'de Tahir Sarıkaya ile Uyan Türkiye'm şu dakika itibariyle başlamıştır sevgili dostlar. Gündeminizde ne var? Tatile çıkanlar perişan, eziyet içindeler. Birazdan tatile araçla Anadolu'ya şehir değiştiren İstanbulluların perişanlığını ekranlarınıza getireceğiz sevgili dostlar. Dün Trump açıklama yaptı. İran'la anlaştık dedi, uzlaştık dedi. Peki Türkiye'de ne var ne yok? Türkiye siyasetinde Kemal Kılıçdaroğlu artık gidin diyor. Mahkeme karar verdi diyor. Özgür Özel de 40 gün içinde kurultaya gidelim diyor. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in açıklamalarına yer vereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10. torunu geliyor. Maşallah diyelim Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Bayraktar'ın 3. çocukları için gün sayıyormuş. Bayramda müjde varmış. Hayırlı uğurlu olsun diyelim Beyaz TV olarak sevgili dostlar. Evet, Nefes gazetesine bakalım. Aa, asıl bombayı unuttuk. Acun'u verir misiniz arkadaşlar arkaya? Böyle. Acun, dün bu maçı izledim. İşte budur başarı. Bakın, bir insanın hayali vardır. Bir insanın hedefi vardır, umutları vardır. Siz umudunuzu, hayalinizi yitirmeyin arkadaşlar. İşte kim bilebilirdi 10 yıl sonra Hull City'nin Premier Lig'e çıkmasını? İngiltere'ye gidenler var mıdır bilmem ama Hull City İngiltere'de çok mütevazi insanların yaşadığı bir şehirdir. Ve 3,5 yıl önce bir takım satın alıyorsunuz 20 milyon sterline ve dün 300 milyon sterlin kasanızda para yatıyor. İşte hayaldir, hedeftir. Birazdan Acun'u da maçı da konuşacağız sevgili dostlar. Hadi bakalım o zaman siyaset diyelim. Nefes gazetesinin manşetine bir bakalım sevgili seyirciler. Kurultay satrancı diyor. Yakın alalım arkadaşlar. Özgür Özel kurultay kararı almadan Kılıçdaroğlu'yla görüşmeyeceğini açıkladı. 110 vekilin desteğini alarak partisinin grup başkan vekili seçildi. İstediği zaman mecliste CHP'yi grup toplantısında çağırma yetkisi aldı diyor bugünkü manşetinde. Evlatlıktan reddetmem ve 4 vekilin ihracını istiyormuş Kemal Kılıçdaroğlu da dün ofisinden çıktı, açıklama yaptı. Başkanlık yazısı meclise gönderildi. Ama şöyle kameraman arkadaşımdan rica ediyorum biraz inelim. Şu haber önemli bir haber. Tam ve şartsız destek diyor. Oraya yakın alıyoruz. CHP'de 12 Büyükşehir Belediye Başkanı Özgür Özel'le buluştu. Başkanlar mutlak mutlanın amacı partimizi parçalamak. Özgür Özel'in yanındayız ve 45 günde kurultaya gidilmeli diyor. Burada dikkatimizi çeken Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olması. Yani bu fotoğraftan şunu anladık. Artık CHP'nin adayı Mansur Yavaş değil. Kurultay olursa, Kılıçdaroğlu kazanırsa diyorum ben. Yoksa ben kurultayın olacağını zannetmiyorum sevgili dostlar. Şimdi o zaman mutlak mutlan diyelim. CHP cephesinde neler olmuş bir izleyelim.
1: Ben Kemal, geliyorum.
2: Dedi ve geldi.
1: Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.
2: Mutlak mutlan kararının üzerinden 48 saat geçti. CHP'ye genel başkan olarak geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu bu süre boyunca ya evinde ya ofisindeydi. Gelişmeleri takip etti. Genel merkez saflarında hain ilan edilirken de, fotoğrafı çiğnenirken de her şeyi izledi.
1: Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran bir dilden özenle kaçırmak lazım.
2: Aslında dün bir açıklama yapması bekleniyordu ama...
3: İki gündür çok yoğun çalışıyor Sayın Genel Başkan. Bir serum kullandı, sesiyle ilgili bir şey var.
2: Ve bugün kameraların karşısına geçtiğinde de hala tam olarak sesi düzelmemişti.
4: O kadar yoğun telefon trafiği oldu ki maalesef ses tellerinde biraz sorun çıktı.
2: İlk işi genel başkanlık koltuğundan kalkıp grup başkanı koltuğuna oturan Özel'i tebrik etmek oldu.
4: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
2: Peki ikili görüşebildi mi? Çünkü Kılıçdaroğlu Özel'i aramış ama Özel geri dönmemişti.
5: Dönmedim.
2: Sonra da Özel Kılıçdaroğlu'nu aradı ama o da ulaşamadı. Ama o görüşme yüz yüze olmasa da gerçekleşti.
4: Kendisi bana ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti.
2: Ve ilk mesajlar daha önce paylaştığı videolarda da arınma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu partiyi kodlarına kavuşturacağız dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır.

0: hepinizin huzurunda, bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Tarihinde eleştiri gelmiştir. Muhalefetten eleştiri gelmiştir. Sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım.
1: Ahlaki değer vurgusu öne çıktı ve bir zeytin dalı daha uzattı.
0: Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Beni eleştiren genel başkanlar vardı daha önce de. Ben bunlara da hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim, kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık yaratmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam yaratmak, bunlar doğru değildir.
1: Ve ilk açıklamasının ardından ofisine geçti Kılıçdaroğlu.
2: Çukurambar'daki konutundan çıkan Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapmasının ardından Mustafa Kemal'deki ofisinde alkışlarla karşılandı.
1: Gün boyu çalışmalarına orada devam etti. Yanıtı merak edilen soruysa ilerleyen günlerde genel merkeze ya da meclisteki makamına gelecek mi?
3: Şimdi muhalif medyaya bakıyorum sevgili dostlar. Yeni uyandınız değil mi? Keyifler nasıl? Kahvelerinizi alıyorsunuz. Kahvaltı sabah sabah ben de siz de böyle hemen kahvaltı yapmıyoruz sevgili seyirciler. Daha yeni uyandık. Midemiz bir dinlensin, bir kendine gelsin sevgili seyirciler. Şimdi Özgür Özel'in yanında olanlar var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olanlar var. Muhalif medyadaki yazarlara bakıyorum. Ne yazmışlar, ne çizmişler? Tabii önemli sevgili dostlar. Bugünkü Cumhuriyet gazetesine bir bakalım. Cumhuriyet de Özgür Özel'in yanında. Yani muhalif medya tamamen Özgür Özel'in yanında. Ama biz Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk devletidir. Hukuk devletinin kanunlarına hepimiz uymak zorundayız, uymalıyız da. Hukuk devleti de diyor ki kanunlar, Kemal Kılıçdaroğlu artık CHP'nin genel başkanıdır diyor. Gruptan Özel'e ezici destek demiş. Amaç Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek diyor. Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanları Özel yönetimine destek verdi. Toplantı sonrası ortak bildiride mutlak butlanların asıl amacının Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, iktidar değişimi umudumuzu zayıflatmak olduğunun farkındayız şeklinde Cumhuriyet Gazetesi'nde kararlılık vurgusu açıklamaları var. Biz CHP ile ilgili haberlerimiz devam ediyor. CHP'ye oy veren kesimi merak ediyorum. Sizler merak ediyorum. Bu süreçte yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'na kızıyor musunuz? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu ismi kendi yönetimi yolsuzluk iddialarına bulaşmadı. Özgür Özel yönetiminin yolsuzluk iddiaları, işte Uşak Belediye Başkanı'ndan tutun birçok isim. Tabi bunlar iddialar, mahkeme karar verir, suçlayamam belediye başkanlarını. Mahkeme ne diyorsa odur. Ne düşünüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, oy veren izleyicilerim? Peki Özgür Özel cephesinde ne var ne yok? Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra Özgür Özel ne diyor? Dün Gürsel Tekin'in açıklamasını dinledim. 6 aydan önce kurultay olmaz dedi Gürsel Tekin. Bu tarihi not edin arkadaşlar. Boş bir cümle değil. Hadi bakalım hazırladığımız diğer haber.
4: Zorlanacağız ama katlanacağız.
5: CHP'de her saniye, her dakika gergin. Dün akşam ana muhalefet partisinin mutlak butlan itirazını görüştü YSK.
6: Taleplerinin reddine karar verilmiştir.
5: O anlarda Özgür Özel ve kurmayları genel merkezdeydi. Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi Özel.
7: Kararlılığımız sürmektedir. Genel merkezdeyiz. Genel merkezimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz.
5: Özel önce otobüs üstünde Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.
4: Bir soru aldım. Siz ne diyorsunuz diye. Cevabım nettir. Tavizim yoktur. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz. Kurultay istiyoruz.
5: Özel'in bu sözleri parti içindeki savaşın çoktan başladığının bir kanıtıydı. Ve o gerilim bugünkü açıklamalara da yansıdı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından Özel de kamera karşısındaydı.
7: Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım.
8: Kendisine başarılar diliyorum. Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel beraber çalışacaklar.
5: Özel gergin ve hayli yorgundu. Zaman zaman zorlandığı oldu.
7: Ben alayım.
5: İkili arasında uzlaşı olacak mı? Merak edilen soru

0: sert üslupla yanıtlandı.
1: Uzlaştılar, biri genel başkan olacak, biri grup başkan olacak. Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok ama şöyle bir uzlaşı olacak. Kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede. Bu da 40 günlük bir süre içinde toplanması, iktidar yürüyüşünü sürdürmesi.
0: Yani uzlaşma şartı olağanüstü kurultaydı Özel'in.
1: Şimdi teknik arkadaşların görüşmeleri yapma zamanı. Kurultay kararı alındıktan sonra büyük bir memnuniyetle o zaman yine görüşürüm. Gazete ilanını okumam lazım.

0: Sloganları, indirilen fotoğraflar.
1: Çünkü ben gerçekten üzülüyorum bazı işte sloganlara, bazı tepkilere. Sonuçta bunlar partimizde geçmişte seçilerek genel başkanlık yapmış birisine yönelen bu tepkilere.
2: Şimdi gazete manşetlerine bakalım. Bu arada dostumuz Nedim Delibaş günaydınlar diyor. Eskişehir'den klasik bizim daimi izleyicimiz Aytekin Yeşilkuşak Eskişehir'den yazıyor. Sevgili seyirciler, Yeşilkuşak değil mi? Bizim yönetmenimiz çok seviyor Aytekin Yeşilkuşak'ı ve sizinle tanışmak istiyor Aytekin Bey. Buyurun Beyaz TV'ye. Çünkü daimi izleyicilerimiz sevgili dostlar. Şimdi Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Güne uyananlar, yeni uyananlar, Galatasaray'ın 4. kez başkanı Sayın Dursun Özbey'i tebrik ediyoruz. 1780 geçerli oydan geçerli oyla Galatasaray'ın 36. başkanı seçilmiş. Şöyle bir bakıyoruz hızlı bir şekilde manşetimize. Hull City Premier League'de diyor. Kurultay düellosu, CHP'de Özgür Özel arasındaki Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki savaş karşı atak hamlelerle devam ediyor. İki cephe arasında en önemli mücadele alanı kurultay. Özel 40. gününü telaffuz ederken Kılıçdaroğlu cephesinden de 3 ile 7 ay sonrası işaret edildi. Benim adım Tahir'se azıcık şu siyasetten anlıyorsam Kemal Kılıçdaroğlu mümkün değil 7 aydan önce genel kurul yapmaz. Kurultay yapmaz sevgili seyirciler. Özgür Özel de delegelere güveniyor. İmza toplayacak. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Hürriyet gazetesi yazarlarına şöyle bir bakıyorum. Ahmet Hakan bugün yine yazmış Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yaman çelişki diyor manşetinde. Kılıçdaroğlu'nu dün aylar sonra gördünüz. Mesela kravat takmamış dikkat ettiniz mi? Dikkatimi çekti. Genelde kravatlı bir Kılıçdaroğlu görüyorduk sevgili seyirciler. Mutlak mutlan sizce çıkması bu karar nasıl görüyorsunuz siyasette? CHP siyasetinde AK Partililer sessiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hala bir açıklama yapmadı. Bence de yapmaması lazım diye düşünüyorum. İzlemesi lazım. AK Partililer şu an CHP'de yaşananları izliyor. Yıllar önce SHP kurulmuştu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi maalesef her zaman bu topraklarda bölünen bir parti olmuştur. Ama CHP'liler üzgün. CHP'liler kızgın. Niye böyle bir şey oldu diye. Özgür Özel'in ekibi ya da Özgür Özel'e gönül verenler diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na 13 yıldır genel başkanlık yaptın. Kaç defa kazandın? Hiçbir zaman kazanamadın. Bak biz kazandık diyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibi de diyor ki kazandınız ama yolsuzluk iddiaları var diyor. Uşak Belediye Başkanı'nı öne sürüyorlar. Antalya'yı, Manavgat'ı, İstanbul'u öne sürüyorlar. Tabi bunların hepsi birer iddia sevgili dostlar. Pazar sabahında siyaset konuşuyoruz. Belki sıkılıyorsunuz ama siyasetle de devam edelim.
3: Buradan sonra olacak hiçbir şeyin, olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir.
4: Mahkeme mutlak butlan dedi. Özgür Özel ve yönetimi düştü.
5: Buradan sonra gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız.
4: İcra heyeti de Kılıçdaroğlu'na kararı tebliğ etti. Kemal Kılıçdaroğlu resmen CHP genel başkanı oldu.
6: Haydi arkadaşlar başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
4: Mesaiye hızlı başladı Kılıçdaroğlu. 3 avukatı azletmişti. Sanal medyada da harekete geçti.
7: Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
4: Biyografisini CHP Genel Başkanı olarak değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun arınma planı CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Adimi Yakupoğlu'nu görevden almasıyla devam etti.
8: Vicdanı olan herkes rahatsız. Nokta.
4: Peki Kılıçdaroğlu'nun yol haritası ne olacak? Mahkeme kararıyla göreve iade edilen parti meclis üyelerinin ilk olarak parti içi etik kurulu oluşturulmak için düğmeye basacağı iddia edildi. Yolsuzluk şüphelilerinin hükmünü mahkemeden önce partinin vermesi amaçlanıyor.
7: Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
4: Ve başka bir gelişme. CHP 38. olağan kurultayında delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin

0: soruşturma devam ediyor. 7 ilde operasyon düzenlendi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
1: Şimdi Aziz Yıldırım cephesinde ne var ne yok? Hakan Safi cephesinde ne var ne yok? Şöyle bir sözcü kalsın ama. Sözcünün sporuna bir bakalım. Her güç para değildir diyor Aziz Yıldırım. Yıldızlar üzerinden oy istenmesini eleştirdi. Mourinho ile biz anlaştık. Sonra bir imza kaldı. Gittiler araya girdiler. Biz aldık geldik dediler. Seçimi kazandılar. Mourinho ne hale geldi diyor. Hakan Safi cephesi de büyük transferler için her şeyi göz aldığını açıkladı. Ceza ise ceza, yıldız gelecek diyor. Dünya yıldızlarını getireceğim. Hukukçularımızla da görüşüyoruz. Her şeye razıyız. Fenerbahçe'nin dünya yıldızlarıyla buluşması için maddi ve manevi her şeyi vermeye hazırım diyor Hakan Safi, sevgili Dost Ağar. Şimdi bakalım siyasette ne var ne yok. Kayyum'un ilk kurbanı sözcüye konuşmuş. İlk kez bir mahkeme YSK'nın 7 tane kararını iptal etmiş. Saygı Öztürk'ün yazısı. Biraz geniş alalım gazeteyi. Özgür Özel Kılıçdaroğlu için uygun zamanı böyle tarif etti. Tek şart 40 gün. Özgür Özel ikinci kez grup başkanı seçilerek güven tazeledi. Ardından Kılıçdaroğlu'na seslendi. Partiyi 40 gün içinde kurultaya götürmezsem görüşmem resti çekti diyor sevgili dostlar. Vekillerin desteği var. Butlan kararının ardından 90 milletvekili var deniliyordu. Dün 110 milletvekili hangi kararın arkasında olduğunu takip ediyorsunuz diye konuşmuşlar. Cumhuriyet Halk Partisi yine bölünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine tartışmalar var. Biz şunu istemiyor muyuz? Şimdi dürüst olalım, eğri oturalım, doğru konuşalım. Burada güçlü bir muhalefetin olmasını hepimiz ister miyiz? Türkiye'deki güçlü bir muhalefet ama maalesef muhalefet de bölünmüş. Muhalefet de mahkeme kararıyla. Özgür Özel'in ekibi diyor ki, ey mahkeme siz siyasi karar verdiniz diyor. Peki şunu da sormak lazım. Yıllar önce Fazilet Partisi kapatıldı. Yıllar önce Erbakan Hoca'nın adamları kapatıldı. Refah Partisi'ne el konuldu. O zaman da bu kararı veren mahkemelerdi. Sessiz kalanlar şimdi kendilerine bir karar verildiği zaman hepsi sessiz ve suskun. Şimdi bunları da konuşmak lazım. Ben iki tarafı da anlatmak lazım. Mağduru da, haksızı da, haklıyı da konuşmak lazım. Tabii ki karar yine sizin kararınızdır. Bir hafta sonunda sabah erkenden abi memleketimiz Niğde'ye gideceğiz ama şöyle sana bir 5 dakika daha bakıp öyle çıkacağız diyen izleyicilerimiz var. Avustralya Melbourne'den ikindin namazını kıldım sizi izliyorum diyen bir izleyicimiz daha var Sevda Arman'a. Teşekkürlerimizi yolluyorum. Hadi bakalım Beyaz TV'de canlı yayında Tahir Alt-Sarıkaya Instagram adresinden takiplerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Şimdi dost eli bir proje var. Güzel bir proje var. Vatandaşların para vermeden bayramlıklarının kavuşmasını sağlayacak dost mağaza varmış. İzleyelim.

0: Buyurun.
1: Merhabalar efendim. Merhabalar. Belediye başkanımız Ahmet Çolak Bayraktar'ın selamlarını getirdik.
0: Harika.
1: Bebeğiniz için hediyesidir.
2: Bak bakalım başkan amcanın sana hediyesi.
3: Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diyoruz. Şu anda Dost Mağaza'dayız. Bildiğiniz üzere Dost Mağaza faaliyete geçtiği günden bu tarafa ihtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya, onlara destek olmak için çalışmalarını yürütüyor. Ve bugünlerde de artık yeni bir heyecanın içerisinde Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayram hazırlıkları. Gençlerin, çocukların bayramlık kıyafetleri içinde alışveriş yapmak üzere Dost Mağaza'ya her gün bekliyoruz. Burada Dost Mağaza'da bayram için alışveriş yapmak üzere bizde kayıtlı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimiz en kısa süre içerisinde bayramdan öncesiyle bütün eksiklerini gidermiş olacaklar.
4: Emek başkanımızın işi gücü rast gelsin. Hem çocuklarımızın kıyafetlerini her ayda alışverişimizi yapıyoruz. Çok memnunuz. Allah onu başımızdan eksik etmesin.
5: Ahmet Başkan'ın sayesinde her ay geliyorum buradan alışverişimi yapıyorum. Aynı bir markete, büyük marketlere giriyor gibi. Çocuklarımın bayramlıklarını her sene olduğu gibi Ahmet

0: Başkanı sayesinde alıyoruz.
1: Şimdi Kahramanmaraş'a götüreceğim. Tabii şehirlerde ilk yaşananlar, ilk projeler her zaman konuşulur, her zaman anlatılır. Her belediye başkanı bir iz bırakır. Der ki ben memleketime bunu yaptım ve bunu kazandım der. Bunu kazandırdım der daha doğrusu. Şimdi ilk spor vadisi varmış Kahramanmaraş'ta, izleyelim.

0: Adım Çağnalp Topur. Basketbol da severek oynuyorum ve çok güzel, zevk veriyor.
1: Merhaba, ben Eylem Nurelem Taşkesen. Artık burada doya doya basket oynayabileceğiz. Bu konuda çok mutluyuz.
2: Adım Ömer Berken. Belediyemiz sağ olsun burayı çok güzel şekilde düzenlemiş. Şu an gerek görevliler, gerek oyun alanları olsun gerçekten çok daha eğlenceli hale getirmişler.
3: Süredir üzerinde çalıştığımız güvenli park modelinde.
4: Ya Allah, Bismillah diyoruz. Bugün Kahramanmaraş'ımızın benliğinde var olan, dönemimizle birlikte daha da yükselen spor şehri kimliğine önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz 15 Temmuz spor vaadimizi gençlerimizin, hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz yatırımla şehrimizi tenisten basketbola, fitness'tan voleybola 24 farklı branşta hizmet verebilecek şekilde uluslararası standartlarla spor alanlarına kavuşturmuş olduk. 15 Temmuz Millet Bahçemizle birlikte spor vaadimiz üzerinde çalıştığımız güvenli park modelinde şehrimizdeki önemli örneklerinden bir tanesi olmuş olduk.
5: Bulunmuş olduğumuz bu tesis gençlerimiz ağırlıklı olmak üzere sporla ilgili bütün vatandaşlarımıza hizmet edecek.
6: Alıyoruz.
7: Şimdi sevgili dostlar, Niran Ünsal gözaltına alındı. Mirgün Cabas ve Yağmur Ünal serbest bırakılmış. Şunu alalım, bir Kartalkaya yangını davasında istinaf başvurusu reddedildi. Otelcilere af yok deniliyor. Ya şu görüntüyü izledim. Dedim ki gerçekten ülkemizde çok gerizekalı insanlar var. Bak, özür diliyorum. Ben bu lafımı beyni çalışanlara demiyorum. Ya arkadaş, bir, buradan emniyet yetkililerine sesleniyorum. Elimize bir telefon aldığımızda hemen ceza yazmasını biliyorsunuz. Tamam, telefon suç, yaptığım yanlış, kabul ediyorum. Ama gündüz Ankara'da, gündüz Sayın Ankara Emniyet Müdürlüğü, siz nasıl bu damperli kamyonun gündüz vakti Ankara sokaklarında girişine izin veriyorsunuz? Şimdi bu haberi bir hazırlayın arkadaşlar. Ya izlerken dedim ki bu üst geçit devletin malı. Türkiye Cumhuriyeti devletinin malı. Ya arkadaş, nasıl böyle bir hataya maruz kalınabiliyor? Bu damper süren vatandaş hiç mi bunun farkında değil? Ya ben buradan geçtiğim zaman burada bir üst geçiti bu hale getiririm. Şimdi bir, suç mu suç? Bu üst geçiti damper süren adama yaptırtacaksın abi. Başka çözümü yok.
8: Bildiğin bomba patladı sandık. Biz içeride çoluk çocuğumuz da vardı.
9: Damperi açık kamyon dehşet saçtı.
10: Büyük bir ses, patlama sesi gibi.
9: Üst geçit yıkıldı. Faciada 3 kişi yaralandı.
11: Korkunç kazanın adresi Ankara, Turgut Özal bulvarı. Damperi açık bir şekilde ilerleyen kamyon üst geçide çarptı. Büyük bir gürültüyle üst geçit yerle bir oldu.
12: Bir tırın da ortası vurduğu anda üst geçiti yıkıyor.
11: Arkamda görmüş olduğunuz kamyonun damperi hareket halindeyken açıktı. Yol üzerindeki diğer sürücüler kamyon sürücüsünü uyarmaya çalıştı ama o olan bitenden haberdar değildi.
9: O sırada üst geçide çıkan bir vatandaş ölümle burun buruna geldi.
8: Yayamızda vardı köprünün üstünde. Üçüncü basamağa indi inmediydi. Kadın kendini aşağı zor attı zaten.
11: Çöken üst geçidin altında kalan araç sürücüsü ve ticari araçta bulunan iki kişi yaralanırken kamyon sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
7: Şimdi sevgili dostlar, yeni uyananlara, kahvaltı sofralarında bizi izleyen tüm izleyicilerimize, bakın, hepinize sonsuz selamlar.

0: mesajlarımı yolluyorum. Bu saatte bakın erken saatlerde bile mesajlarınız böyle atıyor sürekli. Instagram adresinden sürekli sosyal medyadan bana gelen mesajlar var. Uzman çavuşlardan gelen mesajlar var. Sağlık çalışanlarından gelen mesajlar var. Polislerimizden, güvenlik güçlerimizden, özlük haklarını isteyen polislerimizden, maaşlarının yetmediğini söyleyen polislerimizden, devlet memurlarından gelen mesajlar var. Esnafımız da bayramda işlerimiz daha beklediğimiz gibi olmadı diyen esnaflarımızdan da gelen mesajlar var sevgili seyirciler. Evet, güzel ülkeme, memleketimize, vatanımıza bu bayrak altında Rabbim bize ömür boyu yaşamayı nasip etsin. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşlarımıza, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Lazıyla hepimiz birer kardeşiz. Hepimiz bu toprakların sahibiyiz. Hiç kimsenin kimseden üstünlüğü yok. Hepimiz eşitiz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi Devlet Bahçeli, bu laf boş bir laf değil. Bakın boş bir laf değil. Sözcü gazetesi de bu lafı dördüncü içeride manşetine taşımış. Devletle kavga edenler siyaset yapmıyor diyor. Mesela ben buradan ne anladım biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nu anladım. Bakın Ekrem İmamoğlu'nu anladım. Boş bir laf değil. Sayın Bahçeli durduk yere bu cümleyi konuşmaz. Yani devletle kavga etmeyin kardeşim. İktidarla kavga edebilirsiniz. AK Parti ile kavga edebilirsiniz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını bileceksiniz. Devleti karşınıza alırsanız devlet size siyaset yaptırtmaz diyor. Helal olsun Sayın Bahçeli'ye. Gerçekten mükemmel bir cümle. Boş bir cümle değil. Hemen bakalım Sabah gazetesine. Etnospor nefes kesmiş. Çocuklar tadını çıkarmış. Sosyal medyada izledim ben de. İniyoruz. Şaibeli Kurultay'ın simsarları diyor. Gaffar Çiçek, Ayça Aypek Şenay. Birçok isim var. Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi İlker Uluer'in ifadesinin ardından delege borsasına yönelik operasyon başlamış. Şimdi bir arkadaşım diyor ki bana, bir arkadaşım, Tahir sen bu olayı nasıl görüyorsun? Sence mahkemenin verdiği karar siyasi bir karar değil mi diyor. Bir arkadaşım. Ben de diyorum ki bakın AK Partililiğimizi, CHP'liliğimizi bir kenara koyalım. Herkes ideolojilerini bir atsın bir kenara. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu da tanımam etmem. Ama bildiğim konu şu. Kemal Kılıçdaroğlu'na genel kurultayda hediyelerle, paralarla üye satın almış bu ekip, iddialar, mahkeme bunu söylüyor, ben değil. Şimdi her şey, kanıtlar ortada. Şimdi böyle bir durumda mahkeme diyor ki ben seni geçerli saymam kardeşim diyor. Sen öbür adama diyor hile yapmışsın diyor. Bu bir suç diyor işlediğin diyor. Ha daha bu işin daha başka bir boyutu var. Bunların hepsi mahkemeye çıkacaklar. Bu delegelere para verenlerin çoğu mahkemeye çıkacak ve artık ceza neyse bilemeyiz. Demek istediğim şu, Türkiye'de temiz siyaset istiyoruz. Temiz ahlak istiyoruz. Başka bir şey değil sevgili seyirciler. Biz ahlaklı olursak çocuklarımıza da ahlak aşılarız. Güzel ahlak gönderelim bizden sonraki nesillere diye düşünüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi cephesinde ne var ne yok izleyelim.
1: Bizim için siyaset kişisel çıkarların yarıştığı bir koşu bankuru değildir.
2: İşte böyle verdi mesajlarını. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin siyaset ve liderlik okulu sertifika töreninde kürsüdeydi.
1: Devlet ile kavgaya tutuşanların yaptıkları siyaset değil, olsa olsa faydacı bir etkinlik, anlamsız bir meşguliyettir.
2: Ve terörsüz Türkiye süreci. MHP lideri doğru yerde duruyoruz dedi.
1: Terörsüz Türkiye emperyalist politikaların kurmuş olduğu düzeni bozmak ve çatışma dinamiklerini sonlandırmaktır. Milletimizin geleceği için doğru yerde duruyoruz.
0: Evet sevgili dostlar. Bu arada Instagram'dan yazan arkadaşlarımız var. Beni takip eden vicdansızlar, niye beni Instagram'dan takip etmiyorsunuz? Hadi bakalım. Tahir alt tire Sarıkaya Instagram adresinden ekranlara şimdi veriyor ekibimiz. Özgür Batmaz'a bir günaydınlar dileyelim. Can Oto Yılmaz'a bir günaydınlar dileyelim. Kadir Delibalta'ya, Ali Dündar'a, Hatice Sivri'ye, Can Oto Kurtarma'ya,

0: Karpat, Aziz Akıncı, Zeynep Dönmez'e bir günaydınlarımızı iletelim mi? Rasim Peker, Almanya'dan bizi izliyormuş dostumuz. İyi günler diliyorum. Sevda ablamıza da bir günaydınlar dileyelim. Ruhi Bey'e iyi sabahlar. Bol reytingler Viyana'dan cennet vatanıma günaydınlar. Hatice Yılmaz, Yılmaz Kararslan Sakarya. Uyananlar, uyanmayanlar, hepinize günaydınlar. Takiplerinizi bekliyorum. Şimdi altındaki düşüş düğüncüye yaradı diyor. İç piyasada özellikle düğün takası olan gram ve çeyrek işçilik olmayan bileziğe talep patlamış. Bakalım, bence altın biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. İniyoruz. Arınma komisyonu temizlik yapacak diyor. Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluğa karışanları ihraç edip rüşvetin üssü olan belediyeleri sıkı şekilde denetleyecek. Özel bayram sonrası kurultay istiyor. Kılıçdaroğlu ise önce temizlik diyerek zamana yayma planı yapıyor. Biraz inelim. Kılıçdaroğlu'nun dünkü kısa konuşması var. Az önce yayında da söyledim. Kravat takmayan bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördük. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, anladığım kadarıyla dün izledim, ben şu an kurultay yapmam. Hiç kimse benden kurultay beklemesin. Ama önce bir temizlik yapmam lazım. Önce bir rüşvete bulaşanları. Ya Sayın Özgür Özel'e soruyorum. Uşak Belediye Başkanı oteldeki yaşanan o krizde hala ilk başta almadınız, ihraç etmediniz. Bir beklediniz, bir durdunuz, medya üzerinize geldi. Ya Cumhuriyet Halk Partisi bu olmamalı sevgili dostlar. Ben şunu istiyorum, bu ülkede yaşayan bir yurttaş olarak muhalefetin güçlü olmasını istiyorum. Çünkü dünyada güçlü muhalefetler güçlü devletleri getirir. İktidarı denetlerler muhalefetler. İktidara derler ki hataların şunlar. Şurada doğruyu yap. Ekonomi iyi gitmiyor. Alım gücü düşük. Marketlerde fiyatlar bu kadar pahalı. İktidara yön gösterir muhalefet. Ama bizim Türkiye'de birisi otel odasında havluyla çıkıyor. Diğeri başka yerlerde. Bu olmamalı. Türkiye'nin ahlakı bu değil. Biz çocuklarımıza temiz siyaset bırakalım. Temiz siyaseti görmek istiyoruz sevgili dostlar. Sırada ne var arkadaşlar? Tamam. Meral Akşener'le devam edeceğiz sevgili dostlar. Meral Akşener de uzun zamandır yoktu piyasada. CHP'nin mutlak mutlan kararı sonrasında gözlerden uzak olan Meral Akşener yeniden ortaya çıkmış.
1: Beş siyasi parti tek bir ismi dile getirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yönünde görüşlerini beyan ettiler.
2: Akşener 3 Mart 2023'te böyle demiş, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra altılı masadan kalkmıştı.
3: Hançerlerle beraber yükümüz ağırdı. Ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımdaki hançerler.
2: Mutlak mutlan kararının açıklanmasının ardından da uzun zamandır gözlerden uzak olan Akşener bir anda ortaya çıktı. Akşener hala aynı noktadaydı. Bir kez daha kılıcını çekti. İsim verilmedi ama en yakınındaki isim olan Esma Bekar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bekar paylaşımında Meral Akşener hep haklıydı dedi. Bu paylaşım Meral Akşener cephesinden gelen ilk açıklama olarak değerlendirildi. Ama sadece bu değil. Akşener'e dair bir paylaşımda İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak'tan geldi. Kendisini ziyaret ettim, morali gayet yerinde dedi. İYİ Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Meral Akşener partisini kurultaya götürmüş ve koltuğunu Müsavat Dervişoğlu'na bırakmıştı ve halefi Müsavat Dervişoğlu.
4: Benim safım demokrasinin yanında olacak.
2: O da Özgür Özel saflarında yer aldı.
4: Ben gücünü milletten almayan hiç kimseyi siyasi muhatap kabul etmem.
2: Ama unuttuğu bir şey vardı. O da İYİ Parti'nin geçmişi.
4: Benim safım demokrasinin yanında olacak.
2: Ama Dervişoğlu'nun bu sözleri Ankara kulislerini geçmişe götürdü. İYİ Parti'nin bugünkü varlığını 2018'deki vekil transferine borçlu olduğu hatırlatıldı ve böyle bir süreçle var olanlar delege borsalarında sorun olarak görmez yorumları yapıldı.
0: Geçeceğiz, reklamlara geçeceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden sıcak görüntüler var. sıcak görüntüler var. Son dakika görüntüleri.

0: var. CHP'liler, Özgür Özel taraftarları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde biz burayı bırakmayız, terk etmeyiz diyorlar. Şu ana kadar polis güvenlik önlemini alıyor. Sevgili seyirciler, Acun'u konuşacağız, Hull City'yi konuşacağız. Sizden rica ediyorum, ben bir nefesleneyim, bir soluk alayım, bir kahvemi yudumlayayım derken reklamlardan sonra CHP önünde yaşanan bu görüntüleri, canlı görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye! Yaşanacaksa
0: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Bazı hayaller vardır. Bir adımla başlar, bir dokunuşla, bir denemeyle. Ve o küçük anlar aslında en özel başlangıçlara dönüşür.
11: Aferin.
10: Bir adım atabilmek hem de tek başına imkansız değil. Benden sonra evladım ne olacak diyen anne ve babaların hüznüne çare olmak

0: imkansız değil. Tabii sizin desteğinizle. Hadi sen de bu bayram bağışınız iç eve yap. Yapacağın her bağış özel çocuklarımız için bir imkan olsun. Ziçe, tam yarım asırdır umudun adı.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo!
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Yakıt alacağız, yine yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi

0: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
5: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: Damla?
7: Bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Tam da leslik.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Görüntüler, sıcak görüntüler sevgili seyirciler. Bir son dakika verelim. CHP Genel Merkezi'nin önünde gerginlik görüntüleri var sevgili dostlar. Sesini açalım arkadaşlar.
6: Sizin değil. Partiye sizin kartınızı alayım abi. Partiye sizin kartınızı alayım. Göster abi kartı. Göster abi kartı. Alamak.

0: Kartını göster. Kartını göster.
1: Lütfen, lütfen, lütfen. CHP Genel Merkezi'nin önünde bazı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri de var. Evet, sıcak görüntüler sevgili dostlar. Televizyonlarını yeni açanlar. Evet, şu an Çevik Kuvvet de orada, CHP Genel Merkezi'nin önünde. Evet, bu gelenler tahliye edin diyor. Özgür Özel ve ekibine, Kılıçdaroğlu'nun ekibi. Evet sevgili dostlar, televizyonlarını yeni açanlar, sıcak görüntüler. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önünde CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 4 milletvekiliyle birlikte Kılıçdaroğlu'na yakın kişiler CHP Genel Merkezi'nin önüne geldiler. Genel merkezi bırakın, mahkeme kararı var denilerek. Ve aralarında kısa süreli bir gerginlik de var. Tabii biz bu gerginliğin sona ermesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Kanunlar, yargı ne diyorsa CHP'de gereğini yapmalıdır diye düşünüyorum. Evet, sıcak görüntüleri birazdan ekranlarınıza getireceğim. Ali Mahir Başar'ın açıklamaları var. Ekibimiz hemen onu hazırlıyor. Ali Mahir Başar'ı da vereceğiz. Şimdi dün dedim ki hazır mı? Tamam. Arkadaşlar hemen verin, beni alın yayından. Ali Mahir bir son dakika. Bir son dakika görüntüleri var, hala devam ediyor.
2: Görüyorsunuz yaşananları. Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor. Ben Ankara'ya, Ankara örgütüne, herkese sesleniyorum. Sabahın erken saatlerinde planlı bir şekilde gelmişler. Buraya davet ediyorum. Partiye, örgüte, genel merkeze, milli iradeye herkes sahip çıkmalı. Bakın burada torbacı kılıklı, mafya kılıklı, ne olduğu belirsiz silahlı insanlarla geliyor. Görüyorsunuz yaşananları. Herkesi genel merkeze sahip çıkmaya davet ediyoruz. Yazık, yazık, yazık. Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin. Yazıklar olsun. Bu insanların emekleri, yıllardır verdiği emekler haram zıkkım olsun. Allah kahretsin. Allah onları kahretsin.
1: Sabah sabah beddua etmek ne kadar doğru. Bir tekrar verelim. Ali Mahir Başar'ı bir pencere yapalım. Acun'a birazdan geçeceğim ama bayağı gündem yoğun. Gündem yoğun. Konuklarımız var önümüzdeki dakikalarda. Şimdi bir sesini tekrar açalım arkadaşlar. Bir yorum yapacağım buna.
2: Gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor. Beni
1: almayın yayından.
2: Ben Ankara'ya, Ankara örgütüne, herkese sesleniyorum. Sabahın erken saatlerinde planlı bir şekilde gelmişler. Buraya davet ediyorum. Partiye, örgüte, genel merkeze, milli iradeye herkes sahip çıkmalı. Bakın burada torbacı kılıklı, mafya kılıklı, ne olduğu belirsiz silahlı insanlarla geliyor. Görüyorsunuz yaşananları. Herkesi genel merkeze sahip çıkmaya davet ediyoruz. Yazık, yazık, yazık. Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin.
1: Yazıklar 24. haber hazırlayın arkadaşlar. 24. haber hazırlayın.
2: Yemekler haram zıkkım olsun. Allah kahretsin. Allah onları kahretsin.
1: Evet, şimdi Allah onları kahretsin diyor. Bir insan partililerine bunu der mi Sayın Ali Mahir Başarır? Bugün seversiniz sevmezsiniz Kemal Kılıçdaroğlu'nu ama bugün kardeşim mahkeme kararına hepimiz uymak zorundayız. Hangimiz mahkeme kararına res çekebiliriz? Devletin kanunlarına, bu ülkede yaşayan bir birey olarak hangimiz res çekebiliriz sevgili seyirciler? Şimdi demek istediğim şu, bakın şu an televizyonların başında ben net konuşurum, hiç kitabın orta sayfasından konuşurum. Özkan Yalı mı, Cumhuriyet Halk Partililer içinize siniyor mu? Bir otel odasında genç bir kızı, kendinden kaç yaş bir kızı ve belediye çalışanını Ankara'ya götürüp otel odasında bornozla, o görüntüler hafızanızdan çıktı mı? Bana ne kardeşim Kemal Kılıç?

0: Kılıçdaroğlu'ndan, bana ne Özgür Özel'den. Ben CHP'ye oy da vermedim ama güçlü bir muhalefet istiyorum arkadaşlar. Türkiye'mizin, ülkemizin daha da güçlü olması için, daha da ileriye gitmesi için. Muhalif partiler iktidar partilerini denetlerler. İktidar partilerine yol gösterirler. İktidara der ki ekonomiyi şöyle düzelt, böyle düzelt. Ama CHP kendi içinde bir siyasetçi eskiden ne söylüyor, şimdi ne söylüyor? Ey siyasete!
1: Ben Kemal Bey'den beklerdim bunu. Biz onunla çalıştık. Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 48 saat uyuyamadım. Sinir krizleri geçirdim. Bakın tırnağına zarar gelse bugün yargılanıyor. O kadar davada. Dünyayı yıkarım. Dünyayı yıkarım, dünyayı. Evinin önünü beklerim. Evinin önünde beklerim.
2: Biraz rahatsızım. Bizim asıl iktidar mücadelemizi AKP, MHP bloğuna karşı vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
3: Bir şey oluyor.
4: Ali Mahir Başarı.
3: Ali Mahir Başarı, evet.
1: Biz partimizi hiçbir şekilde teslim etmeyiz. Eğer bir arkadaşımız, büyüğümüz genel başkan olmak istiyorsa işte mahalle seçimleri başlar. Oradan başlayarak Sayın Özgür Özel gibi delegenin karşısına çıkar. Delege onu teste, sınava tabi tutar. Başarılı olursa kazanır.
5: Siz Sayın Kılıçdaroğlu'na çok yakın çalışan bir isimsiniz. Bugün ondan ne yapmasını bekliyorsunuz Sayın Başarı?
1: Benim istediğim, beklediğim ve yapması gereken şudur. O karar yırtıp atıp Özgür Bey'in yanına gelip hadi adam. Darbeye karşı, junta'ya karşı dimdik ayaktayız demesini bekliyoruz. Bunu da her onurlu Cumhuriyet Halk Partili yapar.
6: Sayın Kılıçdaroğlu sessiz. Siz uzun zaman kendisiyle çalıştınız. Bunu nasıl yorumluyorsunuz, bu sessizliği?
1: Yani ben en azından il başkanının aramasını, bir paylaşım yapmasını, Gürsel Tekin'e bir mesaj vermesini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayyumlara teslim olmadı ve olmayacağını söylemesini isterdim, beklerdim. Bu beni çok üzüyor tabii. Ben Kemal Bey'den beklerdim bunu. Biz onunla çalıştık. Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 48 saat uyuyamadım. Sinir krizleri geçirdim. Onun partisine, evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim.
0: Hey siyaset hey, hey siyaset hey. Pazar sabahında televizyonlarında bizi izleyen o kadar çok mesaj alıyorum ki hepinize sağ olun, var olun. Türkiye'nin sabah haberlerini, hafta sonu haberlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Mansur Yavaş da diyor ki tişörtüyle, ben Kemal geliyorum. Arkadaşlar bu yapay zeka mı? Hala anlamış değilim. Acaba birisi bana sosyal medyadan yazsın, bu fotoğraf yapay zeka mı? Çünkü yanındaki basın danışmanı Volkan, eski çekilen bir resim, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığında çekilen bir resim. Ama işte siyasetin geldiği nokta, ben Kemal geliyorum dedi ve geldi sevgili dostlar. Şimdi Veli Ağbaba, ben taraftar değilim, ben gazeteciyim. AK Parti'nin sözcüsü değilim, burada görevli biri de değilim. Gazetecilik işimi yapıyorum. Ha, yakaladığımda da konuşurum. Millete namus dersi veren, millete sen hırsızsın, senin şu kadar evin var, sen şunu yaptın, şu kadar yolsuzluk yaptın diyen bir Veli Ağbaba. Abi ya, şu teknoloji, şu sosyal medya olmasa biz insanların karakterini nasıl çözeceğiz?
7: Ben Özkan Yalım'ı tanıyorum. Özkan Yalım'a bakışımı da herkes bilir. Meclis de bilir nasıl baktığımı. Özkan Yalım'a nasıl baktığımı herkes bilir.
8: Nasıl bakıyorsunuz?
7: Ya ben olumlu bakmıyorum.
8: Yani bu kavgada...
7: Bu kavgada
8: değil. Bu Özkan Yalım'ın özel olarak sizi hedef almasında eskiden gelen bir gerilim mi var?
7: Yok, benim şöyle, ben Özkan Yalım'la hiç yıldızım barışmadı. Ben şimdi cezaevinde bu duruma düşmüş bir hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Hiç yıldızım barışmadı. Bunu bütün mecliste milletvekili yapan herkes bilir. İdare amirliğinde aday oldu, oy vermedim, aleyhine çalıştım vesaire. Özkan Yalım zengin bir adam. Yaklaşık 3 milyar serveti olduğu söyleniyor.
9: Bıçakla belediyeyi aldınız. Biz asgari ücretin %30 fazlasını veriyorduk. Siz asgari ücretin yediniz.
7: Özkan Yalım'a söylerim, defterini düren. Özkan Yalım 31 Mart'ta sana ne yaptı? 31 Mart'ta iktidarın bütün olanakları kullanmana rağmen Özkan Yalım hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalım'a da selam olsun. Özkan Yalım var ya, vallahi iktidarın bütün olanaklarını kullandılar. Hep beraber çalıştılar. Ne oldu? Özkan Yalım toz yurtladı bunlara. Helal olsun Özkan Yalım'a. Şimdi destan yazıyor Uşak'ta.
0: Evet, yeni televizyon.

0: yollarını açanlar var. O kadar mesaj var. Uşak'tan dostlarımız yazıyor. Şanlıurfa'dan dostlarımız yazıyor. Almanya'dan dostlarımız yazıyor. Partiyi bu hale getirenlere yazıklar olsun bir CHP'li olarak diyor. Malatya'dan sizi izliyorum Tahir Sarıkaya demiş Cumali'ye. Murat Han'a günaydınlar. Samsun'dan Tarık Çelik'e günaydınlar. Naci Özlü'ye dobra konuşuyorsun diyor. Kapadokya'dan selamlar sevgili dostlar. Evet, Instagram adresimden Tahir Altdire Sarıkaya'dan Tahir Bey kitabın ortasından konuşmuyorsunuz diyor. Hafta sonu klasiğimiz Samsun'dan Faruk Tekin. Galip Akın günaydınlar. Burdun'dan selam olsun diyor. Günaydın güzel insan, sizi seviyoruz Fatsa'dan demiş. Hasan Yıldız, Yunus Akar, Mesut Koca, Antakya Hatay'dan yazıyorum diyor. Arkadaşlar Instagram vallahi doldu. Şu an Instagram doldu. Ben okumaya devam edeceğim. Sizler yollamaya devam edin. Canını seven yola çıkmasın diye bir yazımız var. Vallahi ben yarın çıkacağız yola. Yok, salı günü, özür diliyorum. Arife günü. Ankara'da olacağım bu bayramda. İnşallah bir 3-4 gün Ankara'da olacağız. Şimdi iyi ki de dün çıkmamışız. Gerçi yayın vardı. Esra Gül isminde bir Twitter X arkadaşımız diyor ki 12 saattir yoldayız. 272 kilometre ilerleyebildik. Geride kilit durumda. Benzinlikler, dinlenme tesisleri, tuvaletler tıklım tıklım. Canını seven yola çıkmasın diyor. Şimdi CHP'de bir mutlak butlan krizi var. Bir CHP'li mutlak butlan krizi geçirdi.
1: Bergama ilçe örgütü olarak kesin ve kesin olarak karşıyız. Ya biz bu kararı, biz mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Taraflı, adalet olmayan kararını kesin ve kesin olarak tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Ve buna sonuna kadar da karşıyız. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkın iradesiyle birinci parti olmuş partinin mahkeme kararıyla hakkını elinden alamaz. Bunun önüne hiç kimse hiçbir şekilde geçemeyecek.
0: Adam kriz geçirmiş arkadaşlar. İzmir Belediye Başkanı'nın da açıklamaları var. Ben duruşu olan insanları severim. Bakın, duruşu olan insanları severim. Mert insanları severim. Şimdi bugün İzmir Belediye Başkanı, tanımam etmem Sayın Başkanı, ama duruşu, hani diyor ki adam beni özgür, ha şunu da biliyorum. İzmir Belediye Başkanı'nı oraya getiren Veli Ağbaba'dır. Ama şu an araları açıktır sevgili dostlar. İzmir Belediye Başkanı ile Veli Ağbaba'nın arası açıktır. Ama başkan Özgür Özel'in yanında. Arkadaşlar verebileceğiz mi böyle? Evet. Şimdi buradan sevgili dostlar, beni Özgür Özel aday yaptı ve ben Özgür Özel sayesinde kazandım. Ama adamın duruşu var. Helal olsun Sayın Başkan'a. Diyor ki koca birer utanç mısınız diyor. Sizin görüşünüz nedir? İzmir Belediye Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında utanç mısın sözlerine. Tabii tepkiler de vardı. Siz parti büyüğüne nasıl öyle konuşuyorsunuz diye kızanlar da vardı. Yeni uyananlar, hadi bakalım tüm güzel ülkeme iyi sabahlar dileyelim. Vallahi ben de burada kahvemi aldım. Yudumlarken sizler de güne başlayan tüm dostlarımıza iyi sabahlar dileyelim. Güzel ülkeme iyi sabahlar, iyi pazarlar dileyelim. Şu an bize Niğde Devlet Hastanesi'nde yazan bir izleyicimiz var. Dün bir hastamı getirdim diyor. Refakatçiyim. Yorum yapın, haber vermeyin, ayrılamıyoruz sizden demiş. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Nerede kurbanlıklarınızı keseceksiniz? Bir yakınım da diyor ki kurban kesmek günahtır diyor. Sizce günah mı arkadaşlar hayvan kesmek? Ben hayvan eti yemem diyor.
2: 250, 200, 260.
3: 200 adayı sen bir...
2: 270.
3: Sen 400 alayım de.
4: Abi 300 dedim, 280 bin lira sana. Hayırlı olsun.
5: 220 lira
4: atayım. Hayırlı olsun. Para ver, o paraya çıkmaz.
6: Efendim, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'un birçok noktasında da kurban çadırları kuruldu. Türkiye'nin dört bir yanından besiciler kurbanlıklarını aldılar ve burada satış özralde bekliyor.

0: var. Peki kurban fiyatları geçen seneye göre nasıl? Bu sene nasıl? Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte detayları haberimizde. Abi kaç tane sattın?
1: Şu anda 65 tane sattım.
0: Kaç tane getirmiştin?
1: 75 tane ben getirdim.
0: 65 tanesini sattın.
1: Sattım evet.
0: Maşallah. Fiyatları nasıl?
1: 150 bin liradan başlıyor düşük olarak. En yükseğe de 350-400 civarında. Yo, yine aynı fiyatlar aşağı yukarı. Öyle artma olarak her türlü maliyet arttığı için normalde şöyle diyeyim yani. Geçen seneki 220-230 liralık hayvan bu sene 350 civarında. 330 yani hiç öyle bir yüksek bir artış yok.
2: Uygun kurbancıya göre, alıcıya göre de pahalı.
3: Biz 5-6 kişiyiz. Kendimize uygun olanı seçer bakarız.
0: Yanımda görmüş olduğunuz bu kocaman boğanın adı Eşref Tek. Kendisi de kurban pazarında tek. Çünkü kilosu tam 1 ton 200 kilo ağırlığında. Fiyatı ise 650 liradan alıcısını buldu. Adı neden Eşref Tek?
4: Eşref Tek çünkü eskiden Süleyman Çakır İstanbul'un seferiydi. Şu anda Eşref Tek İstanbul'un seferi. O yüzden ismini Eşref Tek koydum.
0: Kaç kişi aldı bunu?
4: 7 kişi aldılar. Ondan sonra geldiler biz de kırmadık. Verdik ondan sonra.
0: Pazarlığı kaçtan açmıştın?
4: Pazarlığı 750 bin TL'den açmıştık. Ondan sonra onlar da 600 bin TL verdiler ama 650 bin TL'ye anlaştık.
5: Dayı sen 470 lira ver şu danaya. Abi bir şey değil, adam başı 3 lira vereceksin ya, kurban olduğum ya. Ya vermiyor.
0: Sen ne kadar diyorsun?
1: 455.
5: Ya 455 olmaz baba, sen 470'te yine alma ya. Ya 470.
0: 465 diyelim.
5: Abi yine alma sen.
0: Yok. Abi 465
5: yine alma.
0: Efendim bu pazar adeta Şampiyonlar Ligi pazarı. İşte bir şampiyon da burada. Kendisi tam 1 ton 250 kilo ağırlığında. Henüz alıcısını bekliyor. Kaça satıyorsun bu güzelim süslü kızı?
6: 680 bin istiyoruz.
0: Alıcılar nasıl bakıyor?
6: Alıcılar genellikle süslü püslü olduğu için geliyorlar. Fiyatını duyunca normal olarak da gidiyorlar.
0: Görüntüsüne tav alıyorlar ama fiyatı duyunca evet. Kaçıyorlar.
6: Evet tam öyle.
0: Nasıl beslediniz bunu?
6: Bunu yonca, arpa.
0: Doğal mı?
6: Evet doğal. Bizim Çankırılgaz Karakaya'da kekiklerle beslendi bu. Dip fiyat 650 bin lira olur. İlla ki yine pazarlık payımız var başında. 610 bin lira verdiler, daha vermedik. Allah'ın vekilini olmayı bekliyorum.
0: Ne kadar süslü gördün mü?
7: Evet çok güzel.
0: Almak istemez.
7: Yok.
0: Keşke benim olsa demiyorum. Aa,
7: keşke param olsaydı
5: param
7: alırdım.
5: Yok, var bir tane.
0: Benim param yok. Nerede param? Sen ver bana, ben alayım. Bak sen eti çok seviyorsun, bunu al. Sen eti çok seviyorsun bunu.
8: Ben eti severim. Allah için severim ama arkadaşlar almıyor.
0: Vay bak amca diyor ki ben alırdım diyor. Arkadaşlar almıyor.
7: Parası var demek ki, ben alamam ben diyorum.
0: Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? İyisi nasıl seçilir?
9: Kurbanlık alırken hayvanın sağlıklı, besili, kapaklı yani kurbana elverişli bir vaziyeti olmasına dikkat ederiz. Şu anda gördüğünüz hayvan da besisini almış, dolgun, sağlıklı, gözü, kulağı, boynuzu, ağzı, kapağı yani ayaklarında herhangi bir rahatsızlık yok. Bunlara dikkat edilir.
10: Hani ya, iyi hayvan tüylerinden belli olur. Hani ipek gibi tertemiz. Yarmola bir iki hayvana baktık. Hani 450-430 falan. Hani güzel oldu mu öyle biraz yüksek.
0: Güzel oldu mu değiyor diyorsun.
10: Öyle öyle.
0: Efendim kurban pazarında her ne kadar talepler büyük başlara olsa da küçük başlara da ilgi bir hayli yoğun. Kaç tane sattınız küçük başlar?
11: 400 tane hayvanla geldik. Şu anda 25-30 tane sattık.
0: Efendim küçük başlardaysa liste fiyatı 25 bin liradan başlıyor. 45 bin liraya kadar alıcısını bekliyor.
11: Şu anda 25 liradan 45'e kadar hayvan var. Tabii ki yöre yöre hayvanları da değişiyor. Şimdi yöresine göre de vatandaşın istediği bir rakam var.
12: Geçen sene daha ucuzdu, bu sene o bir koyun 34-35 nedir ya?
0: Sen mi beğeniyorsun, enişte mi beğeniyor?
12: O beğenecek.
0: Sen hanımın.
13: O beğenecek.
12: O beğenecek.
0: Sen beğenecek misin?
13: Ben almışım, kötü olursa o.
0: Ha, bak gördün mü, teyzem sana suç atıyor. Evet. İyi çıkarsak o seçmiş, kötü çıkarsa evet. Sen seçmişsin.
12: Evet doğru diyorsun. Teşekkür ederim.
0: Bazı besiciler neredeyse ellerindeki tüm kurbanlıkları satmış durumda. Fiyatları ise gayet uygun diyorlar. 150 bin liradan başlıyor. 500 bin liraya kadar alıcısını bekliyor.
9: Hayvanımıza 360 bin lira diyoruz.
14: Oo çok. Çok istedin.
9: Siz de az verin.
15: Sonuçta pazarlık.
9: Bir noktada buluşacağız yani.
14: Son fiyat. 320 lira.
9: 330 lira.
14: 320.
9: 30.
5: 25. 25. Ya 25 kırma milleti. Ya 25.
14: Hayırlı
9: olsun. Tamam hayırlı. Yetişen alıyor. Buyurun buyurun, son kurbanlıklar. Yetişen alıyor, koşun.
16: Dünyanın matematiğini çözen var mı? Bu dünyaya geldik ve bu dünyadan gidiyoruz. İyi sevabımıza, günahımıza.

sağlığımızla, gençliğimizle, yaşlılığımızla. Sevgili seyirciler bakın, çok önemli matematik, yani bu dünyada yaşamanın matematiği. Doğuyorsun, büyüyorsun, ünlü oluyorsun, yaşlanıyorsun, mal mülk sahibi oluyorsun, malını burada

0: Evet sevgili dostlar, işte hayat böyle bir şey. Bu filmle büyüyen bir nesil olarak belki çoğunuz bu filmle büyüdük. Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın o filmiyle büyüdük sevgili dostlar. İşte bu hayatta onurlu yaşamak çok mu zor? Bu hayatta mert olmak çok mu zor? Dünyanın malına aldanmak, bu dünyanın malında karakterimizi farklı yerlere taşımak. Bu kadar zor mu sevgili dostlar? Sadece soruyorum. Ne kadar güzel söylemiş değil mi? Kaybetmeyi göze alamayacak kadar büyük bir aşk yaşamadım diyor. Ama onurumu kaybedecek kadar küçük bir insan olmadım diyor Kadir İnanır. Dua edelim Kadir İnanır'a. Entübe edildi. Beni alın buradan diyor. Duramıyorum ben burada. Acı çekiyorum diyor. Alın beni bu odadan diyor. Öleceksem ölüm diyor ama acı çekiyorum diyor. İşte hepimizin geleceği nokta. Hiçbirimize kalmayacak ki bu dünya, bu koltuklar hiçbirimize kalmayacak. Onun için dürüst olmak lazım, onurlu yaşamak lazım, namuslu yaşamak lazım. Hangimiz götürdük ki bu dünyanın malını? Hangimiz bu yakışıklılığı götürdük? Hangimiz bu güzelliği götürdük ki? Yaşlandıkça çirkinleşiyoruz. Yaşlandıkça her şey bitiyor sevgili dostlar. Devam edelim. Evet sevgili dostlar, şimdi canlı yayınımız Uyan Türkiye'm devam ediyor. Acın Ulucalı'nın bir fotoğrafını versek, şöyle ben de tamam, ben de hemen böyle bir karşı kameraya baksam. Acın Ulucalı'yı kıskanıyoruz kardeşim. Muhabirlikten nasıl Husiti'nin Premier Lig'e geçiyor? İşte başarı başarı, inanırsan her şey olur. Yeter ki inanalım arkadaşlar.
1: Hulsi Premier Lig'e yükseldi. Wembley'de Türk bayrağı dalgalandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City Championship Playoff finalinde Middlesbrough'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükseldi. Nefes kesen final mücadelesinin ardından tribünlerde büyük sevinç yaşanırken Acun Ilıcalı'nın duygusal anları geceye damga vurdu.
2: Hull City Premier Lig'de işte.
1: Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünlerde gözyaşlarını tutamayan Ilıcalı saha içinde Türk bayrağı açarak tarihi başarıyı kutladı.
2: Hull City Premier Lig'de işte.
1: Şampiyonluk töreninde futbolcular ve teknik heyetle birlikte büyük coşku yaşayan Ilıcalı, kupayı havaya kaldırarak takımın sevincine ortak oldu.
0: Şimdi geçenlerde bir yerdeyim, isim vermeyeceğim, şimdi şey olmaz. Hayvan eti yememek, hayvanları kesmek, sevgili seyirciler, şöyle şu ineği de alalım, ineği alalım değil mi, çiçek kesiyor, şöyle gel kameraman arkadaşımdan, almak lazım, bu yani bildiğimiz inek değil, maşallah saçları benim saçımdan daha güzel ve uzun. Şimdi geçenlerde bir yemekteyim, pardon. Şimdi bir yemekteyim arkadaşlar. Bir tanıdığımız kurban kesmek günahtır. Sen Allah'ın hayvanını kurban keserek günaha giriyorsun diye bir konu açıldı masada. Şimdi ben dindar bir adam değilim. Elhamdülillah Müslümanım. Muhafazakar bir içinizden bir arkadaşınızım. Şimdi şunu söylüyorum. Şimdi kurban kesmek günah mı? Hayvan kesmek günah mı?

0: Ben o an hayvanları çocuklar görüyor, hayvanlar ağlıyor, kesiliyor, ölüyor ve sen onun etini yiyorsun. Günahtır kardeşim diyen bir tanıdığıma. Şimdi burada bir ayet var. Diyor ki ayette, biz her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine onun adını ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan tek şey sizin takvanızdır. Allah'a olan saygınız ve bağlılığınızdır diyor. Böyle bir ayet. Buradan bir müezzin arkadaşım bana sosyal medyadan yazarsa sevinirim. Kurban kesmek, hayvan kesmek günah mı? Yorumunuzu bekliyorum. Sevgili dostlar, sıradaki haberimize geçelim. Ben de bir soluklanayım, hemen geliyorum.
1: Cenazelerini birisini dün çıkardılar, birisini arıyorlar.
2: Evladımız çekyatın altında sıkışmış kalmış.
3: Kimi sele kapıldı, kimi ise heyelanda duvarların altında kaldı. Hatay'daki sel felaketi 4 kişiyi canından etti.
1: Bu köprü daha önce yıkılmıştı, yapıldı. Bir daha yıkıldı.
2: 3 kişi çıkarıldı, 1 kişi vurulamadı.
3: Selin vurduğu kentte taş üstünde taş kalmadı. Evler çöktü, köprüler yıkıldı.
1: Bu köprü daha önce yıkılmıştı, yapıldı. Bir daha yıkıldı.
3: 19 yaşındaki Deniz Hoşgel ve 20 yaşındaki Musa Paşa da yıkılan köprüden araçla nehre düşerek akıntıya kapılmıştı. Aramaların ikinci gününde Hoşgel'in cansız bedenine ulaşıldı.
1: İşten gelmişler adamlar, mesai yapıyorlardı. Atlamış araba, içine düşmüş.
3: Paşa'dansa henüz bir iz bulunamadı. 20 yaşındaki genci arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Heyelan'da can veren 15 yaşındaki Abdülhanan El Muhammed'in annesinin ise oğlunu güvende olsun diye o eve gönderdiği ortaya çıktı.
4: Anne dedi, ev yıkıldı, kardeşlerimi bulamıyoruz çamurun içinde. Bilseydim ben kapı üstlerini gittilerden göndermezdim.
3: Aileye yardıma koşan komşu Mehmet Ceylan'sa dehşet anlarını anlattı.
2: 3 kişi çıkarıldı, 1 kişi bulunamadı. Şuraya geldim, şu duvarların patlak olduğunu gördüm.
3: El Muhammed'in cansız bedeni dere yatağında bulundu.
2: Son küçük bir dere yatağımız var. Onun arasında bulduk. Evladımız çekyatın altında sıkışmış kalmış.
5: Yol kapanmış. Nasıl geçeceğimizi de bilmiyoruz. Diğer tarafta çamur.
3: Yozgat'ta da kuvvetli sağanak çekereği vurdu. Köy yolları suya gömüldü.
5: Kayıkla geçmeye çalışacağız. Kayık getirecekler.
3: Cemaloğlu köyüne ulaşmak isteyenlerse çareyi kayıkla geçmekte buldu.
6: Köyümüzde 3-4 köprümüz yıkıldı. Tamamen suyumuz, elektriğimiz, her şeyimiz kesildi.
3: Afyonkarahisar'da da sağanak sonrası köprüler yıkıldı, ağaçlar devrildi. Azgın sular önüne kattığı her şeyi sürükledi.
7: Yaylalarımız var, hayvanlarımız var. 3 tane köprümüz şu anda göçük.
3: Denizli Buldan'da ise Mayıs ayında dolu yağdı. Biriken dolu yolları kapatınca ekipler sahaya indi. Kapanan yollar tek tek ulaşıma açıldı. Bilecik'te de sağanak etkiliydi. Biriken su nedeniyle caddeler göle döndü. Hem sürücüler hem de yayalar ilerlemekte zorluk çekti.
0: Şimdi çok sevgili ağabeyimdir, dostumdur. O da milliyetçi, vatansever. Kırmızı çizgisi Atatürk ve devlet olan adamdan korkmayın abi. Bakın, kırmızı çizgisi devlet ve Atatürk olan adamdan korkmayın. Alparslan Arslanca'ya Ankara'dan bir günaydınlar dileyelim sevgili Alparslan abiye, iyi sabahlar dileyelim sevgili dostlar. Evet, sosyal medyadan o kadar çok mesajlar var ki. Arif Say'a bir günaydınlar dileyelim. Mehmet Turnacı'ya bir günaydınlar dileyelim. Muhsin Karabacak, Aksu'ya bir günaydınlar dileyelim. Behiye Mekik, dün Japonya'daydınız, bugün Münih'tesiniz. Behiye Hanım, hayırdır bu kadar bu hız eşinizle birlikte? Münih'ten günaydın Tahir Bey. Hayırlı yayınlar gerçekten. Kurban kesmek günah olmaz diyor. Günaydınlar Tahir Bey. Hafta sonu eşimle beraber sizi izliyoruz. İzmir Buca'dan Özgün Hanım. Bizden de size günaydınlar. İyi sabahlar dileyelim. İzmir Buca'ya, Arif Say'a bir günaydınlar dileyelim. Kadir İnanır'a iyi sabahlar dileyelim. Ankara Şerefi Koysar'dan Gökhan Yılmaz'a kardeşime bir günaydınlar. Afyonkarahisar'dan selamlar. Yalçın Kızılyer. Arkadaşlar vallahi Instagram full doldu. Sağ olun, var olun.

ama Instagram'dan gelen mesajları biraz ara verelim mi? Şanlıurfa'dan da yazan var. Sizler Instagram adresimi ekrana yönetmenim veriyor. Yorumlarınızı ve takiplerinizi bekliyorum vicdansızlar. Şimdi İbrahim Tatlıses bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Allah yardım etsin. Günler sonra ilk kez görüntülendi. İmparatorun yorgun, zayıflamış hali dikkatlerden kaçmadı. Kızı Dilan Çıtak da her şeye rağmen şaşkın bir açıklama yaptı.

0: Günler sonra ilk kez görüntülendi. Son hali sevenlerini bir hayli üzdü. İbrahim Tatlıses 7 Nisan'da hastaneye kaldırılmış. Yapılan tetkiklerde safra kesesinde taş olduğu anlaşılınca ameliyata alınmıştı.
1: Safra kesemi aldım. Ne safra kesesiymiş be. Bir taş çıktı kafam kadar.
0: Bir aydır fizik tedavi görüyordu. Mahmut Tuncer yaptığı bir paylaşımla Tatlıses'in taburcu olduğunu duyurdu. Ancak imparatorun son hali dikkatlerden kaçmadı. Yorgun, zayıflamış ve saçları beyazlamış hali sevenlerini endişelendirdi. Bir dargın bir barışık olduğu kızındansa çarpıcı açıklamalar geldi.
2: Bir anda dedi ki Dilan benim kızımdır dedi. Orada hayat birazcık benim için zorlaştı.
0: Dilan Çıtak katıldığı bir programda babası İbrahim Tatlıses'e neden kırgın olduğunu ilk kez bu sözlerle anlattı.
2: Çünkü bana kendisi birçok kez bunu sesli mesaj olarak da attı. Sen istenmeyen çocuksun. Ben seni istemedim. Annene de söyledim doğurma bunu diye. Ha.
3: Pişmanlık duyup da bir gün anarsan.
4: Valla 40 yıl İbrahim Tatlıses'in şarkılarını verdik. Son 1 yıl 2 yıldır da ailesinden başka haber vermiyoruz. Haber yok. Sürekli ailesi, çocukları. Ya adamı bir rahat bırakın ya. Ya kardeşim bu kadar da çocuk niye yaptınız ki İbrahim Tatlıses? Az ya tabii ki ben nüfusa şey değilim, karşı değilim. Çocuk olmalı. Hani iki çocuk olmalı. İki çocuk. Hani çok durumun iyiyse üç çocuk, dört çocuk yapabilirsin. Durumun iyiyse diyorum. Şimdi bugün asgari ücretle alan bir insana üç çocuk yap. Ya şu da bir gerçek. Allah veriyor abi. Hani ben bunu gördüm. Çocuk yaptığın zaman rızkıyla geliyor derler ya. Allah veriyor sevgili dostlar. Ben ülkemin nüfusuna bakarım. Ülkemin geleceğine bakarım. Yaşlanmayan bir Türkiye'yi isterim. Öyle kedi besleyelim, köpek besleyelim. Hayvan karşıtı biri de değilim. Ama çıkıp ekranda köpeğini çocuk gibi sahiplenen sunucular var. Ben buna karşıyım abi. Köpek çocuk olamaz abi. Köpek çocuk olamaz. Köpeğin babası var, annesi var. Senin canlı çocuğun var. Annelik kutsal bir şeydir. Doğurduğun zaman kutsal bir şey yapmış oluyorsun. Kadınlara bakıyorsun abi, kedi benim çocuğumla gidiyorum tatile. Çocuğun kim diyoruz? Kedim, köpeğim. Ya boş işler bunlar. Saçma sapan işler sevgili seyirciler. Allah bizi yaratmış. Ben annemden doğmuşum. Benim çocuğum olmuş. Çocuğumun çocuğu olmuş. Dünya böyle gitmek zorunda. Sen kedini, köpeğini çocuk olarak görürsen geçmiş olsun abi. İntihar et daha iyi. Kedi nedir ya? Hayvandır. Hayvan severim. Ama ben kediyi, köpeği çocuk olarak göremem aga. Diyelim şimdi Kurban Bayramı tatili daha başlamadan yollar doldu, taştı. Tatilin 9 güne çıkması milyonlarca kişinin planını erkene çekti. Kimi memleketin yolunu tuttu, kimi tatil beldelerine yöneldi. Otogardaki yoğunluk geliyor ekranlarımıza.
5: Bayram daha gelmeden yolculuk başladı. Valizler hazırlandı. Otogarın yolu tutuldu.
6: Bayram daha gelmeden yolculuk başladı. Öyle ki 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar otogara akın etti. Kimi memleketine, kimi ise tatil beldelerine gitmeye başladı. Hal böyle olunca otogarda cuma günden itibaren yoğunluk kat be kat arttı.
7: Anamız ağladı nasıl olsa.
6: Neden?
7: Mazot pahalı. Bir kontak kapatsana rafineler hepsi top atacak. Mecburi indirecekler.
6: Bayram yoğunluğu.
7: Bayram yoğunluğu gitmesinler evlerine.
6: Bilet bulunmuyor.
7: Bulunmaz sen. Uçakla gitsinler. Uçaklara mazot ucuz. Bize gelince 89 lira.
6: Uçak biletleri de 8000 liradan başlıyor.
7: Gitmesinler. Evde kalsın kontak kapatsana gitmesinler.
6: Mardin. Mardin'e. Hı hı. Bayram tatiline mi yoksa öyle bir ziyaret.

0: ziyarete.
1: Tatiline, gezmeye.
0: Biletleri ne zaman aldınız? Hemen bulabildiniz mi?
1: Ya maalesef bulamadık. Yani bayağı uğraştık. Tanıdıkları falan araya soktuk. O şekilde zar zor 3 tane bilet bulduk. O da en arkada. Fiyatları çok uçuk. 3000 lira.
2: Bileti bu ayın başında aldım. Ayın ikisi falandı. Zor buldum ya.
3: 9 günlük tatil fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar otogarların yolunu tuttu. Memleket hasretini dindirmek isteyenler de, tatil planları yapanlar da biletlerini günler öncesinden almaya başladı.
4: Biliyorsun kıştan çıktık, yaza geliyoruz. İnsanlara biz sevdiklerine ulaştırıyoruz. Bu insanlara sevdiklerine ulaştırmak bize bir sevinç kaynağı. Biz çifte bayramı yaşıyoruz otobüsçü olarak. Bu ayrı konu. Yoğunluk çok alt seviyede. Doluluk oranlıkları %100 ana sıralarda.
5: Yolculuk Çanakkale üzeri İzmir.
0: Nasıl, bayramda yoğun musunuz?
5: Tabii her bayram olduğu gibi. Bir de birleştirdiler bir haftayı. Yollar da yoğun. Şimdi biz İzmir'den geliyoruz zaten. İstanbul'dan çıkış oldukça kalabalık. Her zamanki gibi.
0: Buradan kendi arabasıyla seyahat edenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı?
5: Kurallara uysunlar. Hız limitlerine uysunlar. Dikkat etsinler, uykusuz olmasınlar.
3: Bayram yoğunluğu nedeniyle talepleri karşılamak için firmalar ek seferler başlattı.
6: Yolculuk Kars.
0: Biletleri erkenden mi aldınız?
6: Vallahi bir hafta oluyor. Yani internet üzeri aldım.
0: Uygun muydu fiyatlar?
6: Uygun.
3: Otogarlarda hareketlilik gözle görülür şekilde arttı. Bazı firmalar artan talebi karşılayabilmek için ek seferler koyarken birçok hatta doluluk oranı şimdiden %100'e yaklaştı.
4: Otogarlarda 350-400 civarında firma var. Bu firmalar arasında herkes firmasına göre, kendine göre ek seferlerimizi yapıyor.
7: Ucuzdur, 2,5 milyar tuttuk. Uçaklarınki 7 milyar, 8 milyara gidiyor vallahi. Biz bütçemiz yetmiyor. Bize bileti batmak, işte otobüse kestik.
0: 9 günlük bayram tatili geldi mi?
7: İyidir iyidir. Bakalım bir gidelim, bir görelim, gelelim. Ondan sonra bakalım iyi oldu mu, iyi olmadı mı göreceğiz.
8: Bursa'ya.
0: Bayram tatili için.
8: Evet.
0: Biletleri önceden mi aldınız, ne kadar aldınız, kolay bulabildiniz mi?
8: Vallahi kolay bulamadık. Bugün okuldan oldu o yüzden.
3: Yoğunluk yalnızca terminallerde değil, fiyatlara da yansıdı. Bayram öncesinde talebin artmasıyla birlikte birçok hatta bilet fiyatları yükseldi.
4: Ve milletten şunu rica ediyorum. Biz de merdiven altı tabir deriz. Kesinlikle oralardan bilet almasınlar. Otogarlarda, bankolarda görevli arkadaşlardan biletlerini alsınlar.
9: Biz biletleri dün akşam aldık.
0: Nasıldı son dakika almanıza rağmen? Fiyatları nasıldı?
9: Ya fiyatlar tabii ki bize göre, bütçemize göre çok zorlanıyoruz yani. Çünkü ne de emekli insanlarız.
0: Tatil iyi gelecek mi?
9: Zannettim. Şimdi şöyle diyelim ki yani. Ya maddi gücü olacak yani. Tatilimiz de güzel geçsin yani.
10: Şimdi canlı yayınımız devam ediyor. Hemen bir bağlantımız var. Sevgili dostlar, son günlerde şiddet olayları, Kahramanmaraş'taki yaşanan o olay, bir öğrencinin, sınıfta öğrencileri maalesef hayatını kaybeden öğrenciler, hayatını kaybeden öğretmen, şiddet, sokakta dayak yiyen kadınlar, bu şiddet hayatımıza niye bu kadar hızlı girdi? Biz mi suçluyuz? Medyanın mı suçu var? Bir psikolog yayını alalım dedik. Sağ olsun bizi kırmadı Beyza da. Günaydınlar Beyza Hanım.
11: Günaydın Tahir Bey, merhabalar.
10: Günaydın, iyi sabahlar dileyelim.
11: Ben de sizlere iyi yayınlar diliyorum.
10: Evet, bu kadar siyasetin arasından farklı bir program yapıyoruz. Hani gündemin dışına da çıkıyoruz. Sonuçta bu şiddet olayları maalesef toplumun kanayan yarası. Kimi uzmanlar, sizin gibi psikologlar topu medyaya atıyor. Hani medyanın çok büyük kabahati var diyor. Medyadaki programların, bizlerin çıkan haberlerin. Kimi toplumun ekonomisine bağlıyor. Kimi toplumun cahilliğine bağlıyor. Tamam. Nedir konu Beyza Hanım?
11: Tahir Bey, bugün toplum olarak şiddete gerçekten çok fazla maruz kalıyoruz. Özellikle sosyal medyada, siber olarak ve sonrasında dizilerde ve aynı zamanda günlük yaşamda öfke dili giderek normalleşmeye başladı. Bu sebeple şiddet tekrar tekrar görüldüğünde çocuklar için ve gençler için buna karşı duyarsızlaşma mevcutlaştı. Bir süre sonra şiddet hepsi için normalleşmeye başlıyor.
10: Buyurun devam edin siz. Devam edin Beyza Hanım.
11: Bir süre sonra şiddet çocuklar ve gençler için duyarsızlaştıkları için normalleşmeye başladı. Ve akran zorbalığı günümüzün en büyük sorunlarından biri haline geldi. Üzerine saatlerce konuşsak da maalesef ki yetersiz ve çözümsüz kalabiliyoruz. Özellikle çocukların ve gençlerin tetiklendiği alanlar var oldukça akran zorbalığını da durdurmamız mümkün olmuyor. Bu noktada zorbalık sadece

0: sözel ve sosyal olarak da görülebiliyor maalesef ki. UNICEF'in araştırmalarına göre dünyada şu anda iki çocuktan biri maalesef ki akran zorbalığına maruz kalıyor.
1: Evet. Şimdi ben TÜİK rakamlarını da okudum. Hatta sabah biraz çalıştım sizi yayın alacağız diye. TÜİK'e göre depresyona girelim biraz. Kadınlar %12, erkekler %5.7. Herhalde bizler gamsız oluyoruz depresyon konusunda. Kadınlar daha çok depresyona giriyormuş Beyza hocam.
0: Evet, kadınlar çünkü daha duygusal yaklaşabiliyorlar ama erkekler daha mantıksal düşünebiliyorlar. Tabii ki bu her zaman kesin bir veri değil ama bizlerin daha duygusal olarak yaklaşımlar gerçekleştirdiği çok doğru Tahir Bey.
1: Evet, peki Beyza Hanım ne yapmak lazım? Hani depresyonda benim çevremde de ilaç, Allah bu yaşıma geldim, Allah bana bu ilacı kullandırtmadı. Ha, kullananlara da kınamıyorum, saygı duyuyorum. Herkesin bir kaderi vardır, herkesin bilemezsin. İnsan içine girdiğin zaman sorunları vardır, bilemezsin. Depresyondan kaçmanın yolu nedir? İnsanlar niye bu depresyon ilaçlarını son zamanlarda daha çok kullanıyorlar?
0: Tahir Bey, günümüzde ve günümüzün yaşam standartlarında depresyondan kaçmak artık namümkün haline geldi. Bu noktada ne yapabiliriz diye konuşalım bence artık. Çünkü
1: Lütfen.
0: çok fazla maalesef ki günlük yaşamlarımızda zorluklar çekiyoruz. Bir uzman hekimden ya da bir psikoterapistten destek alabiliriz bu noktada. İlaçlar konusunda da eğer yararı zararından fazlaysa kullanım sağlayabiliriz ki gerektiğinde hamile vatandaşlarımıza bile, hamile kadınlarımıza bile ilaç verebiliyor hekimlerimiz. Çünkü yararının zararından fazla olması her zaman bizim için önemli.
1: Evet, şimdi sosyal medyayı da soracağım. Akran zorbalığına uğrayan çocukları soracağım. Arkadaşlarımız görüntüyü verebilirlerse. Çok sorumuz var Beyza Hanım. Akran zorbalığı neden bu kadar çok arttı? Lisede 12 yaşında, 13 yaşında kavga eden çocuklar var. Anneler, babalar ne yapmalı? Ben bir kahvemi yudumluyorum. Hemen geliyorum, reklamlara geçiyoruz. Ama hemen geliyorum Beyza Hanım. Reklamlara geçiyoruz.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
7: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
10: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
9: Yani?
10: Seni düşündürmeyen teknoloji.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temsiz bırakmıyoruz.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Tam da leslik.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: Damla bence çok eğlenceli.
14: Yok ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
4: Her anın Double Shot Ice Break.
5: Beyaz giymeye bayılırım.
6: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozlu sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
12: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Reklamlardan sonra canlı yayınımız devam ediyor sevgili dostlar. Psikolog Beyza Dağ. Beyza Hanım, devam ediyoruz yayına.
5: Evet Tayyip Bey.
4: Güzel. Şimdi Beyza Hanım, tam şey soruyordum. Hocam Türkiye'de şiddet neden artıyor? Suçlu medya mı? Suçlu kim?
5: Tahir Bey, suçlu medya mı dediğimiz kısımda sosyal medyanın fayda sağladığı kadar zararları da olabiliyor. Görüntüleri çocuklar verelim. Ve ergenler bazen sosyal medyada kendilerine bir dünya kurup o dünyanın içerisine hapsolabiliyorlar. Şiddet içerikleri, zorbalayıcı videolar ve bazı tehlikeli oyunlar ile sanal dünyadan gerçek hayata taşıyabiliyorlar. Bu noktada internet erişimi ve sosyal medya kullanımının da sınırlandırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da akran zorbalığının birçok nedeni var. En önemli sebeplerinden biri çocukların öfke kontrolü ve empati iletişim becerilerinin geliştirilememesi maalesef ki. Aynı zamanda Tahir Bey, itiraf ve tefhisi kaybetmiş bulunmaktayız. Maalesef ki ebeveynler ya çok fazla veriyorlar ya da çok fazla alıyorlar. Bu noktada dengeyi maalesef ki kuramıyoruz.
4: Evet, kuramıyoruz. Şimdi burada anne babalara ne düşüyor? Mesela çocuklar, şiddetle büyüyen çocuklar var. Bunların psikolojik travmaları. Devlet burada ne yapmalı? Devletin görevine, anne babanın görevine. Çünkü son zamanlarda şiddet görüntülerini çok görebiliyoruz maalesef.
5: Evet. Ebeveynlerin çocuklarıyla iletişimlerinin güçlü olması önemli. Çocuklar yanlış davranışlarda bulunduğunda doğru bir şekilde sınır koymak gerekiyor. Çocuğum özgür olsun diyerek tamamen kontrolsüz bırakmak başka çocukların mutsuzluğuna sebep olabiliyor. Başka çocuklara zarar verebiliyor. Bu yüzden aile, okul ve okuldaki rehberlik öğretmenlerinin işbirliği çok önemli Tahir Bey.
4: Bunlar çok önemli diyorsunuz. Peki evet. Şimdi Beyza Hanım, şimdi şu görüntüleri izlerken bizim dönemimizde 90'lı yıllarda ben lisedeyken biz bunlar yoktu bizde. Şiddet olayları yoktu. Hiç yoktu. Bu kadar da yoktu. Cep telefonu zaten yoktu biz lisedeyken. 95'li yıllarda, 96'lı yıllarda. Bu şiddet olaylarının okullar son zamanlarda bariyer koymuşlar X-ray cihazlarıyla. Hani çok acı bir şey öğrencilerin X-ray cihazından geçmesi. Bak şu görüntüleri. Yani ahlaksızlığın diz boyu. Öğrenciler bu görüntüleri sosyal medyaya getiriyorlar. İşte bak biz kız çocuğunu bu hale getirdik diye. Anne babaya çok görev düşüyor. Siz bu olayın evet. Neresindesiniz? Sizin gibi psikologlar.
5: Terapistlerden, psikologlardan korkulmamalı Tahir Bey öncelikle. Gençler, ergenler terapistlere gelmek istemiyor. Aileler de maalesef ki çocukları ikna edemiyorlar bu noktada. Ama terapistlerden korkulmamalı. Çocuklarıyla ebeveynlerin iletişiminin güçlü olması önemli. Demiştik zaten bunu. Aynı zamanda burada şöyle bir durum söz konusu. Bir taraf zorbalayıcıyken diğer taraf hem mağdur hem de bir de izleyici kısmı var. Çocuklarda bir de bunu izleyen kısım var. Yani çocuklar biri zorbalayan, biri zorbalanan, diğer tarafta da buna seyirci olanlar var. Bu noktada çocuklar şiddete olabildiğince duyarsızlaşıyorlar. Ben burada neler yaptığını söylemek istiyorum. Lütfen. Bunun altında. Ailesinden değer görmeyen, şiddet ve kaotik bir ortamda büyüyen çocuklarda daha sık görülüyor akran zorbalığı. Çocuk bazen kendi içindeki öfkesini başka bir çocuğa yöneltebiliyor. Bu yüzden sadece davranışa değil, çocuğun ne yaşadığına da bakmak lazım. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Yaşadığı aile kültürüne de bakmak önemli. Şiddete maruz

0: maruz kalıyorsa ya da şiddeti çocuk gözlemliyorsa bu durumu normalleştirebilir ve arkadaşlarına da bu şekilde davranışlar sergileyebilir.
1: Evet, arkadaşlarımdan ricam TÜİK yazısını bir verelim şey olarak, yazı olarak, KJ olarak. TÜİK az önce sizden tam cevap alamadım TÜİK'le ilgili. Şimdi TÜİK rakamlarına göre ben sabah okudum bunu. Depresyon görülme oranı kadınlarda %12, erkeklerde %5.7. Yani kadınlar daha çok hap kullanıyor. Psikolojik hap kullanmak, utanmak mı lazım? Ben doktora niye gidiyorum? Lütfen görüntüleri alın arkadaşlar. Evet.
0: Kesinlikle Tahir Bey korkmamak lazım. İlaçtan, terapisten ve nörolojik olarak ya da psikiyatrist olarak hiçbir şekilde korkmamak lazım. İlaçlar aslında bizim yararımıza. Bazen biz istemeden içselleştirebiliyoruz durumları. Yükümüz ağır, ev, çocuk, iş, eşler için de öyle. Kadınlar için keza çok fazla yükümüz var. Evde ev hanımıyız, işte çalışan kadınız, aynı zamanda çocuklarla ilgili yükümlülüklerimiz ve sorumluluklarımız var. Bu noktada biz kadınların çok daha fazla yükü ağır olduğu için de depresyona girmemiz açıkçası çok
1: kadınları
0: daha normal.
1: Kadınları erkekler mi üzüyor? Kendi cinsleri mi üzüyor?
0: Kadınlara yardımcı olmak gerekir diyelim. Eşlerinin yüklerini hafifletmelerine yardımcı olmak gerekir diyelim. Eşler üzüyor demeyelim ama yüklerine yardımcı olmak durumu daha iyi toparlayacaktır.
1: Genelde kadın hastalarınız mı var? Yani kadınlar mı genelde daha çok geliyorlar psikologlara?
0: Tabii ki. Kadınlar duygusal varlıktır. Erkekler kadınları, evet, sizin de dediğiniz gibi üzdükten sonra kadınlar bize daha çok geliyorlar.
1: Daha çok geliyorlar. Peki
0: evet.
1: Genelde bu tür hap kullananlar, yani depresyon hapını kullananlar ekonomik nedenlerden dolayı mı, aşk mı ya da diğerleri mi?
0: Şu anda günümüzde her ikisi de diyebiliriz ama ekonomik olarak daha fazla tabii ki de.
1: Yani ben şöyle düşünüyorum, yani bir insanın, hepimiz hayatında fakirliği de gördük, zenginliği de gördük, orta kesim de olduk. Ama biraz dinsel konuşacağım. Ben yaratan, dindar biri değilim ama Allah'a şükürler olsun inancım %100'ün üstündedir Allah'a. Ben yarattığıma kefilim diyor yaratan. Hani hepimizin hayatından ekonomimiz bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Bir insan ekonomik sıkıntı çektiği zaman psikolojisini bozmak, bilmiyorum. Ben de ekonomik sıkıntı çektiğim zamanlar oldu ama hap kullanma boyutuna gelmedim Beyza Hocam.
0: Tahir Bey, hap demeyelim de destekleyici takviyeler diyelim bu noktada. Sosyal medyada çok fazla zengin içerikler üretiliyor ve maalesef ki günümüz ekonomik şartlarında bunu sağlayamayan ya da geçimini bile zor sağlayan insanlarda da bunalıma sebep olabiliyor bu noktada.
1: Evet. Beyza Hanım, teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür
1: ediyorum.
0: Sağ olun,
1: ediyorum. Var
0: çok
1: olun.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun diyelim. Psikolog Beyza Dağ'dan sorularımızın cevaplarını çok net aldık. Şimdi sanat ve psikolojiyi aynı potada eriten sıra dışı bir sergi var. İstanbul'da sanat severlerle buluştu sevgili dostlar. O sergiye gidiyoruz.
2: Sanat ve psikolojiyi aynı çatı altında buluşturan dikkat çekici bir sergi İstanbul'da Ege Art Galeri'de kapılarını açtı. Quasimodo'nun eserlerinde renk, boşluk ve yüzey yalnızca estetik bir unsur olarak değil, duyguların ve içsel gerilimlerin bir yansıması olarak kullanılıyor. Psikoloji, felsefe ve çağdaş sanatı aynı zeminde buluşturan sergisi, sanatseverlere sessiz ama güçlü bir içsel deneyim sunuyor.
3: İçsel ruh hallerini anlatmaya çalışıyoruz. Aslında her birey kendinden bir parça bulacak şekilde tasarlandı. Psikolojik altyapıları var, INFJ ve Animanimuslar. Bu karakterlerin altyapısında zaten insanın tanımı çok farklı şekilde değişkenlik gösterebiliyor. 20 Mayıs 21 Haziran arasında Piyale Paşa'da DG Art Galeri'de görüşmek üzere.
2: Sanat danışmanı Arzu Gündoğdu, DG Art Galeri'nin İstanbul'daki sezonunun son sergisi olduğunu ve Haziran'da sanatçılarıyla sergilerine Bodrum'da devam edeceğini vurguladı.
4: Evet, sezonun son sergisini yapıyoruz Quasimodo ile. Gördüğünüz gibi çok renkli. Yaklaşık 2 yıldır bu sergiye hazırlanıyor. 14 eseriyle beraber tüm sanat severleri bekliyor. Evet, sezonumuz İstanbul'da bitti. 6 Haziran'da Bodrum Zayi'de Ekrem Yalçındağ'la yeni sezona, yaz sezonuna merhaba diyoruz. O da o sergimizde tıpkı bu sergimiz gibi çok renkli ve çok keyifli geçecek umarım.
2: Kuratörlüğünü Doktor Zeynep Öztürk'ün

0: beslendiği sergi. 20 Haziran'a kadar DG Art Project'te ziyaret edilebilecek.
1: 32 eserimiz var. Tabii hepsini burada sergilemek mümkün olmadı ama aşamalı bir şekilde süreç içinde 20 Haziran'a kadar sürecek sergimiz içinde değişimler yaparak sergileyeceğiz. Mutlaka herkesin görmesi gereken bir sergi olduğunu düşünüyorum. Belki uzaktan geometrik formlar gibi görünse de bu söylemiş olduğum figürler psikolojinin felsefi bir anlatımın dili. Herkesin kendi içindeki duyguları, psikolojisini, ruhani durumlarını belki buradaki figürlerden kendilerinden bir izle yakalayıp kavrayacaklar. İzlenmeye değer bir sergi olduğunu düşünüyorum. Quasimodo'yu da bu felsefi dilde anlattığı figürlerle de gerçekten tebrik ediyorum.
2: Ağrı Tanıtım Günleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başladı.

0: Salise yemeğimiz. Bu bizim keledoş yemeğimiz. Coğrafi işaretli Abdügöl köftemiz.
1: Tüm İstanbullular ve hemşehrilerimiz, 21-24 Mayıs tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ayrı tanıtım günlerine sizi heyecanla bekliyoruz. Keledoşundan Gırarına, Abdügor'undan Yaprak Dönerine, Geven Balı'na kadar bütün tescilli ürünlerimiz burada.
2: İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeyiz. Ayrı tanıtım günlerine geldik. Lezzetiyle, doğal güzellikleriyle planlanmış etkinlik gerçekten çok güzeldi.
3: Ayrı günlerine geldik. Ayrı yöresine ait lezzetler, yöresel şeyler. Çok güzel olmuş. Ya bir gezelim dedik Ağrı yöresini. Çok memnun kaldık. İyi ki yapmışlar.
4: Doğunun incisi Ağrı'nın rüzgarı, coşkusu Atatürk Havalimanı'nda yaşanıyor şu saatlerde. Bütün Ağrılı hemşehrilerimizi, bütün İstanbul halkını Ağrı'mızı tanımak üzere, yöresel yemeklerimizi tattırmak üzere Atatürk Havalimanı'na bekliyoruz.
5: Şimdi Kayseri'ye gideceğiz. Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Türkoloji Zirvesi kapsamında Ortak Türk Alfabe Anıtı'nın açılışı gerçekleşti.

0: Geçen yıl Türk Dünyası Yazarlar ve Şairler Buluşması yaptık. Bununla beraber Şuşa Kültür Evi'ni yapmıştık. Azerbaycan Kardeşlik Parkı'nı yaptık. Aynı zamanda da Talas, Kırgızistan Talas da kardeş şehriydi. Bu kardeşliğimizi pekiştirmek adına Orta Asya gezisi yaptık. Aynı zamanda Azerbaycan Diaspora Bakanlığı hizmet madalyasıyla bizi taltif etti. Bunları üst üste koyunca gerçekleştirdiğimiz bir katalogla yaptığımız hizmetleri Sayın Binali Yıldırım Başbakanımıza anlattık. Türk Devletler Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı olarak bizi çok iyi karşılayıp 2026'daki etkinliklerimizi Kayseri'de, Talas'ta yapalım dedi. Büyük hamiyetperverlik gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Türkoloji Kongresi'nin 100. yılı. 100. yıl Türkoloji Kongresi Kayseri'de, Talas'ta yapılmış oluyor. Buna da ev sahipliği etmekten çok büyük onur duyuyoruz.
1: Ülkemizin atasporu nedir sevgili seyirciler? Yağrılı güleştir sevgili dostlar. Şimdi hasret bitiyor, davullar yeniden çalınıyor. 19-20 Haziran tarihlerinde Marmara Er Meydanı'nda sevgili seyirciler Fevziye güreşleri buluşuyormuş. Hadi bakalım o görüntülerle hafta sonunda evinizde misafiriz.
2: Burası Fevziye Er Meydanı. Biz hazırız. Hasret bitiyor. Bu meydanda yeniden dualar edilecek, davullar çalacak ve Türkiye'nin pehlivanları Marmara'nın Er Meydanı'nda buluşacak.
3: Esti geçti tüm meydanlardan bir yürek bir de kız.
2: Altınova'mızın köklü geleneği, atasporumuzun sönmeyen meşalesi, 116. Fevziye Yağlı Pehlivan Güreşleri yeniden şahlanıyor.
3: Bir de kısmet, gürledi deli orman.
2: Bir asrı geride bırakan 116 yıllık bu tarihi geleneği birlikte yaşamak ve yaşatmak için tüm hemşerilerimiz...

0: 19 ve 20 Haziran tarihlerinde Altınova Sevziye Köyü Er Meydanı'na bekliyoruz.
1: Burası Er Meydanı, buralarda korkuyu sorma.
2: Şimdi sevgili dostlar, Cumhuriyet Halk Partililer tartışıyor. İzmir Belediye Başkanı'nın açıklamaları var. Ankara'da Mansur Yavaş dün Özgür Özel'in yanındayım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etmiyoruz dedi. Selda Bağcan mutlak mutlanı kabul etmiyorum dedi. AK Partililer dedi ki arkadaş sen konser alıyorsun CHP'li belediyelerden. Senin yerine ben de olsam ben de kabul etmem diyor Selda Bağcan'dan için. Tabii AK Partililerin sosyal medyadaki söylemlerini konuşuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Sabah Ali Mahir Başarır'ın CHP Genel Merkezi önünde açıklamaları vardı. O açıklamalarla devam ediyoruz.
3: Görüyorsunuz yaşananları. Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor. Ben Ankara'ya, Ankara örgütüne, herkese sesleniyorum. Sabahın erken saatlerinde planlı bir şekilde gelmişler. Buraya davet ediyorum. Partiye, örgüte, genel merkeze, milli iradeye herkes sahip çıkmalı. Bakın burada torbacı kılıklı, mafya kılıklı ne olduğu belirsiz. Silahlı insanlarla geliyor. Görüyorsunuz yaşananları. Herkesi genel merkeze sahip çıkmaya davet ediyoruz. Yazık, yazık, yazık. Partiyi, ülkeyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin. Yazıklar olsun. Bu insanların emekleri, yıllardır verdiği emekler haram zıkkım olsun. Allah kahretsin. Allah onları kahretsin.
2: Beddua etmek iyi bir şey değil. Allah belanı versin tırnak içinde. Tövbe haşa, hayatım boyunca bela okumadım. Bela ters döner. Sayın Ali Mahir Başarır. Evet, yaşananlardan üzüntülüsünüz. Mahkeme kararı içinize sinmiyor. Mahkeme kararı istediğiniz gibi olmadı. Ama bir tarafta da şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım abi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermedim ama oy veren bir vatandaş, yurttaş olsam derim ki be utanmaz belediye başkanı, senin 21 yaşında genç bir kızla otel odasında ne işin var? Yolsuzluk iddiaları. X belediye başkanı İstanbul'da teyzesine Göktürk'ten 2 milyon dolara ev almış. Ben bunu mahkeme kayıtlarında okuyorum. Arkadaşlar bakın, zenginleşmek, para kazanmak yani yapılır da geri gelmez. Ben hemen belediyeyi nasıl dolandırabilirim? Olmaz arkadaşlar. Olmaz. Mahkemede buna dur der. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır Erdoğan'ı yenemedi. Yine yenemeyeceğini AK Partililer de biliyor, CHP'liler de biliyor. Ama adamda bir dürüstlük var. Adamda bir devlet duruşu var. Devlet duruşu var. Bu Devlet Bahçeli'nin açıklaması vardı, sabah okudum. Diyor ki, ya hangi gazetedeydi arkadaşlar? Muhtemelen Sözcü gazetesindeydi. Bakın Devlet Bahçeli'nin şu açıklamasını herkes, siyasetle ilgilenen herkes bir yere not alsın. Devletle kavga edenler siyaset yapmıyor diyor. Ne kadar güzel bir cümle değil mi? Bakın AK Parti ile kavga edebilirsin. AK Partili vekillerle, bakanlarla kavga edebilirsin. Ama bugün devletle kavga edersen siyaset yapmazsın. Devlet seni siyaset sahnesinden öyle de böyle de siler. Kime dediğini anladınız, ben de anladım. Şu an cezaevinde olan insanlara sonuçta savunma yapamayacaklar için laf etmiyorum, konuşmam. Öyle bir terbiyem var, ahlakım var. Yeni uyandınız, hafta sonunda sevgili dostlar. Ali Mahir Başarır'ın bir değişimine bir bakalım. Bakın siyasetçiler, bizler gazeteciler dikkat etmemiz lazım. Ağzımızdan çıkan bir laf 2 yıl sonra, 3 yıl sonra önümüze geliyor.
4: Ben Kemal Bey'den beklerdim bunu. Biz onunla çalıştık. Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 48 saat uyuyamadım. Sinir krizleri geçirdim. Bakın tırnağına zarar gelse bugün yargılanıyor. O kadar davalar. Dünyayı yıkarım. Dünyayı yıkarım, dünyayı. Evinin önünü beklerim. Evinin önünde beklerim.
5: Biraz rahatsızım. Bizim asıl iktidar mücadelemizi AKP, MHP bloğuna karşı vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
6: Bir şey oluyor.
7: Ali Mahir Başarır.
6: Ali Mahir Başarır, evet.
3: Biz partimizi hiçbir şekilde teslim etmeyiz. Eğer bir arkadaşımız, büyüğümüz genel başkan olmak istiyorsa işte mahalle seçimleri başlar. Oradan başlayarak Sayın Özgür Özel gibi

0: Delegenin karşısına çıkar, delege onu teste, sınava tabi tutar, başarılı olursa kazanır.
1: Siz Sayın Kılıçdaroğlu'yla çok yakın çalışan bir isimsiniz. Bugün ondan ne yapmasını bekliyorsunuz Sayın Başar?
2: Benim istediğim, beklediğim ve yapması gereken şudur. O kararı yırtıp atıp Özgür Bey'in yanına gelip hadi adam. Darbeye karşı, junta'ya karşı dimdik ayaktayız demesini bekliyoruz. Bunu da her onurlu Cumhuriyet Halk Partili yapar.
3: Sayın Kılıçdaroğlu sessiz. Siz uzun zaman kendisiyle çalıştınız. Bunu nasıl yorumluyorsunuz bu sessizliği?
2: Yani ben en azından il başkanının aramasını, bir paylaşım yapmasını, Gürsel Tekin'e bir mesaj vermesini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayyumlara teslim olmadı ve olmayacağını söylemesini isterdim, beklerdim. Bu beni çok üzüyor tabii. Ben Kemal Bey'den beklerdim bunu. Biz onunla çalıştık. Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 48 saat uyuyamadım. Sinir krizleri geçirdim. Onun partisine, evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim.
4: Siyaset böyle bir şey. Aysel Güncü, Mersin'e bir günaydınlar dileyelim. Sevgili dostlar, Yalçın Karaca, günaydınlar, iyi sabahlar. Oo, bayağı mesaj var. Kadir Durmaz, sizde vicdan yok mu diyor. Allah Allah, ben ne dedim ya. Özlem Yurtbilen, günaydınlar. Timuçin Ölçer, günaydınlar, iyi sabahlar. Nedim Kesen, Muzaffer Taşçı, Adem Kaplan, Almanya'dan yazıyorum. Ünal Ağca, günaydınlar. Günaydınlar, ben Lala, Bursa'dan sizi her hafta sonu izliyorum. Doğru konuşuyorsunuz diyor. Hayvanlara kıyamıyorum demiş. Ankara Çamlıdere'den dostlarımız, günaydınlar. Bizi izlemek güzel. Şeyh Ali Semerkant diyarından, niyet hayır, akıbet hayır sözüyle sizi izliyoruz diyor sevgili dostlarıma da Çamlıdere'ye de. Partinin kasasında şu an 1 milyar 15 milyon lira para var. CHP'liler bunu söylüyor. Sevgili seyirciler, Barış arkadaşın iddiasını CHP'den açıklama geldi. Bakalım ne olacak? Veli Ağbaba'yla devam edelim o zaman. Özkan Yalım'ı tanımam etmem. Özkan Yalım adam gibi adamdır. Hangisine inanalım?
5: Ben Özkan Yalım'ı tanıyorum. Özkan Yalım'a bakışımı da herkes bilir. Meclis de bilir nasıl baktığımı. Özkan Yalım'a nasıl baktığımı herkes bilir.
6: Nasıl bakıyorsunuz?
5: Ya ben olumlu bakmıyorum.
6: Ya bu kavgada...
5: Bu kavga değil.
6: Bu Özkan Yalım'ın özel olarak sizi hedef almasında eskiden gelen bir gerilim mi var?
5: Yok, benim şöyle, ben Özkan Yalım'la hiç yıldızım barışmadı. Ben şimdi cezaevinde bu duruma düşmüş bir hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Hiç yıldızım barışmadı. Bunu bütün mecliste milletvekili yapan herkes bilir. İdare amirliğinde aday oldu, oy vermedim, aleyhine çalıştım vesaire. Özkan Yalım zengin bir adam. Yaklaşık 3 milyar serveti olduğu söyleniyor.
7: Bıçakla belediyeyi aldınız, biz asgari ücretin %30 fazlasını veriyorduk. Siz asgari ücretin yediniz.
5: Özkan Yalım'a söylerim, defterini dürer. Özkan Yalım 31 Mart'ta sana ne yaptı? 31 Mart'ta iktidarın bütün olanakları kullanmana rağmen Özkan Yalım hepinizi yerle bir etti, süpürdü vallahi. Özkan Yalım'a da selam olsun. Özkan Yalım var ya, vallahi iktidarın bütün olanaklarını kullandılar. Hep beraber çalıştılar. Ne oldu? Özkan Yalım toz yutturdu bunlara. Helal olsun Özkan Yalım'a. Şimdi destan yazıyor Uşak'ta.
4: Bugün muhalif medyaya baksanız sevgili seyirciler, muhalif medyada mesela Cumhuriyet Gazetesi diyor ki gruptan özele ezici destek diyor. Sevgili seyirciler, yani bugün muhalefet, Sözcü Gazetesi, muhalif medya, Cumhuriyet Gazetesi, sevgili dostlar, hepsi, Nefes Gazetesi, Özgür Özel'in yanında. Manşetler öyle söylüyor. Cemil Tugay da diyor ki sen Kemal Kılıçdaroğlu koca bir utanç mısın diyor. Şimdi bir adama çok güldüm, bir CHP'li bir siyasetçiye. Adam bağırıyor abi, adam öyle bir bağırıyor ki mutlak butlanla ilgili tepkisi var CHP'ye.
8: Bergama ilçe örgütü olarak kesin ve kesin olarak karşıyız. Ya biz bu kararı, biz mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Taraflı, adalet olmayan kararını kesin ve kesin olarak tanımıyoruz. Tanımıyoruz. Ve buna sonuna kadar da karşıyız. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkın iradesiyle birinci parti olmuş partinin

0: hakkını elinden alamaz. Bunun önüne hiç kimse hiçbir şekilde geçemeyecek.
1: Evet, şimdi şu fotoğraf acaba yapay zeka mı? Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partililer, teknolojiyle uğraşanlar, mühendisler, yazılımcılar, ben hala bu fotoğrafın yapay zeka olmadığını düşünüyorum. Kameraman arkadaşım çok yakın al, yakın al. Mansur Yavaş'ın ben

Acaba bu fotoğraf, çünkü arkasındaki eski basın danışmanı Volkan gazeteci şimdi ayrıldı gerçi Mansur Yavaş'ın yanından. Ben Kemal geliyorum tişörtünü Mansur Yavaş giydi mi giymedi mi? Çok merak ediyorum sevgili Beyaz TV izleyicileri. CHP Genel Merkezi'nden bir son dakika görüntüleri var. Bir kavga görüntüleri var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı. Bazı vekiller de var. Özgür Özel'in adamları alamayız sizi genel merkeze, giremezsiniz diye gerginlik yaşandı. O görüntüler geliyor. Sıcak görüntüler, görüntüler, yeni görüntüler. CHP Genel Merkezi'nden son dakika görüntüleri televizyonlarını açanlar. Bakın kavga var, tartışma var. Kılıçdaroğlu'nun yakın isimler, bazı vekiller mahkeme kararı diyor. Halk TV sunucu muhabiri orada arada kaldı, görüyorsunuz. Kavga görüntülerini, hadi canım defolun gidin buradan diyen Özgür Özel'in adamları var. Biz bu partiyi, bu genel merkezden ayrılmayız diyen görüntüler ekranlarınıza geliyor. Arkadaşlar, Ankara'da sel, yağmur var. Ankara Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'tan hala bir açıklama yok. Londra'daydı, döndü. Ama Ankara gerçekten son birkaç gündür, tabii ki Allah'tan gelen bir şey, bir afettir. Ama buna çözümü belediye çözüme bakmalıdır diye düşünüyorum. İşte o görüntülerle Uyan Türkiye'm devam ediyor.

0: Şimdi Mansur Yavaş diyor ki Melik Gökçe'yi suçluyor. Altyapısından dolayı diyor. Ama bugün AK Partililer de diyor ki ya kardeşim kaç yıldır Ankara'yı yönetiyorsun? Madem Melik Gökçek altyapıyı yapmadı, madem Melik Gökçek suçlu, bu kadardır Ankara yönetiyorsun, hiç mi altyapıya bakmıyorsun diye yazık, yazık, yazık Ankara'ya. Acaba ben AK Partili değilim, AK Parti'nin sözcüsü de değilim, ben gazetecilik görevimi yapıyorum. Acaba Ankara'yı AK Parti yöneseydi şu görüntüler Halk TV'de, Sözcü TV'de, diğer muhalif medyada ballandıra ballandıra verilirdi. İşte AKP'li belediyeler bu kadar diye. Ama AK Parti medyası bu kadar fazla veremiyor Ankara'daki yaşanan bu sıkıntıları. Pazar sabahında canlı yayınımız devam ediyor. Vallahi bayağı bu hafta sonu bereketliyiz. Çünkü bayağı konuklarımız var, konularımız var. Şimdi Kurban Bayramı geldi çattı. 2-3 gün sonra bayrama giriyoruz. Tüm Kurban Bayramı'nın, tüm Müslümanların bayramı mübarek olsun. Diyetisyen almak zorundayız çünkü bayramda beslenmeyi bilmiyoruz toplum olarak. Ümran Beril Sarı. Günaydınlar Ümran hocam. Ses var mı arkadaşlar? Yani mikrofonunuzu açabilir misiniz Ümran hocam? Mikrofonda bir sıkıntı var. Tamam, şimdi canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi Kurban Bayramı'nda bayram sabahı kahvaltı yapmak. Bayram sabahı biz Türkler et yemeyi, kurban etini yemeyi seven bir nesiliz. Bir tarafta da ya kurban fakirler için kesiliyor. Allah'tan korkun, buzdolabınıza poşetlemek için kurban kesilmiyor diyen de ayrı bir kesim var sevgili dostlar. Evet, hepsini soracağız. Kurban etlerini soracağız. Şu an sesimiz geliyor mu?
1: Benim sesim geliyor mu?
0: Tamam, süper. Geliyor. İyi sabahlar Beril Sarı.
1: Merhabalar, nasılsınız Tayyip Bey?
0: Çok sağ olun, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Evet. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun, çok sağ olun. Arkadaşlarımız hemen KJ'yi atıyorlar. Şimdi Kurban Bayramı'nda beslenmeyi soracağım. Kurban Bayramı ile ilgili. Bayram tatlıları, insanlar önerilerinizi

0: Merak ediyorum, ne gibi önerileriniz var? Sonra diğer sorularımıza geçeriz.
1: Tabii. Şimdi şöyle, Kurban Bayramı aslında bizim kültürümüzde çok önemli yeri olan bayramlardan bir tanesi. Beslenmede dikkat etmemiz gereken ayrıntılar tabii ki var. Çok kısıtlı bir beslenme yapmadan dengeleyerek ilerleyeceğimiz bir süreç olması gerekiyor. Burada tabii ki bayram sabahlarında özellikle ilk gün kahvaltıda
0: Son
1: ete
0: dakikada
1: yer
0: değil mi?
1: vermek ne kadar doğru, biraz bunu konuşmak istiyoruz. Şöyle ki o etin kesildiği zaman ne kadar süre sonra kesmek, doğramak, sofraya koymak gerekiyor. Bunlar önemli ayrıntılar. Yanında lif tüketmek çok önemli. Yavaş yavaş bunları sizinle konuşacağız.
0: Tabii ki. Şimdi izleyicilerimizden sorular da var. Kurban Bayramı'nda kalbin sağlığı için hangi eti tüketmeliyiz diyenler var. Küçük baş koyun etini sevmiyorum, kokuyor diyenler var. Bayağı sorular geliyor. Söz sizde.
1: Şimdi şöyle, tabii ki bu kişiden kişiye değişir ama özellikle kolesterol hastaları varsa, tansiyon hastaları varsa burada etin yağlı bölümlerini tüketmemeleri gerekiyor. Yağlı kısımlarını ayırmak gerekiyor. Yoksa zaten onlara dikkat etmeleri gerekiyor ama Kurban Bayramı'nda ekstra yağlı bölümlerini ayırmak gerekiyor.
0: Evet. Şimdi yanlış besleniyoruz. Ben de dahil. Hani ben de dahil. Ha, bu arada ben kendimi bildim bileli Kurban Bayramı'nda bunu önermiyorum Ümran Hanım. Önermiyorum ama Kurban Bayramı'nın ilk günü ben yeni kesilen hayvan eti yemiyorum. Bu benim kendi
1: Evet.
0: tercihimdir. Yiyenlere saygı duyuyorum. Yeni kesilen hayvan eti yemek sağlıklı mı, sağlıksız mı? İzleyicilerimize merakını giderelim.
1: Ya evet, aslında bilimsel olarak baktığımızda ilk gün kesilen eti yemek çok da sağlıklı değil. Çünkü et kesildiğinde rigor mortis dediğimiz ölüm sertliği meydana gelir.
0: Evet.
1: Bu da etin hem çok sert olmasını sağlar, aynı zamanda da kişinin sindirimini zorlar. Sindirim zorlayınca da akabinde mide rahatsızlıkları görülebilir. Aynı zamanda rigor mortis olduğunda etin su tutma kapasitesi düşük oluyor. Su tutma
0: Evet.
1: kapasitesinin düşük olması demek etin bize lezzetsiz olduğu anlamına geliyor. Ve burada dinlendirme çok önemli. Evet, biliyorum o ilk gün herkes sofrasına et koymak istiyor ama sağlık yönünden baktığımızda koymasak daha iyi. Ama koyacaksak da artık ona yapacak bir şey yok. Burada etin dinlendirilmesi çok önemli. Bizim eti iki aşamada dinlendirmemiz gerekiyor. Birinci aşamada 4 ile 6 saat arasında güneş görmeyen bir ortamda eti o ilk sıcaklığının çıkmasını beklememiz
0: Evet.
1: gerekiyor. Akabinde 24 saat boyunca buzdolabında bekletmemiz gerekiyor. Bu soğuk depolama burada önemli bir ayrıntı. Eğer biz ilk havalandırma, yani 4-6 saat ilk havalandırmayı yapmayıp eti direkt buzdolabına koyarsak, bu sefer ette kalıcı bir sertlik olur ve siz hep sert bir et yemiş olursunuz. Aynı zamanda eti biz kuşbaşı şeklinde doğrayacağımız zaman ya da kıyma yapacağımız zaman bu yine soğuk dinlendirme işleminin gerçekleştikten sonra bu parçalama işlemlerini yapmamız gerekiyor.
0: Evet, mide ve bağırsak hastaları var aramızda, toplumda. Şimdi bunlar da önemli. Bunlar kurban etini hemen tüketmemeli, değil mi? Soruyorlar bize çünkü.
1: Tabii ki, yani dediğimiz gibi o 24 saatin geçmesi gerekiyor ki özellikle mide problemleri çekiyorlarsa. Yoksa hazımsızlık çok olur, kabızlık olabilenler olur, bağırsak problemlerinde kabızlığı olanlar olabiliyor. Buna dikkat etmekte tabii ki fayda var.
0: Çok klişe bir soru olacak. Bayramda kilo almamak için ne yapmalı? Çok klişe bir soru. Yıllardır sunucular uzmanlara sorarlar.
1: Evet, aslında bunu şuradan bakmak lazım. Bayram dediğimiz şey aslında 3-4 günlük bir süreç. Biz ne yersek yiyelim 3-4 günde kilo almayacağız ya da 3-4 günde kilo vermeyeceğiz. Burada olay tamamen dengeden geçiyor. Ama Kurban Bayramı'nda şunu atlamamak lazım. Şimdi genellikle bütün öğünler et ağırlıklı beslenilebiliyor. Ya da misafirliğe gidiyoruz, bize sürekli tabaklar dolusu işte hem kurban etinin
0: Taciye
1: olduğu hem
0: değiştim.
1: hamur işinin olduğu tatlıların olduğu bir tabak geliyor. Bizim burada kesinlikle yemeyeceksiniz diyemem. Ama tadımlık ilerlememiz gerekiyor. Ve en önemli ayrıntı her öğünde

0: mutlaka lif içeriği olan bir sebze olur, salata olur. Mutlaka life yer vermemiz gerekiyor. Yani kilo almak istemiyorsak o etin ve hamur işinin yanında mutlaka lif olmak zorunda.
1: Evet, güzel. Bunlar önemli şeyler. Tatlıyı da abartıyoruz bayramda.
0: Evet, tatlıda da şöyle bir durum var. Eğer kilo kontrolü yapıyorsanız, zayıflamak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken ayrıntı o tatlının şerbetli bir tatlı değil de daha çok sütlü tatlı olması bizim bu süreci yönetmemizde daha kolay olacaktır. Sütlü tatlı ya da dondurma varsa dondurma daha iyidir. Şerbetli olacaksa dediğim gibi böyle bir tadımlık olması süreci daha hızlı, kolay kılacaktır.
1: Evet. Şeyi soracağım. Bayram ziyaretlerinde ikramlar oluyor. Sonuçta Türk toplumuz,
0: Evet.
1: kültürümüz var. Bu ikramları reddetmeden nasıl dengeleyebiliriz?
0: Az önce de dediğim gibi aslında bu bir kültürel bir olay aslında baktığımızda aynı zamanda sosyalleşmenin de olduğu bir gün. Dolayısıyla biz ailemizle, arkadaşlarımızla, akrabalarımızla bir araya geldiğimizde ben diyetteyim yiyemem diye reddetmektense gelen o tabaklarda tadımlık ilerlemek, denge şeklinde ilerlemek daha mantıklı. Amacımız orada tabağı tamamen bitirmek değil. Hani burada kimseye ayıp da olmaz aslında. Sadece her gelen tabaktan tadımlık çatal almak daha mantıklı.
1: Evet, son soru. Ne güzel, bak kısa kısa konuşuyorsunuz. Hani çok detaya girmeden izleyicileri hani yormuyoruz da.
0: Evet.
1: Ben hani bir izleyici olarak sonuçta sunucuyum ama bir sonuçta televizyon izleyen bir yurttaş, vatandaş olarak gayet her şeyi anlattınız. Son cümlenizi alalım, başka habere geçeceğiz.
0: Tabii, şimdi şöyle dediğim gibi Kurban Bayramı, bu Ramazan Bayramı için de geçerli bence. Sosyalleşmekten geri kalmayalım. Kendimizi diyet anlamında çok fazla kısıtlamayalım. Dediğim gibi bu birkaç günlük bir süreç ve bunu keyifle geçirmeye çalışalım. Dengelemesi zaten her zaman yapılır. Burada şunu unutmayın. Yiyeceğimiz ne yersek yiyelim. Bunun yanında mutlaka lif olsun. Günde tüketmemiz gereken su miktarını mutlaka karşılayalım. Kısa kısa hareketlerimizi yapalım, yürüyüşlerimizi mutlaka yapalım. Bu şekilde zaten güzel bir bayram geçirmiş olacağız. Şimdiden de herkese iyi bayramlar diliyorum.
1: Biz de size iyi bayramlar diliyoruz. Beril hocama da günaydınlar dileyelim. Ümran Beril Sarı'ya da sevgili dostlar. Şimdi reklamlara geçeceğiz. Ama reklamlardan sonra arkadaşlarım bir pencere yapabilirse mutlu olurum. Şimdi sevgili seyirciler, Aksaray Ortaköy'de iki otomobilin çarpıştığı feci bir kazada ölen vatandaşlarımız var. Sevgili dostlar, feci bir kaza oldu. Sizden rica ediyorum. Bakın, rica ediyorum, pazar sabahında birazdan bu görüntüyü ekranlarınıza getireceğim. Ama önce hemen bir reklam arasından sonra geliyorum.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Damla
7: bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yarışana tak.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Beyaz giymeye bayılırım.
7: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: Sonra mutfak grisi oluveriyor.
7: Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Bakın.
12: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
13: Tam da leslik.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: adamların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki

0: Cihazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa, yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazın.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Tam da leslik.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearware Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Reklamlardan sonra karşınızdayız sevgili seyirciler. Şimdi Aksaray Ortaköy'e götüreceğim sizi. Sevgili arkadaşlar, Ortaköy'de iki otomobilin çarpıştığı feci bir kazada bir vatandaşımız hayatını kaybetti. İki vatandaşımız da ağır yaralandı.

Sevgili dostlar, bugün de geldik programımızın sonuna. Programda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına ne güzel bir manzara, güzel bir şarkıyla veda edeceğiz. Mutlu hafta sonları diliyorum. Şimdiden Kurban Bayramınız mübarek olsun. Tüm dostlarımızın bayramını kutluyoruz. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak

0: efendim, merhabalar, günaydın. Haftanın son gününde 7. gün programıyla karşınızdayız. Ben Melis Sabahcı ve programın daimi konuğu Yusuf Alabarda ile birlikte. Yusuf Alabarda, hoş geldiniz.
1: Yayınlar Melis.
0: İnanılmaz hareketli anlar yaşanıyor diyebilirim siyasette. Hatta size de o yüzden sordum. Gelirken ciddi bir trafik vardı CHP'nin önünde sanıyorum ki.
1: Ben onun önünden geçip geliyorum.
0: Değil mi? Evet. Bir karışıklık var bugün orada. Çünkü bir mutlak butlan kararı sonrası CHP içerisinde iç karışıklık daha da büyüdü diyebiliriz. Yani adeta Kemal Kılıçdaroğlu'cular ve Özgür Özelciler ikiye ayrılmış durumda. Ama ben öncesinde şuradan başlamak istiyorum. Yusuf Alabarda, hafta içerisinde aldık bu haberi. Mutlak butlan kararı haberini. Bu bize neyi anlatıyor?
1: Güzel. Şimdi çerçevesini çizmeden bu olayı anlatırsak, akıl karıştırmak maksadıyla bu konuyu da Erdoğan karşıtlığı üzerinden izah etmeye çalışanların değirmenine su taşımış oluruz. Dolayısıyla çerçeveyi bir çizelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 4-5 Kasım 2023 tarihinde bir kurultay oldu. Ve kurultayda Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun da desteğini alarak arkadaşlarıyla birlikte bu kurultaydan galip ayrıldı. Bu olay sonrasında ve öncesinde yaşanan bazı olaylar var. Öncesinde Cemal Canpolat 8 Ekim 2023, yani kurultaydan tam bir ay önce, illerde de il kongreleri yapılıyor, sonra kurultaya gidiliyor. Delege pazarı kurdunuz diye çıktı yüzlerine, dedi ki maddi menfaat karşılığında insanları satın alabilmek, iradelerini tavsatabilmek maksadıyla delege pazarı kurdunuz dedi. Yani bu kurultayın öncesinde. Ve kurultaydan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu arkamdan hançerlendim falan dedi. Şimdi siyasi bir rekabet ve sert söylemler birçok partinin kongresinde ve kurultayında olabilir. Bununla alakalı herhangi bir şey yok. Fakat daha sonrasında Hatay Büyükşehir Belediyesi eski başkanı CHP'li Lütfü Savaş ve bazı arkadaşları mahkemeye giderek söz konusu kurultayda delegenin iradesinin ifsad olduğu gerekçesiyle, fesada uğratıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvuruda bulundular. Yani hem İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat delege pazarı kurdunuz dedi. Kurultaydan sonra da yine Cumhuriyet Halk Partililerin içinden bir grup mahkemeye gidip kapısını çalıp bu kurultayda Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile birlikte

0: bir delege pazarı kuruldu. Bundan dolayı da bu hususun mahkemeye taşınması ile ilgili süreç başladı.
1: Ya kendi içlerinde aslında
0: işte söylüyorum, olan isimlerini bir söylüyorum tabii ki.
1: Evet.
0: Ve bunun üzerine bir takım tespitler yapılmaya başlandı. Mahkemeye gidince tabii konu farklılaşıyor. Erzurum delegeleri açık açık ekranlara çıktılar, dediler ki biz Ankara'da pavyonda eğleniyorduk. Bize geldiler, cep telefonu dağıttılar, şunu yaptılar, bunu yaptılar falan şeklinde bir takım iddialarda bulundular. Savcılığın soruşturma dosyasının içerisine girdiği kadarıyla yine aynı Erzurum'da il başkanına dağıtılmak üzere 130 bin dolar para verildiği, bu paranın bir kısmının delegelere dağıtıldıktan sonra olay mahkemeye gideceği anlaşıldığı için bir kısmı ise bizzat tutularak savcılığa teslim ediliyor. Evet diyor, bize para verildi, aha da verilen dolarlar diyor. Bak, bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partili. Ve bunun sonucunda bir karar çıktı. Mutlak butlan kararı verildi. Delegenin iradesi ifsad edildi dendi. Ve her şey zaman makinesinde olduğu gibi 4-5 Kasım 2023'ün öncesine döndü. Kılıçdaroğlu öyle kayyum falan atanmadı. Birileri akıl karıştırmasın.
1: Ya şimdi evet, çünkü gerçekten bazı tabii konularda var, kafa karışıklıkları tabii var. Ben bunların hepsini size tek tek
0: satır
1: soracağım.
0: Satır satır gidelim bence. Evet. Çok önemli.
1: Çünkü ben de merak ediyorum. Tabii. Eminim benimle birlikte izleyenlerimiz tabii de merak ediyordur. Şimdi mutlak butlan sürecini bu şekilde açıkladınız.
0: Tamam.
1: Yusuf Bey. Şimdi merak edilen konu şu. Bundan sonraki süreçte CHP'yi neler bekliyor?
0: Güzel, oraya geleceğiz ama ben Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı ile ilgili gerekçeli özetini getirdim. Bu özet hukukçular için falan değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları açısından mahkeme çok açık ve şeffaf bir şekilde bir özet yayınladı.
1: Nedir?
0: Neden mutlak
1: özet
0: butlan kararı verildi? Diyor ki, yapılan diyor araştırmalar sonucunda dosyada yer alan ceza soruşturmaları. Yani neye göre mutlak butlan kararı vermişler? Erzurum İl Delegesi öyle dedi diye değil sadece. Ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, Mali Suçları Araştırma Komitesi Kurulu'nun raporu, kurum yazışmaları ve fezlekelerle birlikte değerlendirildiğinde bazı delegelerinin oy tercihlerinin menfaat ilişkisiyle yönlendirildiği. Şimdi mesela savcılık dosyasının içerisinde avukatların teneffüs edip baktıklarında ne var diye kendisine Mersin'deki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan bir kreş öğretmenliği, kreş hocalığı, efendime söyleyeyim çocuğuna belediyede iş, para
1: bunlar
0: gibi.
1: Bunlar pavyonda konuşulmuş değil mi?
0: Sadece pavyonda konuşulanlar değil. Bununla alakalı 81 vilayette bu konuyla ilgili şeyler var. Mesela İstanbul'u 3 bölgeye bölmüşler ve bu 3 bölgeyi 4 kişiye emanet etmişler. Buradaki delegelerin iradesinin değiştirilmesi görevi 3 belediye başkanıyla İstanbul'daki bir il başkanının üzerine verilmiş. Bunlarla yapılan yazışmalar var. İçeriye alınıp gözaltına alınıp da cep telefonunu gönüllü olarak teslim edenlerin yaptığı yazışmalara bakıldığında İstanbul'da delegelere belediyelerde iş vaat edilmiş ve zincir takip edildiğinde kurultaydan sonra hepsi de işe alınmış. Yani öyle afaki şeyler değil. Mesela diyorlar ki Melisa, sen delege olarak bu konuda oyunu bize verirsen biz seni şurada işe alacağız. Yazışmalar var. Bu yazışma sonrasında Melisa gerçekten de işe alınmış veya Yusuf işe alınmış. Yani bunu gösteriyor. Tabii
1: yani.
0: Peki nasıl, peki oy verdiğini nasıl anlamışlar? Bu da yine bu karar özetinde oyların denetlendiği ve gizli iradenin zedelendiği netleşmiştir. Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermeleri istendiği, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı kararlaştırılmıştır. 2. Para, iş, adaylık ve başka menfaatler burada belirleyici olmuştur. Sadece para, sadece iş değil, seni falan yere ilçe başkanı yapacağız, seni falan yere bilmem ne yapacağız dedikleri de parti içerisinde o görevlere getirilmişler. Dolayısıyla da diyor ki parti içi demokrasi ve eşitlik ilkeleri ihlal edilmiştir. Bu da siyasi partiler kanununun 4 ve 93. maddelerinin hilafında gerçekleşmiştir. Devam ediyor bundan sonra.

0: sonradan yapılan olağanüstü kurultaylar, çünkü kurultay yapıldı, mahkeme süreçleri başlatıldı, delegelerin beyanatları ortaya saçılmaya başlayınca bir panik içerisinde Özgür Özel iki defa olağanüstü kurultaya gitti.
1: Evet.
0: Yerini tahkim etmek için. Fakat delegenin iradesi sakatlanaraktan bu süreçler geliştiği için bu yapılmış olunan olağanüstü kurultaylar kendi içerisinde bir sonuç doğurmamıştır diyor mahkeme. Burada tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sonradan yapılan olağanüstü kurultaylarda aday olmaması çok büyük bir siyasi hamle ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında siyasetin karanlık dehlizlerini çok iyi bildiğini bizlere gösteriyor. Eğer Kılıçdaroğlu sonradan yapılan olağanüstü kurultaylarda aday olsaydı ve kaybetseydi mutlak butlan çıkmayabilirdi.
1: Burada tamam. Da aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi tecrübesi mi dememiz gerekiyor.
0: Dolayısıyla da konu 4-5 Kasım 2023 öncesine döndürüldü ve mühür Süleyman'a teslim edildi.
1: Şimdi bundan sonraki süreç. Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bu tebliğ edildi. Dün avukatının yapmış olduğu açıklama bu yöndeydi. CHP Genel Başkanlığı görevine geri döndü.
0: Evet.
1: Şimdi tabii merak edilen konu şu. Özgür Özel de ısrarla partide bırakmayacağız. Hatta parti önünden görüntüler varsa arkadaşlarımdan rica edeyim. Şu anda CHP'nin önü gerçekten karışık durumda.
2: Doğru.
1: Neden de şu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun ekibi partiye giriş yapmak istiyor. Fakat Özgür Özelciler bu duruma izin vermiyor. Şu anda bakın canlı görüntüyü görüyorsunuz. Ekranda arkadaşlarım veriyorlar. Ya ciddi bir şekilde karışıklık var şu dakikalar itibariyle CHP'nin önünde.
0: Evet.
1: Şimdi normalde süreç nedir Sayın Yusuf Alabar'da? Yani Kemal Kılıçdaroğlu geldi.
0: Tamam.
1: Özgür Özel'in yani hoş geldiniz, hayırlı olsun demesini beklememiz mi gerekirdi? Yoksa bu sergilediği tavır normal mi?
0: Tabii ki normal değil. Neden? Hı. Çünkü meydanı doldurup da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nu sokmak için orada toplananlar da Cumhuriyet Halk Partili. Yani meydandakiler Milliyetçi Hareket Partisi'nden ya da AK Parti'den değiller. Meydanda bir Kılıçdaroğlu buraya girsin diyenler var. Bir de girmesin diyenler var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Özgür Özel'in sosyal medya platformunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yazıyor. Benim Azerbaycan ile Türkiye arasında güzel bir söylem vardır. Tek millet, iki devlet, değil mi?
1: Ekranda bakın.
0: Tek millet, iki devletin CHP versiyonu, tek parti, iki genel başkan. Peki, gerçekte genel başkan kim? Gerçekte genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü mahkeme bu şekilde hükmetti. Şimdi siz mahkeme bu şekilde hükmetmesine rağmen partiyi boşaltmayız, binaları boşaltmayız, buraya da kimseyi sokmayız. Mesela Ali Mahir diyor ki, Ali Mahir Başır, buraya mafya tipli insanlar geldi.
1: Bir ses verelim. Bir dinleyelim. Kendisine ses verelim. Verelim arkadaşlar Ali Mahir Başarı'nın sesini.
3: Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde planlı bir şekilde gelmişler. Bakın burada torbacı kılıklı, mafya kılıklı, ne olduğu belirsiz silahlı insanlarla geliyor.
1: Bahsettiği kişiler kendi CHP'sinin içerisindeki isimler değil mi?
0: Mücadele arkadaşları. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2023'ün 14 Mayıs'ında Cumhurbaşkanı seçtirtebilmek için ellerinden gelen her şeyi siyaseten ortaya koydukları dava arkadaşlarına, yol arkadaşlarına, siyaset öyle bir menfaat ilişkisine tebdil olmuş ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde torbacı kılıklı, mafya kılıklı dedikleri CHP'li milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri. Dolayısıyla onlara torbacı kılıklı, mafyacı kılıklı demesi yarın Ali Mahir'i daha zor bir zaman diliminde yüzünü aşağıya baktırtabilir.
1: Ama zaten
0: çünkü kaçıncıya değişiyorlar.
1: Ama şimdi Ali Mahir Başarır'da ben hatırlıyorum, hatta onunla ilgili zıp zıp falan da diyorlardı kendisine. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu seçilemediğinde, Özgür Özel seçildiğinde o kongredeki görüntüleri vardı, hatırlayacaksınız.
0: Evet, oraya geleceğim. Şimdi dolayısıyla mahkeme mührü Süleyman'a teslim etti, Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şimdi bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edilmesi CHP'ye oy veren seçmenin %100

0: desteğini aldığı anlamına gelmez. Hukuki anlamda yetki Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Şunu açık söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olağanüstü bir tepki var seçmen nezdinde. Ama Özgür Özel'e yönelik de olağanüstü tepkiler var. Yani ortadan kabak gibi ikiye bölünen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki siyasi yarış ve kavga. Şimdi tabii bundan sonra ne olacak?
1: Ama hemen şunu da eklemek istiyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu göreve kendisine tebliğ edilir edilmez 3 tane avukatını görevden aldı.
0: Hemen ona geçeceğim. Hemen ona geçeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu 3 avukatı göreve almadan önce Yüksek Seçim Kurulu üyesini oradan çekti. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'nun içinde partinin temsilcileri var. O parti temsilcisini çekti. Bu çok kıymetli çünkü yarın Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yapılacak kurultayla alakalı önemli vazifeler üstlenecek. Özgür Özel ve ekibinin Yüksek Seçim Kurulu'nun içerisine dahil etmiş olduğu kişiyi orada Kılıçdaroğlu ister mi? İstemez. Tamam. Peki onu çekmesine siz bir şey diyebilir misiniz? Yüksek Seçim Kurulu kimi muhatap alır? Mahkeme mührü kime verdiyse. İki, avukatları sizin dediğiniz gibi görevden aldı. Banka hesaplarına el koydu.
1: CHP.
0: Tabii. Yani ister İş Bankası olsun, CHP'nin yönetim kurulunda yer aldığı. Evet. İster, yani marka isim vermeyin diyeceksiniz ama illiyetli oldukları için söylemek söyleyeyim. Zorundayım. Çünkü söz konusu bankanın yönetim kurulunda CHP'liler var. Bizzat CHP parti olarak atıyor. İster diğer bankalar nezdinde olsun, bu banka hesaplarının Özgür Özel'in yetkilendirdiği kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçti. Şu andan itibaren para yok ama diyorlar ki 2 yıl içinde 1 küsür milyar lira hazine yardımı yapılmış. Bir kuruş kasada olmadığı gibi 300 milyon TL civarında da borçlanılmış. Şimdi banka hesaplarını doldurdu. Kendi ismini şeye geçirdi, sosyal medya hesaplarına yazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgili resmi sayfalarında Özgür Özel için Manisa milletvekili yazıyor artık.
1: Ama çünkü öyleydi.
0: Öyle. Hayır, evet. O güne döndük ya, evet. Zaman ayarı geri, evet, döndü. Kemal Bey için de
1: genel
0: başkan. Yani TBMM'de yazmıyorsun da resmi sayfalarda bu şekilde. Şimdi bu ne saatten olur? Sonra ne olacak? Şimdi
1: bu saatten ekrandaki görüntü canlı görüntü. Tabii. Yusuf Bey şu anda karışıkla görüyorsunuz.
0: Genel bu saatten sonra ne olacak konusu önemli. Şimdi Kemal Bey bu konuyla alakalı birlikte yol yürüyebilir mi? Özgür Özel'in dediği gibi 40 gün sonra kurultay yapılmak kaydıyla geldiğinde kendisine hoş geldiniz deriz diyor. Dün apar topar Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin 130 küsur milletvekiline çağrı yaparak bir toplantı yaparak yeni yönetim oluşturma kararı aldı.
1: Meclis grup başkanı seçildi.
0: Grup başkanı seçildi ama 130 küsur milletvekilinden sadece 70 küsur milletvekili geldi. Söz konusu. Ya 50 küsur milletvekili geldi.
1: Ya bu ne demek oluyor?
0: Biz 80'e yakın milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na üstü kapalı destek veriyor. Zaten 12 tane milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu lehine bizzat paylaşım yapmışlardı. Fakat herkes nefeslerini tutup mutlak butlanı bekliyordu. Mutlak butlanın çıkması sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde 80'e yakın milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttu. Bu neden normal? Şundan dolayı 14 Mayıs 2023 seçimleriyle birlikte meclise giren 130 küsur CHP'li milletvekili sevgili Melisa Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu listeyle oraya sokuldu. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla onu o bölgede aday olarak yerleştirmesiyle meclise girip milletvekili olanlar Kemal Bey'in yanında yer alıyor. 70-80 kadar milletvekili. Şimdi bu vakitten sonra birlikte yol yürünür mü yürünmez mi? Herkesin
1: sizce,
0: kafasında bu.
1: Ya sizce.
0: Şimdi hemen onu bir takım gerçek anlamda değerlendirmeyle ortaya koymamız lazım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan başlayalım. Paranın iki tarafı var. Bir yazısı var, bir de tuğrası var. Kemal Kılıçdaroğlu açısından baktığımızda Kemal Bey mutlak butlan çıkmadan önce arının dedi.
1: Bir gün önce bu,
0: evet,
1: arada.
0: Ondan önce de ben hiç Beytülmal'dan, devletin hazinesinden çalmadım, çalanlar korksun dedi. Bunu bana söylemiyor ya da farklı parti mensuplarına da söylemiyor. CHP'nin içine söylüyor. Şimdi arının dediği kişileri

0: arınmaları ile ilgili partinin önüne koymadığı sürece Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvenirliği ortada kalır. Çünkü siz bunu söylediniz. Kemal Kılıçdaroğlu'na göre partinin içerisinde hırsızlıklara, yolsuzluklara bulaşmış insanlar var. Mahkemeler devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu arınacaksınız diyor. Ben çalmadım diyor. Sizin gibi yapmadım demek istiyor. Şimdi bu şartlarda Kemal Kılıçdaroğlu burada hangi hamleyi yapacak? Ben buradan söyleyeyim. Kemal Bey önümüzdeki günlerde takdir ederler etmezler. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere Ali Mahir Başarır gibi isimler, Veli Ağbaba gibi isimler olmak üzere hakkında şaibe olan, yargıya intikal etmiş ya da etmemiş görüntüleri çıkmış. Her kim varsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde kapının önüne koyacak. Bu bir.
1: Yani ihraç mı edilecekler?
0: Tabii. Tamam. Tabii. Çünkü kurulları da ona göre oluşturacak. Yüksek Disiplin Kurulu'nu kuracak. Hı. Partinin içerisindeki MYK'yı oluşturacak. Parti meclisini oluşturacak falan. Ve ondan sonra bu isimleri kapının önüne koyacak. Şimdi Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi isimler, Gökhan Günaydın gibi isimler bu konuyla alakalı kapının önüne koyulup önce aklan sonra gel denirse Özgür Özel'in buna rağmen Kılıçdaroğlu'yla ortak yol yürüme şansı var mı? Yok. O yüzden birlik beraberlik laflarının hepsi hikaye. Neden hikaye? Çünkü kardeşim partinin içerisinde tabanı da rahatsız eden hırsızlıklar, yolsuzluklarla ilgili iddialar ayyuka çıkmış vaziyette. Ve bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu kapının önüne bunları koyduğunda arkadan gelecek olan şey fezlekedir. Yani diyecekler ki benim milletvekili dokunulmazlığım var. Biz burada hep söylüyoruz.
1: Ne olur
0: kürsü durumda dokunulmazlığı olmalı ama yolsuzluk, arsızlık, uğursuzlukla ilgili hususlarda dokunulmazlık olamaz.
1: İkinci
0: ne olur?
1: Bir partiden fezleke, bahsediliyordu.
0: Bir dakika, fezleke geldi. Meclis kabul etti. O zaman Veli Ağbaba'ya diyecekler ki gel bakalım sen. Altıncı katta kime gitmiş $1 milyon? Tamam mı? Kimmiş o danışmanı? İçeri aldılar biliyorsunuz evet. Danışmanı. Danışmanı da yarın itirafçı olduğunda. Turgut Koç'un açıklamaları son derece önemli. Çankaya Belediye Başkanı'na varıncaya kadar iddialar var bu konuyla alakalı. Bunlar ile ilgili süreç başlatıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde gerçek anlamda bir deprem oluşacaktır. Sonrasında Kemal Bey'in ilçelerden başlayıp illere yeni kurul kongrelerle yeni yönetimini belirlemesi ve arkasından da kurultaya gidip partiyi yeni sahibine teslim etmesi gerekiyor. Bu Kılıçdaroğlu olur mu, olmaz mı onu daha çok konuşuruz önümüzdeki haftalarda. Bu ayrı bir şey. Şimdi bu paranın Kılıçdaroğlu tarafı. Bu paranın bir de Özgür Özel tarafı var. Şimdi bu olaylar gerçekleştiğinde hala Kemal Bey'le yol yürüme şansları var mı? Siyasette naifliğe gerek yok. Görüyorum ben. Bölünmeyelim, el ele tutuşalım falan. Bir dakika arkadaş, yani babanızın mirası olsa aynı rahimden çıktığınız için kardeşinizle sarılırsınız. Ya benim, dün yol yürüdüğüne mafya kılıklı adamlar diyenlerle hangi yolu yürüyecek insanlar?
1: Ben de onu anlayamıyorum. Tabii. Yani ağlayarak göndermediler mi senin Kılıçdaroğlu'nu? Ya gözyaşlarıyla...
0: Siyasette bu olmaz.
1: Ama öyle
0: çok
1: değil,
0: normal
1: değildi.
0: Bunlar. Bunları eleştirmiyorum ben. Siyasette bu olmaz. Öyle yan yana yürüyelim, düşelim, kalkalım, kardeş gibi kucaklaşalım olmaz. Şimdi Özgür Özel beraber yol yürüyemediği takdirde ne olacak? Şimdi Gürsel Tekin diyor ki Silivri'den posta güverciniyle parti yönetiyorsunuz diyor. Yani İmamoğlu'ndan gelen avukatlar üzerinden parti yönetiyorsunuz. Ben bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İçinden yeni bir parti çıkarak ki Özgür Özel Doğu Belediye'ye vermiş olduğu beyanatta yedekte bir parti tuttuklarını söylüyor. Parti kurarak yola revan olacaklarını düşünüyorum. Çünkü CHP içerisinde kapının önüne Yüksek Disiplin Kurulu'yla aklanın diyerek koyulan adamlar mahkemede fezlekeyle de birlikte hesaplarını verirken Özgür Özel'in herhalde Kılıçdaroğlu'yla sarılıp da beraber yol yürüyecek hali yok. Evet. Ama şu kıymetli. Yeni bir partinin başarılı olma şansı var mı?
1: Bilmiyorum, bir Ekim Partisi diyorlar, bir evet. Dikim Partisi diyorlar.
0: Göreceğiz. Hani Ekrem İmamoğlu Partisi Dilek ve Dilek İmamoğlu üzerinden konuşuluyor bunlar. Türkiye siyasi tarihinde ana eksen partiden ayrılıp yeni bir parti kurup da başarıya ulaşan yegane kişi Bülent Ecevit'tir. SHP, CHP süreçlerinde ayrışmış, Demokratik Sol Parti'yi kurmuş ve başbakanlığa yükselmiştir. Diyebilirsin ki bana Süleyman Demirel de doğru.

0: Oriol Partisi üzerinden başbakanlığa ulaşmıştır. Süleyman Demirel önce Adalet Partisi'ni hukuken kapattırmış, tarihin tozlu arşivlerine koymuş, Doğru Yol Partisi ile öyle gitmiştir. Şimdi bu konuda başarıya ulaşıp ulaşamayacaklarını kendilerine en iyi anlatacak kimdir? Partiye geri dönen Muharrem İnce. Ne oldu? Memleket Partisi kapatıldı başarısız şimdi olduğu için. Bir de Emine Ülker Tarhan. 10.000'de bir oldu. Yani deseydi ki sadece Emineler bana oy versin %5'i geçerdi. Tamam mı? 10.000'de bir oy aldı. Yani 10.000 kişilik kasabadan bir tane oy almış Emine Ülker Tarhan. Şimdi dolayısıyla buradan konuya baktığımızda
1: bu
0: sevgili
1: Melis. Bu arada şu anda onlar da partide olamıyor değil mi?
0: Efendim?
1: Şu an o isimler de partide. Yani Muharrem
0: tabii,
1: İnce.
0: Tabii döndüler ya onlar. Onu söylüyorum. Partide en iyi Özgür Özel'i anlatacak. Partiye geri döndürdüğü Emine Ülker Tarhan'la Muharrem İnce'dir. Öyle Emine Ülker Tarhan duydum mazot 80 lira olmuş döndüm falan diye mesaj atıyor da hadi çık konuş şimdi. Hadi şimdi çık konuş. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde böylesi bir kakofonik ortam var. Bundan sonra yapılacak iş partiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü fiziksel anlamda.
1: Ama
0: bununla alakalı
1: izin
0: da
1: vermiyorlar mesela.
0: Vermiyorlar ama şimdi bak CHP'den bir milletvekili Ankara Emniyetine dilekçeyle başvurdu. Diyor ki partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Parti boşaltılmamaktadır. Emniyet olarak mahkemenin verdiği bu kararın uygulanması için üzerinize düşen görevi yapın. Şimdi yarın çıkıp diyecekler ki katil polis, faşist polis. Ha bu arada da dün o kalabalığın içerisinde türküler söyleniyor. Oraya faşistlerin giremeyeceğine dair türküyü söyleyenlerin içinde Adnan Beker ile Cemal Enginyurt da var.
1: Ya Cemal Enginyurt gerçekten şimdi ne yapacak?
0: Ya.
1: Mesela şimdi ne yapacak?
0: Öyle diyeceğim. O en kolay iş Cemal Enginyurt'un. Neden? Çünkü 80 tane değiştirdi. 81'e de geçer.
1: Sefer başka bir parti
0: sonra,
1: bulur
0: partiye
1: muhtemelen.
0: Geçer.
1: Tabii,
0: o kadar
1: doğru,
0: dert
1: ben
0: etmeyelim
1: onu. Atladım, haklısın.
0: Ondan sonra şimdi bu eksende partiye Kemal Kılıçdaroğlu dönecektir. Ama mühürdür esas olan. Kemal Kılıçdaroğlu bir restoranda otursa dese ki mühür bende. Ben burada basacağım imzayı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezi orası olur sevgili Melisa. Ama bu şartlar altında daha fazla partinin içerisinde partiyi esir alma gibi bir eylemin kabul edilme şansı yok. Yalnız şunu söyleyeyim. Partinin içerisinde Özgür Özel'e yolsuzluklarla mücadele edemedin tepkisi olmasına rağmen Özgür Özel hala yolsuzluk olmadığını dün söylediğinde
1: kabul etmiyor.
0: Ben yüzüm kızardı. Ama şu taban ne Özgür Özel'i istiyor artık ne Ekrem İmamoğlu'nun partinin üzerine geçirmiş olduğu sahiplenme vesayetini istiyor ne de Kemal Bey'i istiyor.
1: Peki şimdi Özgür Özel'in açıklaması şu yönde olmuştu, onu da sormak istiyorum size.
0: Tamam.
1: Normalde hafta içerisinde biliyorsunuz ki bir grup toplantısı yapılıyor ve grup toplantısına da partilerin genel başkanları eşlik eder, konuşma
0: ya,
1: yapar. Şimdi Özgür Özel'in ifadesine göre benim anladığım kadarıyla hafta içerisinde yapılacak olan grup toplantısında konuşmayı kendisinin yapacağı yönünde bir ifadesi var. Şimdi genel başkan kendisi değil. Bu mahkeme kararına
0: yapamaz
1: baktığımız zaman. Şimdi de oradaki süreç ya bunu nasıl mesela yapamayacağını bile bile bir insan bunu nasıl söyleyebilir?
0: Ya şöyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde var olan pozisyonunu korumak için odalara kendini kilitleyebilirsin ama
1: tamam.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi devletin resmi kurumudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'nin genel başkanı olmadığınız mahkeme kararıyla tescil edildiği halde o kürsüye çıkmak isterseniz size tedbir alırlar.
1: Öyle tamam. Kolay değil. Hadi ben geldim.
0: Ya burası CHP genel merkezi ama öbür taraf Türkiye'de millet iradesinin tecelli ettiği parlamento, meclis. Milletin ismeti haremi orası. Yani kendince haklı gerekçeler ortaya koyabilirsin. Kendince. Ama mahkeme kararı neyse meclis onu uygular. Resmi kurumlar onu uygular.
1: Bu şu demek mi? Biz mahkeme kararını tanımıyoruz. Biz
0: bize demek,
1: dokunmasın. Biz kafamıza göre hareket edeceğiz
0: ama,
1: demek.
0: Ama burası çadır devleti değil. Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili biz binaya girmek istiyoruz. Mahkemeye göre Kemal Bey genel başkandır. Girişimize izin verilmiyor dendiğinde emniyetin ne yapmasını bekliyorsunuz?
1: Ama bu sefer de işte emniyet güçleriyle yazık vatandaşı da bir araya karşı karşıya getirmeye çalışıyor.
0: Şöyle vatandaş bir araya gelmesin. Yani emniyetten

0: bu talepte bulunan Cumhuriyet Halk Partililer. Biz partiye girmek istiyoruz diyor. Şimdi siz resmi bir iş yapıyorsunuz. Burası çadır devleti değil. Hı. Emniyet Genel Müdürlüğü evrakı müsbite olmadan, resmi bir evrak olmadan bu konuda işlem yapar mı? O da alıyor mahkeme kararına bakıyor. Mahkeme kararı ne diyor? Hı. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor. Ne yapacak emniyet? Ne yapacak emniyet?
1: Ya kararı uygulayacak, prosedürü
0: bitti.
1: Devam
0: ettirecek. Talep var, uygula diyor çünkü.
1: Şimdi ben bir görüntü getireceğim Yusuf Bey.

0: gece, mutlak butlan kararının çıktığı ilk gece aslında kimse tarafından ifadelerinin geçerli olmadığını anlatan bir görüntü. Ses varsa arkadaşlar lütfen sesi de açın.
1: Bu mu örgüt? Örgüt bu mu?
2: Bu kadar mı?
3: Evet.
0: Şimdi CHP'liler parti binasında çok az sayıda kişi olmasına tepki gösteriyor.
3: Hala gösteriyorlar.
0: Evet.
3: Hala diyor ki Özgür Özel, sokaklara çıkın. Peki insanlar metreslerinizi Bornova Belediyesi'nde işe gitmediği halde para alsınlar diye mi sokaklara çıkacak? İnsanlar partilerin 6. katında 1 milyon doların bilmem kim vasıtasıyla bilmem kime ulaştırılması için Antalya'dan para getirilsin diye mi sokağa çıkacak? İnsanlar Bolsev Vakfı üzerinden toplanmış 116 milyonun 16 milyonu hesapta varken 100 milyonun akıbeti belli olmadığını bile bile Bolu'da ne diye meydanlara çıkacak? İnsanlar Ankara'da sizin şahsi ve siyasi ikbalinize destek sunmak maksadıyla mı çıkacaklar? Bak ben şunu söylüyorum. Türkiye'de oy oranı %1'lik bir dilim ile bile ifade edilemeyen bir partide bu şekilde bir olay yaşanmış olsaydı on binlerce insan sokakta olurdu. Örnek olsun diye söyleyeyim. Saadet Partisi mesela. Saadet Partisi'nde böyle bir konu olsa insanlar on binlerce dışarıya çıkardı. Neden? Bilirlerdi ki meşru bir yönetime yönelik işte bir takım olaylar gerçekleşiyor, tepki verirdi. İnsanlar Ekrem İmamoğlu bundan bir küsür yıl önce gözaltı süreci başlatıldıktan sonra sokaklara çıktılar. On binlerce insan çıktı sokağa. Sonra ortaya saçılan video görüntüleri, mahkeme iddiaları, mahkemenin ortaya koymuş olduğu iddianame, iddianamenin iki kapsamındaki görüntüler ortaya çıkınca bir dakika dedi ya.
0: Ya niye çıksın ya?
3: Ha bir de işte bir dakika dedi yani. Niye kararttınız kardeşim? Kameralara niye bant koydunuz? Efendim üstümüze çorba yerken çorba döküldü. Bak bunu ben söylemiyorum. Özgür Özel bizzat söyledi yani biz dinleyenler için. Çorba dökülüyor önümüze. Bu da bizim itibarımızı sarsıyor. O yüzden güvenlikçiler işgüzarlık yapıp bu kameraları bantlıyorlar. Ya Allah aşkına buna sen inanıyor musun ki millet inansın? Şimdi millet önünüze çorba döktüğünüz lafı üzerine sokağa çıkar mı Allah aşkına? Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin paravan olarak kullanmış oldukları Finike döviz bürosunda bavula paraları doldurup oradan çıkarkenki görüntüleri var kamerada. Antalyalı neden sokağa çıksın? İzmirli neden sokağa çıksın? Tunç Soyer neden içeriye alındı? Hangi yolsuzluklardan dolayı Tunç Soyer içeride? Peki Tunç Soyer'in eski belediye reisi olarak içeride olmasıyla alakalı dosyayı mahkemeye gidip teslim eden kim? Şu anki İzmir'in CHP'li belediye başkanı. E şimdi kardeşim kavga eden siz, hırsızlık iddiaları ortada, bu konu mahkemelere taşınmış, çıkın sokağa. O oldu canım, alevere dalevere, Mehmet gider nöbete, siz buradan istediğiniz gibi nemalanın, canınız her sıkıldığında da milleti sokağa çağırın. Sokak, ben geçen haftaki programımda söyledim sana Melisa, sokak çok kutsal bir şeydir. Yani insanların sokakta hak araması demokrasiler de mübarek bir şeydir yani. Ya zaten, ama bunun bir meşru zemini olmalı.
0: Kimse bunların yaptıkları yolsuzluk için sokağa çıkmaz
3: niye
0: zaten.
3: Niye çıksın yani işte Ali Mahir Başarır için değil. Mersin'de kim sokağa çıkar Allah aşkına yani.
0: Teknede tatilleri yapacaklar, ya, paraları yiyecekler,
3: ya
0: oturacaklar.
3: Tabii ki her taşın altından Veli Ağbaba çıkacak. Efendime söyleyeyim Çağdaş market poşeti içinde 250 bin dolar odalarda unutulacak falan. Havada uçuşan para, ben işte tatil, kendisi ikrar ediyor zaten. 100 bin doları diyor, ben diyor kendi diyor şoförümden isterim diyor. Çünkü Yunanistan'a gidecektim. Siz Yunanistan'a tatile gittiğinizde 100 bin dolar harcıyorsanız bu ülkede fakir fukara edebiyatı yapamazsınız kardeşim.
0: İşte paraları bitecek korkusundan da vatandaşı tabii, sokağa çağırıyor.
3: Vatandaş da bu konuda şey değil yani aklını peynir ekmekle yemiş değil. O yüzden sokakta 50 tane adam var.
0: Hiç kimse çıkmaz.
3: 50 tane adam var.
0: Peki Yusuf Bey sadece tabii sokağa çağrıda bulunmuyorlar. Her zaman böyle bir durum yaşandığında yani kendi açıkçası yapmış oldukları işte yolsuzluklar ya da bir takım durumlar ortaya çıktığında bir kesim var. muhalefeti destekleyen bir kesim. Halk TV. Hemen onlarda da şöyle bir durum başlıyor. Darbe çağrısı. Bu olayın işte darbe çağrısına yönelik ifadelerde bulunuyorlar. Bir ses vermek istiyorum. Tamam. Önce bir izleyelim videoyu.
4: Siyasal dinler veya böyle siyasal din

0: ne dayalı dava dedikleri şeyle. Bu tür yapılar öyle kolay kolay demokrasiyle gitmez. Yani
1: yanlış anlaşılır bu ifade, istersen
0: kolay ya, doğru anlaşılır arkadaş.
2: Bu arkadaş
3: İbrahim Kahveci
2: son derece dünya gerçeklerinden kopuk. Elif'i görse mertek sanacak kadar bir birikimi yok. Kaç tane mesela bu türden bir vaka izledin, inceledin, irdeledin, bu konuyu gündeme getirdin de siyasal din, siyasi din diyor, siyasal din diyor. Yani kavramın içerisini doldurabilecek bir birikimi dahi olmayan bu kişiler için demokrasi evdeki tek oyun değil. Yani bunlar için farklı alternatifler her daim masada var. Her ne kadar zaman içerisinde sureti haktan gözüküp bir şeyler yapmışsa da fıtratları kendini bir şekilde zaman içerisinde ele veriyor ve yapmış olduğu açıklamalarla demokrasi dışında şeyler olmadığı takdirde AK Parti'nin iktidardan gitmeyeceğini falan geveliyor. Fakat şunu söyleyeceğim. Hani siyasal din falan gibi bir takım kavramlar kullanıyor ya. Kaç tane dünyada vaka bu konuyla ilgili irdeledin? Kaçında böyle bir sonuca vardın desen ağzından tek kelam çıkmaz. Ya kardeşim, insan bu lafları söylerken sıkılır. Neden? Yahu Muharrem İnce destek verdiğin partinin şu an içerisinde üyesi. Aleni bir şekilde ne dedi? Çıkmışsınız yenmiş, çıkmışsınız yenmiş, çıkmışsınız yenmiş. 14 Mayıs 2023 tarihinde 6 tane partiyi bir araya getirdiler. Altına da HDP'yi koydular. İyi Partili yönetim de kendi seçmenine göz bağcılığı yaptı. Orada HDP yok falan dedi. Tamam mı? %49 oy almışsınız. Yani %1 daha alsanız iktidarsınız. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan seçilebilmiş. Neymiş efendim, böyle iktidarlar gitmezmiş. Bu haliyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne insanlar memleketi teslim eder mi haklı olarak?
3: Ya bence kim darbe çağrısında bulunuyorsa derhal alınması gerektiğini düşünüyorum ben.
2: Buna mutlak surette yasal yönden soruşturma başlatılmalı.
3: Kesinlikle. Çünkü tamam, bu çok ciddi bir çağrı.
2: Şimdi ona sorarsan darbe çağrısı yapıyor. Demokrasiyle gitmez. Neyle gider? Söyle o zaman, cesaretin varsa. Yani 14 Mayıs 2023 yılında bu coğrafyada deprem çadırlarının arasına sandık koyuldu, millete şeyi soruldu, reis soruldu. Dediler ki, aha deprem de oldu, pandemiden de yeni çıktık, ekonomi de berbat. Buna rağmen o deprem çadırlarının içinden Recep Tayyip Erdoğan'a oy çıktı diye Tekirdağ'da belediye tesislerinde kalan depremzedeleri belediye kapının önüne koydu. O depremzede, sen unutmuş olabilirsin Melisa, ben de unutmuş olabilirim. Çünkü acıyı yaşayan bilir. Ama o insanlar unutmadılar kardeşim. Şimdi dolayısıyla demokratik mücadeleyi kendi kıt görüşünce bu şekilde izah etmeye çalışmak hiçbir değeri olmadığı gibi bu konudan dolayı adeta demokrasi dışı müdahaleyi çağrıştıran konuşmanın hesabını vermelisin.
3: Kesinlikle. Yani ama çok şükür ki o eski Türkiye artık yok. Bence öncelikle bunu kabul etmeleri gerekiyor bazı muhalefetten
2: isimlerin.
3: Şimdi Halk TV'de konuşan Mehmet Tezkan, biliyorsunuz ki aynı gün içerisinde piyasalarda bir hareketlilik de oldu mutlak mutlak kararı sonrasında. Ama piyasalardaki hareketlenmenin düzelmiş olmasından rahatsız oldu. Tabii. Bir ses verelim lütfen.
4: Şaşırtıcı, böyle bir ortamda borsa yükselir mi ya? Dün ya akla mantığa dün düşüyor.
5: Serbest bir de, düşüşte gördük.
4: Bugün bir borsayı bakıyorsun, birileri borsaya bir şey yaptı herhalde, bilmiyorum.
2: Üzmeyin Mehmet Tezkanları. Düşürün borsayı, memleketin ekonomisi çakılsın. Yani bu ne demek?
3: İlk gün bir düşüş yaşandı. Piyasada tamam, ciddi bir çok hareketlenme normal oldu.
2: Ertesi gün borsa tekrar yükselişine geçti. Ve devam etti yükselişi.
3: Bu da güzel.
2: Bu da ne demek? Türkiye'nin ekonomik anlamdaki dinamikleri bu türden konuları manipüle etmek isteyenlere karşı oldukça dayanıklı. Yani bu konudan dolayı Türk ekonomisiyle alakalı herhangi bir şey olmaz. Şimdi bunlar diyorlar ki ısrarla, ya kardeşim böyle bir ülkeye yabancı sermaye gelir mi, o gelir mi, bu gelir mi? Yabancı sermaye bu ülkeye gelmesin diye Londra'da konuşma yapanlara da iki kelamınız oldu mu zamanında? Türkiye'ye aklı olan yatırım yapmaz diyen Cumhuriyet Halk Partililer için

0: Şimdi iki cümle söylediniz mi? Şimdi bütün bunları biz biliyoruz. Bunların derdi acaba buradan Türkiye ekonomik anlamda bir çöküş yaşanırsa ne olur? Ama şuna girmiyorsunuz. Mahkeme karar veriyor kardeşim. Mahkeme kararı verirken ben bu kararı verdiğimde dolar 50 lira olur. Ülkenin ekonomisi batar. O yüzden de bu kararı vermeyeyim mi demeliydi yani. Esasa dair hiçbir şey söylemiyor. Bu kararı verdiniz bak ekonomi ne hale geldi. Konuşsana ortaya atılan iddialarla pavyonda dağıtılan paralara dair iki kelam etseniz ya. Neden bu davanın CHP'liler tarafından başlatıldığına dair iki kelam edemiyorsunuz da konuyu ekonomi üzerinden izaha kalkışıyorsunuz? Üzülmeye devam edecekler.
1: Şimdi tabii konuşsanıza dediniz ya, bir görüntü getireceğiz. Özgür Özel'in, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in açıklaması bu da. Bana çok değişik geldi. Bir önce ses verelim. Tamam. Bir verelim lütfen.
2: Bana gelip de birisi kolumdan çekip de kızın okulda hırsızlık yapmış dediğinde ben onu şimdilik evlatlıktan reddediyorum demem. Yapmaz benim evladım derim. Buradan bir kez daha söylüyorum.
1: Yani şimdi tabii yaşanan durumları aslında özetlendirebilirim.
0: Bu var ya ibretlik bir şey be Melisa. Yani ben bunu dün izlediğimde inanamadım. Durdum bir daha izledim.
1: Ben
0: bu kabul edilebilir bir şey
1: yani.
0: Değil. Yani şimdi sen o zaman Özkan Yalım'ı partiden niye attın? Abi soruma cevap ver. Niye attın? Ama madem kızını evlatlıktan reddetmiyorsun, Özkan Yalım'ın ne herzeleri işlediği kendi itiraflarıyla sabit. Bak kendi itiraflarıyla sabit. Sen diyorsun ki ben kusura bakmayın atmasaydın o zaman.
1: Ha ben şunu anladım. Şimdi Ekrem İmamoğlu olsun, Özkan Yalım olsun, işte Muhittin Böcek olsun. Yani bu insanlar evet hırsızlık yapmış. Ben evet. De kabul ettim. İlk kez
0: kabul
1: ediyor.
0: Ama bunlar benim evladım.
1: Ama ne diyeyim yani ha. Diyor.
0: Ya.
1: Başka ya. Bir açıklaması var mı?
0: Daha söylenecek bir şey yok Melisa. Yani diyor ki her şey olabilir. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olduğumuz için
1: kapatacağız üstünü mü?
0: Üstünü kapatmakla yetmeyeceğiz. Siz de mahkemelerde yargılamayacaksınız. Biz 1908 tarihinden bu yana geçirdiğimiz süre içerisinde hiç kimse bize hesap soramadı. Hı. O devir bitti Özgür Özel. Çıkıp biz Jön Türklerden yanayız falan diyordun. O devir bitti.
1: Ya kim ne yaparsak yapalım kimse bize dokunmasın mantığı mı?
0: Kim ne yaparsa mutlaka şeffaf bir şekilde ya hesabını verecek ya mahkemede derdini anlatacak. Siz diyorsunuz ki biz bunu yaptık ama kapının önüne koyamayız. Yani burada Kemal Kılıçdaroğlu'na da mesaj var. Yarın bu isimler biraz önce izah ettim ya kapının önüne koyulup yargının sandalyesine oturtulduğunda ben yapmadım Kemal Kılıçdaroğlu yaptı demek için önceden atılmış bir önleme bu.
1: Ya o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu gelir gelmez yapacağı ilk şey tabii i̇lk ki şey, partiyi temizlemek olacak anladığımız
0: ilk şey,
1: kadarıyla.
0: İlk şey hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa hesabını verir diyen bir anlayışın tahakkuk ettirilmesi olmalı. Göreceğiz.
1: Şimdi bu CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün ziyaret ettiği bir esnafla yaşadığı selam almama gerginliği ardından esnafı tehdit etmesini
0: evet.
1: Nasıl yorumluyorsunuz?
0: Şimdi tabii bu gelmeden önce ben biraz Üsküdar'da birkaç kişiyi aradım. Hı. Nedir durum dedim. Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü Üsküdar'ın başına adeta musallat olmuş. Hmm. Bak musallat olmuş. Üsküdarlıların tepkisi niye? 21 Kasım 2024 tarihinde bundan bir küsur yıl evvel Tütüncü tamam mı? İlçe Başkanı CHP'nin Berk Tütüncü Resul Düzgün isimli bir şahsa motosikletle çarpıyor. Arabayla çarpıyor. Arabayla çarptıktan sonra Resul Düzgün'ü alıp hastaneye yetiştirmek yerine olay yerinde terk edip kaçıyor. Ölüme terk ediyor yani. 9 yoğun ameliyat geçiriyor çarptığı şahıs. Kaçma sebebi olarak da alkollü olması gösteriliyor. Vücutta alkolün eser miktarda dahi bulunamayacağı kadar gün sayısı boyunca gelmiyor. Çarptığı araç Ataşehir Belediyesi'ne ait. Tamam mı? Bu olaylardan dolayı da Üsküdar'da halk ve esnaf bu şahsa yönelik husumetli.
1: Haklı olarak
0: haklı
1: yani.
0: Olarak husumetli. Şimdi girdiği dükkanlarda kendisinin ağalar gibi, paşalar gibi falan karşılanmasını bekliyor. kendisine hürmet etmeyenleri ise

0: cezalandırıyor.
1: Sen misin ben geldiğimde arka tarafa geçen diyerek adeta deli dumrul gibi cezaya boğuyor. Şimdi bu olmaz. Üsküdar Belediyesi'nin içi kaynıyor zaten. Dün de Kaşgarlı Mahmut Caddesi'nin adı Birliktelik Sokak mı? Öyle bir şeye döndürülmüş. Ben buradan Üsküdar Belediye Başkanı'na da soruyorum. Kaşgarlı Mahmut'un neresi sizi rahatsız etti? İsminin neresi sizi rahatsız etti? Kaşgarlı olması mı? Mahmut olması mı? Türk dilinin bugünlere gelmesine yönelik yapmış olduğu bugünlere kadar ulaşan 1000 yıllık eserleri mi sizi rahatsız etti? Bir kelime de şuna. Üsküdar'da AK Parti'ye ders verelim diyerek muhafazakar tabanda yer almasına rağmen şu anki belediyeye oy verenler, mutlu musunuz Üsküdar'ı getirdiğiniz halden? Kaşgarlı Mahmut'un dahi isminin silindiği bir Üsküdar'dan bahsediyoruz. Biri de Berk Tütüncü. Bunlar artık Üsküdar'ı sahiplenmişler. Bu kadar olay oluyor. Yahu insan en azından bu kadar olay olurken biraz geri durmak falan ister. Yok, bunlar da gemi azıya almışlar artık, hiçbir şeyi dinlemiyorlar. Bu da yaşanan şu, Üsküdarlı vatandaşlar, Üsküdarlı esnaf bu insanlara karşı müteyakkız olsunlar. Müteyakkız olsunlar. Başlarına gelebilecek hukuksuz olayları Beyaz TV'de 7. gün programına göndersinler.
0: Mutlaka.
1: Biz bunları mutlak surette ekrana taşırız. Hiç kimse millete hadim olmak diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın defalarca ortaya koyduğu hizmet etmek maksadıyla hadim olmak, hademe olmak, hizmet edecek adamların millete hakim olma görüntüleri şu an izliyorsun işte ekranda bu şekildedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kesiminde maalesef bu türden olaylar ardı arkası kesilmeden geliyor, gelmeye de devam ediyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi zaten o eski Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz durumdan çıkalı çok olmadı
1: ya
0: mı sizce Yusuf Bey?
1: Halk artık bu konuyla alakalı partinin sadece tabelasında yazan bir şey. Yani uzun bir zamandan bu yana zaten Sosyal Demokrat Parti olsa oy alabileceği yerler var. Olamadıkları için Ankara'da Çankaya'dan, İstanbul'da Şişli'den oy alırlar. Ama gidip de Gazi Osman Paşa'dan, oradan buradan oy alamazlar.
0: Ben şunu hep merak ediyorum ki önümüzdeki süreçte seçimde göreceğimize de inanıyorum. Bu kadar süreç yaşandı. Şimdi bir kesim vardı, hatırlayacaksınız. İşte oduna oy veririm diyen
1: terliğe
0: kesim.
1: Terliğe oy veririm.
0: Terliğe
1: biz
0: oy veririm.
1: Biz İzmirliyiz, farklıyız.
0: Farklıyız falan diyen kesim. Tamam. Yani bu kadar.
1: Bunun daha da öncesi sandığa giderken beyninizi de alıp gidin diyen Sözcü gazetesi. Daha da ötesi göbeğini kaşıyan adam. Daha da ötesi bidon kafalı. Daha da ötesi ta 1940'lı yıllara kadar. Ulan öküz Anadolulu. Bak bunlar hakaret kapsamında söylenmiş şeylerdi. Tarihe geçmiş şeyler. Tandoğan Meydanı var bugün. Bizzat Tandoğan'ın ağzından çıkmış, Vali Tandoğan'ın ağzından çıkmış şeyler. Ulan öküz Anadolulu, bu memlekete komünizm gelecekse onu da biz getiririz. Sana ne bunlardan? Senin işin vergi vermek, oğlunu askere göndermekten ibaret diyen mantık, çek bu tarafa skalayı, 2026 yılında hala devam ediyor. Hala kendisini saçı sarıya boyatıldığı için, sabahları kalkıp İzmir'de boyoz yediği için ya da işte mini etek giydiği için, ki insanların kılığı kıyafeti hiçbir şekilde bizi ilgilendirmez, kendini çağdaş sanan, çağdaşlık kavramının içine dair iki cümle kuramayacak adamların nobran bir şekilde karşısındaki insanı pazarda, berzahta, dergahta, otobüste hakir gördüğü bir zihniyetten bahsediyoruz. Şimdi bu zihniyetle mücadele, ben kendi hayatımdan biliyorum. Bu zihniyetle mücadele şöyle. Mesela çocukluktan bu yana tanımış olduğum bir arkadaşım bana yazıyor, diyor ki memleketi satanlarla beraber misiniz? Ya ulan Allah'tan kork, olanı biteni görmüyor musun? Direkt aşağılayacaksın. Haddini bil, terbiyesizlik yapma diyeceksin yani. Başka şey yok. Başka türlü böyle konuşaraktan ikna etmek olmaz. Size hangi cümlelerle suçlama yöneltildiyse aynı oranda kısas yaparak karşılık vereceksiniz.
0: Ya bununla tabii ki çok fazla karşılaşan isimler var.
1: Tabii canım, bir karşılaşıyoruz evet, işte yani. Kimsiniz
0: sizde...
1: yahu?

0: Kimsiniz yahu siz? Öyle.
1: Peki şimdi Ankara'dan da bir görüntü getirmek istiyorum. Biliyorsunuz hafta içerisinde çok ciddi bir yağış yaşandı Ankara'da. Evet. Tabii işte sel oluştu. Gerçekten o mazgalların temizlenmemiş olmasının çilesini gene vatandaş çekti. Ekranda görüntüyü görüyorsunuz şu anda. Yani ciddi bir şekilde özellikle de hani ben şahsım adına burada bulunduğumuz semt tarafında da yani araçlarımızı nasıl koruyacağımızı şaşırdığımız bir durum yaşandı. Doğal afettir, olabilir. Bunlar hayatın akışında normal var. Durumlar. Ama ya Yusuf Bey şimdi ekranda da görüyorsunuz ya hakikaten artık şunu merak ediyorum. Hiç mi önlem alınmaz?
0: Alınmıyor.
1: Kaçtır yaşanıyor
0: Alınmıyor.
1: Bu durum?
0: Bakın ben kendim bizzat yayınlıyorum. Spor yaparken, motosiklete binerken efendime söyleyeyim. Ankara içindeki mazgalların içerisinden otlar fışkırmış. Şimdi metre küpe ne kadar yağmur düşeceği hesabı üzerinden bu yağmur suyunu deşarj etme sistemleri kuruluyor. Mesela siz bunu diyelim ki metrekareye 20 metre küpe göre dizayn edersiniz. Allah bir afet verir. 100 metre küp yağar. Bu konuyla alakalı çok şiddetli sel ve baskınlar dünyanın her yerinde olur. Almanya'da oldu. Fransa'da 27 kişi öldü. Almanya'daki sel baskını hala kotarılamadı. Sigorta şirketlerine havale edildi. Ama şu, yahu kardeşim, mazgalların hali, içinden ot çıkan şeyler gözümüzün önünde durduğu halde hala bu işi doğal afet diyerek izah etmeye çalışmayın. Evet bu şimdi oldu, geçmişte de oldu. Geçmiş belediye başkanlarının döneminde de oldu.
1: Ya yağmur bu
0: ama
1: ya,
0: 7 tane insanın öldüğü. Bakın hatırlayın Altındağ'da gerçekleşen o ölüm olaylarını. İnsanlar, o hayvancılık yapanların olduğu yerdeki insanlar öldüler, hayatlarını yitirdiler. Bu olmamıştı. Görüyorsunuz ya şu Keçiören'deki bir görüntüde vatandaşlar sel sularına kapılarak gidiyor. Neden? Çünkü mazgallar tahliye vazifesini yapsa şu gördüğümüz görüntü 1/5 seviyesine düşecek. Yani %20'sini göreceğiz bunun belki.
1: Ben her gün...
0: Ama olmadığı için katlayarak gidiyor, katlayarak gidiyor. O mazgal tıkalı, öbür mazgal tıkalı, tamam mı? Sonucunda da bu şekildeki görüntüler Ankara'nın kaderi oluyor.
1: Çalışmıyor.
0: Tabii ki ondan sonra Fatih Altaylı gibi itibarı zerre kadar olmayan isimleri devreye sokup Ankara'ya geldim diyor, yollar diyor gıcır gıcır diyor, her taraf yemyeşil falan yazdı ya. Ya Fatih Altaylı Elif'i görse Ankara konusunda mertek sanacak kadar boş bir adam. Onu havalimanına getirdikleri yol Anadolu Bulvarı. O Anadolu Bulvarı'nın üzerindeki bütün yeşil alanlar dahil Melih Gökçek döneminde yapılan yeşil alanlardır. Pursaklardan, havalimanından kaldığı otele gelinceye kadar çukur ambarda geçtiği bütün güzergahta Mansur Yavaş'ın tek bir çöpü, bir metrede asfaltı yoktur.
1: Ama çukuru vardır.
0: Çukuru vardır. Kurutulmuş parkları vardır. Diyorsa ki Ankara'da havalimanından çıkıp çukur ambardaki oteline gelinceye kadar konuları beğendiğini söyleyen, bu ismini anmaya dahi gerek duymadığım şahıs buralardan geçti, burayı da ben yaptım dediği bir şey varsa Mansur Yavaş'ın, çıksın anlatsın da biz de bilelim.
1: Hatta size bir şöyle söyleyeyim, gideriz.
0: Ha tabii.
1: Ben gerçekten çağırsın gideceğim çünkü benim sormak istediğim çok soru var Mansur Yavaş'a ama cevap veremiyor. Çünkü cevap vereceği zaman saçmalamaya başlıyor. Birileri de belli ki onu doğru yönlendirmiyor. İki kelimeyi bir araya getiremiyor benim gözümde. Şimdi bir işletmede rezervasyonlu masada yemek yenmeyip sadece içecek sipariş edilmesi üzerine hesaba %10 servis ücreti yansıtılması bir vatandaşı haklı olarak sinirlendirdi. Bir videosunu izleyelim.
2: Aldık ama %10 servis ücreti diyor. Servis ücretlerinin yasaklandığını biliyorum ama yani duymuştum.
3: Yemek yememiz gerekiyor. Yemek haricinde sadece içecek takdirde sizden servis ücreti almamız gerekiyor. Rezervasyonlu masalarınız oluyor. Sizde rezervasyon yaptırdınız ve sadece içecek için rezervasyon olmuyor.
1: Kendisini çeken vatandaş bir restoranta gidiyor. %10 servis ücreti yansıtılmış hesaba. Kız diyor ki bunu önceden belirtmediniz. Yasada böyle bir ücret yok diyor. Ama ısrarla işletme sahibi de diyor ki hayır ödeyeceksiniz diyor. Hı. Ödeyin ondan sonra şikayetinizi yapın diyor. Kim haklı?
0: Şimdi tabii ki şöyle, hesaba %10 servis ücreti konusu yazılmadığı için kız burada haklı kendince.
1: Videoyu çekeni diyorsunuz.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Yani ben oraya

0: Gelmişim, bir şey içmişim, yemek yemedim diye bana %10 ilave ücret yansıtıyorsun ve bu bir yerde yazmıyor. Ama böylesi yemekli bir restorana masa rezerve edip insanların yemek yediği, belki de lüks şartlar içerisinde bir yemek sunulduğu restoranda ben sadece bir çay içeyim ya da bir meşrubat içeyim derseniz, o zaman o restoran sahibi açısından da konuya bakmanız lazım gelir.
1: Niye?
0: Yani bir hafta sonunda orada para kazanmak maksadıyla size bir rezerve ediyor. Yani ben hukukiyini söylemiyorum, vicdani boyutunu söylüyorum.
1: Ama vicdani olarak da mesela.
0: Orası kafe değil. Yani orada bir şeye gitmiş olsa, kahve mekanına gitmiş olsa, adam da dese ki bir kahve içtiniz, ikinciyi niye içmiyorsunuz dese.
1: Zaten oralarda bir kahve merak etmeyin, 400 lira, 500 lira.
0: Yok, 500 lira değil, ben kahve konusunda şeyim.
1: Ya, ama bu,
0: ama şimdi buraya rakamlar. Gidiyorsunuz, tamam mı? Yemek yemiyorsunuz ama orada da %10 ücreti arttırıyorum demeniz de kendi kendinize kural ihdas ediyorsunuz anlamına gelir. Dolayısıyla o işletme sahibine mutlaka gereğini yapmalılar. Ama bu hanımefendilerin de biraz vicdan sahibi olarak, çünkü orada garsonlar çalışıyor, orada bir işletme vergisi veriliyor, orada bir ortam hazırlanıyor ve sen bir masa rezerve ediyorsun. Milletin işte mesela 4 kişi yemek yiyorsunuz, mekanın şeyine göre 10 bin lira para bırakıyorsunuz.
1: Ama siz, servis ücreti yasaklandı ya, ona rağmen koyuluyor
0: ben
1: olması.
0: Ben hukuki anlamda hanımefendiyi haklı buluyorum. Ama bir de bu işin vicdani tarafı var. Oradan da bakmak lazım. Yani orada bir işletme döndürülüyor.
1: Peki sevgili izleyenler, siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen bize yazın, biz kısa bir araya gidelim.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi şekerim.
5: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Turkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
8: 5G. Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
13: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Express içelim. Fotoğrafımızı çeksene ya.
15: Taşıdık halkama.
16: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de?
17: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
18: Servis geldi, çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
8: A101'de haftanın yıldızları. Doğuşça ürünlerinde %30'a varan indirim sizi bekliyor. Hep güzel çay, Doğuş çay.
0: Hep güzel çay, Doğuş çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş çay.
0: Hep güzel çay, Doğuş çay.
7: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
11: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
11: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
1: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü

0: Sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: çelikten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması O Ando.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Taze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: A101'de haftanın yıldızları. Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi

0: elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Burası

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Sadece durulada.
11: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
12: Sen de sadece durula.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
11: Efendim, kısa bir aranın ardından 7. gün programına devam ediyoruz Yusuf Alabarda ile birlikte. Yusuf Bey, aradayken hayretlere düşeceğimiz bir görüntü düştü. Hı hı. Hemen arkadaşlarımdan rica ediyorum, görüntüyü ekrana versinler. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz görüntüde CHP'li isim Mahmut Tanal var ve anladığım kadarıyla CHP'de üst kısma çıkmış ve elinde bir hortum var. Bu hortum

0: Tutumla anladığım kadarıyla güvenlik güçlerine karşı gelmeye çalışacak bir adımda bulunmaya çalışıyor Mahmut Tanal. Nasıl yorumlarsınız? Elinde hortumla şu anda CHP'nin üst katına çıkmış bir şekilde.
1: Mahmut Tanal'ı
0: Ne
1: yine
0: yapmaya
1: cepheye
0: çalışıyor?
1: sürmüşler. Mahmut Tanal'ı yine cepheye sürmüşler anlaşılan. O da cephede kendisine verilen görevle hortumu alıp emniyet güçlerine ya da Kemal Kılıçdaroğlu taraftarı olan CHP'lilere su fışkırtacak.
0: Çok sıcak görüntü.
1: Önemli bir direnişçidir Mahmut Tanal. Fakat direnişini ortaya koyduğu kişiler de Cumhuriyet Halk Partili. Enteresan şöyle
0: oldu. Güvenlik güçlerine mi uygulamak
1: bilinmez,
0: istiyor
1: bilinmez,
0: bunu?
1: Fark etmiyor. Güvenlik güçleri kim girsin diye oraya davet edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren CHP'liler girsin diye. Dolayısıyla Mahmut Tanal'ı yine üst kata çıkartıp eline de hortumu vermişler. Bir görev tevdi etmişler ama bu tür olayların sonunda hep arada kalan Mahmut Tanal oluyor. Dolayısıyla aslında ben buraya mesela Ali Mahir Başarır'ın çıkmasını bekliyorum. Veli Ağbaba'nın çıkmasını bekliyorum. Çünkü Mahmut Tanal'ın 6. katta adı geçmiyor. Yani Mahmut Tanal'ın direnişle ilgili ortaya koyduğu konularda kendisine çok eleştiri getirebiliriz. Ama Mahmut Tanal hiç 1 milyon dolar bırakın falan demiyor. Dolayısıyla bunu diyenleri üst kata alsalardı, bu konularla ilgili ismi öne çıkanları alsalardı daha evla olurdu. Dolayısıyla biz bekliyoruz. İlerleyen dakikalarda Ali Mahir Başarır'ı görmek istiyoruz. İlerleyen dakikalarda Veli Ağbaba'yı oralarda görmek istiyoruz. Hatta öyle küçük hortumlar değil, itfaiye hortumuyla falan çıksınlar yani. Neden? Çünkü bal tutan parmağını yalar misali bir şeyler olduysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde, o zaman en çok ismi Mali Suçları Araştırma Komisyonu'nda kimlerin geçiyorsa onlar Mahmut Tanal'ın yanına gitsinler, yalnız bırakmasınlar büyük direnişçi Mahmut Tanal'ı. Ya şunlar tabii Türk
0: sulama yapıyor olabilir mi?
1: O Kamer Bey'di. Ruhuna Fatiha diye kabrine yazdırmasına rağmen mezarında alkollü kutlama yapılıp dün de Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyanlar vardı. Onları da görmek istiyoruz.
0: Niye onlar şu anda yoklarda? Biz daha
1: her zaman öyledirler. Her zaman öyledirler.
0: Niye Veli Ağbaba şu anda mesela neden çıkmıyor?
1: Yani siz mesela Ekrem İmamoğlu tutuklandığı günlerde insanlar sokağa çağrıldığında İmamoğlu'nun oğlunu bu konularla ilgili sokağa çıkaran insanları hiç gördünüz mü? Görmediniz. Ama onlar daha iyi villalar alabilsinler diye o zaman halkı sokaklara çekmişlerdi. Konuşmamda söyledim. Artık bu iş o kadar ayyuka çıktı ki hiç kimse için inandırıcılıkları yok.
0: Vallahi ben size bir şey söyleyeyim Yusuf Bey. Garibanın çocuğundan uzak dursunlar.
1: Tabii tabii. Yani garibanın kimse... çocuğu da şunu sorsun. Ya kardeşim sizinle ilgili her şey, para sayma makineleri, villalar, yatlar, katlar, sefalar bilmem neler. Size sevdanın yolları, bize zindanlar gibi düşünsün.
0: Hayırlı bayramlarınız olsun şimdiden. Bayramınız mübarek olsun.
1: Sağ olun. Sizin de ve bütün Beyaz TV'de bizi dinleyenlerin de bayramlarını ve tabii ki İslam aleminin bayramını şimdiden kutlayalım.
0: Çok teşekkürler. Efendim siz değerli izleyicilerimizin de bayramını Beyaz TV olarak kutluyoruz. İnşallah bir pazar günü, önümüzdeki pazar olabilir miyiz bilmiyorum Yusuf Bey, konuşacağız. Evet. Ama biz pazarları saatler 10.45'i gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında 7. gün demeye devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

Efendim merhaba. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Geçmişe yürüyen adam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Karaköy Meydanı'nda olacağız. 1870 yılında atlı tramvayları, kanıları, bugün olmayan binaları, yıkılan sokakları, yıkılmayan ve değiştirilen hallerini 1200 sene önce Cenevizliler tarafından yapılan Karaköy surlarının parçalarını ve daha pek çok şeyi göstereceğim. Hiç yoktan yere yıkılan bir camiyi, 17. yüzyıl camisini, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi'ni konuşacağız. Neden yıktın ki onu ey Henry Prost? O senin ne işine yarıyordu? Cadde mi yaptın, köprü mü yaptın, yol mu yaptın? Neden yıktın o camiyi diyeceğiz. O caminin bugün görünen yerini konuşacağız. Yıkılan harabe yolları, sokakları konuşacağız. Sonra diyeceğiz ki gel gel, buraya gel. Bu programı seyrettikten sonra Karaköy Meydanı'na gel ve bu meydanı bir de bizim gözümüzle gör diyeceğiz. Dostlar, bizler hazırız. Eğer sizler de hazırsanız Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı tarih eşliğinde başlayacak. Haydi bismillah, program başladı. Bu mesleğin, bu yapmış olduğumuz işin en kötü anı ve en kötü fotoğraflarından birindeyiz. Yani bu hatırlanılmaması ve bilinmemesi gereken bir husus. Maalesef bu sürekli bizim önümüze çıkan bir fotoğraf. Bu fotoğrafın kim tarafından çekildiği bilinmiyor olmakla birlikte çekiliş tarihi net gün olarak biliniyor. Takvimler 16 Mart 1920. O ne acı bir gündür. Allah-u Teala bir daha bu millete, bir daha bu topraklara ve bir daha bu devlete böyle acı hatıralar, acı görüntüler göstermesin. Allah-u Teala bu toprakları bize bahşetti. Bu topraklar üzerinde özgür yaşamayı nasip etsin. Takvimler 16 Mart 1920. Karaköy Meydanı'nı İngiliz işgal kuvvetleri tarafından işgal edilmesini, askerlerin sokaklara ve mahallelere dağılmasını gösteren bir ön fotoğraf. O işgal ordularının yaslandığı bu taraftaki, bana göre sağda, size göre soldaki binalar yok. Bu taraftaki binalar da yok. Her iki blok da yıkıldı. Arka taraftaki cadde ve bloklarla birleştirildi. Kocaman bir meydan oldu. Bu binaların, sizin şu an fotoğrafta gördüğünüz binaların yıkılma tarihi 1953-1957 arası. Meşhur Adnan Menderes yıkımları, İstanbul'daki yıkımlar. Biz hep Adnan Menderes yıkımları diyoruz ya, sanki suçlar gibi konuşuyoruz. Ne olur suçlamayalım. Bazen de yıkmak gerekiyordu. Şimdi arkamda, bana göre solda, size göre sağda bazı binalar göremeyeceksiniz. 1957 yılında yıkıldı. Mesela Bektaş Efendi Medresesi, Bektaş Efendi Camii, Bektaş Efendi Hanı, Bektaş Efendi Sıbyan Mektebi. Bektaş Efendi kimdir ve buraları neden doldurmuştur? Konuşacağız. Fakat onları göremeyeceksiniz. Her şey ve her yer yıkıldı burada ve kocaman bir alan açıldı. Şimdi gelelim fotoğrafa.

Erzurum'da Mustafa Kemal'in kabul ettiği, Sivas Mustafa Kemal Paşa'nın kabul ettiği Misak-ı Milli kararlarının İstanbul hükümeti tarafından kabulünden hemen sonra şu arkada görmüş olduğunuz düşman kuvvetleri akın akın yüz binlerce olarak İstanbul'a ve Türkiye'ye geldiler. İşgal edilmemiş tek toprak parçası kalmadı. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Kayseri civarı hariç Türkiye'nin her yeri işgal bölgesi oldu. Bu görmüş olduğunuz işgal orduları ise tamamen o günü anlatmaktadır. Bu fotoğrafı yaşayanlar, yani 106 sene önce bu topraklara tıpkı bizim ayak bastığımız gibi ayak basanlar ve o işgal askerlerini mahallelerde, sokaklarda, meydanlarda, caddelerde canlı canlı görenler ne hissetmişlerdir? İşte şu an tam ortada şu blurlanmış bir biçimde gördüğünüz reklam billboardunun olduğu yerde düşman askerleri bulunmaktaydı. Şimdi gelelim bu fotoğraftan sonra başka bir özele. Henry Prost buralarda bulunanları yıktı. Bektaş efendileri yıktı. Kabul ediyorum. Yıkımları göreceğiz birazdan. Fakat neden bir bankanın merkez binası olarak kullanılan yeşil branda ile kapalı binanın hemen yanında bulunan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi'ni yıktı? Yıktı. Sonra biz bu camiyi boşuna yıkmışız, fazla yıkmışız dedi ve orayı öyle boş bıraktılar. 1700'lü yılların başlarında yapımı bitirilen bu güzelim cami, bu güzelim Karaköy incisi neden yıkıldı? Meydan yapmadın, cadde geçirmedin, tünel yapmadın, yol yapmadın, bomboş bıraktın, yıktın ve bıraktın. Ey Henry Prost, sana Adnan Menderes sonsuz yetki verdi, sen de bu yetkiyi yıkarak kullandın. Sevgili dostlar, takvimler 16 Mart 1920. Arkamda İngiliz İşgal Kuvvetleri komutanlarından biri bir İngiliz birliğini Karaköy'deki caddelere ve sokaklara isim isim okuyarak dağıtacak. Biz şu an dağıtılmadan önce işgal askerlerinin, işgal ordularının genel görüntüsünü gördük. Allah bir daha bu topraklara, Allah bir daha bu millete, bu devlete işgal adı verilen o aşağılık duyguyu yaşatmasın. 106 yıl ara ile 1920 16 Mart 2026 120 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki fotoğraf şu an karşınızda.

81 yıl öncesine gidelim. Takvimler 1945, az evvel. Birinci fotoğrafta anlattığım Adnan Menderes dönemi yıkımları henüz başlamamış. Adnan Menderes'in yıkımlarından 12 sene önce, 1945 yılındayız. Görmüş olduğunuz cadde Tersane Caddesi. Bu cadde aslında iki taneydi. Biri ortadaki o caddeyi birbirinden ayıran çıkıntının solundaki, diğeri sağındaki. Ortada kocaman bir apartman bloğu var. Bu apartman bloğu 3-4 apartmandan oluşmuyor. Azap kapıya kadar giden bir apartman bloğu. Bir caddeyi ikiye ayıran, gidiş geliş yapan bir apartman bloğu düşünün. Azap kapıya kadar, bu caddenin sonuna kadar giden bir binalar bloğu. 1957 yılında şu an gördüğünüz, 1945'ini gördüğünüz bu apartman blokları ortada tamamen yıkıldı. Ve 3 şerit gidiş, 3 şerit geniş olmak üzere toplamda 6 şeritli bir cadde açıldı. Aslında bu caddenin bir şeridi sağ tarafta, bir şeridi sol taraftaydı. Gidişli genişli bir yoldu. Fakat orta açılınca kocaman bir alan

ortaya çıktı. 1945 yılının havası var ortada. Ne bileyim, belki de sonbaharın son günleri, Kasım gibi ya da Mart ayı. Malumunuz İstanbul'da Mart soğuktur. Şubat'ın sonları, Mart'ın başı. Nereden biliyoruz? Bana göre sağda ama size göre solda, bu tarafta, fotoğrafta bir fötür şapkalı amca duruyor. 40'lı yaşlarda, belki biraz daha eski. Bu tarafta ise, yani caddenin sol tarafında ise bir tane hamal bir abi var. O hamal da yük taşıyor. Hareketli bir Karaköy günü. Bu caddeler evveliyatından beri böyleymiş demek ki. Hamalı da, kallavi duran amcaları da, zengini de, fakiri de, mutlaka herkesin yolu düşüyor buralara. Kıymetli dostlar, hemen yan tarafta İETT'yi görüyorsunuz. Bu görünmüyor o fotoğrafta. Zira o fotoğrafta İETT'nin önünde bulunan bir boşluk var. Bugün bankaların, bankamatik makinelerinin bulunduğu bir boşluk. Orada da bir bina var. Ve bu bina çıkma yapmış. Dolayısıyla İETT'yi göremiyoruz. İETT'yi görmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü burası 1875 yılında dünyanın en eski, ötesi var mı? Dünyanın en eski ikinci metrosu. Birinci metro Londra 1873, ikinci metro İstanbul 1875, Abdülaziz Han dönemi ve o dünyanın en eski ikinci metrosunun giriş kapısı da tam olarak orada. Fakat biz bunu fotoğrafta göremiyoruz. Dediğim gibi önünde bir bina var. O bina kapatıyor. O binayı yıkmışlar. Şu an şurada görmüş olduğumuz boşluğu ortaya çıkartmışlar. Aradan geçen 81 yıl. İki farklı fotoğraf, iki farklı açı şu an karşınızda.

bir önceki fotoğrafın açısına çok yakın, çok benzeyen bir fotoğrafla karşınızdayız. Ama bu sefer takvimler 1945 değil. Takvimler 1918. Yine aynı yer, yine aynı binalar ama bu sefer renklendirilmiş bir görüntü. Yunan-Grek harfleriyle, İngilizce-Latin harfleriyle ve Arap-Osmanlıca harflerle 3 tane yazı var. Bir reklam tabelası gibi. Bir fıçıyı, hangi fıçı ve ne taşıdığını söylemek istemiyorum. Muhtemelen içinde ne olduğunu tahmin ediyoruz. Bir fıçı var ve o fıçıyı 4 kişi birden taşıyor. O hamalları görüyoruz. Bana göre solda ama size göre sağda beyaz bir at var. O at da tam olarak böyle dükkanların yanında durmuş, ileriye doğru sanki yük bindirilmesini bekliyor gibi. Bu fotoğraflar bize İstanbul'un tarihini, İstanbul'da olan olayları, İstanbul'da nelerin değiştiğini ya da değişmediğini göstermektedir. 1918, yani günümüzden 108 sene önce buralar böyleymiş. Daha güzelmiş değil mi? 108 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğraf şu an karşınızda.

aynı açı demeyin. Açı aynı olabilir. Tarih farklı, yaşanmışlıklar farklı, anlatacaklarımız farklı, bambaşka bir fotoğraf. Az önce gösterdiğim fotoğraftan tam 48 sene önce, takvimler 1870, çok ciddi bir rakam değil mi? Tam 156 sene önce, çok eski bir İstanbul görüyoruz şu an karşımızda. 1957 yılına kadar varlığını koruyacak olan ortadaki bina genç duruyor. Ne kadar tuhaf değil mi? Biz bu caddenin 1870'ini gördük. 1918'ini gördük. 1945'ini gördük. 2026'yı gördük. Resmen bu caddede bir tarih şeridinde

yürümüş olduk. Zaten bu programın da misyonu ve vizyonu tarih şeridinde sizleri yürütmek. 1870 yılında ortadaki o oval binanın arkasında bir cami varmış. Caminin adı Bektaş Efendi Camii.

Oraya da cami yapmış. Ve o cami 1870'te duruyor ama 1918'de durmuyor. Herhangi bir bilgiye ulaşılmadı. O camiyi kim yıktı? Bir şeyler olmuş ve yıkılmış. Yük arabaları bu sefer öküzlere bindirilmiş. İnsan taşımıyor. Büyük öküzler, büyük kudretli hayvanlar taşıyor. Demek ki kudretli mallar var üzerinde. Bana göre sağ tarafta ama size göre sol tarafta fotoğrafta tramvaylar görüyoruz. Tramvaylar 1870 yılında İstanbul'da hizmet vermeye başladı. Ve bu fotoğrafta tam olarak 1870. Yani görmüş olduğunuz fotoğraflar daha tril tril, yepyeni, paketinden yeni açılmış derler ya. 1911 yılında İstanbul'a elektrik geldiğini biliyoruz. Demek ki 1911 yılından önce bu olduğuna göre atlı tramvaylar olsa gerek. Atı bağlanmamış. Çünkü burası bir ana merkez, durak. İnsanlar binecek, at bağlanacak ve artık nereye gidiyorsa oraya doğru gidecek. Bir de romantik ve duygusal olan şey ise bu atlı tramvayların önünde ellerinde hababam sınıfındaki Hafize annenin elinde bulunan böyle zil gibi bir zil bulunan bir çocuk, bir genç, anlamını bilmiyorum ama var da, var da, var da diye bağırarak tramvayın önünde koşuyormuş. Ne yorucu olsa gerek, örneğin Fatih Harbiye olsa, buradan Harbiye'ye kadar ya da burada Ortaköy'e kadar olsa, Karaköy'den Ortaköy'e kadar var da diyerek koşarak gitmesi çok zor. Maratoncu olması lazım her gün. O kadar koşması için 156 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Haydi gelin 108 yıl öncesine gidelim. Takvimler 1918. Burada şu an arkamda görmüş olduğunuz otelin olduğu yerde bir iş hanı var. Aslında burası tıpkı İstanbul gibi, Topkapı surları gibi her tarafı surlarla çevrili, bazı yerlerinde kapılar olan bir kaleydi. İstanbul'un adı Konstantinopol'dü. Buranın adı Justinianopol. Biz şu an Justinianopol'de bulunmaktayız. Sultan Abdülaziz 1860'lı yılların sonlarında Karaköy'ün etrafında bulunan surları yıktı. Her tarafa hanlar yapıldı. Ama hanların içinde insanların, Avrupalı turistlerin yaşayabileceği, kalabileceği otel odaları yok. Hepsi izbelik, hepsi rutubetli, hepsi kötü. O halde Avrupa'dan gelen o Avrupalı insanlara lüks Avrupai nizamda oteller lazım. Arkamda bir bina var. Bu bina 1918 yılında yapıldı. Avrupa'dan gelen turistlerin, iş adamlarının İstanbul'da kalabilecekleri lüks bir mekan olarak yapıldı. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 1952'ye ait. Henüz Adnan Menderes dönemi yeni başlamış. 1957 yıkımlarına daha 5 yıl var. Zira fotoğrafın sol tarafında, yani bu tarafında oval bir bina görülüyor. Henüz yıkılmamış. Henüz böyle bir boşluk oluşmamış ve bu otel ve o bina o günkü tarihe şahitlik yapmakta. 108 yıldır arkamdaki otel binası hala otel binası olarak hizmet vermekte. 1918'de yapılan bir otelin 1952 görüntüsü ve 2026 görüntüsü, aradan geçen 74 yıl, aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Galata Kulesi baz alınırsa aşağıya doğru bir çizgi çekildiğinde bu çizginin arka tarafındaki kısmı Cenevizliler, ön tarafındaki Tophane'ye giden kısmı Venediklilere ait. Biz şu an Cenevizlilerin surlarını görüyoruz burada. 1865'li yıllarda Abdülaziz Han döneminde yıkılan o surların kapılarından birinin harabe kısmını görüyoruz. Bakın burada grafiti harflerle yazı yazılmış iç tarafına, demir metaller konulmuş reklam panoları ve onlar da artık tarih olmuş. Bu sur duvarları aslında Cenevizliler zamanında, yani 1453 yılında İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han fethetmeden önce Kalamenos Sarayı'nın sahibi Nikeferos Botaniates tarafından yapılmıştır. Nikeferos Botaniates'in 1200'lerde yaptığını, 1200'lerden tam 650 sene sonra Abdülaziz Han tarafından yıkılması tarihi bir hadisedir. Yıkılmalı mıydı? Bence yıkılmamalıydı. Keşke yıkılmasa, Topkapı surları gibi, Edirne kapı surları gibi burada da surların var olduğunu görecektik. Bu bir Abdülaziz eseri. Birinci fotoğraf vardı ya, İngiliz İşgal Kuvvetleri'nin fotoğrafı. 16 Mart 1920. Hadi Mustafa abi onu bir kere daha koy ekrana. İşte ben şu an duvar kenarında bekleyen askerlerden biriyim. Tam olarak burada. Ve arkamda binalar vardı. O binalar yıkıldı. Bu caddeler yapıldı. Kocaman bir meydan oluşturuldu. Birinci fotoğrafta anlatmaya çalıştığım şey tam olarak bu. İngiliz askerlerinin durduğu yer deyim ben şu an. Maalesef bu fotoğrafı size detaylı anlatmak zorundayım. Her taraf yıkıldı. Medreseler yıkıldı. Camiler yıkıldı. Sıbyan mektepleri yıkıldı. Çeşmeler yıkıldı. Hanlar yıkıldı. Hamamlar yıkıldı. Tarihi anıtlar yıkıldı. Her taraflar yıkıldı. Ve ortaya böyle kocaman bir meydan çıktı. Bu meydan için yapıldığı bütün o katliamlar ve kala kala sadece şu tarihi an, tarihi hadise ve tarihi surlar kaldı. 1200'lü yıllarda Nikeferos Botaniates tarafından yapılan, 1860'lı yıllarda Abdülaziz Han tarafından yıkılan Ceneviz surlarından geriye kalanlar sizleri bekliyor. Bektaş Efendi Sıbyan Mektebi 1949 yılına ait bir fotoğrafla karşı karşıyayız. 77 sene önce eğer burada dursaydık, şuraya bakın, şurada boşluk var. Şu mavi tenteli arabanın olduğu yere kadar Sıbyan Mektebi vardı. Bakın tam şurada. O mektep yıkıldı. Neden? Caddenin bir şeridi olsun diye yıkıldı. Peki Bektaş Efendi kim? Çok fazla bilgimiz yok. Sadece Bektaş Ağa olarak bilinir. 1578 belki de 1580'li yıllarda doğdu. Arnavut'tur. Arnavutluk doğumludur. İstanbul'a getirilmiş, devşirilmiş, Yeniçeri Birliği'ne götürülmüş, Yeniçeri Ağası olmuş. 1640-1648 yılları arasında hüküm süren 18. Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim'in tahttan indirilme esnasında yapılan darbede etkin 3-4 insandan biridir. Hemen ardından 19. Osmanlı Padişahı Avcı lakabıyla bilinen Sultan 4. Mehmed'in tahta çıkmasında etkin bir insandır. 17. yüzyılın en önemli insanlarından biridir. Karaköy Meydanı'na medrese yapmıştır, Sıbyan Mektebi yapmıştır, hanlar yapmıştır, camiler yapmıştır, sebiller yapmıştır. Bu meydanı doldurmuştur. Fakat bu meydanda Bektaş Ağa'nın yaptığı eserlerin tamamı, insan şifa niyetine birini bırakır ve deriz ki Bektaş Ağa külliyesinden geriye bu kaldı diyerek gösterelim. Hiçbir şey kalmadı. Bektaş Ağa'nın bu topraklara bıraktığı eserlerin tamamı yıkıldı, ortadan kaldırıldı.

Dedim ya az evvelki fotoğrafta burada surlar vardı. O surların da kapıları vardı. İşte şu an bir kapı, Ceneviz kapısı. Bu Beyoğlu adı verilen yer Karaköy, Azap kapıdan Tophane'ye kadar olan kısım.

1949. Bu fotoğrafın çekilmesinden 6-7-8 sene sonra, yani 1955-57 sürecinde bu meydanı açmak için o yıkılacak. Yıkılmadan önce görülen görüntü buydu. Bizim de program olarak yapmaya çalıştığımız şey tam olarak bu. 1949-2026, üzerinden aradan geçen tam 77 yıl, aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Ne gariban bir adammış bu Bektaş Mehmet Efendi ya da diğer adı ile Yeniçeri Ağası Bektaş Ağa. Yaptığı eserlerin hiçbiri bugün hayatta kalmadı. Kendi gittiği gibi eserler de gitti. Şimdi bana göre sol ama size göre sağda Karaköy Palas var. 1960'lı yılların başında yapıldı. Sağlam da ve güzel de bir bina. Tam olarak orada Bektaş Mehmet Efendi'nin yapmış olduğu bir hamam vardı. Bir de cami vardı. O caminin şu an giriş kapısını siz görüyorsunuz. 1955-57 yıkımında ya da kıyımında ona da kıydılar. Onlara da kıydılar. Sonra baktı Henry Prost etrafa. Ben fazla yıkmışım dedi. Bu kadar yıkmaya gerek yokmuş dedi. Hamamın ve caminin olduğu yere bir han yapıldı. Bir palas, Karaköy Palas. Ve hemen yanına bir banka tarafından kullanılan oval bir bina. Bu nasıl bir plansızlık? Bu nasıl bir tarih düşmanlığı? Bizim tam olarak anlatmaya çalıştığımız şey bu. 1944, 2026, üzerinden geçen tam 82 yıl. Aynı açı ama aynı sessizlik değil. Arabalar geçiyor, tramvaylar geçiyor, kornalar çalıyor ve biz size hitap ediyoruz. 82 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

1962'ye gidelim. Günümüzden tam 64 sene önce. 1962 tarihinin bir yaz ayı. Zira kıyafetler kısa gömlekler ve hafif kıyafetler. Tam yaz kıyafetleri. Artık Karaköy Meydanı açılmış. Yıkılan yıkılmış. Yıkılan eserlerin yerine yenileri yapılmış. Yıkılmayanlar bırakılmış. Artık bugünkü Karaköy Meydanı'na nihayet ulaşılmış. Ve bu ulaşılan Karaköy Meydanı bugün 2026 yılında gördüğümüz meydandan hiçbir farkı olmayan bir meydan. Sadece bu açı ile 64 yıl önce çekilen fotoğraftaki açı arasındaki tek fark billboard. Bugün elektronik blurlanmış bir biçimde gördüğünüz reklam billboardu o günlerde yoktu, bugün var. Bir de aradan geçen tramvay. Bu tramvay o kadar çok geçiyor ki resmen dakikada bir tramvay geçiyor. Ve İstanbulluların, bu bölgede yaşayan İstanbulluların artık bir gerçeği olmuş durumda. Bu arada bizi de gören arabalardaki insanlar el sallıyorlar. Biz de onlara size güya çaktırmadan selam veriyoruz konuşurken. Bu da güzel bir şey tabii. Tanınmak, sevilmek, sevilmek çok önemli. Sağ olsun İstanbullu dostlar seviyorlar. Biz de onları seviyoruz. 64 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Bütün fotoğraflar 100 yıllık olmasın değil mi? Bazen de 36 yıllık, 37 yıllık olsun. 1987-1990 yılları

arasında Turgut Özal bir cadde açtı. Bugün un kapanını Taksim'e bağlayan cadde, TRT stüdyolarının bulunduğu cadde, Kasımpaşa Stadyumu'nun bulunduğu üst cadde trafiğe açıldı. Bu noktada maalesef un kapanında bulunan Evliya Çelebi'nin evi, Evliya Çelebi'nin medresesi yıkıldı. Sonra yukarıya çıktılar. Lohusa Hatun Türbesi ya da Kamer Hatun Türbesi'nin olduğu yerde Evliya Çelebi'nin türbesi yıkıldı. Ne bahtsız adamsın sen Evliya Çelebi. Ne doğduğun ev kaldı, ne okuduğun okul, ne de yattığın türbe. Hepsi ve tamamı yollara kurban gitti. Şu an birkaç fotoğraftır anlattığım Cenevizlilere ait 1200 yıllık Nikeferos Botaniates adı verilen surlar vardı. O surların önüne yapılan gecekondular ve o gecekonduların yıkımını görüyorsunuz. Ardından o enkaz kaldırıldı. Orası şu an gördüğünüz yeraltı çarşısına doğru giren yol meğerse 1990 yılında açılmış. Şimdi 1990 2026 üzerinden geçen 36 yıl aynı açıdan iki farklı fotoğrafı gördük ya, hadi onu bir görelim. Hiç yayından kopmadan devam edelim. Şimdi de arkaya doğru dönüyor ve köprüye doğru geçiyoruz. Galata Köprüsü ya da diğer adı ile Cisri Cedid. Efendim burası aslında Osmanlı zamanında bir Yahudi yerleşim birimi. İnanılması zor. Fakat burada Karaim Köy adı verilen Karaim Yahudilerinin yaşadığı bir Yahudi köyü vardı. İkinci Beyazıt devrinde Endülüs'ten getirilen İspanyol Yahudilerinin getirilip yerleştirildiği yerdir burası. İşin cilvesine bakın. Galata Köprüsü'nün diğer tarafı, yani Eminönü'nün bulunduğu yer de bir Yahudi yerleşim bölgesiydi. Oranın da adı Taht el Kal'a idi. Kalenin altı demektir. Yahudilerin yerleştiği yer. İki Yahudi memleketinin tam ortasında ulaşım sandallarla, kayıklarla oluyordu. Ve bir gün Sultan II. Mahmud'un hanımı Sultan Abdülmecid Han'ın annesi Bezmi Alem Valide Sultan 1842 yılında bir köprü yapımına karar verdi. 1845 yılında yapımı biten bu köprüye ya Valide Sultan Köprüsü denildi ya da Cisri Cedid denildi. Cisr köprü, Cedid yeni. Yeni köprü adı verildi. Eski köprü Azap Kapı'daydı. Yeni köprü ise tam olarak burada. Fakat bu ücretli bir köprüydü. Ufacık bir ücret. Mesela bugüne göre 1 lira 2 liraydı geçişler. Ve insanlar Eminönü'nden Karaköy'e köprü üzerinden yürüyerek geçebilmenin hazzını ve tadını yaşadılar. 1845 tarihinde biten bu köprü 1860'lı yıllarda ahşap olduğu için bir daha restore edildi. Bu sefer Kaptanı Derya Mehmet Paşa köprüyü düzenledi. 1890'larda bir daha yapıldı. 1912'de bu sefer Sultan Mehmet Reşat döneminde demir aksamlı ahşap bir köprü yapıldı. 1990'lı yılların başında 92'de köprü yandı. 92 yılında yanan köprünün yerine şu an kullanmış olduğumuz köprü yapıldı. Bu köprü dördüncü köprüdür. Bezmi Alem Valide Sultan'ın ruhuna rahmet 1845 yılından beridir Karaköy ile Eminönü arasını köprüsüz bırakmadı. ...1913 yılını gösteren bir fotoğraf var karşımızda. Yani tam 113 yıl önce. Büyük bir travma, büyük bir acı. Amerikalıların Amerika ordusundaki Vietnam sendromu

Buna benzeyen bir sendrom var Osmanlı'da. Balkan sendromu. 1912-13 yıllarında olan Balkan savaşları Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan'ın dörtlü ittifakıyla beraber olan bir savaştı. Bulgaristan ve Yunanistan'ın Edirne'ye kadar geldiği, Bulgar askerlerinin Edirne Selimiye Camii'ni ve Selimiye bölgesini ve Edirne'yi bombalamaları, Çatalca'nın işgali, Bakırköy'e kadar gelen, Makriköy'e kadar gelen düşman orduları Osmanlı halkında, Osmanlı askerinde, Osmanlı camiasında büyük bir infiale sebebiyet verdi. Ve bu sebebiyet ve bu travma Osmanlı askerini ya meğerse ben güçlü değilmişim duygusu bıraktı. 1915 yılında Morto Koyu adı verilen Ertuğrul Koyu'nda 70 askeriyle 4000, bir daha söyleyeyim mi rakamları, 72 askeriyle 4000 İngiliz çıkartma gemisi River Clyde'dan çıkan 4000 İngiliz askerini durduran Ezineli Yahya Çavuş askerlerine vurun Allah aşkına, vurun Resul aşkına, vurun kitap aşkına, vurun Balkanlar aşkına diyordu. Harp mecmuasında kayıtlı olan bu sözlerdeki vurun Balkanlar aşkına sözü bizim Balkan savaşlarında ne denli mağlup olduğumuzu gösteren bir sözdür. İşte o Balkan savaşlarından askerleri görüyorsunuz tam olarak şurada. Tramvaylar var, tramvayların rayları var ve bu rayların üzerinde askerler durmuşlar. Sevk edilmeyi bekliyorlar. Üstlerinden, hallerinden, durumlarından savaşa doğru gittikleri anlaşılıyor. Zira elimizde bulunan harp, savaş fotoğraflarında dönüşteki askerlerin çok fazla sefil olduğu, çok fazla kötü görüntüde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla dönüş olmaması gerekiyor. Dolayısıyla buradan gidiyor olmaları gerekiyor. Balkan savaşlarına giden askerlerin 1913 yılındaki fotoğrafları, halleri çok üzüyor bizi. Zira bu askerler aylar sonra eğer kalabilmeyi başaranlar olursa geri dönecekler ve çok ciddi anlamda mağlup olarak, büyük bir kısmı şehit olarak, sakat kalarak geri dönecekler. Allah şehadetlerini kabul etsin. Allah gazalarını kabul etsin. Bizlere de onlara layık torun olmayı nasip etsin. Takvimler 1913, şurada bulunan Balkan askerleri. Takvimler 2026, onların tarih anlatan torunları. Aradan geçen 113 yıl, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda.

Hadi gelin 74 yıl öncesine gidelim. Takvimler 1952'yi gösteriyor. Yüksek Kaldırım adı verilen bir kaldırım var. Peki neden bugün 2026 yılında bu kadar net görünmüyor da fotoğrafta çok net görülüyor? Çünkü 1952 yılında şuralar serbestti. Bakın tramvay geçiyor. Tramvayın olduğu yerden çekilmişti. Bizim şu an teknik olarak bu görüntüyü çekecek durumumuz yok. Çünkü her taraf kapalı. Çünkü her taraf tramvaylarla ve arabalarla dolu. Voyvoda Caddesi adı verilen, bugün Bankalar Caddesi denilen caddeden ki hemen bana göre sağ tarafta ama size göre soldan dönülüyor. Oradan gelen tramvaylar Ortaköy'e doğru bu yoldan ya da Eminönü'ne doğru Galata'dan gidiyorlardı. Azap Kapı, Şişhane, Voyvoda Caddesi, Bankalar Caddesi, Galata Meydanı, Karaköy Meydanı ya Ortaköy'e doğru ya da Eminönü'ne doğru giden tramvaylar bulunmaktaydı. Yıl 1950.

2022, yıl 2026, üzerinden geçen 74 yıl, aynı açı, ayrı ayrı iki açı, iki fotoğraf şu an karşınızda.

0: Bir önceki fotoğrafla yine aynı yıl, yani takvimler 1952'yi göstermekte. Yüksek Kaldırım'ı görüyorsunuz. Burası Yüksek Kaldırım Caddesi. Aynı açı değil aslında. Biraz farklı. Az evvel anlattığım Bankalar Caddesi şu cadde. O caddeden gelen tramvaylar vardı. Benim ayağımın altında da tramvay yolu olması gerekiyor. Buradan Beşiktaş ve Ortaköy'e giden tramvaylar. 1952 yılındaki fotoğrafta raylar görülüyor. Bugünse öyle bir ray yok. Her şey bozuk durumda. Yüksek Kaldırım'ı size anlatayım.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
8: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
10: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
11: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
12: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
13: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
14: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
15: İşte bu Google Gemini.
16: Evet. Gemini, bana yazlık bir saç modeli öner.
15: Ay çok güzel.
16: Açılmış rengini göster.
15: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
16: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
17: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
3: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
2: Yani?
3: Seni düşündürmeyen teknoloji.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
10: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
11: Bu salı binde Ruffles ve Doritos patates cipsi 115 lira. Simbad kırık ceviz içi 219 lira. Bim,
12: bim, bim, bim, bim, bim. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Eko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
2: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
3: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur. Sütaş ayran,
9: sütaş ayran. Döneri gördüğün an
10: bir de Sütaş ayran.
9: Gelsin Sütaş ayran.
11: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
12: Ay Burun'un doğum günü, kartın internet alışverişi de kapalıymış.
13: Akbank'a sanlarla da
14: Ayşe'yle Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internet açabil.
15: Anında çözdü. Çözer tabii.
14: Tak diye sorabil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
16: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
14: Mobilin bankası Akbank.
17: Çekiyorum.
18: Evet.
17: Harikasınız ya.
19: Nasıl oldu? Bakalım.
18: Hemen.
20: Hadi bakalım.
0: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
21: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
22: Dondurma gibi değil, dondurma.
23: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
24: Galata'ya kadar, Taksim'e kadar merdivenlerle dolu olan bir yer. Ve bu merdivenlerden yukarıya doğru çıkmak yaklaşık olarak 30 dakika 45 dakika sürüyormuş. Takvimler 1869. Bu bölgede dükkanı olan bir adam yanında Türk mühendislerle birlikte bir ölçüm yapar. Buradan bir yol nasıl olacak? Der ki zaten yokuş. Şuradan aşağıdan bir tünel kazsam, o tünelle Beyoğlu'na kadar, Taksim'e kadar çıksam, sonra merdivenlerle yukarıya çıksam nasıl olur? Hayal ürünü olur derler. Sonra bunu biraz geliştirir. Takvimler 1869'u gösterdiğinde Sultan Abdülaziz Han'ın önüne bir projeyle gelirler. Abdülaziz bakar, der ki bunu yapabilecek miyiz? Ben size para vereyim ama bu olur mu? Olur derler. Zira buradan iş adamlarının, mal taşıyan hamalların, insanların yukarıya çıkmaları 45 dakika. Ama eğer bir tünel olursa, tünelden de tramvaylar çıkarsa, bu tramvayın çıkması birkaç dakika. Hadi yapın derler. Ama bu arada para alınması, malzeme bulunması 1871'leri bulur. 1871 yılında tam bir kazma kazacakken sorumlu mühendis ölür. 2 yıl daha beklerler. 1873 yılında bir daha kazma vurulur. Tam bu esnada Londra metrosu açılır. Biz dünyanın ilk metrosunu yapacakken 1869 tarihinde dünyanın ilk metrosunu planlarken birinciliği İngiltere'ye, Londra'ya kaptırırız. 1873 tarihinde az evvel göstermiş olduğum Karaköy Meydanı'ndan Galata'ya doğru bir tünel yapılır. 1875 yılında biter. Aşağıya doğru bırakılan, yukarıya doğru kalaslarla ve halatlarla çekilen bir yapıya sahip olan karşılıklı olarak iki vagonun birbirini itmesi ve çekmesiyle yapılan bir yöntemdi. 1875 dünyanın en eski ikinci metrosu tam olarak burada yapıldı. Sevgili dostlar, 1952 yılındaki bu fotoğraftan nerelere geldik? Tarih de zaten böyle bir şey değil mi? Tarih dediğimiz şey insanı geçmişe bağlayan bilgiler yığınıdır. Ve bizler bugün şu an ayağını bastığımız yerde şu Arnavut kaldırımlı yolları sökersek altında merdivenlerin 1952 detay fotoğraflara bakın 1910 1890 buralara ait yüksek kaldırım eski fotoğraflar dendiğinde Karaköy yüksek kaldırım eski fotoğraflar bakın karşınıza ne fotoğraflar çıkıyor. 1860'lardan 1900'lü yıllara kadar burada hep bir merdiven varmış. O merdivenler 1950'li yıllardaki bu restorasyonda 1957 restorasyonunda Arnavut kaldırımı yapıldı ve düzeltildi. Merdivenler de altında kaldı. Sevgili dostlar, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Keyifli değil mi? Tarihi fotoğraflarla anlatmak, fotoğraflarla beraber gezmek çok keyifli. Bizler keyif alıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Sevgili izleyiciler, Marka Şehirler programımızda bu hafta rotamızı Çukurova'nın bereketli topraklarına, Osmaniye'ye çeviriyoruz. Tarih dolu, kültür dolu, lezzet dolu, keyif dolu bölümümüz başlıyor.

0: Efendim, Osmaniye Millet Bahçesi'nde yöresel lezzetlerle buluşacağınız muhteşem bir kahvaltıya getirdim sizleri. Ve sabah, gün burada erken başlar değil mi Yakup
1: Şefim?
0: Evet, evet. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar.
0: Hoş bulduk yine bugün. Muhteşem bir kahvaltı ile bizi karşıladınız ama evet. Bu kahvaltı her gün var aslında,
1: her
0: değil mi?
1: Her gün var.
0: Açık büfe kahvaltıda kaç çeşit ürün var? Bunu çok merak
1: açık
0: ediyorum.
1: Açık büfe kahvaltımızda 90 çeşit ürünümüz var.
0: 90 çeşit.
1: Evet.
0: Ve en önemlisi efendim, hepsi yerli ve milli.
1: Evet.
0: Hepsi Osmaniye'nin yerli ürünleri. Ve Osmaniye özgü o geleneksel lezzetler de var değil
1: evet,
0: mi burada?
1: Evet, evet.
0: Neler var kahvaltımızda şefim?
1: Görmüş olduğunuz gibi peynir çeşitlerimiz burada. Peynirlerden ziyade bizim için görsel de çok önemlidir. Burada tulum peynirimiz var mesela. Bergama tulum.
0: Osmaniye.
1: Tabii ki Osmaniye'mizde mandıralarda yapılan peynirlerimiz bunlar. Burada Osmaniye'mizin zeytininden yapmış olduğumuz zeytin salatamız var. Haydarimiz var, süzme yoğurt. Yine aynı şekilde doğal olarak geliyor bize. Örgü peynirimiz var. Burada beyaz peynirimiz var. Burada Girit ezmemiz var. Yine peynirlerimizin 24 çeşit peynirden oluşan bir ezmedir bu. Burada eski kaşarımız var. Kahvaltılık acukamız. Burada Van otlu peynirimiz var. Rus salatamız var, isli peynirimiz var, kuru domatesimiz var, burada ezine peynirimiz var.
0: Ve bunların hepsi günlük yapılıyor değil mi?
1: Günlük yapılıyor, taze bir şekilde yapılıyor.
0: Domatesin ve salatalığın tazeliği bir metre uzaklıktan bile hissediliyor. Çünkü burası Çukurova, burası Osmaniye ve size öyle bir şey göstermek istiyorum ki sadece Osmaniye'de işte bu kaymağı bulabilirsiniz
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Bunun dışında bu lezzeti bulma şansınız yok. Çünkü tarım kadar hayvancılık da Osmaniye'de çok önemli.

0: Osmaniye denilince akla kömbe gelir.
1: Evet.
0: Nedir bu Osmaniye kömbesi?
1: Ispanaklı kömbemiz.
0: Kaç çeşit kömbeniz var?
1: Kömbeçi, bayram kömbesi var, ıspanaklı kömbe var, etli kömbe var.
0: Yoğurtlu kömbe var.
1: Yoğurtlu kömbe. Çok çeşitlerimiz çok yani.
0: Ama kömbe efendim sadece Osmaniye'de yenir. Hemen şöyle bırakmak istiyorum tabii bununla birlikte. Ara sıcaklarda da çeşitlerimiz çok fazla. Evet. Neler var şefim?
1: Köy yumurtamız var.
0: Gezen tavuk yumurtamız
1: evet, aynen,
0: var.
1: Aynen öyle. Sotemiz var.
0: Yine yumurta çeşitlerimiz var.
1: Patatesimiz var. Ispanağımız var.
0: Ispanak da
1: evet.
0: Hem sağlık açısından tabii. Hem de özellikle diyet menüsü için evet. Çok çok uygun. Ve yine zeytinler efendim biliyorsunuz zeytin ve zeytinyağı denildiğinde de akla Osmaniye gelir.
1: Evet.
0: Kendi ekmek işlerinizi de kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Simitler, poğaçalar da burada.
1: Aynen öyle.
0: Yani efendim buraya dışarıdan hiçbir şey girmiyor.
1: Evet.
0: Yerli ve milli bir restoran. 5 yıldızlı restoranı aratmayan Osmaniye Millet Bahçesi'ndeki sosyal tesislere mutlaka gelmeniz gerekiyor. İster kahvaltıya ister sınırsız
1: tabii
0: yemek
1: ki.
0: Yemeye doğru mu?
1: Evet.
0: Ve bir pizzaları var ki hamuruna kadar kendileri yapıyorlar. İnanılmaz bir alan ve gerçekten İbrahim Çenet Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Lezzet burada damak çatlatıyor ve fırını restoranımız da çok dikkatimi çekti.
1: Evet.
0: Çok şeffaf.
1: Mutfağımız açık mutfak. Herkes ne yapıldığını görebiliyor aslında. Bu da gıda ve

0: güvenlik açısından oldukça manidar bir şey yani.
1: Çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık.
0: Sağ olun.
1: Efendim bizler de zımba gibi bir kahvaltının ardından Osmaniye'yi gezmeye başlayalım.

sizi öyle bir yere getirdim ki. Burası Osmaniye'ye yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olan, henüz çok bakir ve Osmaniye Belediyesi öncülüğünde turizme kazandırılan muhteşem bir yer. Burası Karaçay Şelalesi.

0: Sizi tanıyabilir miyim?
1: İsmim Mehmet Can benim. Din dersi öğretmeniyim. Buraya ilk defa geliyorum. Çok güzel.
0: Bayağı yürümenize değdi değil mi?
1: Aynen. Yani hizmetle emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şu şelalenin huzuru, güzelliği anlatılmaz yani. Görülmeye değer.
0: Peki efendim sizi tanıyabilir miyim?
2: Ben Ali Karabulut. Normalde edebiyat öğretmeniyim. Adana'dan geldik. Ama uzak bir yerden geldik ama geldiğimizde hakikaten değdi. O kadar güzel bir yer ki. Herkese tavsiye ederiz.
0: Yani İyi ki kazandırılmış turizme diyor musunuz?
2: Kesinlikle öyle. İyi ki kazandırılmış ve sizi kanalınızda tanıttığı için buraları, bu bakir köşeleri, Beyaz TV'ye de çok teşekkür ediyorum.
0: Resmi açılışı henüz yapılmadı. Kurban Bayramı ile birlikte yapılacak. Siz aslında yıllar önce evet. Gelmişsiniz. Doğru mu? Hikayeniz de var.
3: Evet. Yaklaşık bir 20 kişilik arkadaş grubuyla bir 5-6 yıl önce gelmiştik.
0: Nasıl?
3: O zaman da hayran kalmıştım. Bayağı değişmiş. Çünkü biz bayağı bir zor parkurlardan gelmiştik o zaman.
0: Ama hatta şimdi, yürüdüğünüzü söylediniz.
3: Evet, suların içinden yürüyerek gelmiştik ama şu an çok kolaylaşmış. Bayağı bir hizmet yapılmış yani. Artık gelip görmek çok kolay yani. İnsanların gelip kesinlikle görmesi lazım yani.
0: Ekranları başında bizi izleyenlere var mı selam yollamak istedikleriniz ve söylemek istedikleriniz?
3: Herkese çok selam söylüyoruz. Mutlaka gelin görün.
2: Ben Ankara'da bir kızım var tıp fakültesinde. Ona çok selam söylüyorum. Öpücükler. Kızım seni seviyorum.
0: Ve tatile geldiğinde getireceğim diyorsunuz değil mi?
2: Kesinlikle burayı getirip gezdireceğim kızımı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Siz neler söylersiniz?
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Arkadaş grubuma, öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Buradan gelmelerini tavsiye ediyorum.
0: Artık hocam sınıflara alır gelirsiniz değil mi?
1: Aynen. Buraya? Öğrencilerin burada gelip görmesi lazım. Doğayı izlemesi lazım. Doğayla bütünleşmesi lazım. Huzuru görmesi lazım.
0: Kesinlikle öyle. Efendim tüm doğa severleri, ekranları başında bizi izleyip yaz rotasını belirleyenlere muhakkak rotanıza almanız gereken yerlerden bir tanesi işte şu an içinde bulmuş olduğumuz bu şeyler diyorum.

0: Efendim Osmaniye'de her geldiğimde özellikle hanımların, üreten hanımların o birbirinden güzel işlerini görebileceğimiz birçok alanı ziyaret ettim. Ama şu an öyle bir yerdeyim ki. İstiklal, aile yaşam merkezi. Aslında ben buraya hanımlar kompleksi diyorum ki muhteşem bir yerdeyiz. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ediyoruz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, iyi ki geldik. Ve ben her Osmaniye'ye geldiğimde bir tane daha yaşam merkezini açılmış şekilde buluyorum. Hayırlı olsun. Yeni mi oldu burası? Yeni mi açıldı?
1: Ocak ayında açtık. 7 Ocak.
0: 2026'da.
1: 2026, 5. ayımızdayız. Osmaniye'deki aile yaşam

0: merkezi olarak 3. aile yaşam merkeziyiz.
1: Ne kadar
0: güzel. 3 tane daha aile yaşam merkezimiz Aralık ayına kadar devreye girecek inşallah. Aile yaşamların içerisinde şu an en büyüğü burası. Üreten kadınlar, Cumhurbaşkanımızın 2025 yılına aile yılı ilan etmesiyle ailenin önemi, sağlamlaştırılması ve tabii ki toplumun sağlamlaştırılması adına aile yaşam merkezlerine ağırlık verildi. Başkanımız için de kadınlar ve çocuklar çok önemli, gençler çok önemli bir yerde. Hizmette ne yapılabilirse onlara, bir kadını kazanırsak bir aileyi kazanırız. O yüzden hizmetlerimiz gayet güzel bir şekilde gidiyor.
1: Burası 4 kattan oluşuyor.
0: 4 katlı burası.
1: Hangi bölümler var?
0: Şu anda 15 tane hocamız var bizim burada.
1: Ne kadar
0: aşçılık,
1: güzel.
0: Aşçılık, cilt bakım, tırnak, giyim, Kur'an-ı Kerim, el sanatları sınıfı olarak 3 sınıfımız var. Spor var, kilim sınıfımız var. 15 tane sınıfımız aktif halde ders veriyor.
1: Ve bununla birlikte tabii Sayın Başkan gençleri de unutmamış efendim. Şu an kitap kafede açılış için hazırlanıyor. Şimdiden hayırlı olsun Osmaniye'mize, tüm ülkemize. Ve sürekli yeni Ar-Ge çalışmalarıyla yeni çalışmalar ekleniyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet. Başkanımız her alanda deprem yaşamış bir iliz zaten. Öncesinde de eksiklerimiz vardı. Depremde tuzu biberi oldu. Başkanım saha olsun, sosyalleşme, sosyal belediyecilik olsun, her alanda çok hızlı bir şekilde giriş yaptı. Güzel şimdi, işler oluyor.
1: Hocam her alanda var, doğru mu söylüyorum?
0: Tabii, el sanatları olaraktan yine elde yapılan işlerimiz, makinede yapılan işlerimiz
1: şu,
0: tamamen.
1: Şu ucundaki bu el yapımı
0: mı? Hepsi el. Nakışları, hepsi el işi bunların.
1: İşte Osmaniye'nin o simgesi, o meşhur fıstığı da unutulmamış efendim hanımlarımız tarafından.
0: Tabii, el sanatları örgü sınıfımız.
1: Örgü sınıfındaki İşte şu an belki en lüks mağazalarda bulabileceğiniz muhteşem tasarımlar Osmaniye ile hanımlarımız tarafından işte binbir emekle yapılmış ve muhteşem de olmuş.
0: Her alana uygun, geceye de giderken sporla da uygulanabilecek kıyafetler, çantalar, hepsinin tasarımı yapılıyor.

0: kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bunu kime yapıyorsunuz?
1: Bunu kendime yapıyorum ben.
0: Ne kadar güzel havalarda ısınınca değil mi?
1: Evet, yaz geliyor.
0: Bence gayet güzel gözüküyor.
1: Sivri kumaşlar Osmaniye'nin sıcağında çok daha iyi gidiyor. Penye de öylesine. Bu viskon bir kumaşımız. Böyle bir tasarım yaptık. Yakasını çalışıyorum şu an. Yanları bitti. Böyle.
0: Peki ne kadardır geliyorsun kuşlar?
1: Ben buraya 1,5 ay oldu geleli.
0: Ve kendi kıyafetini dikebilir hale geldin mi?
1: Çok şeyler diktik hocamızın yardımıyla. Çok da güzel el emeği, göz nuru hepsi de.
0: Şimdi artık elbise sezonu açılmıştır
1: evet.
0: Efendim.
1: Evet, Osmaniye'de muhakkak elbise. Dediğim gibi viskondan da anca.
0: Güle güle, keşke iyi günler.
1: Teşekkür efendim. Ediyorum, sağ olun.
0: Peki yine burada da hala dikim çalışmaları evet. Devam ediyor. Sizi tanıyabilir evet. Miyim?
2: Ben Sevgi Düzgünce.
0: Sevgi ablacığım kaç yaşındayız?
2: 52.
0: Hay maşallah. Şimdi 52 yaşımdan sonra artık kıyafetleri kendim mi dikeceğim
2: evet,
0: dediniz.
2: Evet.
0: Peki siz ne evet. Yapıyorsunuz şu an?
2: Ben kimono tarzı bir kumaş, kimono
0: ama
2: tarzı.
0: Ama ne kadar şık evet. Güzel olmuş.
2: Sadece yakası kaldı hocamızın desteğiyle.
0: Bayrama hazır çok olacak bayram. Mı?
2: Evet inşallah.
0: Peki şunu soracağım. Bu kursa ne kadardır buraya geliyorsunuz?
2: 1,5 aydır.
0: 1,5 ayda kendi kıyafetinizi evet. Dikebilir hale mi geldiniz?
2: Evet.
0: Evdekileri de dikiyor musunuz?
2: Evet. Eşime diktim, mont diktim mesela.
0: Öyle mi? Evet. Önce eşinize mi başladınız?
2: Evet, eşim. Evet, önce eşime başladım ki buraya göndersin beni.
0: Ay, akıllı kadınlar. Şimdi kendinize sırada
2: evet,
0: kimler
2: kendine
0: var?
2: Kendine torunlar var. 23 Nisan kıyafeti diktim torunuma. 1500'e almış. Ben 300'e mal ettim. Sevdiğim için de günlük yani geliyorum. Eşim biraz şey yapıyor ama.
0: Eşiniz ismi ne?
2: Mehmet.
0: Mehmet amca bak. Şimdi sen ablamı buraya göndermezsen artık aylık kıyafet bütçeni sen düşün. Çok teşekkür ediyorum.
2: Biz
0: kolay
2: teşekkür
0: gelsin.
2: Ediyoruz. Allah razı olsun.

0: kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, iyi ki geldik.
1: İyi ki geldiniz, evet. Ama
0: burada bu kadar hanım da çok güzel geçiyordur değil mi ortam?
1: Çok güzel bir ortamımız var. Hanımlara terapi gibi adeta çocuklardan, eşten, evden bir terapiye gelmiş gibiler.
0: Bu hazırlıklar festival için mi?
1: Evet, hepsi festival için.
0: Öğrenciler ne

0: kadardır burada kurs alıyorlar?
1: 3 aydır kurstayız. Kursumuz devam ediyor. Her gün yeni bir ürünle, yeni bir lezzetle. Önümüzde de çalışıyorlar. Önümüzde de festival olduğu için bugün yoğun bir tempoyla çalışıyoruz.
0: Peki Osmaniye denilince illaki olması gereken hangi lezzetler var?
1: Etli kömbemiz en başta. Zorkun tavamız özellikle.
0: Şu içi bir görelim mi?
1: İçi görelim tabii ki. Şöyle.
0: Ne var içinde onun?
1: Salça,

0: Nar ekşisi, özellikle nar ekşisi.
1: Bol olmalı.
0: Nane ve sarımsağı bol olmalı.
1: Peki bugün neler var? Bayağı çörekler, börekler.
0: Kurabiyelerimiz var, sarmamız var, dolmalarımız.
1: Yarın bunlar hem tanıtılacak hem evet. ikram edilecek.
0: Evet, evet.
1: Kolay gelsin. Seni tanıyabilir miyim?
2: Ben Süleyha Gürel. Gastronomi merkezinde kursiyerim.
1: Ev hanımısın.
2: Ev hanımıyım, evet. 3 tane çocuk annesiyim.
1: Zaten sarmayı, dolmayı hep yapıyordun,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, hep yapıyoruz.
1: Peki burada ne öğrendin?
2: Valla burada yöresel yemeklerimiz, pastamız, kurabiyemiz, yine aynı şekilde sarma, dolmamız. Ya aklınıza ne geliyorsa her şeyi yapıyoruz. Öyle.
1: Keyfiniz yerinde?
2: Evet. Çok yerinde.
1: Değil mi? Çok yerinde. Evet, şunu soracağım. Özellikle gelen misafirlerinize artık evde menü düşünmüyorsunuz değil mi?
2: Evet, düşünmüyoruz. Hemen planımızı yapıyoruz. Yemeğimiz, pastamız, tatlımız anında hazır.
1: Anında hazır. Evet. Sarmalar, dolmalar hazırlanmış. Kazan kazan sarılmış efendim. Bunlar pişmek için sıralarını bekliyorlar. Bakar mısınız güzelliğine, inceliğine ve işte... Asıl lezzet buram, bence buram, burada. Buram buram.

0: İşte efendim o meşhur kömbemiz ilk etabını bitirdi. Doğru mu? Sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Mihriban Kılıç. Aile Yaşam İstiklal Şubesi'nde aşçılık kursiyeriyim.
0: Malzemelerde neler var kömbenin?
1: Kıyır olmasından hoşlandığımız
0: için. Kısır olsun, evet. Değil mi?
1: Tereyağlı yapıyoruz biz. İçerisine özellikle kömbe kokusu koyuyoruz. Rezene kavurup koyuyoruz biz ekstra. Ebru hocamızın tarifinin içerisinde var hatta. Biz ilk baş bunu yayıyoruz. Hafif çatallıyoruz dibine değmeyecek şekilde. Biraz fırında gösterip ondan sonra sosumuzu koyuyoruz. İç tarafı sulu sulu olmuyor ve daha kıyır bir lezzet elde etmiş oluyoruz.
0: Ki yoğurdumuzun içinde ne var?
1: Yoğurdumuzun içerisinde
0: Osmaniye
1: şeker,
0: yoğurdu.
1: Evet, şeker var ve süzme ev yoğurdumuz var Osmaniye yöresine ait. Belli bir kısa bir süre pişirdikten sonra yoğurtlu sosumuzu döküyoruz.
0: Ve bu kesilme yapmayacak değil mi?
1: Tabii. Yani şöyle sosumuzu iyi hazırlarsak, pişme süresini iyi ayarlarsak kesilme sorunu yaşamıyoruz. Zaten bu yarım pişme yapıyoruz biz ilk baş hamurumuzu. Yoğurdumuzu koyduktan sonra tam pişme yapıyoruz.
0: Gerçekten ben yoğurdun piştiğini ve kesilmeden
1: tabii.
0: Dediğimiz gibi değil mi? Bu
1: tabii
0: sadece burada mümkün. Ne kadar bekleyecek fırında?
1: Yaklaşık bir 15 dakikada pişiyor.
0: Bu da dilimlenmiş, evet. Pişmiş işte o meşhur Osmaniye kömbesi. Ve gerçekten şöyle bakar mısınız katına yoğurt bile hiçbir şey olmadan, kesilme olmadan... Muhteşem bir lezzete dönüşmüş. Var mı ekranlarımız aracılığıyla söylemek istedikleriniz?
1: Bu kursta birçok alan var. Bizim kendi merakımız aşçılık olduğu için buraya yöneldik. İbrahim Çenet'in çok teşekkür ediyorum burada. Burada çok fazla katkıları var, çok büyük emekleri var. Onun yanında görmediğimiz bir sürü insan var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hanımlara da kafalarını dağıtacağı, çocuklarından ayrı, yoğunluktan ayrı, ev işlerinden ayrı güzel bir ortam var burada. Gülüp eğlendiğimiz, bir şeyler öğrendiğimiz. Kesinlikle herkesi de davet ediyorum buraya.
0: Çok teşekkür ederim.

0: yaşam merkezinde Osmaniye'nin coğrafi tescili o geleneksel Karatepe kilimleri kursiyelerimiz tarafından hala dokunuyor. O kadar güzel bir alan ki aslında geçmiş geleceği işte bu sınıflarda taşınıyor. Merhabalar, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Feriye Analaş.
0: Böyle sevdiklerinize Karatepe kilimi mi dokuyorsunuz buralarda?
1: Evet, aynen.

0: Sizin güzel sözlerine kilime nakşediyoruz.
1: Ne kadar daha önce biliyor muydunuz kilim dokumayı?
0: Burada öğrendik. Hocamız sayesinde.
1: Ama her Osmaniye'nin evinde sandığında vardır.
0: Evet, tabii ki aynen öyle. Her evde mutlaka bir küçük parça da olsa, büyük parça da olsa nakşedilmiş kilimler mevcuttur.
1: Sizi tanıyabilir miyim?
2: Ben Hürri Dadaş, kilim kursu usta öğreticisiyim. Şu motifimiz Buko motifi. Bereketi, bolluğu, aile birliğini ifade ediyor. Yıldız motifimiz.
1: Böyle bir kilim ne kadar, kaç günde dokunuyor?
2: El becerisine göre değişiyor. Şu
1: an öğrencinin
2: bir haftalık. Şu anki öğrencilerimiz, mesela şuradakiler bir haftadır çözgülerini yaptık. Motiflerini. Önce ilmek nasıl atılır? İşte tel sayılarına göre yerleştirmeyi öğrendik. Öğrettik. Devam ediyorlar. Şu anki 5 günlük kursiyerlerimiz.
1: Gerçekten emeklerinize sağlık. Bunun ipinin de kök boyadan olması çok çok ayrıcalıklı, doğru mu?
3: Aynen. İplerimiz özellikle kök boyayla boyanıyor ki solma, renk atma olmuyor. Zaten saf yün hepsi. Renk geçişlerinde birbirlerine herhangi bir solma olayı olmuyor.
1: Sadece geçmişi geleceğe taşımıyor, artık gelecek nesillerdeki kadınlarımıza iş kapısı oluyor, meslek oluyor ve güzel de para kazanıyorsunuz,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, aynen öyle. Benim merakım da burada oyun odası öğretmeniyim. Artı Hürri Hocam'dan da bu eğitimi almak için oradan da yönelerekten ara ara böyle gelip tezgahta dokumalar yapıyoruz.
1: Para kazanmaya başladınız mı?
0: Evet, kazanılıyor.
1: Gerçekten.
0: Aynen öyle.
1: Bütün hanımları davet edelim.
0: Osmaniye'deki ve ilerideki bütün hanımlar, kilim dokumayı merak saranlar, aile yaşam istiklali bekliyoruz. Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı bayanlara sunduğu için, aile ortamının sıcaklığını tattırdığı için hanımlara çok teşekkür ediyoruz.

doğasıyla, lezzetleriyle Osmaniye her dönem bambaşka. Ve şimdi de sizleri geleneksel hale gelmiş muhteşem lezzet ve renkleriyle Osmaniye Lezzet Festivali'ne getirdim. Dilerseniz bu keyifli görüntüleri, bu güzel eşsiz lezzetleri birlikte keşfedelim. Buyurun.

Türk Yaşlılar Federasyonu olarak 20 bin profesyonel şefimiz 43 derneğimizle birlikte ülkemizin her yerinde tarlada çalışan işçimiz, emekçimiz, üretenimiz bu memleketin topraklarında yaşamaktan olur duyanlara dünyanın her tarafında gurbet özlemiyle yaşayıp memleketin yanında olmak için mücadele edenler için ne diyoruz arkadaşlar? 869! 869! 869! Yerli tohumculuk için, yerel kalkınma için, yerli firma güçlü marka için, coğrafi işaretli ürünler için, ithalat bağımlısı değil ihracat sevdalısı olmak için. Ne var?

0: kazanı aç diyorlar. Nasrettin Hoca demiş, kazan öldü demiş. Ya kazan ölür mü demiş. Ya demiş, doğurduğuna inanmıyorsun demiş. Öldüğüne niye inanmıyorsun demiş. Ama bu kazan hep yaşasın, ölmesin. Onun için Yaşar Bey'in belirlediği neyse başımızın üstünde yeri olsun. Anlaşmış olalım. Tamam mı?
1: Arkadaşlar şimdi dünyanın en büyük kazanını açacağız. Soğuk dövme çorbası. Bu Osmanlı özgü bir çorbadır. Bunu bir yiyen her sene yolu Osmanlı'ya düşer. Önemli olan Osmanlı'ya hizmet diyelim.
2: Yüz, yüz diyelim.
1: Önemli olan Osmanlı'ya bir noktaya getirmek diyelim. Başkan bize vereceğim parayı Osmanlı'ya harcan.
2: Verdik gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Verdik gitti. Aracın hayırlı uğurlu olsun. Allah Allah. Allah Allah Allah.
3: Kaldır. Kaldır.
0: Allah Allah Allah Allah Allah.
3: Allah Allah.
0: Ne oluyor?
3: Allah Allah.
4: Efendim, yerli üretimde farkındalığı arttırmak adına geleneksel hale gelen 3. Osmaniye Nezret Festivali'nde bu yıl rekor kazana Osmaniye'nin bereketi sığdı mı başkanım?
2: Evet, gerçekten bakın bu Türkiye'de en büyük kazanlardan biri. Yaşar Bey burada, kendisi gastronominin lezzetini, bak burada Turgay Bey de var. Şimdi Osmaniye çok güzel bir dövme çorbası mı abi bu?
1: Evet. Soğuk dövme.
2: Soğuk dövme. Tabii içinde çok taze naneler de var.
1: Bunun içinde dövme çorbası var. Dövme yani buğdayın dövülmüş hali. Nohut var ve bu dövmeyle nohut ayrı pişiyor. Sonra eski yoğurttan yapılırsa daha lezzetli oluyor. Ve içine sonradan taze nane konuyor buna. Mis gibi kokuyor. Ye beni diyor, ye beni!
2: Şimdi Osmaniye'de bakın şu güzelliği, şu hemşehrilerimizin güzelliğini görüyoruz. Gerçekten bu dövme çorbasını bir kere içen Osmaniye'ye bir daha gelir.
4: Geleneksel bir lezzeti.
2: Tabii geleneksel bir lezzeti. Tabii sıcak havada da bu serin tadıyla da böyle bir hoşluk verir.
1: Yaz mevsiminin
2: rahatlık
1: lezzeti.
2: Verir. Tabii. Nane zaten güzellik verir mideye. Yani afiyet olsun diyoruz.
1: Başkanım, başkanım kusura bakmayın, içirebilir miyim?
2: Üstümüzü de... Abi bu da içersin, hijyenik olmaz.
5: Bu tam doğrusu 80 bin içini koyuyor. Biz yani İstanbul önlemek için tam doldurmadık.
2: Evet, 80 bin kişilik bir kazan bu. Afiyet olsun diyorlar.

0: artık buranın lezzetlerini ezberlediniz.
1: Evet.
0: Neler söyleyeceksiniz?
1: Yani Osmanlı hakkında o kadar söylenecek cümle var, o kadar çok fazla kelime var ki. Çünkü çok kadim ve tarihi bir diyar burası. Dolayısıyla asırlık lezzetlerini bereketli topraklarıyla birlikte buluşturup sofralarımıza sunan bir ekol artık. Çukurova malum yetiştirdiği ürünleriyle, çalışkanlığıyla, misafirperverliğiyle. Bu kaleler diyarında tarih gastronomiyle beraber bir sonraki kuşağa geçebiliyor artık. Çünkü gastronomi festivalleri aslında derenin taşıyla derenin kuşunu vurmak gibi.
0: Evet.
1: Yani hem yöre halkına faydası oluyor, hem esnafımıza faydası oluyor, hem vatandaşımız için çok hoş bir etkinlik oluyor. Yani tarihine, turizmine, tarımına topyekun bir katkı sağlıyor. Tescilli lezzetler ayyuka çıkıyor, öğreniliyor, onlar parlıyor.
0: Evet.
1: Coğrafi işaretleri. Bir sonraki nesle sağlıklı beslenme reflekslerini geliştirme adına ciddi organizasyonlar bunlar. Şeflerimizin bu kadar ilgi görmesi, saygı duyulması, ya benim tüylerim kalkıyor. O kadar seviliyorlar ki artık tüm Türkiye'de. Şeflerimizin hepsi birer kahraman. Ülkemizde ne yiyorsak oyuz. Bugün burada 80 bin kişi yetecek kadar bir soğuk çorba hazırlandı. Gece 3'e kadar şeflerimizle beraberdim. Onlarla birlikte emek vermeyi de, ter dökmeyi de seviyorum ben. Çünkü o heyecanı benim de yaşamam lazım. Tıpkı Osmaniye ile yaşadığımız bu heyecan gibi.
0: Peki Osmaniye mutfağı dediğimde hangi lezzet damaklarınızı çatlatıyor?
1: Onlar onu zaten et yemekleri süper de ot yemekleri değil ama bir börek yapıyorlar.
0: El kömbesi?
1: Kömbeler. Damak çatlatır.
0: Kesinlikle giderken de
1: siz bahsettiniz
0: değil mi?
1: Yine acıktım.
0: Ya hemen yine geçelim.

0: teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Biz buraya köyüme yemeğe geldik. Dedik ki
0: köyüme... Tam yerine geldiniz.
1: Değil mi? Evet. Seni tanıyabilir miyim?
0: Zeynep.
1: Zeynep ablacığım, zaten kömbe yapmayı bilmeyen yoktur değil mi burada?
0: Tabii herkes bilir. Bütün ev hanımları, çalışanlar da bilir, ev hanımlar da bilir, herkes bilir.
1: Hele ki bayramlarda böyle tepsi tepsi börekler açılır, kömbeler yapılır.
0: Taş fırında pişer bizim kömbelerimizin özelliği, taş fırında pişmesi.
1: Kaç kat bu kömbe?
0: 9 kat.
1: 9 kat, evet. İçinde ne var?
0: Kıyma var, soğan var, baharatlarımız var.
1: Kaç gün önce başlıyorsunuz yapmaya? Meşakkatli değil mi bu kömbe?
0: Bu kömbeyi akşam yaptık, sabah pişti.
1: Taze taze
0: evet. Efendim. Gece yaptık saat 3'te.
1: Kaç tepsi getirdiniz festival alanına?
0: 5 tepsi, 6 tepsi yaptık, evde yapılıyor hala.
1: Yetmez değil mi bu buraya?
0: Yetmez, yetmez.
1: İnanılmaz bir yoğunluk ve kalabalık var. Kaç evet. Çeşit Osmaniye kömbesi var?
0: Ispanaklı kömbemiz var, kıymalımız var, yoğurtlu kömbe hiçbir yerde yoktur.
1: Sadece Osmaniye'de yemek
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii Osmaniye'ye özel yoğurtlu kömbemiz.
1: Efendim yurt dışından bile bu kömbeyi almaya geliyorlarmış, doğru mu?
0: Evet evet tabii ki.
1: Tepsi tepsi götürüyorlar.
0: Tepsi tepsi gidiyor. Özellikle bu yoğurtlu kömbeyi böyle tepsiyle satıyoruz.
1: Teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Efendim, Osmaniye Belediyesi Gastronomi Merkezi ne zaman yolumuz Osmaniye'ye düşse en lezzetli, damak çatlatan Osmaniye'nin geleneksel mutfağını biz burada görürüz ve artık Osmaniye'de herkes tanıyor değil mi?
1: Evet efendim, teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.
0: Ve biz Osmaniye'den gidince işte bu sadece gastronomi merkezinde yapılan ekmeği böyle canımız çok çekiyor. Giderken adetlerce götürüyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyiyiz. Gastronomi merkezimizde yine eğitimlere devam ediyoruz. Osmaniye'mizin bu özel lezzetlerini hem öğretiyoruz hem de bu şekilde festivallerde efendim sunuyoruz.
0: Neler getirdiniz, neler var standımızda bugün?
1: Şimdi fıstıklı sinikırımız, bayramlarda yapılan bayram kömbemiz var. Evet, yoğurtlu kömbemiz var. Yine yeni bir fıstıklı kurabiyemiz var. Tabii ki sarmalarımız, dolmalarımız, ev baklavamız özel efendim. Gastronomi merkezimizde üretiliyor tabii ki bunlar. Çok lezzetli. Hazır baklavalar gibi ağır değil, gayet
0: hafif
1: ve çok lezzetli.
0: Peki fıstıklı mı bu baklavalar?
1: Fıstıklı efendim.
0: Fıstıklı
1: biz genelde mi? Fıstıklı yapıyoruz. Evet, fıstığımızı bilinirliğini, tanınırlığını artırmak ve bu şekilde mutfaklarımızda kullanımını yaygınlaştırmak için efendim. Bu da bizim yöresel lezzetlerimizden olan şambali tatlısı. Arasına da ezilmiş fıstık konulur. Bu şekilde fıstıklarla süslenir. Şambali tatlısı efendim. Osmaniye'mize özgü. Şöyle bırakalım.
0: Ve
1: yine kurulardan yapılan dolmamız. Tabii ki artık bahar mevsimine döndük ve taze olanları da artık üretiliyor şu şekilde. Evet, kabak tatlımız.
0: Kabak tatlısının güzelliğine
1: bölgemizde kabak fazlaca yetiştirilir ve hafif, sağlıklı, lezzetli bir tatlı efendim.
0: Bir de şu ekmeğinizi anlatır mısınız?
1: Ekmeğimiz, ekşi mayalı ekmeğimiz hemen burada dilimlenmiş halde ekmeğimiz bulunuyor. Açalım.
0: Şöyle
1: biraz tabii ki korunmak amacıyla birazcık böyle. Evet. Siz buyurun efendim.
0: Ben şöyle alayım.
1: Bence ortalarından bir tane alalım. Şöyle, evet.
0: Ekşi mayalı gerçekten hanımların kendi buğdaylarınızla özel yaptığınız.
1: Karakılçık buğdayından yapılan ve doğal maya olan ekşi mayadan mayalandırılan özel bir ekmek. Bayatlamıyor, çok ekmek yedirmiyor. Son derece sağlıklı efendim. Hilal Hanım, sadece yemek değil lezzetlerimiz. Bizim modern tatlılarımız ve pastalarımız da var. Burada maket pastamızı görüyorsunuz. Lezzet Festivali'ne özel hazırlandı efendim bu maket çalışmamız. Üzerinde yine lezzet

0: sütletlerle ilgili küçük maketlerimiz var.
1: Yine bunun sütlü dışında, tatlıları görüyorum ben.
0: Evet, sütlü tatlılardan hemen burada magnolia'mız var. Ve vitrinimizin içerisinde de tatlılarımız var. Burada rulo, muzlu rulo pastamız var. Yine efendim pavlovamız var.
2: Ve efendim işte olmazsa olmaz Osmaniye'nin en büyük markası, evet. Osmaniye yer. Şu an bizimle birlikte olan Osmaniye Korkut Ata Rektörü, kıymetli eşi hanımefendi ile birlikte Aile Yaşam Merkezi Santın'dayız. Ve festival nasıl gidiyor? Neler söylemek istersiniz?
3: Evet, hoş geldiniz siz de. Osmaniye Lezzet Festivali çok gördüğünüz gibi canlı, hareketli bir biçimde devam ediyor. Burada yerel lezzetler sergileniyor, standlarımız var. Yine el emeği, göz nuru ürünler burada sergileniyor. Çevreden gelen çok sayıda üretici de var burada. Biz de üniversite olarak destek veriyoruz. Bizim de gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz var. Oradaki öğrenci arkadaşlarımız, öğretim elemanı arkadaşlarımız da buradaki festivale destek veriyorlar.
2: Festivali nasıl buldunuz? Festival yolu geçiyor her şeyden önce.

0: Ama ben biraz önce de söylediğim gibi Osmaniye kadınları da çok değerli. Kadınları da çok önemli. Selcan Hanım'ın da aile yaşam merkezi müdürümüz. Çalışanlarla beraber çok güzel Osmaniye'nin kadınlarına güzel şeyler öğretiyorlar. Birlikte öğretiyorlar. O yüzden Osmaniye'ye herkesi bekliyoruz.
1: Çok

0: Kolay gelsin.
1: Sağ ol, teşekkür ettik.
0: Seni tanıyabilir miyim?
1: Ben Ülkü Işık.
0: Ülkü ablacığım. Evet. Saat kaçta başladın sıkma açmaya?
1: Saat 7'de başladık.
0: Nerelisin?
1: Daha önce de geldik. Ben Kırmacılı köyündenim.
0: Kırmacı, Osmaniye'ye mi bağlı?
1: Evet, Osmaniye'ye
0: bağlı. Eyvanlı mısın?
1: Evet.
0: Peki evde zaten eşine, çocuklarına bunu sürekli yapıyorsun değil mi?
1: Tabii ki.
0: Kimlerle geldin bugün?
1: Arkadaşlarımızla geldik.
0: Hem yapıyorsunuz hem para mı kazanıyorsunuz?
1: Evet.
0: Festival nasıl geçiyor?
1: Çok güzel.
0: Kalabalık.
1: Evet, yetiştiremiyoruz.
0: Bu sıkmanın özelliği nedir? Ben hiçbir yerde bu sıkmayı böyle yaptıramıyorum. Niye? Unundan mı, yağından mı?
1: En lezzeti de var.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Havanın da farkı var.
1: Evet.
0: Efendim, ablalarımızın el emeği yaptığı o sıkmalar, börekler, işte tandırda yerini aldı. Bizim gibi sırasını bekleyenler de var değil mi?
2: Evet, evet.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok teşekkür ediyoruz. Osmaniye'mize hoş geldiniz diyoruz
0: hoş
2: öncelikle.
0: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasıl gidiyor festival?
2: Çok güzel. Yani bayağı heyecanlıyız, yoğun. Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız. Osmaniye'mizin en güzel, bizi temsil eden ürünlerini burada teşhir ediyoruz. Vatandaş olarak çok heyecanlıyız. Kalabalığı görüyorsunuz. Sizleri gördük, daha mutlu olduk.
0: Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
2: Biz teşekkür
0: ediyoruz. Efendim, buraya kadar geldik. Börek ve sıkma yemeden gitmek mümkün.

0: Türkiye'nin dört bir yanından gelen birbirinden kıymetli aşçılarımız buradalar. Ve bugün tam 30 bin adet içli köfte dağıtılacak. Rakamı doğru mu söyledin?
1: Doğru söyledin tabii ki.
0: Bu yıl daha mı renkli, daha mı
1: kapsamlı, genişletti. Türkiye'nin her tarafından gelen şefler kendi ürünlerini buraya getirip kendi ürünlerini de tattırma imkanı buldu. Harika. Akşamüstü Şanlıurfa Derneğimiz çiğ köfte dağıtacak. Yarın Kayseri Derneğimiz
0: mantı
1: yapacak. Arkasından çocuklarımız için çok güzel bir çocuk büfesi yapacağız, firmalarımız
0: sağ olsun. Eliniz boş gelmediniz buraya.
1: Kesinlikle. Biz de şehre değer katmak için federasyon olarak ürünlerimizi getiriyoruz. Kendimiz tadımlar yaptırıyoruz.
0: Şimdi

0: bereketli. Son derece bereketli.
1: Osmaniye'nin bereketi sanıyorum.
0: Evet.
2: Kesinlikle.
1: Peki evet. İçli köfte Osmaniye mutfağında var zaten. Doğru
2: evet,
1: söylüyorum.
2: Evet, evet, evet. Buranın ürünleriyle beraber de harmanlansın istiyoruz. Hem ham maddeleri kullansın hem de dışarı. En önemli şey, biliyorsunuz bizim Türkiye Açıklar Federasyonu için ısrarla söylediğimiz, şehirlerin dışına ürünlerin, ham maddelerin çıkması ya da yemeklerin, kültürlerin otellere, restoranlara götürülebilmesi. Onun için 150'den fazla şef getirdik ki baksınlar, görsünler, anlaşmalar yapsınlar. O ürünlerin tariflerini, reçeteleri alıp otellerine götürsün. En çok arzu ettiğimiz şey bu. Bir lezzet festivalinden çok daha fazlasını yapmak istiyoruz.
1: Ve Osmaniye'de bu iş için çok doğru bir nokta.
2: Kesinlikle.
1: Doğru mu söylüyorum?
2: Sevgili başkanımız harika, İbrahim Çenet Beyefendi. Türkiye'nin her tarafında fıstığı ısrarla beğenimize nakış nakış işte. Dünyanın en güzel fıstığının burada olduğunu söyledi. İnanmadık. Gerçekten çok güzel. İnanılmaz rayası yüksek. Çok lezzetli. Mükemmel bir fıstık. Artık her yerde kullanıyoruz.
0: Bu arada da Antalya'dan 50 bin adet Türk ağız tadına uygun sushi de dağıtılacak.
1: Efendim, üretmek gibisi yok diyoruz ve yerli üretimi destekliyoruz her platformda. Tabii üreticilerimiz kadar biz tüketicilere de bu alanda çok iş düşürdüm.
2: Kesinlikle. Şefim. Kesinlikle. Marketlerde aldıkları ürünlerin arka tarafta okutulan barkod numaraları var ya,
1: evet.
2: 868 ve 869 kodlu ürünleri olmasına dikkat ediyorlar. Nereden? Edirne'den
0: Ardahan'a
2: kadar bu ürünler bu topraklarda üretildiğini gösterir. Dünyanın neresine giderse gitsin 868 ve 869'da başlıyorsa bu ülke topraklarının bir eseri olduğunu gösterir.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Efendim, bizler de yerliyse yeriz diyoruz.
0: Evet.
1: Ve mis gibi bu kokuların içine kendimizi bırakıyoruz.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher. Burası tam

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: kalkama.
1: Anladım, çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
2: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
4: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
3: Yani?
4: Seni düşündürmeyen teknoloji.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
5: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
7: Sen de bakıma katıl.
6: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
9: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
10: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
9: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
10: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
11: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
13: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
14: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum.

0: Has peşindeysen.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
3: Biz de alışverişe atlayın.
2: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek doluyor.
3: Bak, kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
2: Kim işte bu çocuk ya?
3: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusta bahar kampanyası başlamış.
4: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus Flash'tan kampanyalara katılın.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.

0: Osmaniye Millet Bahçesi'nde Osmaniye Belediye Başkanı Sayın İbrahim Cennet'le birlikteyiz. Sayın Başkanım, her geldiğimizde gerçekten yapılan hizmetler ve projelerle daha çok şaşırıyoruz bizler. Ve şu an gelen misafirlerinizi tarih ve kültürün sembolü olan o Selçuklu Kartalı'yla karşılıyorsunuz. Evet, evet, evet. Neler söyleyeceksiniz? Neler oluyor Osmaniye'de?
1: Evet, evet, Osmaniye tabii son özellikle de 2 yıldır gerçekten çok böyle büyük projelere imza atıyor. Gerek rezerv alanlar, kentsel dönüşümler, gerek sokak sağlıklaştırmaları, gerekse çevre yolları, tabii ki altyapı, kanalizasyon yatırımları, bir taraftan da sanat yapılarıyla böyle güzel şehircilik örnekleri veriyoruz. Selçuklu Kartalımız da yine Doğu Batı'yı böyle gücü simgeleyen, Osmaniye'de Doğu Batı ekseninde bulunan Selçuklumuzun bir simgesi. Bugün malumunuz Lezzet Festivali, Gastro
0: evet,
1: Osmaniye
0: için geldik. Lezzetin başkenti burası. Evet,
1: TAFET'ten, Türkiye Aşçılar Federasyonu'ndan yüzlerce aşçımızla beraberiz ve gastronomi öğrencilerimiz var. Osmaniye'mizin lezzetleri yine Atatürk Caddemiz'de gün yüzüne çıkıyor.
0: Sayın Başkanım, içinde bulmuş olduğumuz bu Millet Bahçesi'ndeki 5 yıldızlı restoranları aratmayacak bir sosyal tesisiniz var. Pizzayla birlikte var. Genç kafeyi de gördük burada.
1: Evet, genç kitap kafeler, öğrencilerin bir tarafta ders çalıştığı üniteler de var. Başka yaptığımız alanlar da var. Yani Osmaniye'de böyle şimdi aile yaşam merkezlerimiz olsun. Kadınlara özellikle yönelik, her yaştan ama. İşte gençlere yönelik bizim kitap kafe gibi aslında bir üniversiteyle daha kazanmadan buluşturuyoruz. Çünkü evet, o konforda, o ortamda ders çalışma onlara böyle refahını sağlamaya gayret ediyoruz. Tabii şehrimizde de işte güzelliklerle çocuklarımız buluştuğu zaman yani Osmaniye daha yaşanabilir bir şehir oluyor. Yağmur suyu altyapılarına varıncaya kadar bugün gerçekten artık görünür güzellikte bir Osmaniye çıkıyor.
0: Bölgenin değil, evet, Türkiye'nin gözdesi. Evet, evet. Şelalede şu an durumlar
1: evet,
0: nasıl?
1: Şelalemizin yürüyüş yolunu, kanyon yolunu yaptık. Çok güzel oldu. Şimdi oranın ulaşım yolunu tamamlamak üzereyiz. Bayramda inşallah açmış olacağız. Orada böyle günübirlik tesisler de yapıyoruz. Artık bölgede özellikle Akdeniz turizminde, Türkiye turizminde yani böyle gezi rotalarına alınan bir yer oldu. Biz dokunuşları da tamamladığımızda yine yaylamızda, zorkunumuzda da gerek konaklama, gerek tesisleşme bakımından ihtiyaca cevap verdiğimizde yani gerçekten şu an bile zaten alınan keyif bambaşka, çok yüksek. Tamamlandığında da çok daha güzel olacak. Karaçay Saklı Şelale 35 metreden böyle dökülen bir şelale. Aslında Osmaniye o şelale yani Amanoslar'ın içerisindeki vadide devam ettiği noktada 8 adet şelale daha var. Osmaniye bu anlamda da işte hem kaleler şehri hem de şelaleler şehri olarak da ortaya çıkıyor. Müthiş vadilerin, derin vadilerin içerisinde yani gökyüzünün birçok yerde göremediğiniz derinlikte böyle suların içerisinde yürüyüş yaptığınız rotalar var. Bunlar tabii profesyonel dağcıların daha çok belki bulunabileceği rotalar. Ama biz işte Osmaniye'de gerek kırsal anlamda da turizme önem veriyoruz. Gerek orada Amanos Trail gibi mesela şimdi Haziran ayında olacak. Çok ciddi bir faaliyetimiz olacak. Geçtiğimiz haftalarda bir Trans Amanos bizim o yaylaların güzelliklerinde kampların yapıldığı 53 kilometre 3 gün süreyle yürüyüşlerin yapıldığı orada etkinlikler oldu. Türkiye'nin her yerinden de sporcular geliyor. Bir taraftan şehirciliği, bir taraftan işte yaylacılığı, bir taraftan böyle kırsal turizmi hani buluşturduğumuz zaman bu bölgede böyle Doğu Batı üzerinde böyle 40 bin günde aracın geçtiği bir Osmaniye şehir olması münasebetiyle bu potansiyeli var. Biz de onu Türkiye'nin tanıtımına ve işte böyle gerek profesyonel gerekse böyle doğa severlerin böyle tutkusuna hizmet etmesini istiyoruz. Teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Şehirler programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizler üreten, gelişen, değişen marka şehirleri karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde, aynı saatinde bir başka marka şehirde Beyaz TV ekranlarında buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak

0: Beni emretmişsiniz savcanım.
1: Buldunuz mu Ersoy'un yerini?
0: Birkaç yere ulaştık efendim. Ama bize biraz daha zaman verirseniz adreslerde olup olmadığını tam olarak tespit ederiz.
1: Onu da, emrindeki o eşkıyaları da tek tek alacaksınız.
0: Ben müsaadenizi isteyeyim efendim.
1: Haber bekliyorum sizden.
0: Bir emriniz var mı efendim?
2: Benden habersiz hiçbir şey yapmayın.
1: Anlamadım başsavcım.
2: Tamam, sen çıkabilirsin. Geçmiş olsun savcı hanım. Nasılsın, iyi misin?
1: Çok kötüyüm efendim.
2: Tahmin edebiliyorum.
1: Edemezsiniz efendim. Olayı ben yaşadım. Adam eşkıya gibi İstanbul'un göbeğinde eylem yapıyor. Eşkıya gibi diyorum, bunu eşkıya da yapmıyor. Hangisi cenaze basmış, insan ayırmadan kurşun sıkmış?
2: Onun icabına bakarız savcı hanım. Sizin o cenazede bulunmanız yanlıştı.
1: Ne münasebet efendim?
2: Sizi uyardım savcı hanım. Üniversitede hukuk okumuyorsunuz. Bir makamda oturuyorsunuz. Çevrenizi, yakınlarınızı, dostlarınızı seçerken dikkatli olmanızı, aksi halde bu mesleği sürdüremeyeceğinizi herhalde size öğretmişlerdir.
1: Evet efendim, öğrettiler. Dostlarımı, yakınlarımı seçerken ne kadar özenli olduğumu beni tanıyan herkes bilir. O cenaze yarın olsa tekrar giderim.
2: Savcı hanım, hadisenin sıcaklığı var. Şimdi birbirimizi kırmayalım. Siz izne ayrılın, evinizi taşıyın, yerleştirin. Hadisenin sıcaklığı geçsin. Daha soğukkanlı konuşalım.
1: Bu katil yakalanmadan hiçbir yere gitmeyeceğim efendim.
2: Ersoy Ulubey'le de ben ilgileneceğim. İzin talebinizi işleme koydum.

0: Dayı, ben diyeyim İzzet'i burada bitirek. Mahmut da üstlenir. Kurtulur kalpazandan.
1: Mahmut kim?
0: Yegenin Mahmut yok mu?
1: Mahmut değil o. Mustafa.
0: Vurmayak değilsin yani.
1: Vuracaksan git Ersoy'u vur. Onun kafasına sık. Ne oturuyorsun burada?
0: Bize düşmez dayı. Memati'nin oğlunu öldürmüş. Alemdağ'ın babasına sıkmış. Şimdi biz mi gidek buruk? Vallahi haklarını gasp etmiş oluruk dayı.
1: Yaptığın en hayırlı gasp olur Cevher. Bırak Ersoy'u, bu İzo'yu bile gönlünce vuramazsın. Buz çökmüş.

0: yere yolunu bulursan iyi.
1: Geçmiş olsun.
0: Sadi, Cevher.
2: Bana mı değsin İzzet Ağa?
1: Hepinize diyorum.
0: Niye ki? Ne olmuş?
1: Cenazede olaylar olmuş.
0: Ha, oldu. Sen yok muydun? Kalabalıktı. Kim vardı, kim yoktu göremedim.
2: Yoktu dayı. Olsa görürdük.
1: Benim ne işim var o cenazede? Olacağı belliydi.
0: Nasıl belliydi İzzet ha? Ersoy sana cenazeye basacağım dedi. Sen de bunu bize söylemek yerine dur gitmeyek, ölsün mü hepsi dedi.
1: Zaza, sana daha önce de söyledim bu adamı hafife almayın diye. Cenazede basar, evde basar, çocuk da öldürür, her şeyi de yapar diye. Niye beni dinlemiyorsunuz? Anlamadım ki. Bu adamın tek raconu var. Düşmanlarını nerede olsa öldürür.
0: Peki biz bu adamı nerede öldürürük izo?
1: Siz bu adamı öldüremezsiniz.
0: Niye öldüremeymişik? Ecini mi bu?
1: Zaza, senin bile hiç değilse kaybedeceğin iki yeğenin var. Bu adamın kaybedeceği hiçbir şey yok.
0: Niye? Goğuk'tan mı çıkmıştır bu adam? Yok mudur kimi kimsesi?
1: Vardır. Ama zorda kalırsa onları da kendisi öldürür. Yine de sizi öldürtmez.
0: Kim kardeşim bu adam? Yamyam mı? İnsan kanı mı içi? İnsan eti mi yiyi?
1: Çok kibar bir insandır normalde.
2: Kibar? Cenaze basayım. Sizin orada kaba kim edirler İzzet ağa?
1: Gerçek bir beyefendidir. Bütün kurallara uyar, uyulsun ister. Kurallara uyulmadığı zaman da kibar adam gider, içinden bir canavar çıkar. Görev yaptığı yerlerde kurallara uyanlar için ondan daha iyi bir insan yoktur. Derdini dinler, problemlerini çözer.
0: Gücünü kimden alıyor?
1: O kadar uzun devlet görevi yaptı ki her kademede hatrını kırmayacak adamları vardır. Her yere eli uzanır. Hatrın geçmediği yerde de gücünü kullanır. Adamın ismi bir efsane. Devlet içinde bir birim kurmuş. Kurduğu birimlerin adamlarını tek tek kendi seçmiş.
0: İşini devlet haliyle yapmıyor belli ki. Sokağın nereden hükmediği?
1: Devlet her yere hakim değil mi Zaza? Zamanında sana İskender Büyük de yol vermedi mi?
0: Ben yola çıkmıştım. Yokuştu, aşağıdı. İki el attı, yoksa aşağı gittim. Bunun nesi yol vermek oluyor?
1: Bu adamlarını sırtında taşıyor. Öyle el atmıyor. Kimi tutarsa bir ömür bırakmıyor. Biri onun sözünü dinlemediği zamansa ya o sağır ölecek ya da kendi ölecek.
2: Kime öldürdü bu sağırları?
1: Kendi birimi var. İtirafçısı var, mafyası var. Cezaevi firarisi var. Örgütü var. Var ha var.
0: Maşallah. Maşallah yememiş içmemiş dost kazanmış. Gör içinde mi Cevher?
3: Durumu gayet iyi. Bünyesi sağlam. Emrettiğiniz husus olmasa akşam ayağa kalkabilir.
4: Aman doktor bey, istirahat etsin. Memati bana sağlam lazım. Babamın ameliyatıyla ilgili bilginiz var mı?
3: Babanızla ilgili bir problem varmış.
4: Nedir?

Memati Bey. Memati Bey. Memati Bey. Memati Bey. Memati Bey. Kalkın, yatma vakti değil. İntikam vakti.

0: Memati Bey.
1: Mamuş nerede? Mamuş nerede?
0: Memati Bey.
1: Mamuş.
2: Geçmiş olsun. Hala şoktayız.
3: Teşekkür ederim İnce Hanım.
4: Nasılsın Peri, geçmiş olsun.
5: İyiyim efendim. Sizi görmek iyi geldi.
2: Peri, seni en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz.
3: Doktor yasakladı efendim her türlü teması.
4: Öyle mi?
3: Öyle. Efendim, ziyaretin makbulü kısa olanıdır. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ancak kızımın dinlenmesi lazım. Çiçek, çelenk, not ya da mesaj göndermezseniz ayrıca mutlu oluruz.
2: Haklısın İbrahim. Hepimize geçmiş olsun. Ben yine uğrarım Pericim.
5: Teşekkür ederim.
4: Bir şeye ihtiyacın olursa lütfen çekinme. Hoşça kal.
5: Güle güle.

0: Sen nasıl kalktın be Mati?
1: Usta varmış. Yaşayan Ersoy'un adamı. O yerini biliyordur itlerin.
0: Sen mi söyledin Hüsnü?
2: İnanın şimdi duydum efendim. Ben gidip onu öldüreyim.
0: Hüsnü.
1: Usta bırak beni.
0: Memati, adam ayılsın. Konuşturacağız, gerekeni yapacağız. Ersoy'u da sen öldüreceksin. Söz.
1: Usta, onun ayılmasını bekleyeceğiz. Ayıltır onu Hüsnü.
3: Efendim, babanız için kan verecekmişsiniz. Biz hazırız.
0: Geliyorum. Memati bu odadan çıkmayacak, tamam mı Hüsnü?
2: Emredersiniz efendim. Siz kalkamıyorsanız ben adamı buraya getireyim.

0: Nerede o Ersoy? Bak, sesin çıkıyormuş. Ersoy nerede?
1: Bilmiyorum.
2: Beyefendi, müsaade eder misiniz? Hastaya bakacağım.
3: Giremezsiniz efendim. Mi yaşatacaksınız? Bunlar benim karımı öldürdü. Gülümü soldurdu.
4: Hüsnü, ne yapıyorsun? Çekil oradan.
3: Karışmayın siz beyefendi. İşinize bakın.
4: Abi, adama bir şey olmayacak dedi Hüsnü. Çekil oradan.
3: İşinize bakın. Yürüyün gidin.
4: Hüsnü, çekil.
3: Hayır, sen çekil.
5: Az gelsene sen.
3: Hadi siz de yürüyün gidin. Hadi.
5: Sen kimsin ki benim arkamdan konuşuyorsun lan?
4: Ne diyorsun Abdüley?
5: İster içerim, ister bilmem ne yaparım. Ne zaman adam oldun da ispiyonculuk yapıyorsun?
4: Çekeleni terbiyesizlik yapma. Bana ne hesap soruyorsun? Git abiye sor.
5: Sana soruyorum lan.
4: Sen benim kadın gibi konuştuğumu nereden gördün?
5: Ben senin adam gibi konuştuğunu bile görmedim.
0: Ersoy nerede dedim sana? Söyle yoksa geberteceğim.
1: Dur yapma Memati, benim de çocuğum var. Dur.
0: Çocuğun mu var? Çocuğun var öyle mi? Ne güzel işte. Çocuğunu öldürmüyorum. Seni öldürüyorum. Hayvan.

0: Ben adam olmayanlarla konuşmam.
1: Düşman bitti. İkiniz mi kaldınız vuruşacak? Abdüleys, Harise'yi çağır. Duydun mu Abdüley?
2: Duydum abi.

0: Ersoy'un adamlarının mekanını öğrendim. Kendisi orada mıdır, değil midir bilmem usta. Ama mezarlık işini yaptırdığı itirafçıların hepsi orada.
1: Kimden öğrendin?
0: Sağlam bir arkadaştan öğrendim.
1: Ne zaman biter bu?
2: Oo Yaşar'a. Görüşmeyeli çok gülü almışsın. Çok mu baklava istetiyorsun Antep'ten?
3: Sen bilmezsin Ersoy Bey. İstanbul insanın ağzının tadını bozar. Her gün baklava yesek de her gün tadımızı kaçıran bir şey mutlaka olur.
2: Neymiş ağzının tadını kaçıran? Söyle halledelim.
3: Sen nasıl bir iş yaptın Ersoy Bey? Benim bildiğim Ersoy Bey dostunu, düşmanını bilir, ona göre davranır.
2: Benim dostlarımın, düşmanlarımın mezarı başında ne işleri var Yaşar'a?
3: Daha yeni İstanbul'a geldin. Ne çabuk Polat Alemdar'la düşman oldun.
2: Adam görevini dün bıraktı. Sen adamla ne çabuk dost oldun?
3: Niye? Fena mı hep beraber iş yapsak? Bu para üçümüze de yeter, 300'ümüze de.
2: Aracı mı geldin Yaşar?
3: Ben arada kalmam, bilirsin. Polat Alemdar'la ne dostluğum var, ne düşmanlığım. Sizin aranızdaki mesele sizi ilgilendirir. Ama siz aranızda kavga ederken

0: bizim işimize sekte vuracak olursa ben de pozisyonumu alırım.
1: Altta kalacağım bir pozisyon alma Yaşar. Nasıl mı altta kalırsın? Polat Alemdar'la kahve içme. Yan yana oturma. Cenazesine gitme. Düğünü olsa düğününe gitme.
0: Ersoy Bey, sen alışmışsın emir erlerine. İstanbul'da herkes bir devlet. Herkesin kendi devleti, kendi ordusu var.
1: Tozdan kurulmuş devleti nefesimle deviririm. Bana devlet muhabbeti yapma.
0: Benim sattığım tozun yok etmediği adam yok. Sana böylesi yok olmak yakışmaz. Sen en iyisi düşmanlığını yap. Ama benim ticaretime kurşunun sekmesin. Toz kalkarsa çok devletin altında kalırsın. Benden söylemesi. Pozisyonunu ona göre al.

0: Ünsal Bey, çıkıyorum. Misafir kabul edemem.
1: Ersoy Ulu Bey'in çetesinin yerini tespit ettim. Çıkmadan bana yazılı izin verin. Gidip bu eşkıyalara hadlerini bildireyim. Nöbetçiyseniz eğer, değilseniz diğer savcı arkadaşa gideyim.
0: Neredelermiş bunlar?
1: Nöbetçi misiniz?
0: Bu iş sizin işiniz değil Ünsal Bey. Kolluğun işi. Gerekli talimatları veririm, ilgilenirim.
1: Bunlar psikopat kişilikler. Kolluk zafiyet gösterebilir.
0: Göstermeyecekler. Teşekkür ederim desteğiniz için. Müsaade eder misiniz şimdi?
1: Tabii ki.

0: Memati abi. Ulu Bey'in adamlarının yerini bilmiyorum.
1: Bırak adamlarını madamlarını. Yok mu bunun karısı, çoluğu, çocuğu?
0: Var ama Ersoy oraya gidiyor mu gitmiyor mu bilmiyorum.
1: İso. Kıvırma.
0: Abi sana bunları yapan bana ne yapmaz?
1: Bana bunları yapanın yerini, bana söylemeyeni ben ne yaparım İso?
0: Abi söyleyeceğim. Çocuklarının karısının kaldığı yeri söyleyeceğim. Beni bu delinin elinden kurtar.
2: Deliyim lan, deliyim, deliyim, deliyim.
1: Yeter Hüsnü. Hüsnü bırak.

0: Anne, benim biraz işim var, geleceğim. Bir şeye ihtiyacınız olursa Hikmet de, çocuklar da burada.
1: Tamam evladım. Polat!

0: Erhan, herkes dikkatli olacak.
1: Abi ben de geleyim sizinle. Burada zaten istediğin kadar önlem alındı.
0: Başında dur işte.
1: Tek kolla senin yanında daha çok faydam olur.
0: Memati'nin yanında dur o zaman. Bir delilik yapmayacak. Nereye gittiğimizden haberi olmayacak.
1: Abi dayayalım morfini, uyusun bir hafta. Yoksa ben Memati abiyi nasıl zapt edeyim?
0: Buldun işte çözümü. Yap, bana ne söylüyorsun? Gidelim.
2: Buraya gideceğiz.
3: Hayırdır savcı hanım?
2: Ersoy buradaymış. Güvendiğin arkadaşlarını al. Başka kimseye haber vermeden bu işi bitirelim.
3: Siz de mi geleceksiniz savcı hanım?
2: Bir mahsuru mu var?

0: Abi ne yapıyorsun?
1: Yeter, yeter. Öldüreceksin çocuğu.
2: Teessüf ederim Memati Bey. Ben nerede kimi öldüreceğimi, nerede kimi bayıltacağımı çok iyi bilirim.
1: İyi.
2: Arabanız hazır.
1: İyi. Kapının önünden ayrılma.
2: Emredersiniz efendim.

0: Tahminim içeride 10-15 tane adam var. Hepsi silahlı.
1: Cephaneliklerinin yerini tespit edebildin mi?
0: Yok abi.
1: Ersoy içeride mi?
0: Bilmiyorum, göremedim.
1: Ersoy var ya da yok. Önce biz kolunu kanadını kıralım, sonra kafasını keseriz.

0: Farları kapatsınlar.
1: Farları kapatın.
2: Bunlar kim?
3: Pusuya düştük.

0: Sizin burada ne işiniz var?
1: Ben görevimi yapıyorum. Asıl sen burada ne yapıyorsun?
0: Leyla, burası sizin için tehlikeli. Lütfen buradan gidin.
1: Gideceğim. Ersoy Uğulu Bey'i alıp öyle gideceğim.
0: Saçmalama. Kendi hayatını da, polis arkadaşlarının hayatını da tehlikeye atıyorsun.
1: Biz mesleklerimizi seçerken başımıza gelecekleri biliyorduk, değil mi arkadaşlar?
2: Biz keşif yapalım savcı hanım.
0: Gitmeyin, adamlar sizi fark edecekler.
1: Polat, lütfen. Sen de arkadaşların da burayı terk edin.
0: Sen az gelsene şöyle. Sen bunları içeri atabileceğini mi zannediyorsun?
1: Atacağım tabii. Yaptıkları yanına kar mı kalacak?
0: Bunca yıldır yaptıkları yanlarına kar kalmadı mı?
1: Her şeyin bir sonu var.
0: Leyla, Memati'nin karşısına geçip senin oğlunu öldürenleri ben lüks koğuşlarında bir ömür bakıp besleyeceğim mi diyeceksin?
1: Evet, ibreti alem için. Bir ömür bunları içeride tutacaksın ki insanlar ibret alsınlar, hukuk dışına çıkmasınlar. Hukuk dışına çıkanlar da cezanın ne olduğunu görsünler.
0: Bunlar eğer sıradan katiller olsaydı haklısın. Ben de aynını yapardım. Ama bunlar sistemli olarak cinayet işleyen, bunu bilerek ya da bilmeyerek dışarıdan aldıkları emirlerle, vatana ihanet ederek yapan, geleceğimizi katleden insanlar. Bunların cezası ancak ve ancak ölümdür.
1: Sen mahkeme değilsin. Kimseyi böyle yargılayamazsın. Her ne kadar doğruyu söylesen de.
0: Ben kimseyi yargılamıyorum. Beni, ailemi, sevdiklerimi katletmeye çalışan insanlara karşı meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum.
1: Seni anlıyorum. Devlet ne için var? Herkes kendi hakkını arasın diye değil. Herkesin hakkını arasın diye var.
0: Ne yapıyorsun?
1: Seni çok seviyorum. Biliyorum ki sen de benim yerimde olsan aynısını yapardın. Çünkü ben senin yanlış bir şey yapmanı istemiyorum.
0: Leyla, aç şunu. Leyla!
1: Arkadaşların da hata yapmasına mani olun.
0: Leyla! Leyla!

0: daha bana böyle bir şey yaparsın...
1: Ne yaparsın?
0: Bir kadın madın demem, kırarım kemiklerini. En azından ölme, olur mu?
1: Çok komik.
2: Adamlar kalabalık, takviye isteyeceğim.
3: İsteme kardeşim. Takviye makviye isteme. Siz adamların çıkmasını engelleyin, çemberi alın. Ben gerisini hallederim.
1: Takviyenin gelmesi zaman alır. Birlikte hareket edelim.
2: Emredersiniz.

0: Ne oluyor içeride?
1: İçerisi henüz tam olarak güvenli hale gelmedi savcı hanım.
0: Polatlar ne yapıyorlar o zaman orada?
1: Çatışıyorlar.
0: Sen niye buradasın o zaman?
1: Ben sizin güven...

0: Ertuğ, saldırıya uğradık.
1: Sakin ol. Size söylediğim yere gidin. Ben de yoldayım.
2: 5 dakikaya oradayım.
0: Tamam.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
6: Siz de Vakıf Katıl'ın Mobi Şube'yi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
11: dondurma. Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
12: Sarı kola!
13: Fanta sarı kola canım o.
11: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
14: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80
6: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
15: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
6: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtıma özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
16: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
17: Hala etkisindeyim.
18: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
19: Abi, ne yapıyoruz şu an?
20: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
21: İkisi birlikte çok iyi.
22: Tıpkı bizim gibi.
23: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
24: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını tak.
2: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, hı-hı, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
13: Sadece durulan.
14: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo valla.
17: Sen de sadece Duru'la.
18: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sen de twist'le.
19: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
20: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam.

0: etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla Tacoma,
1: değerinde Tring Sat. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearben Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
16: Memati mi, Abdüley mi? Bakalım bu gece hangisi ölecek?

Atsilla Hanım. Kımıldama. At silahını. At dedim silahını.

Yeter! Çıkın ortaya! Hırsızlar!

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Yürüyün, hadi çabuk yürüyün.
1: Tamam, tamam.
0: Çabuk. Hadi yürüyün dedim. Konuşmayın fazla.
2: Pisliklerle gel de sen uğraş.
0: Kahrolası pislikler. Çalışın, hadi.
1: Tamam.
0: Boş durmayın.

0: 10 dakikan kaldı. Hazır mısın?
1: Defol git buradan.
2: Şu son cümleyi değiştiremez miyiz lütfen?
3: Не хотят поменять диалог.
4: Bir daha çekmemiz gerekiyor.
1: Cehenneme gidin.
2: Durun. George, beni dinle. Sen artık şampiyon değilsin. Beni anlıyor musun? Aslında şu anda sen sadece parasızsın. Uzun bir yol kat ettik. Ayaklarının üzerinde durmaya çalış. Ben sana para yaratmaya çalışıyorum George. Bana bir iyilik yap. Ben ne derlerse yap. Bir çekim daha yap, tamam mı?
1: Onu da
2: Hayır. Dinlemiyorsun. Sadece işini yap. Gülümse ve şu pisliklerle yemeğe git. Ve eve de zengin biri olarak gir.
5: Müşterilerimiz bahisleri kapattı.
1: Dövüş ne zaman başlıyor?
5: Her an başlayabilir.
1: Durum ne?
5: En iyisi 5-1 Boyka. Markov bu dövüşün süper olacağını söylüyor.
1: Bunu daha önce de duymuştum.

İyi akşamlar bayanlar ve baylar. Hepiniz bu muhteşem karşılaşmaya hoş geldiniz. Kickbox devlerini size tanıtmak istiyorum. Bob Lee, 104 kilodaki kırmızı köşe. Sibirya'da hiçbir karşılaşmasında yenilmedi. Ülke şampiyonasında ise ikinciliği kimseye kaptırmadı. Ve sayın seyirciler, huzurlarınızda Bob Lee. Şimdi ona bir alkış istiyorum. Evet, güçlü bir alkış istiyorum Bob Lee için. Ve mavi köşede hiçbir ünvanı olmayan bir dövüşçü. Resmi ünvan için bu ringe çıkıyor. Onun ismi ise Yuri Boyka. Yuri Boyka. Boyka, Boyka.

Unutmayın, ısırmak, saç çekmek ve göze parmak yok. Oyun!

0: George, yemeğe bir saat geciktin.
1: Aa, öyle mi? Bak, hiç farkında değilim. Buyurun. Teşekkür ederim.
0: Biraz yanlarına gel, olur mu? Bir içki iç ve git.
1: Üstümü değiştirmek istiyorum. 10 dakika izin ver.
0: 10 dakika mı? Bir saatin üzerine mi?
1: O pislikleri oyalayıp eğlendirmek senin işin. Ben kendi görevimi yaptım. Reklam çekildi. Beni dinle ve yanlarına git, tamam mı? 20 dakika.

0: işimiz var.
1: Hadi.
0: Tamam.

0: Eğer böyle giderse bu kanaldan hiç para kazanamayacağız. Böyle devam edemeyiz.
1: Merak etme. Edeceğiz. Dediğim gibi kimse bu adamları görmemiş George.
2: Yani bu otelde güvenlik kamerası yok mu?
1: Bilemiyorum.
2: Olsaydı zaten haberleri olurdu.
3: Kolay bir rakip de değil, zor da olsa seni durduramazdı. Bir gün buradan çıktığın zaman Kiev'in en zengin adamı olacaksın. Umarım beni de unutmazsın. Sadece bir kazaydı.
1: Elini uzat.
3: Hayır.
4: Boyka. Duydun mu?
1: Neyi duydun mu?
4: Geliyor. Polis şu anda odasında.

0: Bu sizin İncil'iniz.
1: Evet efendim. Nereye gidersem kutsal kitabımızı taşırım. O benim değil.
0: O zaman bu da size ait değildir.
1: Hayır, değil.
2: George, burada neler oluyor?
1: Oyuna getirildim.
3: George Chambers, lütfen bir açıklama yapar mısınız?
4: Bu tarafa bakar mısınız?
1: Tamam.
3: Lütfen açıklama yapar mısınız?
5: Profesör George Chambers cezasını çekmek üzere çok iyi güvenliği olan hapishaneye sevk edildi. 6 yıl önce aynı suçtan tutuklanan eski dünya şampiyonu 1993 yılında yasal olmayan ilaç bulundurmaktan sorgulanmıştı. Yetkililerin yapmış olduğu açıklamaya göre bulunan cezasına dönüşmeyecek kadar fazla. Maria Alonso Rusya'dan bildirdi.

0: Şimdi geldi.
1: Siz neye bakıyorsunuz ha?

0: Girin. İyi akşamlar Bay Chambers. Umarım yolculuğunuz çok rahatsız geçmemiştir.
1: İkimiz de yolculuğumla ilgilenmediğinizi biliyoruz, öyle değil mi?
0: Amerika'da da hapse girmişsiniz sanırım.
1: Benim kim olduğumu bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz.
0: Yıldız olduğunuz dönemde hayranınızdım. Aslında hepimiz burada olduğunuz için üzgünüz.
1: Üzerime planlar yapmayın. Çünkü bu pislik düzelir düzelmez buradan yürüyerek çıkacağım.
0: Belki de. Ama bu arada bu hapishanede dövüşçülerin bulunduğunu ve kendi şampiyonamızı bile düzenlediğimizi bilin lütfen.
1: Beni duymadınız sanırım müdür bey. Size söyledim. Uzun kalmayı planlamıyorum.
0: Hemen hücresine götürün.

Hepiniz kahrolun. Şu suyu hemen ısıtın. Soğuksa soğuk. Hemen duş al. Bence sen...

0: Hey bebek.
1: Hey, hoş geldin kızım.
0: Gelsene buraya. Hey yavrum, hey, şuraya bak. Hadi gel babana.
1: Yeni evine hoş geldin.
2: Salak. Boyka'dan sana hediye. Dünya barışı.
3: Hey dur, yapma. Yapma. Dur dedim sana, bırak. Bırak. Bırak onu. Bırak.
4: Tamam.
3: Hadi bırak. Bırak.
0: İyi misin dostum?
3: Arkanı dön ve gözüme görünme, tamam mı?
0: Anlaşıldı.
5: Nasıl iğrenç?

0: Oturabilir miyim?
1: Neden bana öyle bakıp duruyorsun sen?
0: Affedersin. Sadece Bay Chambers'la aynı masayı paylaşmam inanılmaz geldi. Stevie Marker. Kalksan iyi olur, ona bulaşma.

sen. Kalk. Kalkacaksın. Hemen!

0: 모일 거야? 단 ismi gibi değil mi?
1: Büyük bir şampiyondum, biliyorum. Uzun zaman önceydi. Çok uzun. Ama burada şampiyon benim. Ve sen... sadece bir adam.

0: Hey, ne oluyor? Durun.
1: Tamam.
0: Hadi, hadi. Ayrılın, ayrılın. Ayrılın. Pislik herifler.
2: İhanet olası.
0: Ayrılın. Sizinle mi uğraşacağız? Ayrılın dedim.
2: Kapatacağım seni.
0: Çekilin. Çekil şuradan.
2: Gel buraya.
0: Bırakın. Bırak. Ayrılın.
3: Beni neden durdurdunuz? Sizce o kahrolası pislikten korkar mıyım?
4: Yuri, onu dövebilirsin. Bunu biliyoruz.
3: O herifi dövecektim. Ama siz iyilik melekleri onu kurtardınız. Sizce bu iyi bir fikir mi?
5: Bak, biz...
3: Seninle konuşmuyorum. Yapmak istediğim şeylerde kimse beni durduramaz.
4: Seni kimse durdurmak

0: istemiyor. Sadece bu tip olayların ringde olmasını sağlamaya çalışıyoruz.
1: Kötü haberlerim var. İspat edemiyoruz.
2: Robin'i aradın mı sen?
1: Buradaki Amerikan konsolosu o. Bize yardım edemez.
2: Yoksa sen onu... Dinle. Bak, şimdi duymak istediğim bir şeyler söyle bana.
1: Konsolosluğa gittim. Çok rahatsız oldular. Ancak işlemlerin yaklaşık bir ay sürecek. George, lütfen anlayışla karşıla.
2: Sen neden söz ediyorsun? Dinle Phil. Şimdi hemen git ve bana avukatlardan oluşan bir ordu bul, tamam mı? Ve beni buradan çıkarın.
1: Tamam, sadece biraz zaman alacak, tamam mı? Söz veriyorum.
2: Beni anlamıyorsun. Sebepsiz yere burada olmanın ne olduğunu bilir misin sen, ha? Pislik kukla!
1: George, elimden geleni yapıyorum.
3: Sevgili dostum Markov, durum nedir?
0: Çok rahatsız. Sanırım iyi bir adım bu.
3: Adımlara değil, onun dövüşüne ihtiyacım var.
0: Boyka ile arası gerçekten hiç iyi değil. Sanırım dövüşecektir.
3: Sanıyorsun.
0: Evet.
3: Bu kötü bir sürpriz. Düşünmek yeterli değil Markov. Ayarlamalar yapmam lazım.
0: Tabii. Ama en büyük problem buradan hemen çıkacağını düşünmesi.
3: Evet. Ben onu hallederim. Ona teklifle giderim.
0: Evet.
3: Ve Markov...
0: Hı hı.
3: Beni sakın üzme. Tamam mı?
2: Yeter dedim.
4: Ben masumum.
2: Sorularım ben sorarım, tamam mı?

0: Teşekkür ederim.
1: Konu neydi?
0: Hiçbir şey. Ama yardımın için teşekkür ederim.
1: Kişisel algılama dostum. Çünkü kavgaları sevmem. Gerçi kendim de kavgacıyım ya.
0: Dinleyin Bay Chambers. Burası hakkında bir şey bilmeniz lazım. Gerçi hemen çıkacaksınız ama yine de söylemem gerekiyor.
1: Ne?
0: Şu Boyka. Her şey onun. Silahlar onun. Adamlar onun. Polisler de onun. Gaga da onun.
1: Gaga mı?
0: Evet.
1: Neden bunları söylüyorsun?
0: Bunları şey ederseniz iyi. Daha iyi.
1: Ne edersem?
0: Program uyum. Sizce en iyisi bu.
1: Bak, benim kendi programım hazır, tamam mı?
0: O ne?
1: Beni yenme şansını bulmadan o pisliği devirmek.

0: Ne var? Buraya gelip her istediğini yapacağını mı sandın? Geber! Burası benim dünyam.
1: Beni dinle lanet olası herif. Bu dünya senin olsun, tamam mı? Ben burayı istemiyorum. Ayrıca benimle neden böyle konuşuyorsun?
0: Bu kadar sersen benimle dövüşsene. Ringde.
1: Başlatma şimdi ringinde. İstersen şimdi dövüşelim. Tanrı'nın cezası.
2: Hey hadi.
0: Hey durun. Durun yapmayın. Ayrılın.
1: Geber.
0: Ayrılın. Ringde
2: dövüş. Hep sizinle mi uğraşacağım?
1: Hadi şimdi.
2: Ayrılın.
0: Geber.
1: Sen geber. Hadi
2: yürü. Yürüyün.
0: Ringde görüşürüz.
1: Sen geber lanet olası.
0: Geber.
2: Ayrılın. Hadi yürüyün.
1: Seni öldüreceğim.
3: Tek bir dövüş üzerine konsantre olmalısın. Amerikalıyı unut.
0: Kes sesini.

0: Karolası işini yap. Dünya şampiyonuymuş. Karolası kafasını koparacağım.
1: Tabii ki yaparsın. Ama bu gece başkasının kafasını koparacaksın.
0: Sussana tamam. Sen!
2: Bahisler Boyka için.
3: Boyka!
2: Buyurun.
3: Bahislerin durumu ne?
2: İlk 3 round için 50 bin dolar. Daha sonrası için yine 50 bin.
3: Olmadı. Daha iyi olabilirdi. Telefonu ver.
4: Markov.
3: Neler oluyor?
4: Herkes Boyka'dan korkuyor. Şimdi arenaya gidiyorum.
3: Bundan bahsetmiyorum. Chambers konusunda neler oluyor?
4: Elimizden geleni yapıyoruz Gaga.
3: Daha çok yap. Daha fazlasını yapsan iyi olur. Anladın mı?
4: Evet.

0: Lanet olsun.
1: Yeterli. Bay Chambers, her şeyi kendiniz için zorlaştırıyorsunuz. Buradaki zamanınızı daha kolay geçirmenizin bir yolu var. Biliyorsunuz, bölge şampiyonumuz Yuri Boyka ile tanıştınız. İkiniz arasında bir dövüş ayarlamak istiyoruz.
2: Ben dövüşmem. Burada sürdürdüğünüz sirkin bir parçası olmaya da hiç niyetim yok, tamam mı? Bu pisliğe siz ne diyorsunuz? Spor mu?
1: Aslında söylemek istediğim şu. Eğer dövüşürsen burada her şey senin için daha hoş olabilir. Kim bilir? Belki de dışarı çıkar, evine doğru yollanabilirsin. Tamam, senin dediğin olsun.
3: Burası çok eski bir hapishane. Her gün bu iş yapılır. Hadi.
2: Kesinlikle hayır.
3: Hadi.
2: Şu pisliği yüzünden çek.

0: Git ve onu al.
1: Git kendin al.
0: Çalışmazsan biz seni çalıştırırız.
2: Dur.
3: Bu pisliğe bir sebep verme. Değmez.

0: Şimdi bana küreğinin numarasını ver.
1: 18.
0: İşini bitirdiğinde küreği bana getir. Geri vermeden pisliklerin temizlendiğine emin ol.

0: dostum, gerçekten kopmuşsun.
1: Hadi oradan.
0: Bunun için mi deterjan istemeliyim? Belki de seni başka bir hücreye göndermeliler.
1: Bu konuşmayı unutsan iyi olur dostum.
0: Sanırım Krok seni zorlamış.
1: Kim?
0: Tekerlekli sandalyeli yaşlı. Krok. Krok da bir Rus. Biliyor musun? O adam Rus ordusunda bir komutanmış. O zamanlar tam bir pislikmiş. Hapishane tanrısını bile öldürmüş.
1: Şu moruk mu?
0: Bu pislik yerden onu asla çıkaramazlar. Eğer sen çıkabilirsen bu konuda çok şanslısın demektir.
1: Evet, öyleyimdir.
0: Markov tek yetkili. Ne derse o olur.

0: Tanrım, siz hiç uyumaz mısınız?
1: Dinle beni, pislik. Elini şimdi kırmayacağım. O siyah köpeğe dövüşmeye ikna et. Yoksa geberirsin. Anladın mı?

0: Aklın başına gelsin.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
9: Allah aşkına neden?
8: Ya senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
9: Karnın doyar da ruhun aç.
8: Dört nala yaşıyoruz.
9: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
8: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
10: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
11: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
12: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster. Ooo, mükemmel. Olaysın Gemini.
13: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay!
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim duruyu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece durula.
11: Hadi abi, hadi topla.
12: Hadi. Harikasınız
13: ya.
14: Bakalım.
15: Hemen.
16: Hadi bakalım.
17: Çok iyi.
18: Çok iyi. Çok iyi.
19: Çok iyi.
20: Çok iyi.
21: Müthiş.
22: Müthiş. O tarafa at bana. Airdrop yap.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
23: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
24: Hala etkisindeyim.
25: İnanılmaz bir goldü.
24: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
26: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade.
27: Migros hepimize iyi gelecek.
28: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Galata Dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım? Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz.

0: mısınız?
1: Enfes akışkan kremasıyla Etü Tutku. Gerçek tutku.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
4: A101'de haftanın yıldızları. Pınar yarım yağlı süzme peynir 215 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
7: kurdu.
8: Çekiyorum.
9: Evet.
10: Harikasınız ya.
11: Nasıl oldu?
9: Bakalım.
12: Hadi bakalım.
13: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
15: İntens bir konu var, bekliyorum.
16: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
17: Kızlar.
16: Bizi özlemişim.
17: Bizim İntens'i mi?
16: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
20: Ne var? Çukurda. Fikrini orada değiştirecektir. Güzel.

0: Hey. Ayağa kalk. Sana dedim. Al. Bunu bütün olarak yut. Ateşini düşürür.
1: Bunu neden yapıyorsun?
0: Kapa çeneni ve iç. Ve bunu da al.
2: Hey!
1: Bunu neden yapıyorsun?
0: Neden yaptığımla ilgileniyorsun?
1: Benim geldiğim yerde bunu yapmazlardı. Neden?
0: Sen kimseye yardım etmedin mi? Belki de hiç.
1: Beni tanımıyorsun ki. Anneme tam 10 yatak odalı bir ev aldım. Başkasına yardım etmem.
0: Belki o da aynını sana yapardı.
1: Senin sorunun ne biliyor musun? Burada çok uzun süre kalmışsın. Gerçekleri unutmuşsun.
0: Senin sorunun da gerçeği kabullenememen evlat.
1: Gerçek buranın dışında, tamam mı? Ben buraya ait değilim ve burada çok uzun süre kalmayacağım.
0: Hala anlamıyorsun. Seni buradan asla bırakmayabilirler.

0: O mavi havyar. Kilosu 25 bin Amerikan doları.
1: Bana fare pisliği gibi geldi.
0: Öyle de kokuyor. Benim kim olduğumu biliyor musunuz Bay Chambers?
1: Büyük köpek sensin değil mi?
0: Evet. Ben büyük bir köpeğim. Ne? Kendi çapımda büyük bir köpeğim.
1: Pekala. Bay Büyük Köpek. Sizi ölü köpek yapmamam için sebebiniz var mı acaba?
0: Çünkü aptal olmadığını biliyorum. Size bir şey açıklayayım Bay Chambers. Ben bir iş adamıyım. Ve bu da bir iş ortamı. Lütfen oturun. Sizi buraya ben getirdim ve ben çıkarabilirim. Seçim sizin.
1: O palyaçoyla dövüşmemi istiyorsunuz, doğru mu?
0: Bu beni çok mutlu eder.
1: Ya dövüşmezsem?
0: O zaman burada çok uzun süre kalabilirsiniz. Belki bir kazaya uğrarsınız, belki de ölürsünüz.
1: Müdüre de söylediğim gibi, adamım göreceğiniz en büyük gösterinin hazırlığı içinde.
0: Adamınız mı? O da kim?
1: Menajerim. Phil, sen ne arıyorsun burada?
2: Dinle George, her şey iyi olacak. Gaga'nın büyük bir planı var. Çok para kazanacağız George.
1: Ah, lanet olsun.
2: Seni bir haftada bırakacaklarını söylediler. Para çok fazla George. Hep beklediğimiz şey. Ama senin inatçılığı bırakıp dövüşü kabul etmen gerekiyor.
1: Lanet olası herif. Senin k***ni yakacağım. Sanki bütün derdimiz paraymış gibi.
2: Aptal olma. Dövüşü kabul et.
1: Kapa çeneni.

0: Herif, ağzını sakın açma. Defol.
1: İyi haberlerim var. Neymiş?
2: Ben çok heyecanlıyım George.
0: Neden?
2: Neden mi? Boyuk ele dövüşeceksin de onda. Hey. Antrenörsüz dövüşmeyeceksin değil mi?
0: Neden? Aklında biri mi var?
2: George. Bana gerçekten güvenebileceğini biliyorsun değil mi?

0: Sana bir şey sorabilir miyim George?
1: Ne?
0: Eğer buradan çıkabilirsen ilk yapacağın şey ne olacak?
1: Yani çıktığında demek istedin değil mi?
0: Tabii ki.
1: Bilmiyorum Stevie. Sanırım karımı görmek. Sen evli misin?
0: Öyle düşünmek istiyorum.
1: Hiç ziyaretine gelmedi mi?
0: Bir kere. Bir erkek arkadaşı varmış. Sanırım modacıymış.
1: Onu özlüyor musun Stevie?
0: Artık anlamı yok. Ama öyleydi. Artık değil.
1: Sen ne zaman çıkacaksın dostum?
0: Ah. 12 yıl.
1: Aman tanrım. Stevie. Her şeye baştan başlarsın ha?
0: Niçin?

0: Bak Steve, öyle tutma. Tamam mı? Şöyle tut bak. Evet, öyle tutarsan omzuna darbe alırsın. O yüzden böyle.
1: Sanırım.
0: Endişelenme. Evet. Sağ. Sol. Evet.

0: Hey. Hey. Hey. Hey!
1: Lanet olsun. İstediğiniz her şeyi yaptım, öyle değil mi? Dövüşe hazırlanıyorum.
0: Bir işin daha var, pislik. Anladın mı?
2: Zaman geldi.
3: Bu dövüşü yapıp eve gideceğim.
0: Londra'daki arkadaşım Boyka'ya yarım milyon yatırdı.
4: Boyka'ya mı? Ama gelen paranın %8'i Amerikalı'ya geldi. Gerçekleri söylüyorum.
5: Bayanlar ve baylar. İşte uzun süredir beklediğimiz dövüş. Sağ tarafımda 38 tane zaferi olan ve namalup Amerikalı boksör George Buzadam Chamber.

0: Ve rakibi de hepimiz tarafından çok iyi tanınan ve tanıtmaya bile gerek olmayan bizim yenilmez şampiyonumuz Yuri Boyka! Yuri Boyka! Boyka! Boyka! Boyka!
1: Baylar, unutmayın. Isırmak, saç çekmek ve göze parmak yok.
2: Sadece yumruklarımla seni fena döveceğim.
3: Canını çok yakmamaya çalışacağım.
1: Bak!

0: Bir. İki. Üç. Dört.
1: Havlu. Kova. Su. Hadi, Stevie.

Hayır.

0: Ne oldu?
1: Zehirlendim.
0: Stevie. Lanet olası pislik.

0: Ayağa kalk korkak pislik.
1: Ben mi korkağım? Ben mi korkağım? Sen suratına bak. Asıl korkak sensin.
0: Saçmalamayı kes. Stevie'ye beni zehirlettiniz. Sen de öyle kazandın.
1: Ben dünyanın en iyi dövüşçüsüyüm, biliyor musun? Korkak arkadaşlarının yardımına ihtiyacım yok. Bu Amerikalıya inanıyor musunuz yani?
0: Rakibini zehirliyorsun, sonra da kendini dövüşçü mü sanıyorsun?
1: Neden bahsettiğini bile anlamıyorum. Kaybettin diye bahaneler uydurma. Dua et de seni parçalamadım.
2: Ne oldu baylar? Sizler birbirinize doyamadınız mı?
3: Hemen hücrene geri dön.
0: Lanet olasın. Biliyorsun ki ben çıkıyorum.
3: Bu ayarlamadan haberim yok George, ama dört gözle bekliyorum.
0: Hepiniz lanet olasın. Pislik dersiniz.
2: Götürün onu.
4: Hadi.
0: Üçünüz ellerinizi çekin üzerinden. Bu da donuk gebereceğim. Hey, dur. Çekilin üzerinden.
5: Sakin dur.
4: Tamam.
0: Sakin. Lanet olası pislikler. Dur. Çözün beni diyorum size. Bana bak.
6: Biliyor musun?
1: Bir dedikodu dolanıyor. Amerikalıya içinde bir şeyler olan su verilmiş. Ben size bir şey söylememiştim.
7: Moika. Hayır.
1: Bu doğru mu?
8: Ona cevap ver.
6: Ama...
1: Buna bak. Bak! Mısırlılar, Yunanlar, Asyalılar, Amerikalı boksörler... ...hepsi bir kimyasala ihtiyaç duyabilir. Ama ben başkayım. Sence sana ihtiyacım var mı? Rakiplerimi zehirler miyim? Söylesene.

0: Ediyorum. Yani anlaşma gerçekleşti.
1: Bay Chambers, siz buraya getirmediniz mi?
0: Evet, ama insanlar sorular sormaya başladı.
1: Sorular. Peki ne istiyorsunuz?
0: Hiç beklenmeyen olaylar oldu ve gecikmeler tabii. 2,5 daha istiyorum.
1: Ha, tamam. 2,5 sizin.
0: Ha, bu harika.
2: 240, 250, bu kadar.
0: Teşekkür ederim. Sanırım veda zamanı.
1: Rahat uyuyun Bay Philip.
0: Teşekkür ederim.

0: Lanet olası.
1: Neye bakıyorsun sen öyle?

Bazılarınızın mahkum Chambers'ın cezasına karıştığı haberi kulağıma geldi. Bu kişilere ellerini kaldırarak kendilerini tanıtmalarını söylüyorum.

Öne çık. Başkası var mı? Vay canına. Anladım.

0: olursa seni dışarı çırılçıplak astırıp herkese gösteririm. Anladın mı beni? Kapıyı aç şimdi.
1: Önce...
0: Hemen! Bu tamamen albayın salaklığı Bay Chambers. Çok üzgünüm.
2: Bir anlaşma yapmıştık. Dövüşecektim ve gidecektim.
0: Evet. Ama anlaşmaya göre kazanıp da gidecektiniz.
2: Beni zehirlediler. Bunu biliyorsunuz.
0: Evet. Biliyorum. Belki Boyka ile diğer karşılaşmanda daha iyi bir antrenör bulmalısın.
2: Hayır dostum. Bir dahaki karşılaşma olmayacak.
0: Beni dinle George. Çok basit. Ben para kazanayım. Sen de çık git.
2: Geber lanet olası herif.
0: Gebereyim mi? Nasıl istersen. Şu ana kadarki günlerinin kıymetini anlarsın belki.
2: Dur. İlaç yok. Ne bana, ne Boyka'ya. Doğrudan dövüşeceğiz.
0: Tabii ki. Bak George, seni burada uzun süre tutmak hiç işime gelmez. Çok göz önünde birisin. Tek istediğim bir dövüş daha. Bir. Sadece bir.
2: Peki ya Phil?
0: Phil için endişelenmene gerek yok. Paraya gelince... söz konusu bile olmaz. Senin için yapabileceğin başka bir şey var mı Bay Chambers?
2: Evet. Senden bir şey daha isteyeceğim.

0: George. Bu kaban nereden geldi biliyor musun? Çünkü başkası için hiçbir şey yapmayan bencil bir serseriden geldiğini duydum. Neden?
1: Nedeni belli. Buralar inanılmaz soğuk.
0: Biliyor musun Josh, ilk dövüşünü seyrettim. İlk roundda bir şey gördüm. Gözlerinde. Sarhoş gibi olmadan önce.
1: Pekala dostum. Ne gördün?
0: Sen ne gördün George?
1: Tamam. Rakibi biraz küçük görmüş olabilirim. Ama dövüştüm. Ona ikinci kez aynı şansı tanımayacağım. Bir yolunu bulacağım.
0: Belki biraz yardıma ihtiyacım vardır.
1: Sen mi bana yardım edeceksin?
0: Ben dövüşçü değilim George. Ama bir zamanlar sağlıklı ve kuvvetliydim. Ordudaki müsabakalarda kullanılan bazı figürleri biliyorum. Bu tarz dövüşlerde onlara ihtiyacın olabilir.
1: Teklifin için teşekkür ederim dostum. Ama ben iyiyim. Bu bir sokak dövüşü değil. Yöntemleri var. Bu dövüşü yapıp eve gideceğim. Ayrıca kickboksun hareketleri konusunda da derecelerim var. Can't escape your fate, we ain't scared to tussle. I put the pressure on your offense, you can't advance. I'm a pro, hit the bench, bro, you had your chance.

0: plates of invention.
1: Beni dinle George. Erkek piramide benzer ama tam tersine. Onun ayaklarını kesersen işi biter kaput.
2: Pekala, hadi bakalım. Nasıl başlıyoruz?
1: Şimdi üzerime çık, hadi.
2: Affedersin dostum ama bana iyi çekici gelmiyorsun. Belki sakaldandır.
1: Eğitilmek mi istiyorsun, şaka yapmak mı? Evet, işte böyle. Bu kol hareketine bayılır. Kavra ve çevir.
3: O yaşlı adam Amerikalı'ya eğitiyor.
4: Beni korkutmaya mı çalışıyorlar? Bu pislik kiminle isterse çalışsın. Elimden canlı kurtulamayacak.

0: Şey, affedersin dostum.
1: Yok, sorun değil. Patates.
0: Ha dostum, ben içmemeliyim.
1: Doğru, eğitimdesin.
0: O fotoğrafta ne var?
1: Çok güzel değil mi?
0: Kim o?
1: Yeğenim. Neredeyse 19 yaşına geldi.
0: Seni hiç ziyaret etti mi?
1: Hayır. Hiç.
0: Neden?
1: Ne burada olduğumu, ne de varlığımı biliyor. Buraya gelmesini hiç istemedim.
0: Hep merak ettim. Ne oldu? Bu hapishaneye nasıl düştün sen?
1: Ben ordudayken küçük erkek kardeşim bana yakın bir yerde çalışırdı. Ben eve gelince o çıkardı. Bir gün eve geldi ve onun gözlerinde gördüm. Büyük bir hata işlediğini gördüm.
0: Kardeşin.
1: Evet.
0: Senin yerine neden o yatmıyor peki?
1: O çok başarılıydı. Geleceği parlaktı. Ve karısı çok güzeldi. Bense ordunun yalnız kasabıydım.
0: Yani hayatını ona vermişsin ha?
1: Hayır, hırsızlık için sadece 4 yıl mı verdim? Ama beni 4 yılda çıldırttılar ve kaçmaya karar verdim. Birçok kereler denedim. İkincisinde bir yangın oldu. Gardiyan öldü. Beni de vurdular ve buraya getirdiler. Sovyet hapishanesine. Sovyet stiliyle. Gördün mü George? Ben kendi gerçeğimi kabullendim. Burası ait olduğum yer.

0: burası öleceğim yer.
1: Anlamıyorum dostum.
0: Nikolay.
1: Ne?
0: Benim adım Nikolay. Ve ilgilenmediğini de biliyorum.

0: Bacağımı omuzuna al. Kafanla kilitle. Şimdi üst bacağımdan bastır. Daha sert. Hadi.
1: Biraz daha bastırırsam kırılır.
0: Belki bacağıma can gelir.
2: Bu yukarı.
3: Boykaya. Chambers'a.
2: Chambers'a.
3: Boykaya. Chambers'a.
2: Chambers.
3: Chambers. Chambers.
4: Bu bir şaka değil mi?
5: Bu gece sonsuza dek akıllarda kalacağım. Bu adamı kesin geberteceğim. Buna şüphe yok. Ben dünyanın en güçlü dövüşçüsüyüm.
0: Unutma George. Dövüş bittiğinde hemen ayrıl. Arkana bakma sakın.
1: Dinle, Nikolay. Çok memnun.
0: Kes sesini. Dövüşüne konsantre ol.
1: Evet, doğru. Sonra görüşürüz.
0: George. Ben de memnunum.
6: Sevgili seyirciler, bir kez daha dövüşmek üzere dünya ağır siklet şampiyonu George Buz Adam Chambers ve diğer tarafta bölgemizin şampiyonu, yenilmez dövüşçü Yuri Boyka.

0: Buyur.
1: İyisin George ama neden bıçaklarını çalıştırmıyorsun?
2: Üzerinde çalışıyorum.
3: Boyka, onu terlet. Sakın unutma, bacağını tut.

0: Oyun.
1: Kalmasını istemezsen bu roundda işini bitirmelisin. Bana benzeme.
2: Hadi.
3: Şampiyon benim.
1: Seni asla bırakmayacaklar. Beni anlıyor musun George? Neyi bekliyorsun?
3: Zili.
4: Daha fazla bastırırsam kırılır.

0: servet kazandım.
1: Evet. Herkesi merhaba edeceğim.

0: Çok şık görünüyorsunuz Bay Chambers. Buradan kurtuldum değil mi? Evet öyle. Bir dakika. Ne bu? Payınız. Bak George, sizi burada yani sevimsiz bir yerde tutmuş olduğumuz için çok üzgünüm. Bir dakika. Bana imzalı bir fotoğrafını verir misin? Benim için değil, yeğenim için. Büyük bir hayranım.
1: Sana bir şey diyeyim mi?

0: Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Asla. Ve seninle sonra yine görüşeceğiz. Söz veriyorum. Ama şimdi buradan çıkmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Bir dakika.
1: Nereye gidiyor şimdi bu?
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
10: Allah aşkına neden?
9: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
10: Karnın doyar da ruhun aç.
9: Dört nala yaşıyoruz.
10: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
9: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
11: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
12: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
13: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
14: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yeni favorim Yves Rocher.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksi

0: Gökçe ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşana tak.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde...

0: şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
2: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
3: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay...

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Bu salı binde Ruffles ve Doritos patates cipsi 115 lira. Simbad kırık ceviz içi 219 lira.

0: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur, bir vişne iç.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: keşfedin.
1: MediaMarkt.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
2: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
4: Doyamadan pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
12: Biraz sakin olun Bay Chambers. Biliyorsunuz nöbetçiler dışarıda.
13: Sakin ol. Seninle bir şey konuşacağım.
12: Ne?
13: Bir anlaşma yapmak istiyorum.
14: Vedalaşmaya geldin ha?
15: Evet.
14: Çok başarılıydın.
13: Başarılıydım. Sana aldığım kabanın hala duruyor mu?
14: Tabii ki. Onu sonsuza dek taşıyacağım.
13: Sen bilirsin ama onu eline alıp giysen iyi olacak dostum.
14: Neden?
13: Çünkü Nikolay 18 yaşında bir kız amcasıyla tanışmak istiyor. Ve dışarıda dondurucu bir soğuk var.

0: George.
1: Her şey güzel Nikolay. Eminim düşünecek çok zamanın olacak.
0: Sana söylüyorum George. Bu bir hata.
1: Kesinlikle değil.
0: Yok.

Nasıl abi?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Yine keyifli bir bölümle daha karşınızdayız. Programımız oldukça renkli. Sizleri cennetten bir köşe olan Ava'ya getiriyoruz.
1: Değerli izleyenler, Beyli Mabelen'le geziyoruz. Bugün ülkemizin turizm anlamında göz bebeği durumunda olan İstanbul'da ve İstanbul'un da turizm anlamında en popüler ilçelerinden Şile'deyiz. Efendim Şile çok güzel, Şile'de olmak çok güzel. Turizm anlamında Şile tam bir cennet ve Şile'ye bağlı 62 mahalle bulunuyor. Efendim işte Şile'nin de turizm anlamında en popüler mahallesi olan Ava'dayız. Ava adeta cennetten bir köşe. Sessiz, sakin, huzur dolu, doğayla baş başa tatil yapmak isteyenler için mükemmel bir adres. Efendim ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, arkadaşlarınızla, eşinizle, nişanlınızla gelip kafa dinleyebileceğiniz ve terapi gibi bir tatil yaptıktan sonra stresten arınmış bir şekilde evinize dönebileceğiniz mükemmel bir doğa harikası. Evet değerli izleyenler, şu anda Göksu Deresi'nin hemen yanı başındayız. Bir üstte de Yeşilçay var. Yani Ava Göksu'yla Yeşilçay'ın arasında kurulmuş mükemmel bir mahalle, mükemmel bir köy. Turizm anlamında gerçekten cennet. Burada yeşilin binbir tonu, mavinin binbir tonu hepsi mevcut. Şu anda gördüğümüz manzara tablo gibi, kartpostal gibi. Evet, gerçekten huzur dolu, mükemmel bir yer. Doğanın bir armağanı, tamamen doğallığını, bakirliğini koruyan mükemmel bir turistik belde. Efendim burası cennetten bir köşe. Gerçekten hem Şile'de hem de Ava'da keşfedilecek çok fazla güzellik var. Şimdi efendim otellerin dışında Göksu boyunca kafeler var, restoranlar var. Özellikle hafta sonları sabahın erken saatlerinde buraya kahvaltı yapmaya gelenlerin sayısı bir hayli fazla. Onun dışında restoranlar var. Efendim günebirlik gelebilirsiniz, konaklamalı gelebilirsiniz. Ama dünyada ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerler vardır. İşte Ava'da onlardan biri. Burada aradığınız her şey var. Efendim teknemiz hazır, teknemiz bizi bekliyor. Şimdi sizlerle birlikte keyifli bir Ava turuna çıkacağız. Ava keşfine çıkacağız ve Göksu'nun üzerinde keyifli bir tekne turu yapacağız.
0: Gördüğümüz manzaraya hayran kalıyoruz.
1: Değerli izleyenler, işte bu hayat, bu insanın burada ömrü uzar, insan burada yaşlanmaz. Efendim teknemize bindik, keyfimiz yerinde. Erdinç kaptanımız dümende. Peki yanımızda kim var? Yanımızda Ava Mahallesi Muhtarı Tuncay Varol. Var. Evet, şu anda emin ellerdeyiz. Efendim Ava'nın muhtarı, mahalle muhtarı şu anda yanımızda. Şimdi ben elimden geldiği kadar, tabii daha önce Ava'ya çok geldik, çok çekim yaptık. Yani çok bildiğimiz, çok hakim olduğumuz yerler hem Şile hem de Ava. Elimden geldiğince bu güzelliği sizlere anlatmaya çalışıyorum. Tabii görüntülerle Ava'nın güzelliği şu anda ekranlarınıza geliyor. Bakın ortamımız o kadar güzel ki gerçekten masal gibi. Allah'ın bir lütfu. Allah'ın Şile'ye, İstanbul'a, Ava'ya armağanı. Etrafımız yemyeşil ağaçlarla, ormanlarla kaplı ve Göksu'nun üzerinde keyifli keyifli ilerliyoruz. Adeta bir kuğu gibi ilerliyoruz. Suyun üzerinde yer yer kazları görüyoruz. Ve efendim etrafta sağlı sollu restoranlar, kafeler ve oteller var. Çok sayıda otel var.
2: Yani Şile'mizin ve Ava'mızın tanıtımına katkı sunduğumuz için çok sağ olun gerçekten. Ava dediğiniz gibi bir turizm destinasyonu. Yani İstanbul'un yaklaşık 20 milyonluk bir şehrin yanı başında, buradan bir saat ötede, her şeyden uzak, yeşilin binbir tonunu yaşadığı gibi, işte hemen denizin dibinde, ormanın dibinde harika bir turizm cenneti diyoruz.
1: Şimdi Ava'da her şey var. Yeşil var, mavi var, tertemiz hava var, mükemmel lezzetler var, mükemmel konaklama için çok güzel tesisler var. Bunlar nedir? Villa mı?
2: Evet, bunlar özel mülk.
1: Özel
2: mülk. Ev, vatandaşın evi.
1: Peki, şimdi tabii havalar ısınıyor. Artık turizm sezonu yavaş yavaş açılıyor. Kışın nasıl Ağva?
2: Aslında Ağva 12 ay yaşayan bir yer. Hava muhalefeti bize birazcık engel olabiliyor. Havanın güzel olduğu her hafta sonu özellikle Ağva kalabalık. Biz zaten misafirlerimizi hep o yönde bekliyoruz. Diyoruz ki 12 ay gelin, Ağva'nın sadece deniz turizmi yok. Bu dere turizmi, tekne turu olsun, safari turları, doğa yürüyüşleri. Yani bir kitap okumak bile artık İstanbul'da o gürültüde çok zordur.
1: Evet.
2: Ama Ağva'da gerçekten çok keyifli oluyor.
1: Şimdi şu anda bulunduğumuz dere Göksu.
2: Göksu. Evet.
1: Diğer tarafta Yeşilçay var. Ve Ağva'da iki derenin arasına kurulan bir köy. Köy mü diyeyim? Aslında köy mahalle. Büyükşehir
2: yani
1: yasasıyla.
2: Köyümüz. Yıllardır buradayız.
1: Mahalle işte deniyor ama köy yani köy.
2: Köyümüz Ağva.
1: Evet, şimdi aslında buranın eskilerinin, büyüklerinin bir tanımı var değil mi?
2: Vardı rahmetli. Ben onu ilk Hacı Ramazan derler.
1: Evet.
2: Orada bir Ağva'nın turizmine büyük katkı sunmuş.
1: Yaklaştılar.
2: Liman restoranı var limanda. O şöyle tarif ederdi. Yani Ağva'yı yüzümde tanıtabilir.

0: Burası Karadeniz, burası Göksu, Yeşilçay ve merkez.
1: Çok iyi. Çok iyi.
0: İlk ondan duymuştum, unutmuyorum. Allah rahmet eylesin, tabii büyüklerimiz. Biz de onların bu açtığı yoldan ilerleyip tanıtmaya devam ediyoruz.
1: Evet, değerli izleyenler, bir yandan sohbet ediyoruz, bir yandan böyle etrafı izliyoruz. Aslında hiçbir güzelliği, hiçbir detayı kaçırmak istemiyorum. Oteller var, kafeler var, restoranlar var. Şimdi buraya ailenizle rahatlıkla gelebilirsiniz. Aslında şöyle bir algı var. Yani aileler sanki Ava'ya gelmiyorlar gibi bir algı var. Bu tamamen yanlış.
0: Yanlış. Bundan da şikayetçiyim. Bunu düzeltmek için her türlü
1: girişimle
0: buradan da düzeltmiş olalım.
1: İşte Eykan, düzeltelim.
0: Evet.
1: Efendim, Ava'da doğan, büyüyen, Ava'nın yerlisi, Ava'ya gönül vermiş, Ava'nın turizmine gönül vermiş bir isim. Ava'nın muhtarı sevgili Tuncay Bey'e ben teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Şile Turizm Derneği Başkanı Murat Bilgin'e teşekkür ediyoruz. Ava Turizm Derneği Başkanımız, başkanlarımız.
0: Evet.
1: Onlara da
0: derneğimiz var.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar planlamaları için. Tuncay Bey'e, sevgili muhtarıma çok teşekkür ediyorum. Yardımları için, planlaması için. Burada olmak çok güzel. Üşüdük artık, dönüyoruz.

Cennet Ava'ya veda ediyor, biraz da lezzet diyoruz. Sizleri Beykoz'da tandır yemeğe davet ediyoruz. Lokum gibi etler, gel beni ye diyor.

0: izleyenler, programımız Türkiye'nin incisi İstanbul'da keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz efendim? Şu anda İstanbul'un en güzel ilçelerinden Beykoz'dayız, Çavuşbaşı'ndayız, evet, ve Emre ustamızla birlikteyiz. Efendim taş fırında odun ateşimiz gürül gürül yanıyor. Ve değerli izleyenler, Emre ustamız Ömer Bey ile birlikte yıllardır burada lezzet dağıtıyor. Denizli'nin tandırını almışlar ve burada inanılmaz güzel yapıyorlar. Beykoz'a yolu düşenler, hatta özellikle bile gelenler bu enfes tandırın tadına mutlaka bakıyor, afiyetle yiyor. Efendim bu yüzden zaten buradayız. Emre ustam merhabalar.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
1: Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Şimdi efendim hem işletmenin sahiplerinden hem de aynı zamanda çok başarılı bir usta. Ve değerli izleyenler, şu bilgiyi de vermek istiyorum. Emre ustamız Denizlili. Denizli'nin tandır kebabı çok ünlüdür. Şimdi bu fırının özelliği nedir? Ateşimizin özelliği nedir ustam?
1: Bu fırınımızın özelliği taş fırınımız. Biz fırınımızı sabah yüksek ateşte yakarız. 1 saat, 1,5 saat. 600-700 derecelere kadar çıkar. Taşlar ısınır. Taşın ısısıyla etimiz ağır ağır pişer. Çift taraflı kancalara takarız etimizi. Yaslarız, ayakta pişiririz. Hiçbir katkı, marinasyon, tuz bile yok etimizde. Yani kuzunun en saf hali.
0: Etlerimiz nereden?
1: Etlerimiz Balıkesir kıvırcık.
0: Efendim Balıkesir'in kıvırcık kuzusu zaten coğrafi işaret almıştır. İnanılmaz lezzetlidir, inanılmaz ünlüdür. İşte evet. Denizli'nin tandır kebabına da gerçekten lezzet katmış. İlk planda et evet. Kaliteli olacak.
1: Etlerimizin dış katları
0: taze olacak.
1: Bu şekilde
0: şöyle
1: böyle
0: alalım, izleyenlere gösterelim. Kaç saat pişti?
1: Bu şekilde bu böyle kebap yağlı olacak. Bu en az 3 saat fırında kalıyor. Bu şekilde dış katmanı yağlı olmadığı zaman etimiz sert düşüyor ve bizim istediğimiz kıvamda olmuyor. Zaten biz o şekilde olan etleri geri gönderiyoruz. Bu şekilde olanları alıyoruz. Bunun yağı ete nüfus edeye de pişiyor. O yüzden etimiz çok lezzetli bir et oluyor.
0: Şimdi bu ette ne var?
1: Bu
0: tuz
1: ette,
0: var.
1: Tuz da yok.
0: Tuz da mı yok?
1: Katkı, marinasyon,
0: baharat falan hiçbir şey yok.
1: Hiçbir şey yok.
0: Sade et.
1: Aynen, sadece et.
0: Tuzunu ne yapacağız? Sonradan ilave edeceğiz.
1: Sonradan ilave edersiniz.
0: Şimdi Emre ustam, Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Artık diyorlar ki Emre ustam şu fırın kebabını servise hazırlasa da sunumu nasıl, şöyle bir görsek, Belma Belen de şöyle bir bizim için tatsa diyorlar.
1: Hemen
0: hadi o zaman. Efendim etlerimiz nar gibi kızarmış. İnanılmaz güzel. Kokular efsane. Hazırlayalım Emre ustam.
1: Şuradan içeriden parçamızı alalım. Bu şekilde de gösterelim.

0: Hala üzerinde kaynıyor.
1: Denizli'nin lezzeti dillere destan, fırın kebabı, diğer adıyla tandır kebabı. Bakın burada Beykoz'da sizi bekliyor. Of of of. Bakın fırından aldık, sıcak sıcak, dumanı üzerinde. Lokum gibi Emre Usta. Evet, hemen dağılıyor.
0: Hemen dağılıyor.
1: Peki üst kısmı, derisi, yani o yağlı olan kısmı, evet, seviliyor mu?
0: En çok sevilen kısmı bu kısım. Yağlı, çıtır çıtır.
1: Evet.
0: Bunu etiyle beraber lavaşımızın arasına aldığınız zaman böyle ağzınızda patlayan şeker edasıyla böyle o lezzeti hissedebiliyorsunuz.
1: Zaten. Ağızda patlayan şeker edasıyla, bakın çok güzel. Çok güzel bir tanımlama. Peki kuzunun hangi kısmı?
0: Bu kuzunun ön kol kısmı.
1: Ön kol kısmı. Ön koldan mı oluyor?
0: Biz ön koldan yapıyoruz.
1: Evet. Herhalde ön kol böyle fırın kebabına daha uygun.
0: Tabii biraz daha
1: uygun. Lezzetli. Biraz böyle yağlı olacak.
0: Evet, yağlı olacak.
1: Yani şimdi efendim, tabii siz burada değilsiniz. Kokuyu alamıyorsunuz. Kokular efsane. Görüntüler zaten şu anda ekranlarınıza geliyor. Buraya alalım. Şöyle
0: alalım.
1: Kamera daha rahat görsün. Şimdi tepsimiz çok güzelmiş. Tamam. Tepsimiz nereden? Güneydoğu Anadolu'dan mı? Evet,
0: tepsimiz Antep'ten.
1: Antep'ten zaten hemen anladım şıp diye. Antep'ten tabii ki. Efendim özellikle restoranlarda böyle bu tarz sunumları, bakır tabaklarda, bakır sahanlarda sunumları görüyoruz. Ben çok beğeniyorum. Son derece otantik bir görünüm veriyor ve mekan da çok sıcak, çok samimi Emre Usta'm.
0: Evet, mekanımız çok güzel. Ahşaptan.
1: Fırın kebabının etimizin dışında fırında biberler közleniyor. Kuru soğanlar közleniyor. Şimdi işin süsleme püsleme kısmı, evet, çok önemli değil mi Emre Usta'm?
0: Bir de ekmeklerimizi kuzunun kendi yağına bandırıyoruz.
1: Kuzunun kendi yağına bandırıyoruz. Zaten bu fırın kebaplarının, tandır kebaplarının... Bir dakika Emre Usta'm, onu bir daha göstersen, ne yaptın öyle? Şimdi o pideleri inanılmaz güzel ve çok yediriyor. Gerçekten yediriyor. Et zaten efsane. İnanılmaz lezzetli ama bu pamuk gibi pidelerle of of.
0: Ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz burada.
1: O çok önemli. Ekmeğinizi kendinizin yapması. Bitti mi?
0: Bu şekilde servis hazır.
1: Tamam mı? Daha ne olsun tamam değil olur mi? Emre Usta'm, daha ne olsun? Ve efendim zaten fırın kebabımız çok lezzetli ama böyle kontrollü yemeniz lazım. Çünkü et yediriyor. Gerçekten o lezzet yediriyor ve o pidelerle bütünleşen o etler inanılmaz iştah açıyor. Yani açmaması mümkün değil. Görüntüler ortada. Valla Emre Usta'm, ellerine emeğine sağlık. Efendim ben Ömer Bey'i, çok değerli dostumuz Ömer Bey'i de buraya almak istiyorum. Aslında kendisi çıkmak istemez. Şimdi efendim Emre Usta'mızla Ömer Bey ortaklar. Ömer Bey'in aynı zamanda İstanbul'da Başakşehir'de böyle çok büyük 3-4 katlı bir mekanı var. Orada da fırın kebabı var, pöç var ve
2: kelle var.
1: Kuzu kelle var. Ömer Bey merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Şimdi Başakşehir'e gitmiştik efendim. Orada çekim yapmıştık ama burası da çok güzel.
2: Burası daha sıcak bir ortam. Evet. Ağaç oluşu. Bir de bizim yaptığımız işe daha uygun. Gerçekten etin hakkını vererek yapıyor Emre Usta'mız. Çok lezzetli etimiz. Kuzunun sadece ön kolunu kullanıyoruz. İncik yok. Günün hangi saatte et çıktıktan sonra akşam da gelseniz, öğlen de gelseniz sürekli aynı lezzeti, aynı eti yersiniz.
1: Efendim mekana yoldan geldik. Zaten işte kahvaltıdan çok iyi anladığı için, süt ürünlerinden çok iyi anladığı için hemen bize kahvaltı hazırladılar. Sağ olsunlar. Misafirperverlikleri için ben çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi burada aslında tek kalem ürün var. Fırın kebabı var. Denizli'nin fırın kebabı var. Onu afiyetle yiyebilirsiniz. Fırın kebabını yedikten sonra ne yiyoruz? Tatlı var mı?
0: Tatlımız var. Hayrabolumuz var. Tamam. Sütlaç var. Katmer var. Sütlacımız çok iyidir.
1: Evet. Alalım buraya şu sütlacımızı. Bakın bunlar da yanında ikram. Çayımız ikram var.
0: Çayımız sınırsız.
1: Şimdi ikram. Çayınız çok lezzetli. Benim için bir mekana gitme sebebi ya da gitmeme sebebi. Evet. Efendim mekana ayak basar basmaz hemen böyle çay ikram etmeye başladılar. Zaten çay taze ise gidiyor. Arka arkaya içiyorum. Aynen. Ama yoksa inanın bir bardağı bitiremiyorum. Bir yudum alıyorum, bırakıyorum. Çayınız da çok lezzetli. O çok önemli. Yani biz Türk halkıyız değil mi Ömer Bey? Böyle yemeğin üzerine taze demlenmiş tavşan kanı bir çay içmeden yapamıyoruz.
2: Ben yemek yedikten sonra çay yoksa o mekana bir daha gitmem.
1: Ben de aynı
2: ve
1: şekilde.
2: Ve gitmedim de.
1: Burada var. Burada var. Kesinlikle. Vallahi var, billahi var. Çok taze.
2: Kendim de böyle olduğu için asla o çay...

0: Burada eksik olmayacak. Gelen müşterimiz hepsi biz çay ikram ediyoruz. Sınırsızdır çayımız. İstediği kadar içebiliyorlar.
1: Bu nedir?
0: Hayrabolu tatlısı.
1: Hayrabolu. Ne var bunda?
0: Hayrabolu derler ona ama. Kemal Paşa'ya benzeyen bir tatlı. İçerisinde peynir var onun. Biz üzerine Konya Bozkır'ın bu çifte kavrulmuş doğal tahinini döküp üstüne de fındık döküyoruz.
2: Çok güzel. Evet. Görüntü şahane.
0: Yani o tahin bile yerli susamdan üretilmiş bir tahin. Antalya Manavgat'ın tahininden, susamından yapılıyor o tahin. Onun bile doğal olması bizim için çok önemli.
1: Of of of. Vallahi yoldan geldik, çekimimizi yaptık. İşte afiyetle fırın kebabımızı yedik. Yani şu çay ömre bedel, insanın bütün yorgunluğunu alıyor. Ve değerli izleyenler, gerçekten lezzetine kefil olduğum bir mekan, her şey doğal. Her şey doğal.
0: Şu biberlerimizin içinde kostik yok. Özel yaptırıyorum ben onları. İçerisinde herhangi bir kostik koruyucu yok. Tamamen doğal bir ev yapımı turşu tadında. Domatesimizi çok özel seçeriz. Lezzetli olacak, kırmızı
1: olacak. Ben doğalım
0: olacak
1: diyor.
0: Diyor orada. Sütlacımız manda sütü ve Jersey inek sütünden karışımıyla yapılıyor. Üstteki fındık kendimiz alıp kendimiz öğütüyoruz. Dışarıda kırıntı fındık alınmıyor. Tamam, kendimiz öğütüyoruz burada. Her şeye çok dikkat ediyoruz.
1: Ve şimdi ne zamanı?
3: Yemek
1: tadım zamanı. Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Şimdi Denizli'deydik 10 gün önce. Aynen. Tabii fırın kebabı mutlaka çektik. Programımızda olmalıydı. Gastronom anlamda önemli bir sembol. Ve orada kesinlikle mekanlarda, fırın kebabı yapılan yerlerde çatal, evet, kaşık, bıçak verilmiyor.
3: Evet, verilmiyor. Biz burada,
1: elle mi yiyeceğiz?
3: Biz burada çatal veriyoruz ama elle yemenizi tavsiye ediyoruz.
1: Ne yapayım şimdi, elle mi tadayım?
3: Yani elle daha sağlıklı.
1: Yani isteyen çatalla yesin, tabii, isteyen elle yesin. Ben şöyle yağlı kısmından almayayım da onu Tarık alsın. Şöyle bir parça alayım. Efendim, tabii tadına bakmazsak olmaz. Söylediğim gibi et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Efendim, hele ki bu et Denizli'nin lezzeti dillere destan fırın kebabı olursa. Budur. Lokum gibi.
3: Afiyet olsun.
1: Aşırı iyi. Tuz yok değil mi?
3: Tuz
1: bundan
3: yok. Baharat
1: üzerine
3: yok,
1: isyan tuz ilave,
3: aynen,
1: edebiliyor.
3: Arzeden ekebilir.
1: Ve değerli izleyenler, et o kadar kaliteli ki, o kadar doğal ki, bakın tuz yok, baharat yok, ne bileyim bir marinasyon yok, hiçbir şey yok. Emre Ostam'a, Ömer Bey'e bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ekibime teşekkür etmek istiyorum. Efendim, İstanbul Beykoz'a yolunuz düşerse, yolunuz düşmese bile özellikle mutlaka gelin. Bu enfes fırın kebabını afiyetle yiyin.
0: Şifa olsun inşallah.
1: İnşallah.

0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla keyifli keyifli Türkiye'nin incesi İstanbul'da lezzet dolu devam ediyor. Efendim İstanbul Balat'tayız, mükemmel bir ortamdayız, mükemmel bir lezzet durağındayız. Bulunduğumuz yer Balat'ta bir kafe. Efendim Balat gerçekten gezilecek, görülecek yerler anlamında, mekanlar anlamında müthiş bir zenginliğe sahip. Metin'i duyduk, sizleri inanılmaz güzel, inanılmaz renkli bir kafeye getirdik. Şimdi peki bu kafenin özelliği nedir? Efendim bir kere ortam çok sıcak, samimi, dekorlar şahane. Sürekli etrafınızı inceliyorsunuz. Her tarafta ayrı bir dekor var. Yani benzerlerinin dışında burada gerçekten çok farklı bir ortam, çok farklı bir ambiyans oluşturulmuş. Ama onun haricinde hepinizin çok sevdiği, hepimizin çok sevdiği, aradığınız her türlü lezzeti bulabileceğiniz mükemmel bir kafedeyiz. Özellikle sizlerle tanıştırmak, buluşturmak ve programımızda yer vermek istedik. Efendim ben bütün ekibimize, ustalarımıza, şeflerimize, mekan sahibimize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Yanımızda çok genç, çok güler yüzlü, çok pozitif ama ellerinden lezzet damlayan çok başarılı bir ustamız var. Enes ustamızla birlikteyiz. Aslen Malatyalıymış. Çekimden önce biraz sohbet ettik ama İstanbul'da doğmuş büyümüş. Ve burada lezzet dağıtıyor. Ekibiyle birlikte aradığınız her şey var. Bakalım neler var. Masamız şahane. Hazırlayanların, Enes ustamızın ellerine, emeğine sağlık. Enes ustam merhabalar.
1: Merhabalar. Nasılsınız?
0: Nasıl? İyiyiz. Sen nasılsın?
1: Çok sağ olun. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz.
0: Valla lezzetler şahane. Yani

0: hepimiz severiz değil mi değerli izleyenler? Yani ben kahvaltıcıyım. Kahvaltıyı sevmeyen herhalde yoktur. Güne iyi başlamanın, pozitif, enerjik başlamanın en iyi yolu keyifli bir kahvaltıdan geçer. Şöyle lezzetli bir kahvaltıdan geçer. Şu anda bulunduğumuz kafede de efendim bunların hepsi mevcut. Kahvaltıda neler var Enes Usta'm?
1: Şöyle kahvaltıyı şöyle anlatayım size.
0: Evet.
1: Dört çeşit peynirlerimiz var. Zeytinlerimiz, reçellerimiz, ballarımız, kaymaklarımız, mevsim yeşilliklerimiz.

0: böreğimiz var, patates kızartmamız var.
1: Evet.
0: Tekrar sıcaklarda sucuklu yumurtamız var, menemenimiz var. Yani yok yok.
1: Şimdi kahvaltınız ünlü. Buraya kahvaltı yapmaya gelenlerin sayısı bir aylı fazla. Çok sayıda misafiriniz var, yerli turist var, yabancı turist var. Ve geldiğimizde burası inanılmaz kalabalıkta. Sürekli turlar geliyor kahvaltıya, yemek yemeye. Şimdi kahvaltıyı anlattık. Bir kahvaltıda olması gereken her şey var. Enes Ustam, tabii. Şimdi öğlen geldik, akşam üzeri geldik. Ne yemeliyiz?
0: Şöyle özetleyeyim. Alakart bölümünde çeşidimiz çok olduğu için... Hamburgerden tutun, makarnalar, wrapler, bizim kendimize özel spesiyel tavuklarımız, etlerimiz evet. var. Çeşit çok olduğu için yani her özellikle spesiyelleri öneririm buranın.
1: Evet. Peki en sevilen, en sevilen spesiyeliniz hangisi? Şimdi hamburgeri seviyoruz zaten. Çocuklar, gençler, yetişkinler herkes sever hamburgeri ve hamburgerin menüsü de inanılmaz zengin. Tabii. Gayet doyurucu.
0: Size şeyi söyleyeyim. En,
1: et mi var,
0: en
1: tavuk
0: spesiyal
1: mu var?
0: Dediniz. Et o.
1: Evet, tamam. Evet, en spesiyal, en favori spesiyal hangisi?
0: Tabii buraya özel marangozhane chicken.
1: Evet, spesiyal. Nerede o?
0: Burada.
1: Hemen sol tarafta.
0: Özetleyeyim isterseniz.
1: Evet, ne var onda? Nasıl yaptın usta?
0: Bunda 200 gram tavuk göğsünden ızgara şeklinde fileto kesilmiş tavuk göğsü. Izgarada kızarıyor. Sosu cheddar sosu ve barbekü sosla birleşiyor. Yanında salatası ve patatesiyle ikram ediliyor.
1: Evet Enes ustam, alayım ben onu bu tarafa. Tamam. Şöyle ekmeğimizi alalım. Efendim masamız çok kalabalık. Aslında değerli izleyenler, içinde bulunduğumuz kafenin lezzetleri tabii bunlarla sınırlı değil. Ama masamızın aldığı kadarıyla... Bu lezzetleri ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Bakın özel soslarla, yancılarıyla, yani salata ve patates kızartmasıyla gerçekten hem göze hem de damağa hitap eden, damakları çatlatan, damakları şenlendiren mükemmel bir sunum. Sos çok iyi. O sosta ne var Enes ustam? Ustalarım söylemez ama alacağım ağzından. Sos çok iyi.
0: Çok klasik bir sos aslında. Yani cheddar ve barbekü sos.
1: Ama bence... İnanılmaz olmuş, çok güzel olmuş. Yani afiyet bunların olsun. Uyumu, o sosları bir araya getirmek ve böyle mükemmel bir sunumla misafirlere ikram etmek gerçekten ustalık istiyor, deneyim istiyor. Evet efendim, hamburgerimiz zaten inanılmaz güzel görünüyor. Şimdi makarnalarımız aslında çeşit çeşit değil mi?
0: Çeşit çeşit, şu anda
1: bu
0: nedir? Bir tanesini.
1: Bir tanesini yaptık.
0: Evet.
1: Bu da... Masamızı almadı.
0: Tabii. Özetleyeyim size hemen. Bu da buraya özel bir makarna aslında.
1: Evet.
0: Çoğu yerde yok. Penne'den yapılmış bir makarna.
1: Evet.
0: Sotelenen tavuğumuzun içinde krema ve mantar birleşiyor.
1: Hı hı.
0: Bu şekilde servis ediyoruz.
1: Enes ustam çok güzel. Vallahi her şey çok lezzetli. Şimdi değerli izleyenler, kahvaltı yapmaya gelebilirsiniz. Öğlen akşam geliyorsanız her türlü lezzet var. Tabii ki bunların üzerine Enes ustam ne yapmak lazım? Tatlı yemek lazım.
0: Lazım.
1: Tatlıda ne var? Şu tatlı bir kere çok değişik. Nedir o?
0: O malenka efendim.
1: Evet.
0: Tatlımızın içinde tahin, ceviz ve bal var. Kekleri iyice kızartılıyor ve bu şekilde sunum ediliyor.
1: Evet, çok değişik. Çok değişik. Evet, burada...
0: Burada San Sebastian'ımız var.
1: Tamam. Sen mi yaptın?
0: Evet, bunu ben yaptım.
1: Diğeri?
0: Yer fıstıklı monomuz.
1: Evet.
0: İki katmanlı şekilde. Alt üst kek, ortası krema.
1: Hı hı. Can dayanmaz, can dayanmaz. Of, of, of. Enes ustam şu anda tatlı severler ekran başında. Evet, orada da yine mükemmel bir sunumla mükemmel bir tatlımız var. Kabak
0: evet.
1: mı?
0: Üzerindeki. Orada da bal kabaklı cheesecake'imiz var.
1: Aa, çok mantıklı, çok iyi. Ama sunum çok iyi. Gerçekten çok iyi. Şimdi İstanbul turizm şehri. İstanbul'a çok sayıda turist geliyor. Yerli turist, yabancı turist özellikle çok ağırlıyor İstanbul. Tabii ki efendim kahvaltımızı, lezzetlerimizi turistlere en güzel şekilde mükemmel sunumlarla ikram etmemiz lazım. Turizmle gastronomi paralel. Bu yüzden de sunum önemli. Zaten artık sosyal medyada da en çok izlenen videolar, yemek videoları seviyoruz. Yemek yemeyi seviyoruz. Videolarını izlemeyi seviyoruz. Şimdi efendim tatlılarımız var. Buraya kahvaltıya gelebilirsiniz. Söylediğim gibi öğlen akşam yemeğine gelebilirsiniz. Ama karnınız tok. Ne bileyim bir kahve içmeye, bir çay içmeye, yanında bir pasta yemeye rahatlıkla gelebileceğiniz, her damak zevkine uygun tatlıyı, kahveyi...

0: olabileceğiniz çok renkli, çok güzel, çok başarılı bir kafedeyiz. Şimdi sizin özellikle kahvelerinizde çeşit çeşit ve hepsi çok lezzetli. Burada hizmet veren ekibimiz gerçekten alanında çok profesyonel. Orada da efendim ekibimiz hazırlamış, bakın süslemiş, püslemiş zaten kahvelerin, sunumların olmazsa olmaza. Çeşit çeşit kahvelerimizi yapmışlar ve masamıza bırakmışlar. Evet, Enes Ustam. Peki, şimdi Balat'tayız. Ortam gerçekten çok güzel. Burası tarihi bir bölge. Hakikaten böyle gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Güzel bir ambiyansı var. Ve Balat'ın o tarihi dokusundan, ambiyansından kafeden içeriye giriyorsunuz. Ve burada da bambaşka bir ambiyans var. Ortamız şahane, keyfimiz yerinde. Bugün İstanbul'da hava yağmurlu, son derece serin ama siz programı izlediğinizde eminim günlük güneşlik olacak. Artık iyice yazın sıcaklığını, ılıklığını hissetmiş olacağız. Hemen şömineyi yaktılar. Taze demlenmiş çayımı getirdiler. Ben çaysız yapamam biliyorsunuz. Bakın ortamımız o kadar güzel ki, dekorumuz şahane. Böyle burada olduğunuzda afiyetle hem çayınızı kahvenizi yudumlayabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz, kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ama bir yandan da etrafı incelemeyi unutmayın ve buraya geldiğinizde bol bol fotoğraf alın, video alın. Evet, Enes Ustam, ellerine emeğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne söylemek istersin? Eklemek istediğin başka bir şey var mı?
1: Yok. Tabii ki sizin anlattığınız, sunduğunuz kadar gerçekten güzel. Size de geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Mutluluğun yolu yemek yemekten geçiyor, kahvaltı yapmaktan geçiyor. Burada da bol bol mutluluk var, bol bol lezzet var. Ekibimiz de şahane. Hepsinin ellerine, emeğine sağlık. İyi ki geldik, iyi ki buradayız. Balat'a yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Burada keyif yapın ama fotoğraf almayı da sakın unutmayın. Enes Ustam, çok teşekkürler.
1: Ben de çok
0: teşekkür ederim. Ellerine, emeğine sağlık. Beyaz TV ekranları başında şu anda herkes bu keyifli hafta sonunda çayını, kahvesini almış, bizi izliyor. Onlara İstanbul'dan, Balat'tan mükemmel lezzetler eşliğinde sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.

peki şu anda neredeyiz? Adana'da ilk durağımız tarihi Taş Köprü. Efendim Taş Köprü Adana'nın sembol yapılarından biri. Adına türküler yazılan, Adana Köprübaşı türküsüne ilham olan o tarihi köprü, o değerli köprü, o buram buram tarih kokan köprü işte şu anda üzerinde bulunduğumuz Taş Köprü. Efendim Taş Köprü'nün uzunluğu 310 metre, genişliği 11 metre. Hemen arkamda Yüreğir ilçesi var. Karşı tarafım Seyhan ilçesi. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de iki ilçeyi, iki yakayı tarihi Taş Köprü birbirine bağlıyor. Evet değerli izleyenler, araç trafiğine tamamen kapalı olan Taş Köprü yayalar tarafından bol bol kullanılıyor. Araç trafiğine kapalı ama motorla buradan geçiş yapanların sayısı bir aile fazla. Evet geçmişte olduğu gibi günümüzde de tarihsel anlamda, ulaşım anlamında son derece önemli bir köprü. Yaklaşık 1600 yıllık Roma döneminden kalan mükemmel bir eser. Roma İmparatoru Hadrianus tarafından inşa edilmiş 14 tane

gözü var. Ve efendim şu anda Seyhan Nehri'nin üzerindeyiz. Hem Seyhan Nehri hem de Adana Taş Köprü şehrin önemli sembollerinden. Efendim Seyhan Nehri'nin güzelliğiyle buluşan tarihi Taş Köprü tablo yandıran mükemmel görüntüler oluşturuyor. Seyhan Nehri Akdeniz'e dökülüyor ve değerli izleyenler özellikle yaz aylarında geldiğinizde burada gondollarla, deniz bisikletleriyle, kayıklarla, sandallarla gezinti yapan turistleri sık sık görebilirsiniz. Yani aslında Adana'nın turizm alanında en hareketli, en popüler yerlerinden biri. Üzerinde bulunduğumuz tarihi Taş Köprü Roma dönemine ait, ancak Ramazanoğulları Beyliği'nin izlerini de, o döneme ait eserleri de Adana genelinde sık sık görüyoruz. Ve değerli izleyenler, Taş Köprü'ye dair şu bilgiyi de vermek istiyorum. Dünya üzerinde hala aktif olarak kullanılan en eski köprülerden biri. Evet, Roma dönemine ait mükemmel bir eser. Aslında şu anda tarihle doğanın buluşmasına tanıklık ediyoruz. Seyhan Nehri şu anda tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde ve efendim tarihi Taş Köprü'nün üzerindeyiz. Efendim hemen karşımızda Merkez Cami var. Şimdi yeni bir cami, tarihi bir cami değil, ancak o da Adana'nın sembol yapılarından biri olmuş durumda. Peki neden? Merkez Cami, Orta Doğu'nun en büyük cami olma özelliğine sahip. Aynı anda Merkez Cami'nde 25 bin kişi namaz kılabiliyor, ibadetini yapabiliyor. Evet, çok büyük bir cami. Bu yüzden de Orta Doğu'nun en büyük camisi. Aslında biz şu anda Adana'nın giriş kapısındayız. Ve burası tarihsel anlamda, ulaşım anlamında dediğim gibi çağlar boyunca son derece önemli olmuş. Ve Adana'ya gelenleri tarihi dokusuyla, tüm güzelliğiyle karşılıyor. Efendim işte Adana Köprübaşı Türküsü'nün çıkış noktasındayız. Adana'nın sembol yapılarından tarihi Taş Köprü'deyiz. Ve burası buram buram tarih kokuyor. Adana'nın tarihine, geçmişine ışık tutuyor.

0: Müthiş bir lezzet şölenine hazır mısınız? O halde buyurun. Bu masada burger adına yok yok.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Peki neredeyiz efendim? Gastronomi şehri, turizm şehri, tarım şehri, kültür sanat şehri, güzel mi güzel ilimiz Adana'dayız. Begoviç bulvarındayız. Mükemmel bir lezzet durağındayız efendim. Çok değerli Mehmet Nuri Bey'in misafiriyiz. Tam bir lezzet şöleninin içindeyiz. Değerli izleyenler, masamız şahane. Şimdi öncelikle gözlerimizi, gönlümüzü şenlendiren, daha sonra midelerimizi şenlendirecek olan tam bir lezzet şöleninin içindeyiz. Mükemmel bir masanın başındayız. Evet, Beyaz TV'ye ekranları başında şu anda hepiniz çaylarınızı, kahvelerinizi aldınız. Bizi izliyorsunuz eminim. Burada olmak istiyorsunuz. Efendim, lezzet adına inanın yok yok. Mehmet Nuri Bey çok değerli bir dostumuz, çok değerli bir usta. Hem turizm anlamında hem de gastronomi anlamında gerçekten Adana'da, Türkiye'de öncü bir isim. Ve efendim, inanılmaz bir ürün çeşitliliği var, zenginliği var. Hamburger adına, işte makarna adına, salata adına, lezzet adına. Efendim, gerçekten yok yok. Anlatamıyorum, daha detaylı bilgiyi Mehmet Nuri Bey'den alacağız. Evet, bir yandan konuşuyorum, bir yandan da gözlerimi masamızdan alamıyorum. Evet, Mehmet Nuri Bey, merhabalar.
2: Merhabalar Belma Hanım. Öncelikle Adana'mıza, şehrimize tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
2: Şimdi tabii
1: en son geldiğimizde Portakal Çiğ Karnavalı vardı. Orada festival alanında güzel bir çekim yapmıştık ama mekanda da çekim yapmak üzere sözleşmiştik.
2: Evet.
1: Vallahi
2: evet.
1: İyi ki de sözleştik.
2: Onur verdiniz.
1: Yani ben inanamadım. Nasılsınız? Adana böyle
2: çok
1: ısınmaya başladı.
2: Artık sıcaklar başladı, evet. Adana'da. Tabii bu ay keyifli anlar ama bu aydan sonra artık Adana'da yanmaya başlayacak.
1: Yani

0: Şu anda yani... efendim soğuk havadan, ılık havadan sıcağa dönme havası.
1: Evet,
0: ama tabii
1: keyifli.
0: Bundan sonra Adana'da durulmaz.
1: Bundan sonra durulmaz.
0: Yani durulacak. Ama... Adana'ya gelmeden olmaz ama Adana gerçekten çok sıcak. Yani
1: evet.
0: Temmuz, Ağustos aylarında burada doğru. Günde 2-3 defa duş alınıyor, tişört
1: kesinlikle.
0: Değiştiriliyor. Yani
1: kesinlikle.
0: Adanalı'ya, Adana'yı anlatmak olmaz ama değil mi? Tam da
1: kesinlikle
0: anlattığım
1: öyle.
0: Gibi.
1: Duş alıyorsun, çıkıyorsun, tekrar girmek zorunda kalabiliyorsunuz. Adana'nın sıcağı kadar... İnsanları da çok sıcak.
0: Havası sıcak, insanı
1: sıcak.
0: Adanalıyık.
1: Allah'ın adamıyık.
0: Adanalıyık, Allah'ın adamıyık. Evet, ben çok seviyorum bunu. Programda bol bol kullanıyorum bu sloganı.
1: Teşekkürler.
0: Evet, şimdi.
1: Evet.
0: Gerçekten hamburgere hem Adana'da hem de Türkiye çapında farklı bir boyut kazandırdınız Mehmet Nuri Bey. Ben
1: teşekkür
0: inanamadım.
1: Ediyorum.
0: Yani şimdi festival alanında da çok güzel bir çekim yapmıştık ama mekanda da çeşitlerimiz çok daha fazla demişti ama ben bu kadarını gerçekten beklemiyordum. Şimdi 50 küsür çeşit ürün
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Bunlardan efendim 25 küsürü hamburger. Şimdi
1: evet,
0: düşünüyorum 25 çeşit hamburger nasıl olabilir, ne olabilir? Masamızda neler var? Ben sabırsızlanıyorum. Masadan gözlerimi alamıyorum. Kokular şahane. Gerçekten önce gözümüz doyacak, gözümüz, gönlümüz şenlenecek. Ondan sonra karnımız doyacak. Şimdi masamızda neler var? Şimdi 25 çeşit hamburger.
1: Evet.
0: Ne olabilir? Bunlar nedir?
1: Şimdi şöyle, bizim burger olarak mottomuz, vizyonumuz her zaman kendimizi yenilemek, yeni lezzetler katmak. Her yıl muhakkak bir iki ürünümüzü biz ilave ediyoruz.
0: Efendim, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar gastronomi şehri Adana'dayız.
2: Baykuzu Tandır'ın sunduğu Berma Belen'le geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
12: Dondurma gibi değil, dondurma.
13: Kalıcı koku. Made in Med.
14: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
15: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo çocuk şarjı diş fırçaları 2799 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade.
16: Migros.
17: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
19: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
2: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
15: Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
16: Buzsal'ı binde Bioblast şampuan çeşitleri 160

0: 169 lira. Queen bambu tuvalet kağıdı 169 lira.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu.

0: Şimdi
1: hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Hayatım. Hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Peki hangi programdı?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
5: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Baykuzu Tandır'ın sunduğu Belma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
6: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız Adana'da kaldığı yerden devam ediyor.
7: Şimdi ilk sırada gördüğümüz bu bizim spesiyal, yani spesiyal bir ürünümüz. Bunun içerisinde şöyle biraz açarsak.
6: Evet, açalım.
7: Hamburger köftemiz var. El yapımı, kendimizin yapımı. Güzel sosumuz var. Dana bacon'ımız var. Üzerinde biberimiz var. Ve tereyağlı broş ekmeğimiz var. Soslarımızı kendimiz yapıyoruz.

0: yapıyoruz bir
1: Çok
0: manada.
1: Güzel.
0: Soslarımızı kendimiz yaptığımız gibi mayonezi de kendimiz yapıyoruz.
1: Oo.
0: Tabii.
1: Çok iyi.
0: Mayonezimizde tek yumurta kullanmayan firma biziz. Biz mayonezlerde yumurta asla kullanmıyoruz.
1: Mayonezde yumurta yok.
0: Asla
1: Çok ilginç.
0: Biz kendi formülümüz var, kendi reçetemiz var. Biz o şekilde bağlamasını yapıyoruz. Süt ağırlıklı. Onu söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Biz mayonezi kendimiz yapıyoruz. Soslarımızda da bunu kullanıyoruz. Hamburgerin içerisinde kullandığımız soslarda da bunu kullanıyoruz. Aynı mayonezi kullanıyoruz. Biz daha çok organik kendi ürünlerimizi kullanmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi Mehmet Nuri Bey, burada her şey doğal, sağlıklı, organik, katkısız. Şimdi genelde mekanlar sosları, işte mayonezleri dışarıdan alırlar.
0: Evet.
1: Ama siz soslarınıza kadar kendiniz yapıyorsunuz.
0: Biz yapıyoruz.
1: Bu çok önemli. Etleri günlük hazırlıyorsunuz.
0: Günlük hazırlıyoruz.
1: Evet. Evet. Efendim etleri özel bir yerden alıyorlar. Mis evet. gibi günlük taze hazırlıyorlar.
0: Evet.
1: Ve gerçekten gıda işi, vicdan işi, hijyen evet. var, lezzet var, ustalık var. Zaten kendisi de çok değerli bir usta. Ben Emre ustamıza ve ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bir
0: Emre
1: saat
0: ustamız.
1: Boyunca evet. uğraştılar ve bu mükemmel lezzetleri, bu mükemmel masayı hazırladılar ve sizlere tanıtmamıza vesile oldular. Şimdi Mehmet Nuri Bey hem turizm anlamında hem de gastronomi anlamında çok öncü bir isim. İşin mutfağından gelen bir isim.
0: Evet.
1: Ama gastronomi tabii ki uzmanlık alanı, bu işe çıraklıktan, işin mutfağından başlamış.
0: Evet.
1: Şu anda efendim bulunduğumuz Begoviç Bulvarı'nda bir şube var. Turgut Özal da var.
0: Evet.
1: Ve Mersin'de de yeni açılan şubeyi
0: bir hafta
1: duyuralım.
0: Bir hafta sonra
1: hizmete açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Hani,
1: İlk defa ben yaptım duyurusunu.
0: Evet.
1: Nerede tam olarak?
0: Mersin Arpaç Bahşiş'te. Orada açıyoruz bir hafta sonra. Tabii mobil şubelerimiz var. Geçen programda da söylediğimiz
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, festival alanında vardı.
0: Gelemeyen misafirlerimize biz gidiyoruz.
1: Çok güzel. 25 çeşit hamburger var. Onların isimlerini tek tek saydırmayacağım. Ama burada neler var?
0: Ben şöyle önce hemen kısaca söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Şu gördüğümüz ürünler.
1: Evet.
0: Tüm ürünlerim 5'te 1'i.
1: 5'te 1'e.
0: Evet. Şu gördüğümüz
1: İnanırım.
0: Ürünler çeşitlik anlamında tüm ürünlerimizin 5'te 1'i.
1: Ya zaten 25 çeşit hamburgeri buraya sığdırsaydık sığdıramazdık.
0: Şimdi ben sırasıyla şey evet. yapmak istiyorum. Başta da söylediğim gibi spesyal burgerimiz.
1: Evet.
0: Popüler bir ürünümüzdür.
1: Tamam.
0: Bu ürünümüz Adana'da tektir.
1: Evet. Nedir bu?
0: Bu istiridye mantarlı.
1: Aa, enteresan.
0: White burger dediğimiz.
1: Tamam. Sevildi mi?
0: Çok. Çok popüler bir ürünümüz. Bunun içerisinde kıtır soğan var. İstiridye mantarı tereyağında marine edilmiş. İstiridye mantarı köftesi motto sosumuzla beraber.
1: Evet.
0: Özür diliyorum. Trüflü mayonezimiz var. Ekstra.
1: Trüflü mayonez.
0: Evet. Çok
1: evet.
0: popüler
1: Görüntü
0: bir ürün.
1: Görüntü çok iyi. Bu nedir?
0: Bu çift katlı cheeseburgerimiz.
1: Valla şimdi et balık keyle bunlar yenir eline. Bu hamburgerleri yerken öyle kibarlığın lüzumu yok.
0: Yok Dökke, saça,
1: böyle bulaşıyor mu mayonez, ketçap, sos falan aldırmadan afiyetle yiyeceksiniz.
0: Bulaşacak.
1: Hakkını vereceksiniz. Tadına vara var. Çünkü bu hamburgerlerin hakkını hakikaten vermek lazım.
0: Aynen
1: Tekerleme
0: öyle.
1: Gibi
0: oldu. Aynen öyle doğru.
1: Tekerleme gibi
0: doğru.
1: Evet tamam doğru. Bu da güzel. Bu nedir?
0: Bu bizim bacon burger dediğimiz. Bu da bir... butik ürünlerimizden yani spesifik ürünlerimizden biri.
1: Tamam.
0: Bunda da dana bacon var. İşte yeşillik var. Motto sosumuz var.
1: Evet.
0: Biberimiz var. Közlenmiş biberimiz var. Bu da bizim normal Meksika. Acı severler.
1: Evet.
0: Acı severler
1: acı
0: için.
1: Mı?
0: Acı.
1: Acı.
0: Acı severler. Hatta çocuklar sorarlar nasıl istiyorlarsa biz ona göre ayarlarız acısını.
1: Makarnalarda çeşit bu kadar değil.
0: 6-7 çeşit makarnamız, 7 çeşit makarnamız var.
1: Evet.
0: Yalnız burger severlere, ben burgeri seviyorum ama diyet yapıyorum diyenlere
1: evet.
0: hemen şuraya gidiyoruz.
1: Aa,
0: bakın
1: nedir
0: burada
1: o?
0: Bu iceberg marulu ekmek haline getiriyoruz. İçini açabiliriz şöyle.
1: Hamburger mi bu?
0: Bu hamburger.
1: Bakın. Adı ne bunu?
0: Bu Alaçatı diyet burger.
1: Evet, diyet yapanlar için evet. burger. Canınız hamburger
0: Bakın.
1: Mi istedi? Buyurun, Alaçatı burger.
0: Evet.
1: Şimdi, evet, masamızda neler var? Hemen böyle hızlı
0: hemen devam
1: bu
0: ediyorum.
1: Nedir? Bu nedir?
0: Bu spesyal ürünler. Bizde steakler de var.
1: Evet.
0: Tabii hepsini bir çıkaramadık.
1: Her şey var.
0: Burada finger bonfile steak. Yani steak yemek istiyorum, et yemek istiyorum. Bunun da

0: Tabii yanında garnitürleriyle beraber bonfile, özel soslu, Meksika soslu çeşitli ürünlerimiz var. Etlileri var, Akdeniz salatası var, peynir kombinasyonlu var.
1: İnanılmaz bir zenginlik,
0: inanılmaz bir
1: çeşitlilik. Evet. Değerli izleyenler, bunlar masamızın aldığı ürünler. Evet. Bakın her damak zevkine uygun ürün var burada.
0: Mesela şu çedar fondü dediğimiz tender tavuklarla çedar sosla hazırlamış olduğumuz tamamen organik, tamamen kendi sosumuzda kaplamamız hazırladığımız bir ürün bu, atıştırmalık. Biz dedim ya Berman Hanım, biz hazır ürün kullanmak istemiyoruz.
1: Evet.
0: Tadına bakabilirsiniz.
1: Ben tadına bakayım. Hamburgeri yemek zor tabii. Onu şimdi ya ekran bu, karşısında kapuru kuru yemek. Şimdi bu sosu kendiniz hazırlıyorsunuz.
0: Evet,
1: ona
0: siz,
1: şöyle
0: evet, çedar sos ama özel bir karışım var.
1: Evet. Aşırı iyi.
0: Çok iyi.
1: Aşırı iyi.
0: Evet.
1: Tavuk zaten çok iyi. Çok lezzetli, lokum gibi ama sos çok iyi. O bir tavukla bütünleşen sos
0: Berman
1: şahane olmuş.
0: Bir de Berman Hanım şunu yapmıyoruz biz. Tavukları dondurmuyoruz. Biz tavuklar taze günlük geliyor. Biz porsiyonluyoruz. Ürünlerimizi, reçetelerimizi uygulayarak anında pişiriyoruz. Bizim imza ürünümüz.
1: Evet.
0: Susamlı çıtır tavuğumuz.
1: Bakalım neymiş? İmza ürünü. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Özel kaplama.
1: Ne sosu bu?
0: Birisi acı, hafif acı sos.
1: Acı mı bu?
0: Hafif acı. Tamam. Çok rahatsız edici bir acı değil. O da özel karışımlı bir sosunuz. O sizi rahatsız etmez. Oradan alabilir. Tamam. Acı sevmiyorsanız. Yani,
1: bir ona mı batıracağız?
0: Yani ikisini de yapabilirsiniz. İkisi de keyifli.
1: Acıdan almayayım ben. Acıdan almayayım.
0: İkisi de keyifli.
1: Evet. Benim keyfim yerinde. Şimdi izleyenler her zaman şunu söylüyor. Gezi programı yaptığımız için hayat size güzel.
0: Evet.
1: Belma Hanım biz de gelelim, ekibe girelim, o yemekleri biz de yiyelim, oraları biz de görelim. Yani şu anda tam da o noktadayız. Evet, gerçekten şu anda hayat bize güzel.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Lezzetler şahane. Bu nedir?
0: O da tenders.
1: Bunları.
0: Pardon, çok özür diliyorum. Nugget. Nugget. Biz hazır nugget da kullanmıyoruz. Yani o belli hazır ürünler olur ya.
1: Evet.
0: Nugget'ı da kendimiz yapıyoruz. Bir de şu sonda tenders'ımız var.
1: Tenders.
0: Evet, onun hamburgerini de yapıyoruz. O da atıştırmalık. O da özel kaplama, özel sos. Bize aittir tamamen.
1: Peki Mehmet Nuri Bey, bunlar nedir?
0: Onlar bizim hot doglarımız.
1: İçinde ne var? Sosis mi?
0: Evet. Yani Frankfurter sosis dediğimiz hot doglarımız. İçerisinde birisi Kuhinburger dediğimiz. İçerisinde Rus salatası, Frankfurter sosis, cheddar ve kibrit patatesinden servis ediliyor. Çok sevilen bir ürünümüz.
1: Sunum şahane.
0: Evet. Diğeri de bizim bacon hot dog dediğimiz. İçerisinde gene özel sosumuz var, sosisimiz var, dana baker'ımız var, cheddar ve mozzarella peynirimiz var.
1: Yalnız isimler zor. Bu kadar ismi ezberlemek kolay değil. Adana'ya yolunuz düştüğünde, Adana'ya geldiğinizde mutlaka gelin.
0: Bekleriz.
1: Afiyetle efendim, bu özel lezzetlerin tadına bakın. Adana'ya yolunuz düştüğünde değil, özellikle gelin.
0: Geliriz.
1: Gerçekten değer, gerçekten değer. Ustalarımızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.
0: Sağ olun.
1: Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. Onur verdiniz. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık.

0: Adana'nın kebapları gibi kahvaltıları da şahane. Kardeş gel gidelim Adana'ya, gidelim mi? Şalvarından
1: giyelim mi? Kebabından yiyelim mi? Genç ustamız, katmer ustamız, başarılı ustamız Efe ile birlikte bu mükemmel kahvaltıyı sizlere tanıtacağız. Ama benim yanımda bir kişi daha var. Tatlı mı tatlı bir poğaça. Sevgili Kasım'ın oğlu Muhittin.

0: Efe, merhabalar.
1: Merhaba Berkma abla, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Valla bizler de iyiyiz. Ya Adana'nın havası şu ara belli olmuyor. Gündüz çok sıcak ve şu anda şakır şakır yağmur yağıyor. Şimdi sizin bu kahvaltınızın özelliği ne Efe?
1: Bizim kahvaltımızın özelliği Berkma Hanım, kullandığımız her ürünü kendi yöresinden veyahut da kendi imalatımız olan ürünleri kullanıyoruz.
0: Evet. Nereden?
1: Yani kullandığımız peynirler olsun, Adana'nın zaten vazgeçilmezlerinden keçit deri tulum peyniri vardır. Adana'da evet, çok bilinir, çok sıkça tüketilir. Onun haricinde diğer peynirler de Balıkesir yöresinden, Erzincan yöresinden geliyor. Burada tuzlu Antep peynirimiz var. Bu evet, masaya gelir, masada şöyle göstereyim. Tuzu alınması için üzerine biraz sıcak suda bekletilir. Ondan sonra sadece o yağlı yağlı, Anteplerin de deyimiyle bu ağzına kış edecek diye bir tabirleri var. Ağzından o ses gelir.
0: Şimdi Antep'in yöresel peyniri, evet, coğrafi işaret belgesi var. Antepler çok seviyor. Antep sofralarından, kahvaltılarından asla eksik olmuyor. Evet. Zaten Antep'e mesafemiz 2 saat ve onu yediğinde böyle ağzında gıcır gıcır bir sesler evet, tabii ki oluşuyor. Ama çok lezzetli. Yani Antepler bunlarla çok güzel hamur işleri yapıyor ama kahvaltılarında olmazsa olmazı. Şimdi kahvaltı özel bir kahvaltı ama kahvaltımız bol.
1: Bol, evet.
0: Ya yani sunumlar, ikramlar son derece bol. Kişi başı mı? Nasıldır?
1: Fiyatlandırma yapıyoruz. Evet. Fiyat vermiyorum herhalde.
0: Evet, fiyat vermeyelim.
1: Kişi başı fiyatlandırma yapıyoruz. Kişi başı ücret olduktan sonra sınırsız bir şekilde hani hangi üründen ne kadar istiyorsanız yiyebiliyorsunuz.
0: Aa, kişi başı ücreti sınırsız evet, kahvaltı. Ve kahvaltı adına yok yok. Şimdi başka neler var? Şimdi Balıkesir'in peyniri biliyorsunuz çok evet, ünlüdür. 50 peynirli şehir olarak geçer. Peynirlerimiz Balıkesir'den, işte Gaziantep'ten başka neler var?
1: Efendim? Onun haricinde yöresel olarak mesela bu ay kullandığımız portakal çiçeği karnavalına özel bu portakal kabuğundan yapılan reçelimiz var. Portakal reçeli var
0: süpermiş,
1: burada.
0: Süpermiş.
1: Sonrasında bizim kendi elimizde yaptığımız pankek, sigara böreği, pişiler bunlar bizim üretimiz. Fıstık diyorum pardon. Patates kızartması tabii ki çocukların vazgeçilmez.
0: Evet,
1: sabah
0: kahvaltı
1: olmadı mı olmuyor. Dışarıdan kullanıyoruz. Yine Sivas'tan gelen balımız, polenli bal geliyor. Yanında Adana'dan bizim güzel bir üreticiden temin ettiğimiz kaymağımız var. Burada Adana'da normalde Tarsuslu muslu biraz daha böyle pastırmayla sucukla servis ederler. İskenderun usulü biraz da Altay usulü domatesle turşuyla servis ettik. Zeytinyağıyla beraber. Onun yanında patlıcanlı yoğurtumuz, mütebbelimiz var.
0: Süper.
1: Adana'da çok sevilir böyle patlıcan, fırın işleri. Aa. Yoğurtla beraber tüketmeyi severler. Biraz yanına kaydığınızda yeşil zeytinim var, zahterli. Yine İskenderun usulü. Zahterimizi dışarıdan alıyoruz. İskenderun'un çekirdeksiz zeytinleri geliyor. Siyah zeytinim var. Bizim üretimimiz olan orada bir fıstık ezmem var. Fıstık kreması tabii ki bize yakışacak şekilde. Çok da tercih edilen, sevilen, Dubai çikolatasında da kullandığımız bir ara popüler olan. Yine kendi katmer ürünlerimizde kullandığımız çokça kaliteli bir çikolata markası var orada.
0: Evet.
1: Menemenimiz var. Yine günlük olarak biz
0: kahvaltının bunları, olmazsa olmazı.
1: Yani kahvaltıdan bir saat önce ustalarımız gelir domatesini, biberini, her şeyini doğrar. Evet. Soğansız yapıyoruz
0: taze,
1: bu arada.
0: Taze
1: günlük olarak yapar. Adana'da bizim ilişkit derler. Sucuğa biraz daha Kozan Kadirli tarafında. Kendi kasaplarımıza yaptırdığımız sucuğumuz var.
0: Evet.
1: Normal sucuktan biraz daha acı, daha baharatlı olur. Çayımı da servis edeyim. Yine çayım da ya kalabalık aileler için pot şeklinde veriyoruz. Sürekli olarak taze demleniyor burada.
0: Evet, onu da hemen bakayım tadına.
1: Döktüm artık, döktümce. Bir dahakini sen dökersin.
0: Evet, efendim artık sıra geldi Muhittin'e. Kasım'ın tatlı mı tatlı poğaça oğlu Muhittin. Onu da sizlerle tanıştırmak istedik. Röportajı almak istedik. Muhittin'cim merhaba.
2: Merhaba.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Sen çok tatlısın.
2: Teşekkürler ablacığım. Yani...
0: Yerim ben onu. Büyümüş de küçülmüş. Çekimden önce bir sohbet ettik. Birazcık böyle kardeşiyle ilgili, işte ablasıyla, abisiyle ilgili bilgi verdi bana. Ama konuşması o kadar tatlı ki. Hayat nasıl gidiyor Muhittin?
2: Abla çok iyi işte. Öyle oluyor, böyle oluyor işte. Ne yapacağız işte? Her şeyi yapıyoruz.
0: Çocuk ne yapsın? Hayat işte iyisiyle, kötüsüyle, derdiyle, çilesiyle. Yaş kaç Muhittin?
2: 9.
0: Bu yaşta ne derdi, ne çilesi? Bu nasıl bir cevap? Sanki var ya hayatın bütün sillesini yemiş, bütün hayatın derdi yükü üstünde. Tabii ki öyle değil. Aman olmasın, aman olmasın. Mutlu bir ailenin, mutlu bir anne babanın mutlu çocuğu.

0: çocuğu ve kardeşleri ama çok akıllı maşallah. Peki şimdi baban tatlı konusunda gerçekten duayen Adana'da, şimdi kahvaltı konusunda da öyle. Tatlı yapmayı biliyor musun? Başladın mı? Tatlı yemeği seviyor musun?
1: Ben tatlı yemeği seviyorum da ben sadece bir kez ben yaprak katmer yedim, biraz beğenmedim yani. Yaprak katmer yedim de yani biraz.
0: Nasıl beğenmedin? Beğenmedim. Kim yaptı?
1: Ne bileyim,
0: Efe mi yaptı?
1: İşte dolapta vardı.
0: Ha.
1: Evet.
0: Bence sen o gün o katmerin tadını alamamışsındır. Burada bir şey yiyip de beğenmemek mümkün değil.
1: Yani bir tane ısırdığımda fıstığı bana biraz çok geldi. Fıstığı bana biraz ağır geldi.
2: Yaprak katmerin özelliği ama mı ittin? Fıstığı fazla.
0: Evet bak şimdi Efe abin katmer ustası. Efe abin çok güzel katmer yapıyor. Aslında her türlü tatlıyı yapıyor. Künefeyi yapıyor, diğer tatları yapıyor ama özellikle katmer ustası. Defalarca çekim yapmışlığımız var ve çok güzel şovlara imza atıyor. Hele o hamurları havada eviriyor, çeviriyor. Çarşaf gibi hamurları. İnanılmaz bir ustalık. Efendim tabii ki kahvaltı masamızın olmazsa olmazı katmerimizi hazırlamış Efe.
2: Şimdi
0: Efe ellerine sağlık. Şu katmer sevilmez mi Muhittin?
2: Şöyle biraz ortalığı indirin bunu.
0: Şu katmer sevilmez mi?
1: Sevilir. Yani Adana'nın en güzel katmeri burada yani.
0: Şimdi Muhittin sen niye bu kadar tatlısın? Senin yanakların niye bu kadar tatlı, böyle tam sıkmalık poğaça gibi biliyor musun? Çünkü sen çok tatlı yiyorsun. Onun için de şeker gibi oluyorsun.
1: Yok abla çok yemiyorum. Sadece bazenleri ara sıralarda yiyorum. Tamam. Bazenleri bir ay yiyorum yani. Bazenleri de yiyorum abla olsa ben.
0: E tabii yani benim de babam tatlıyı bu kadar iyi yapsa, böyle bir mekan olsa ben de yerim. Dikkatli ol, öyle çok da yeme.
1: Çok yemiyorum.
0: Kaçıncı sınıftasın?
1: Ben ikinci sınıftayım şu anlık olarak.
0: Şu anlık ikinci sınıfta. İleride kaçıncı sınıfta olmayı düşünüyorsun?
1: Çok en az ileride yani 4 ya da 3 falan düşünüyorum.
0: Son olarak şunu sorayım.
1: Zaten okulları 16 sene okuyarak bitireceğiz.
0: Öyle.
1: 16 sene okuyacağız. Ben 14 sene okuyacağım Allah'ım. Benim 14 senem kaldı.
0: Ah Muhittin'cim Allah yardımcın olsun, ne diyeyim. Vallahi ben bunu yerim. Çekimden önce ayrı sohbet. Çekimden sonra ayrı sohbet. Ne olmak istiyorsun?
1: Büyüyünce yani Efos'ta gibi katmer çevirmek istiyorum ya da künefe yapmak istiyorum.
0: Tatlıcının oğlu ne olmak ister? Tatlıcı olmak ister. O kadar başarılılar ki. Tabii çocuklar da tatlının içine doğmuşlar. Evet Efe'cim. Katmerimizi hazırlamışsın. Ellerine evet. Sağlık.
2: Şimdi normalde sabahları Antep'te kahvaltıda katmer tüketilir. Kahvaltı tarzında bu tercih edilir. Biz kahvaltımızda katmer vermiyoruz. Ama ayrıca sabahları sadece katmer yemek için, kahvaltı yapmak için gelen müşterilerimiz var. Onunla göstermek için bir katmer hazırlamak istedik sizlere.
0: Evet.
2: Bu klasik katmer. Hani biz biraz daha bunu akşam tatlısı olarak empoze ettik Adana'ya. Genelde akşam saatleri tüketiliyor. İnsanlar yemek yedikten sonra dışarı çıkar. Adana sıcağı serinler bir güneş gider. Gelir tatlarını yerler. Ama Antep yöresinde genelde sabah tüketilir bu klasik katmer. Yine biz bu hamuru bir gün önceden yoğururuz güzelce, incecik açarız ertesi günü. Açılmış hamurun içine, böyle bir saniye size servis edeyim. O kaymağı boz Antep fıstığıyla beraber içerisi doldurulur. Güzelce fırında pişirdikten sonra servis ediyoruz.
0: Evet efendim, Antep'in katmeri Gaziantep'te önemli bir gelenek, önemli bir kültür. Ve Gaziantep halkı söylediği gibi Efe'nin kahvaltıda katmer yemeği çok sever. Ama Adana'da istediğiniz saatte yiyebilirsiniz. Aslında Türkiye'nin her tarafında yapılıyor.
2: Evet.
0: Ama burada da çok güzel yapılıyor.
2: Bir de içine çikolata ekleyebiliyoruz. Kaymaklı çikolata karışık yapabiliyoruz. Klasik sadece kaymaklı oluyor ama onlara çikolata da ilave edebildiğimiz için daha çok tercih ediliyor.
0: Vallahi zaten Efe, katmerler, künefeler modernize edildi. Eskiden tek bir çeşit katmer, tek bir çeşit künefe vardı ama tabii şimdi ki sınırsız çeşit var. Artık hele Efe şova döktü bu işi. Çikolatalısı, çikolatasızı, o kadar değişik tasarımlar var ki. Yemek yapmak sanat, tatlı tabii yapmak ki sanat. Sizler sanatçısınız, bunlar sanat eseri. Kesinlikle yemek yapmak sanat. Yani bunu her zaman söylüyorum. Ve artık Adana turizm şehri tabii ki. Gastronomi de çok önemli Adana için. Ve ister istemez hem yemeklerde hem de tatlılarda çeşitlerin artması zorunlu hale geldi.
2: Kesinlikle.
0: Ve

0: konusunda çok güzel başardınız. Tatlı konusunda hakikaten bir numara oldunuz. Ve Adana halkı özel günlerinde, bayramlarda, ne bileyim Ramazan aylarında, kız istemelerde mutlaka tatlıyı buradan alıyor. Şimdi kahvaltınız çok güzel. Her gün var mı kahvaltı?
1: Kahvaltımız haftanın 7 günü var. Sabah 8'de akşam 4'e kadar başlıyor.
0: Tamam. Akşam 4'e kadar, yani istesek burada keyif yapıyoruz.
1: Ya, keyif yapıp oturursunuz saat 4'den. Zaten gece 1'e kadar işletmemiz açık tekrar. Tatlı servisimiz devam ediyor. Oturup gelip ailenizle burada güzel vakitler geçirebilirsiniz. İçeride oyun alanımız var. Oyun ablalarımız var.
0: Çok güzel.
1: Yani hanımlar toplanıp buraya gelip çocuklarını güvenlikle rahatlıkla bırakabilirler. Kendi aralarında sohbet. Gün yapan hanımefendiler var.
0: Peki herkes gelince, sizin tatlılarınızı alınca, kahvaltınızı yapınca mutlu oluyor musun?
2: Yani oluyorum yani. Çünkü bu mekan bize ait olduğu için yani bir zahmet de biz katmerlerimizi yapalım. En önemlisi olarak katmerlerimizde hata olmaması, bir de eşyalarımızın boşa gitmemesi önemli.
0: Ay ben ne yapayım, ben öldüm, bittim, eridim. Efe bu ne? Kasım bu ne? Bu ne tatlılık, bu ne zeka? Ben seni bir saat konuştururdum ama süremiz kısıtlı. Ay ben seni iyi ki almışım bu röportaja. Öpebilir miyim? Öpeyim mi? İzin var mı? İzin var mı? Olur abla diyor. Bir de nasıl saygılı. Gel. Ruj olmasın.
3: Sizleri Adana'da şimdi de enfes dönerlerle buluşturmak istiyoruz.
0: Gastronomi şehri Adana'dayız efendim. Adana'da olmak her zaman çok güzel. Çünkü Adana'da çok güzel dostlarımız var. Çok güzel kardeşlerimiz var. İşte onlardan biriyle birlikteyiz. Benim çok sevdiğim kardeşim. Adana'da dönere farklı bir boyut kazandıran, döneri efsane bir şekilde yapan sevgili Mehmet'in mekandayız. Onun misafiriyiz. Zaten çekim yapalım yapmayalım. Her zaman mutlaka uğrarız, sohbet ederiz, dönerini yeriz ki ben bayılıyorum. Gerçekten çok değişik, eşi benzeri yok. Mehmet'ciğim merhabalar.
4: Abla merhabalar, hoş geldin.
0: Hoş bulduk, nasılsın?
4: Teşekkür ederim. İyiyim abla, sen nasılsın?
0: Valla biz de iyiyiz. Mekan full maşallah.
4: Evet, yoğun valla, ancak bu saate kalabildik. Bu arada saat akşam saat 8 oldu.
0: Evet, akşam saat 8, şu anda yapabiliyoruz çekimizi. Mekan çok kalabalık, biz de bütün gün çekimdeydik. Şimdi Mehmetciğim, döner var, döner var. Senin dönerin tabii ki Adana'da ve Türkiye'de, bak Adana'da ve Türkiye'de diyorum, farkındalık yarattığı için bu kadar sevildi.
4: Evet. Ama biz sadece Türkiye'de kalmadık, yurt dışına da taştı.
0: Evet. Çünkü neredeyiz?
4: Şu an Casablanca'da var.
0: Gurur duydum.
4: İlk defa burada söylüyorum. Pek yakında Avrupa'da da olacağız abla.
0: Gurur
4: 2-3
0: duydum.
4: Ülkede.
0: Gurur duydum.
4: Onu da ilk defa ben mi ablaya söylüyorum, onun da haberi yoktu.
0: Bana söyleyeceksin tabii ilk defa. Evet. Abla söyleyeceksin.
4: Evet.
0: Şimdi döneri gerçekten çok değişik. Hani bildiğiniz dürüm döner de var.
4: Evet.
0: Ama efendim onun özel spesiyali pitonu. Ve bitmedi özellikle son dönemde. Hani normal dönerin dışındaki çok farklı bir lezzet, çok farklı bir tasarım ve çeşit gerçekten çok fazla. Aynı zamanda gluten hastaları için glutensiz döner de yapmaya başladı. Ona da talep çok fazla. Peki şu anda önümüzdeki glutenli mi, glutensiz
4: Yok,
0: mi?
4: Glutensiz, normal. Gluten değil. Evet, normal ekmek.
0: Evet.
4: Mantarlı, kaşarlı yaptık. Bu arada 10-11 çeşit var. Şu an görsel.
0: Neler var? Neler var Mehmet?
4: Soğanlı var, soğansız var. Közde patlıcanlı var.
0: Evet.
4: Mantarlı var, zebzeli var. İsmi Piton Mehmet, benim adımı katmışlar. Pizza tarzında. Ondan var. Yani
0: çeşit çok.
4: Evet, kaşarlı. Yani bunun içine de çedar katıyor. Ya çeşidimiz çok. Hangi birini sayayım?
0: Yani her damak zevkine uygun döner var. Hani döner deyince böyle keserler, dürüm yaparlar, ekmek arası yaparlar ama gerçekten dönere farklı bir boyut kazandırdı Mehmet Adana'da ve gerçekten onun efsane dönerinin lezzeti dillere destan. Adana'ya gelenler mutlaka burada döner yiyorlar. Ben çok seviyorum. Bu tasarımı ben çok seviyorum.
4: Yani zaten
0: malzeme zengin.
4: İçi dolu dolu. Siz hani bu arada Türkiye'yi, dünyayı gezmiş bir insan olarak cidden böyle bir konsept hiç gördünüz mü?
0: Görmedim. Yani samimi söylüyorum, görmedim. Çok değişik bir döner kompozisyonu ve inanılmaz lezzetli. Peki en sevilen hangisi?
4: En sevilen bayanların en çok tercih ettiği mantarlı çedarlı. Hani bayanların en çok tercih ettiği mantarlı çedarlı.

0: Tabii.
1: Biz, erkekler ne seviyor?
0: Yani erkeklerin de çoğu...
1: Hepsini seviyor.
0: Hepsini seviyor ama şeyi daha çok tercih ediyorlar. Tablacı salatalı, Adana'ya öz. Soğanlı tablacı salatalı tercih. Ki benim de tercihim hepsi ama biz soğancıyız biraz Adanalılar. Acılı soğanlı böyle.
1: Mehmetciğim Adanalı yık, Allah'ın adamı yık.
0: Evet. Bir de Belma abla festivalde çok yoğunduk gördün. Şu an arkamız hep müşteriler dolu. Bizim her sene olduğu gibi portakal çiçeği. Adana'mız çok şenlik, çok kalabalık. Ve çok da güzel oluyor.
1: Evet çok kalabalık. Efendim yerli yabancı turist kaynıyor Adana. Aslında karnavaldan dolayı değil Adana'ya her zaman turist geliyor. Çünkü burası gastronomi şehri. Şimdi Adana deyince tabii ki akla kebap geliyor, ciğer geliyor, şırdan geliyor. O kadar çok lezzet var ki sembolleşmiş. Bici bici, halka tatlı ve bunun gibi diğer şırdan. Lezzetler. Onu saydım. Onu saymaz mıyım?
0: O zaten Mehmetciğim. Bizim ana
1: Adana'yı artık o kadar iyi, artık Türkiye'yi o kadar iyi
0: ama
1: biliyoruz.
0: Bu arada...
1: Ama artık döner de Adana'da tatmanız gereken lezzetler arasında. Aslında Mehmet Adana'nın gastronomisine... Bir tat daha ekledi, bir lezzet daha ekledi, bir renk daha kattı. Şimdi dönerimiz pişti, efendim görüntüler ekranlarınıza geliyor. Bir de senin dönerlerinde de çok kullandığın tavuk döner değil mi?
0: Evet tavuk döner.
1: Kırmızı et yok.
0: Et var ama %90 tavuk tercih ediliyor.
1: Evet tavukla daha iyi oluyor bence de. Şimdi sen böyle bir süslüyorsun, püslüyorsun bu döneri. Şimdi
0: bunun son hali daha var, eksiği var.
1: Son dokunuş. Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar gastronomi şehri Adana'dayız.
2: Baykuzu Tandır'ın sunduğu Belma Belen'le geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Bakımın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
1: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
2: Uyandıralım. Çıtır külahtan nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
6: Allah aşkına neden?
5: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
5: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
7: Doyana da pop kek.

0: kalıcı koku. Made in Man.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
8: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Damla
9: bence çok eğlenceli.
8: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle. Hacim 1, Kepek 0.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: borçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
7: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır, sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
8: Garanti BBVA.
9: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
10: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
11: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
12: Bir telefon uzakta olan.
9: Bir bankacı. Tanıştıralım.
13: Benim bankacım Müge.
14: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
15: Garanti BBVA.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
17: Baykuzu Tandır'ın sunduğu Belma Belen'le geziyoruz, devam ediyor.
18: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız Adana'da kaldığı yerden devam ediyor.
19: Evet.
5: Şöyle atalım.
19: Maşallah, süper. Görüntüye bakar mısınız? Hem göze hem de damağa hitap eden mükemmel bir döner. İşte bu, döner
5: şimdi,
19: bu.
5: Diyor ya abla, bunu nasıl yemeyeceksin şimdi?
19: Gel beni ye diyor, yememek mümkün değil. Valla Mehmet, tablo gibi, kartpostal gibi ve yalan yok değerli izleyenler. Benim dönere asla ve asla düşkünlüğüm yoktu. Zaten her zaman söylüyorum programlarımda. Hani ben et sevmiyorum, tavuk da sevmiyorum, enteresan, düşkünlüğüm yok. Ama bazen böyle çok lezzetli bulduğumda yiyorum, tabii ki tadıyorum. Vejetaryen falan değilim. Ama bana gerçekten Türkiye'de döneri sevdiren isim Mehmet'tir. Yani bu tasarım benim çok hoşuma gidiyor. Ve yanında, Mehmet'in dönerin yanında eşlikçiler var.
5: Evet.
19: Yancılar var. İkram mı onlar?
5: Evet, onlar ikram.
19: Nedir onlar?
5: Çoban salatası, cips. Bu arada cipsler de kendimiz yapıyoruz. Fresh kullanmıyoruz.
19: Daha çok iyi.
5: Ezme var. Turşu tabağı zaten var. Yanında isteyene ketçap, mayonez, sos da ikram ediyoruz.
19: Tamam. Daha ne olsun?
5: Daha yani bir dönere göre gerçekten çok. İsteyene sınırsız da veriyoruz salatalara.
19: Aslında dönerin en güzel hali, dönerin en üst seviyeye taşınmış hali. Ben şimdi bunlardan birinin tadına bakmak istiyorum. Söylemişim ya, bana yapıldı bunlar. Sana bile vermiyorum.
5: Biz de...
19: Hangisini onu tadayım?
5: Bence şunu tad abla.
19: Evet.
5: Şöyle.
19: Kadınların en çok sevdiği evet. Mi bu? Mantarlı. Evet.
5: Çedarlı. Ama çedarlı. Bu şey normal, daha mantarlı yapmadık. Bu normal çedarlı.
19: Hepsi bir de... çok güzel ama.
5: Evet.
19: Ben ayıramıyorum. Ben hepsi birbirinden lezzetli. Ve hakikaten mekan full. Maşallah maşallah maşallah Allah diyorum. Olsun. Yani daha çok gençsin ama yolun açık olsun. Hem yurt içinde hem de yurt dışında bu döneri başarıyla tanıtıyor ve Adana'nın lezzet yelpazesine bu dönerle sen bir renk daha kattın.
5: Evet.
19: Yani yelpazeyi daha da genişlettin.
5: Kesinlikle.
19: Evet, Adana'ya geldiğimizde tabii ki kebap yiyeceğiz, ciğer yiyeceğiz ama Adana kebaptan, ciğerden ibaret değil.
0: Ben de öyle Belma ablaya baktım. Ben de bir tane yeme dedi biz kameradan sonra.
19: Veriyorum hadi bir tamam. Tane sana veriyorum.
0: Tamam izin verdiysen bir tane alayım.
19: Bir tane bu bana çok. Ben bunu nasıl yiyeyim? İki tane yerim anca.
0: Bu arada yoğunluktan dolayı aç kalmıştım. Baya bir yoğunluk bu.
19: İyi oldu sayemde doydum.
0: Evet.
19: Dozunda tabii ki tadına baktım. Bir iki lokma aldım. Zaten bildiğim bir lezzet. Bağımlısı olduğum bir lezzet. Mehmetciğim. Her zamanki gibi çok iyisin ve her geldiğimde dönerin daha da lezzetli oluyor.
0: Biz her sene üstüne kata kata gidiyoruz Belma abla. Bir de zaten biraz önce söylediğimiz gibi bu arada bir glutensiz döner de yapıyoruz.
19: Önemli.
0: Evet glutensiz döner de yapıyoruz. Geçen programda glutensiz çektik. Evet.
19: Her zaman var mı?
0: Her zaman var.
19: İsteyene glutenli, isteyene glutensiz.
0: Glutensiz dönerimiz var. Özellikle ben bunu bir yıl oldu yapalı glutensiz döner de bu arada. Gerçekten... İnsanları ben bu kadar bilmiyordum.
19: Böyle bir ihtiyaç varmış değil mi?
0: Kesinlikle. Bir de çok hassas biliyorlar. Bir glutensizler bilir. Çapraz bulaşım vardır. Çok özentiyle yapıyoruz onlarda Belma abla.
19: Yani değerli izleyenler çok samimi söylüyorum. Bir de Mehmet bu konuda o kadar titiz ki doktor gibi olmuş. Yani gluten hastalarına özel glutensiz döner yapmış. Ve bakın çapraz bağlar falan diyor. Ben bilmiyorum hiç işin ulaşım. O detaylarını. Çapraz ulaşım.
0: Evet.
19: Gluten hastaları bilir ne demek evet. istediğini anlar. Gerçekten doktor gibi titiz bir şekilde ürünü yapmış, ortaya çıkarmış. Buraya geldiğinizde gluten hassasiyetiniz varsa glutensiz dönerinizi afiyetle yiyebilirsiniz. Bu da Mehmet'in size sağladığı bence çok önemli bir imkan. O halde Mehmet'in ekibinin ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun.
0: Afiyet olsun.
19: Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor Mehmet.
0: Bu ne arada istersen. Tüm ekibime çok teşekkür ederim ustalarıma.
19: Çok değerli ustalarımız.
0: Ellerine sağlık, çok emek veriyorlar bu arada.
19: Yerimiz nerede?
0: Yerimiz Adana Seyhan Denizli Mahallesi'nde.
19: Evet efendim, geldiğinizde bulabilirsiniz. Zaten Adana bölümünde etiket yapıyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hepinize sevgiler, selamlar, lezzet dolu günler.
0: Bekliyoruz.
19: Çıkın çıkın gelin.
0: Gelin.

0: Baykuzu Tandır, Belma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Efendim iyi akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. İşte biz de gün boyunca yaşananları ekranlara taşımak üzere ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çünkü Türk siyasi tarihinin belki de en kritik günlerinden birini yaşadık bugün sevgili izleyenler. Adres ana muhalefet partisi CHP genel merkeziydi ve işte CHP'de yaşananlar ekranlarınızda.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız.
2: Uzlaştılar. Biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak. Böyle bir uzlaşı yok.
3: RBD. Kaos. Müdahale. CHP genel merkezinde tahliye krizi büyüdü. CHP'lilerin CHP'lilere açtığı dava bu görüntülerle sonuçlandı. Peki süreç nasıl gelişti? İşte bu karşılıklı açıklamalar tansiyonu yükseltti. Bugün gergin başladı.
1: CHP Genel Merkezi önünde Çevik Kuvvet ekipleri hazırlıklarını tamamladı ve şimdi CHP Genel Merkezi'ne müdahale edilecek.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri Genel Merkez'e geldi.
4: Partinin önünü boşalt.
3: Ortalık savaş alanına döndü.
1: CHP Genel Merkezi'nin önünde şu anda hareketlilik başladı. Polis ekipleri CHP Genel Merkezi'nin girişine geldi.
3: Ve dikkat çeken başka bir görüntü. Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri ve avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'ne kol kola geldi. İşte bu yürüyüşe genel merkezden müdahale oldu. Genel merkezin girişine de barikat kuruldu. Milletvekili grubu ikiye bölündü CHP'de. Kılıçdaroğlu destekçilerine ateş püskürdü Bursa Milletvekili Nuray Atalta Kayışoğlu. Kapılar kilitli olunca Kayışoğlu genel merkeze tırmanarak girdi.
5: Gel Nuray. Gel.
3: CHP'deki provokasyonlarıyla gündemden düşmeyen Mahmut Sanal da güvenlik kulübesine çıktı. Elindeki hortumla bekledi. Hem Kılıçdaroğlu destekçileri hem de görevini yapan polisi elindeki hortumla tehditler savurdu. Tanal'a Kılıçdaroğlu destekçilerinden tepkiler vardı. Gerginlik devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi. Mahkeme kararına uyun dedi. Kılıçdaroğlu kanadı genel merkeze alınmayınca avukatı Celal Çelik dikkat çeken bir başvuruya imza attı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır.
3: İl Emniyet Müdürlüğü'ne temsil yetkisi Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olmasına rağmen parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır diyerek destek talebini iletti. Yani Kılıçdaroğlu ve ekibi genel merkezi boşaltın demişti o dilekçede Özgür Özel ve kurmaylarına.
6: Bu netle bir geçiş planlamadıklarını anlıyoruz.
3: Ankara Valiliği de CHP Genel Merkezi için emniyete talimat verdi. Polis mahkeme kararını uygulamak için CHP Genel Merkezi önünde hazır bulundu. Peki tüm bu olaylar yaşanırken Kılıçdaroğlu ne yapıyordu?
7: Kemal Kılıçdaroğlu tüm gelişmeleri konutunda takip etti. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, gece saatlerinde Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine çıkan sokaklar Çevik Kuvveti ekipleri tarafından kapatıldı. Güvenlik tedbirleri arttırıldı.
3: Müzakere heyeti de oluşturuldu. Kılıçdaroğlu heyetinde Orhan Sarıbal ve Mahir Polat, özel heyetinde ise Murat Emir ve Suat Özçağdaş yer aldı. Ve CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir konuştu.
8: Hangi delegeyle istiyorsanız Onunla kurultay yapalım. Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık. Birazdan gideceğiz, görüşeceğiz.
3: Kılıçdaroğlu'nun genel merkez önündeki sözcüsü ise 24. dönem İstanbul Milletvekili Müslim Sarı'ydı.
9: Bence hiç İçişleri Bakanı'na gitmeye gerek yok, biz buradayız.
3: Ve öğleden sonra İçişleri Bakanlığı'nda görüşme gerçekleşti.
10: Sayın İçişleri Bakanı'nı makamında ziyaret ettik.
3: Ve dakikalar sonra polis ekipleri tahliye için harekete geçti.
11: Aşağı inin arkadaşlar!
3: Emniyet güçleri CHP Genel Merkezi'nin bahçesine girdi. Kapıya doğru ilerledi. İçeriden polislerin üzerine koltuk, sandalye ne bulduysa fırlattılar. Aynı dakikalarda üst katta Özgür Özel bir video çekip paylaştı.
12: Buradan çıkmayacağız.
3: İlerleyen dakikalarda tansiyon daha da yükseldi. Mahmut Tanal ve bazı CHP'liler dokunulmazlık zırhlarının arkasına sığınarak polise müdahale etmeye çalıştı. Akıl almaz görüntüler vardı CHP Genel Merkezi'nde. Polisler katlara çıkamasın diye CHP'liler merdivenlere deterjan dökmüştü. Ve dakikalarca sürdü arbede. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de geldi genel merkeze. Ve yargı kararı Özel'e ulaştı. Bir skandal daha yaşandı. Özgür Özel kararı işte böyle yırttı. Ve genel merkezden çıkış yapıp meclise yürüyerek gideceğini açıkladı.
13: Geri alınmak üzere çıkıyoruz.
0: Ve CHP Genel Merkezi tahliye edildi sevgili izleyenler. Özgür Özel genel merkezden ayrıldı. Şimdi Beyaz Ana Haber editörümüz Yiğitcan Aydın, tansiyonun işte oldukça yüksek olduğu o CHP Genel Merkezi'nde bizi bekliyor. Son durumu da aktaracak. Yiğitcan, seni dinliyoruz.
14: Şu dakika itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bir sakinlik hakim olduğunu söyleyelim. Tüm kamuoyunun bilindiği üzere bugün mutlak butlan krizi tırmanmıştı ve tahliye gerçekleşti. Özgür Özel ve kurmayları genel merkezden çıktı. Peki polis aslında ilk müdahaleyi nasıl yaptı? Bir hukuk tanımazlık söz konusuydu. Zira Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, hatta milletvekilleri içeri alınmamıştı Özgür Özel ve kurmayları tarafından. Ve bu noktada da aslında avukat Celal Çelik tarafından bir başvuru yapılmıştı. Sonra da emniyet olaya el koymuştu. Peki içeriye nasıl girildi? O barikatlar nasıl aşıldı? Şimdi oraya ayrı bir parantez açalım. Beyaz TV ekranlarında bu aslında tahliye nasıl gerçekleşti? Polisler buraya nasıl girdi? Şimdi onlara aktaralım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin arka bahçesindeyiz. Burayı not düşelim. Burada her zaman aslında kamuoyunun bildiği gibi burası arka bahçesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve polisler de tahliye operasyonuna aslında buradan girdiler. Peki nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi'nin projesine bakacak olsak çevresinde demirler var. İşte o demirlerin kesilmesi lazımdı. Peki nasıl oldu? İşte buradaki o iki demir tek tek kesilerek buradan çevik kuvvet ekipleri giriş yaptılar. Zira Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin tekrardan içeriye girebilmesi için. Çünkü Özgür Özel ve yönetimi Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin bile buraya girişine izin vermemişti. İşte bu iki demir plaka kesilerek Çevik Kuvvet buradan giriş yaptı. Peki sonrasında neler yaşandı? İşte bu yolu takip etti Çevik Kuvvet ekipleri. Tabii koordinelilerdi çünkü Cumhuriyet Halk Partililer tarafından hemen girişteki o fuaye alanından buraya taşlar fırlatılmıştı. Barikatlar kurulmuştu. İşte o aslında şu dakika itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin o giriş kısmında bir dağınıklık mevcuttu. Ancak yavaş yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlerini de görmeye başlıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Şu andan itibaren temizlik devam ediyor içeride. İşte girişteki tablo bu şekildeydi. Normalde biz basın mensuplarının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kullandığı veya parti yöneticilerinin başka genel başkanları ağırladığı fuaye alanına da gireceğiz. Şimdi bu koltuklar kullanılıyordu. İşte Cumhuriyet Halk Partililer polisler içeriye giremesin diye, yani bir hukuki kararı polis uygulayamasın diye işte bu barikatlar kurulmuştu. Şimdi temizlikte halen devam ediyor. İçeri de gireceğiz. İçeride de halen daha o arbedenin, o mutlak butlan krizinin izleri devam ediyor. Tabii bir yandan temizlik çalışmaları da sürüyor. İşte biraz önce gösterdiğimiz o koltuklar buradaydı. Camlar kırık bir şekilde üst üste kule yapılmış şekilde barikat oluşturulmuştu. Bunu söyleyelim. Ancak şu anda yavaş yavaş izleri silinmeye devam ediyor harbiden. İşte şu anda fuaye alanındayız. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka kapısındaki giriş, fuaye alanı. Ancak burada dediğim gibi yaklaşık 3 saat önce farklı görüntüler vardı. İstenmeyen görüntüler vardı. Şu anda o izler siliniyor. Devam edelim. Dediğim gibi hemen zaten aşağısı da yemekhane katı. Cumhuriyet Halk Partili personeller orada yemek yiyor. Ve basın toplantısı. Aslında tüm kamuoyunun bildiği o noktalardan bir tanesindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının, genel başkan yardımcılarının, parti milletvekillerinin basın toplantısı yaptığı o yerdeyiz. Tabii yerlerde hala o gazların ve oluşan tahribatın fotoğrafını şu anda Beyaz TV ekranlarında görüyoruz. İşte basın toplantı salonuna doğru gidelim. Aslında burada kürsüler var. Dediğim gibi daha aslında dün Cumhuriyet Halk Partisi, eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel buradan kamuoyuna mesajlarını veriyordu. Yine ağırladığı siyasi parti liderleriyle beraber işte bu kürsüden mesajlarını kamuoyuna veriyordu Özgür Özel. Ancak bir tahliye operasyonu gerçekleşti. Tahliye gerçekleşti ve mahkemenin verdiği karar doğrultusunda polis müdahale etti. O barikatlarda tek tek buradan aşıldı polis tarafından. Daha önce bu aslında buradaki masa aşağıdaydı ve çay servisi yapılıyordu Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından. Ancak o da barikatlardan bir tanesi olmuştu. Şimdi girişe gidelim. Aslında tüm kamuoyu burayı biliyor. Zira polisler ve Çevik Kuvvet buradan da giriş yapmıştı. Özellikle oradaki demir plakalar, yayının başında gösterdiğimiz o demir plakalar kırıldıktan sonra polisler hem arkadan hem de ön taraftan giriş yapmak istediler. Burada da halen de o tahribatın izleri silinmeye devam ediyor. Bunun altını çizelim. Buralarda da yine barikatlar vardı. Şu anda da bir temizlik operasyonunun olduğunu söyleyelim. Burada hummalı bir temizlik mücadelesi devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında hazırlıkları, Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek mi? O da büyük bir merak konusu. Ancak şu anda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin bahçesinden bir son dakika, aslında sıcak gelişmelerden bir tanesini de paylaşmakta fayda var. Zira Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın milletvekilleri şu anda Kılıçdaroğlu'nun ofisinde bir toplantı halindeler. Peki burada ne oluyor? Avukat Celal Çelik'in burada olduğunu biliyoruz ve burada da Avukat Celal Çelik özel kalem odasında bir yine kurmaylarıyla toplantı halinde. Bunun da altını çizelim. Ve devam edelim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki oturumuza. Buradaki tahribatların izi silinmeye devam ederken katlara da ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü barikatların oluşturulduğu katlar da oldukça kritik. Ancak yine özel ve önemli bir noktaya gelelim. İlk mutlak butlan kararı çıktığında burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının işte bulunduğu fotoğraflar vardı. İlk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki olarak buradaki fotoğraf indirilmiş ve tam burada bulunduğumuz bu noktada üstüne basılmıştı. Hemen yanında da Özgür Özel'in fotoğrafı vardı. Peki şimdi niye yok? Tahliye operasyonundan sonra Cumhuriyet Halk Partililer Özgür Özel'in portresini de aldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yaptığı Özgür Özel'in yürüyüşüyle beraber o portreyi de yanında götürdü. O yüzden şu anda orada iki boşluk var. Onun da altını çizelim. Bir yandan tabii temizlik operasyonları halen devam ediyor. Katlardan indirilen materyaller de bu şekilde. Şimdi gelelim kat bölümüne. Katlarda da o operasyon tek tek gerçekleşti. Tüm bu kapılar koçbaşıyla kırılmak zorunda kaldı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partililer eğer Çevik Kuvvet'i engellemeye çalıştılar. Öyle bir çaba vardı. Şimdi işte o katlardan bir tanesine geldik ve kritik noktalardan bir tanesi. İşte her katta ayrı bir hazırlık vardı. İşte onlardan bir tanesi Çevik Kuvvet ekipleri hem zeminden hem de giriş noktalarından buraya aslında tek tek girmek istemişlerdi. Ancak burada kaygan zemin inme notu düşüldü Cumhuriyet Halk Partililer tarafından Çevik Kuvvet'in yukarıya doğru tırmanmaması için. Çünkü o operasyon sırasında 12. katta Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Özgür Özel makam katındaydı. Tüm bu gelişmeleri odasından takip ediyordu. İşte alınan önlemlerden bir tanesi de buydu. Tabii katlara çıktıkça konuşmak da zorlanıyor çünkü burada bir mücadele verildi. Zira barikatlar tamamen burada da vardı ancak temizlenmeye halen devam ediyor.
12: ve bir başka aslında noktalardan bir tanesindeyiz. Bugünün tarihi atıldı Cumhuriyet Halk Partililer tarafından ve buradaki operasyon için özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler için buraya da bugünün tarihi düşünmüş oldu. Ve başka bir not, bunun da altını çizelim. Biraz önce belirttiğimiz gibi koç başlarıyla girdi dedik ekipler. İşte onun bir örneği burada Cumhuriyet Halk Partililer bu kapıları kilitlemişti zaten. Burada elektronik düğmeler de var. Ancak bu kapılar kilitlendiği için ekipler buraya koç başlarıyla girdi. Onların izi de tamamen burada. Hemen üst katında da zaten basın ofisi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte bu kapıda, bu girişin kapısı. Bu kapıda tamamen yıkılmış durumda. İşte o kapı, biraz önce kameraman arkadaşım Özbey Özoy'un gösterdiği o kapı, şu anda içinden geçtiğimiz bu alanın kapısı, bunu söyleyelim. Şimdi de kuş bakışı bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez binasına tahribat ne durumda? Bunun altını çizelim. Basın mensupları halen burada. Bir yandan çalışmalar devam ediyor. O barikat kaldırma çalışmaları, tahliye operasyonunun izleri silinmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden bir yandan da tabii Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine tekrardan genel merkezin teslim edilmesi için. Tabii gün içinde aslında Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin son durumu bu şekilde. Bu temizliklerin gece boyunca devam edeceği bilgisini de aktaralım. Ancak bazı bölünmeler de oldu. Tabii özellikle bu mutlak putlan krizi sonrası belediye başkanlarının tavrı hakkında da bazı problemler olmuştu. Onlardan bir tanesi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Tabii Ankara kulisleri bugün çok hareketliydi. Biraz önce bahsettiğimiz gibi barikatlar oluşturulmuştu. Ancak Mansur Yavaş'a Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, yani Özgür Özel ve kurmaylarının bir talebi olduğu iddia edildi. Bu talep ise TOMO olarak itfaiye araçlarını, yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı o itfaiye araçlarını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önüne çekilmesi yönünde bir istek gittiği konuşuluyor Ankara kulislerinde. Ve Mansur Yavaş'ın da bu talebe kulak asmadığı yine iddialar arasındaki belediyeye ait bir araçla biz göremedik. Gün boyunca buradaydık. Hem tüm ekip arkadaşlarımla beraber herhangi bir araçla belediyeye ait göremedik. Bunun da altını çizelim. Tabii bu noktada da Ekrem İmamoğlu kanadı Mansur Yavaş'a bir tepki gösterdi. Özellikle sanal medyada bir atışma halen devam ediyor. Şu anda Mansur Yavaş'a yönelik Ekrem İmamoğlu kanadı tepkilerini iletiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Özgür Özel de buradan çıktı. Portresiyle beraber biraz önce kameraman arkadaşım Özbey Özay ile gösterdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru yola çıktı. Orada bazı açıklamaları vardı. Biz genel merkezi koltuk sevdalılarına bıraktık diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na artık net bir mesaj gönderdi. Yine yolda da polisle bir arbede yaşadı Cumhuriyet Halk Partililer. Hatta Özgür Özel'in TOMO'ya tırmandığı görüntüler de yine kamuoyuna yansımıştı. Dediğim gibi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sakinlik hakim. Bu tahliyenin, yani Özgür Özel ve yönetiminin ve Özgür Özel destekçilerinin buradaki aslında polise karşı o direndiği, hukuka karşı direnilen o tahribat temizleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir hazırlık yapılıyor. Önümüzdeki günlerde de artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gelmesi bekleniyor. Buradaki son durum bu şekilde. Basın mensupları halen burada. Gün boyu yayınlar devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde. Bunun altını çizelim. Son olarak da dediğim gibi şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de halen daha genel merkezde. Burada bir toplantı halde. Hatta yine sanal medyaya düşen birçok video vardı. Onlardan bir tanesi de Özgür Özel'in genel merkezden çıktıktan sonra oradaki o özel kalem odasında bir çikolata ikramı yapıldığı da yine kamuoyuna yansımıştı. Her geçen dakika, her geçen saniye Cumhuriyet Halk Partisi'nde, ana muhalefet partisinde gerilim tırmanıyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde polislerin buraya nasıl girdiğini, operasyonun nasıl olduğunu, Cumhuriyet Halk Partililerin neler yaptığını, o barikatların nasıl aşıldığını tek tek Beyaz TV ekranlarında sizlerin karşınıza getirdik diyerek sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
0: Evet, aynen öyle oldu sevgili izleyenler. Neler yaşandığını Yiğitcan Aydın bizlere tek tek anlattı. Aklımızda canlandı. Peki o dakikalara dönmeye var mısınız? Gidelim. Olaylarda provokasyonun başrolü yine CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'dı. Çünkü Tanal CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi sonrası oturup ağladı sevgili izleyenler.
3: Her olayda başrolde, hep polisin karşısında, provokasyon halinde. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal yine provokasyonun başrolüydü. Ve tahliye sonrası.
15: AKP'yi yine kurtardı Kemal Bey. AKP'yi yine kurtardı.
3: Polis ekiplerinin genel merkeze girmesinin ardından Mahmut Tanal, binada veya önünde bir duygu patlaması yaşadı. Bir sandalyeye oturarak gözyaşlarına boğuldu.
0: CHP Genel Merkez'de partili tarafların kavgası devam ederken Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve diğer partililerin Kılıçdaroğlu'nun dışarıdan adam gönderdiğini iddia etmesi vardı biliyorsunuz. İşte mafya tipli diye nitelendirdikleri o şahsın kim olduğu ortaya çıktı.
16: Mafya bozuntuları genel merkeze gönderiliyor, taşkınlık yapıyorlar.
17: Görüyorsunuz yaşananları. Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor.
16: Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Genel merkeze gelen bu mafya bozuntularınızı lütfen geri çekiniz.
3: İç kriz derinleşti. CHP'liler CHP'lilerle karşı karşıya geldi.
17: Buraya mafya tipli insanlarla birkaç milletvekili gelmiş, partiyi basmaya çalışıyor.
3: Genel merkez karıştı. Partililer birbirlerine hakaretler, küfürler yağdırdı.
17: Allah onun belasını versin.
3: Bir milletvekili kapının üzerinden atladı. Diğeri çatıya çıkıp elini hortuma aldı. Bunlar yaşanırken yeni

0: bir tartışma patlak verdi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, genel merkez önünde yaşananlar sırasında eşkıya kılıklı mafya tipli kişilerden söz ederek dışarıdan gelenlere tepki gösterdi.
1: Bu mafya bozuntularınızı lütfen geri çekiniz.
0: Ancak partililerin mafya olarak nitelendirdiği kişilerden birinin 15 yıllık CHP üyesi eski Kırkpınar Yağlı Güreş Şampiyonu ve milli güreşçi Savaş Yıldırım olduğu ortaya çıktı. Savaş Yıldırım 2002 yılında 641. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlık ünvanını kazanmış. 1995 İtalya-Roma Ordular Arası Olimpiyat Oyunlarında 100 kilo şampiyonluğu elde etmiş bir sporcu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne kisvetiyle katılmasıyla da tanınıyor.
2: Evet. Yönetim krizi yaşanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde gün boyu gerginlik ve yaşananlar işte bu şekildeydi, ekranlara getirdik. Bir yandan da sevgili izleyenler, mahkeme tarafından verilen mutlak butlan kararının bazı yansımaları oldu tabii. Kurultay operasyonunda 9 kişi tutuklandı.
3: Ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım hem bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım.
0: Özgür Özel genel başkanlığının bitmediğini söylüyor ama mahkeme kararı net. Özgür Özel ve yönetimi hükümsüz.
4: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
0: Özgür Özel'in genel başkanlık ünvanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de silindi. Meclisin resmi sayfasında Özgür Özel için 28. dönem CHP Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı yazıldı.
5: Zorlanacağız ama katlanacağız.
0: Grup başkanı seçildiği milletvekilleriyle yaptığı toplantının perde arkası da ortaya çıktı Özgür Özel'in. Özel'in toplantıda, bundan sonra benim için Sayın Genel Başkan değil Kemal Bey'dir. Kemal Bey'in atamalarını kabul etmeyeceğiz dediği kulislere yansıdı.
3: Karlılığımız sürmektedir. Genel merkezdeyiz. Genel merkez bizimize, baba ocağına sahip çıkmaya devam edeceğiz.
0: Kapalı grup toplantısında ihraç konusuna da ayrı bir parantez açıldı. Özel'in partiden hepimizi ihraç edebilirler dediği öne sürüldü.
6: Köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayım.
0: Ve başka bir gelişme. Mutlak butlan kararı sonrası kurultay operasyonu düzenlenmiş. 13 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemler tamamlandı. 9 kişi tutuklandı. CHP'deki mutlak butlan kararı partiyi ikiye bölmüş durumda. İşte bir örnek.
7: Alınıyoruz ve buna sonuna kadar da karşıyız.
0: CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı sonrası sinir krizi geçirdi.
7: Alınıyoruz ve buna sonuna kadar da karşıyız.
2: Sevgili izleyenlerimiz, meteoroloji günler öncesinde aslında uyarmıştı. Beklenen olduğu yağmur başkentte etkiliydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise bekleneni yaptı tabii. Önlem falan almadı. Fatura yine vatandaşa çıktı. Ankara'da caddeler göle döndü. Çünkü geçtiğimiz hafta yağış felaketi başladığında Mansur Yavaş Londra'daydı sayın seyirciler. Dönünce de başkentle ilgilenmek yerine CHP'deki siyasi kaosa kendini adamıştı. İzleyelim.
8: Her yerdeki logarların hepsi patlıyor vallahi.
9: Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Çok çirkin şeyler.
10: Biz hem vergimizi vereceğiz hem de belediyeye işçilik yapacağız. Çaremiz yok.
11: Sağanak bir anda bastırdı Ankara'da, altyapı yine çöktü. İçişleri Bakanlığı ve meteorolojinin uyarılarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi önlemini almadı. Ankara sular altında, belediye ise sınıfta kaldı.
12: La 10 dakika yağmur yağdı, her tarafı sel götürdü.
13: Çayyolu'nun her tarafı çok berbat bir durumda.
14: Başkentte sağanak yağışın etkili olmasının ardından şaşmaz otosanayide de caddeleri su bastı.
15: Devamlı esnaflarımızın dükkanlarına su basmaktadır.
14: Dükkanları diz boyuna kadar su bastı. Dükkan sahipleri kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
10: Çareyim. Çekecek de buldum. Başka çaremiz yok. Üstümüze başımıza bak. Berbat durumdayız.
16: Dükkanların içindeki suyu biz tahliye ediyoruz. Kalorgarlar çekmiyor.
11: Sağanak yağışın ardından Ankara'da sokaklar ve caddeler yine göle döndü. Belediye ekipleri her zaman olduğu gibi sahaya çıkma gereği bile duymadı. Ankaralılarsa kaderine terk edildi.
10: Biz hem vergimizi vereceğiz hem de belediyeye işçilik yapacağız. Çaremiz yok. Yolları biz temizliyoruz.
11: Ankara Çankaya'da bulunan Doğan Taşdelen Caddesi altyapının yetersiz kalmasıyla göle döndü.
0: Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yayalar kaldırıma çıkamadı. Geçtiğimiz hafta yağış felaketi başladığında Mansur Yavaş Londra'daydı. Dönünce de belediye başkanı olduğu başkentle ilgilenmek yerine CHP'deki siyasi kaosa kendini adadı.

0: Burası bir deniz değil, Ankara'nın tam da göbeği. Caddedeki en ufak hareketlilikte dalgalar oluştu. Mansur Yavaş belediyeciliğinin anlayışı Ankara'ya denizi getirdi.
1: Altyapılar özellikle her yağmurda böyle oluyor. Cidden bir şeyler yapmalar lazım.
0: Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde de durum farklı değil. Belediye ekipleri bakımsız mazgalları açmaya çalışıyor. Vatandaşlarsa tek şeride düşürülmüş yolda evlerine ulaşmaya çalışıyor.
2: Sadece yollar değil, binaları da su bastı.
3: Temiz su değil, logar. O merkez, o ana logardan gelen şu pislik. Burası A blok. Hemen yan taraf B blok, orada da var.
0: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumsuzluğu vatandaşların sağlığında riske attı. Binaların içi lağım suyuyla doldu.
3: Geçen sene aynı durumu yaşadık. Şimdi tekrar yaşıyoruz.
0: Vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesi için konunun muhatabını, yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'yi aradı ama o telefonlar asla açılmadı.
3: ASKİ'yi arıyorum, bayağı bir bekletiyor. Oraya da ulaşamadım.
4: Evet, yurt genelinde aslında benzer görüntüler vardı sevgili izleyenler. Dereler taştı, evler, köprüler çöktü. Peş peşe de acı haberler geldi maalesef.
5: Bütün ziyanlar telef olmuştur.
6: Karabük-Ovacık yolunda son durum.
2: Etkili olan yağışlar felakete döndü. Yollar, köprüler çöktü. Evler yıkıldı. Acı haberler peş peşe geldi.
7: Şu anda yeğen çıkarılacak değil mi orada?
2: Derede balık avlayan amca yeğen debisi yükselen suda akıntıya kapıldı. Kayıp yeğenin cesedi bulundu ama amcadan hala bir iz yok.
7: Şu anda yeğen çıkarılacak değil mi orada?
2: Sedat Çelik ve aynı adı taşıyan yeğeni balık avlamak için Yağlıdere deresindeydi. Bir anda su yükseldi. Akıntıya kapılan ikili sürüklenmeye başladı.
8: Tamam, salabiliriz aşağıya.
2: Saatler sonra acı haber geldi. 23 yaşındaki Sedat Çelik'in cansız bedeni vinçle dereden çıkarıldı. Ekipler amcayı arıyor.
8: Tamam, salabiliriz aşağıya.
5: Büyüklüğü, bütün ziyanlar telef olmuştur.
2: Ceviz büyüklüğünde yağan dolu çiftçileri perişan etti. Buğday, arpa tarlaları hasar gördü.
5: Ekinlerin başını çoğunu bitirmiş. Ekin bırakmamış. Tane tane hepsini yere dökmüş.
2: Adıyaman'ı dolu beyaza bürüdü. 10 dakika sürdü ama tarlalara olumsuz etkisi çok büyüktü. Tokat'ta da benzer görüntüler vardı. Metrekareye o kadar çok yağış düştü ki yollar, evler, tarım arazileri su altında kaldı.
9: Şu anda Kazova tamamen sular altında.
2: Nehirler taştı, köprüler çöktü. Hatay'daki sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti.
10: Nasıl titredim, kendime gelemedim korkuda.
2: Bu köprü sağanak yağışa dayanamadı. Nehre düşerek akıntıya kapılan araçta olan 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'in cansız bedenine ulaşıldı. Musa Paşa'dan bir iz yoktu.
11: Aradaki boşluğa düşmüş araç. Ben burada buldum ve onlara yardımcı olduğuma çok sevindim.
2: 20 yaşındaki gencin cansız bedeni 3 gün sonra bulundu.
11: Ben buranın budamasını yapıyorken bir baktım, burada bir el gördüm. Biraz elimle dokundum, baktım yumuşak bir cisim görünce onu tespit ettik.
2: Karabük'te sağanak hayatı resmen felç etti. 20 dakikada metrekareye 40 kilogram yağış düştü.
12: Su aldı.
2: Göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Apartman girişleri ve bodrumları su bastı. Eşyalar kullanılamaz hale geldi.
4: Sayın seyirciler, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında artık dönüm noktası yaşanıyor. Hakkında kırmızı bülten bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alınan firari şüpheli Umut Altaş'ın karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtları ortaya çıktı ve Altaş, "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım, katili ellerinize bırakacağım," dedi.
13: "Katili böyle ellerinize bırakacağım. Her şeyin kanıtı benim elimde."
14: Her şeyi itiraf etti. Dosyayı kapatacak bilgilerin kendinde olduğunu söyledi.
13: "Elimde dosyayı kapatacak her şey var."
14: 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan ve ABD'de gözaltına alınan firari şüpheli Umut Altaş'ın karakolda yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtları ortaya çıktı.
13: "Bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım. Öyle Cumhuriyeti'nin bana ulaşması gerekiyor. Ben Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var. Türkiye Cumhuriyeti'nden gerekli mercilerin bana ulaşmasını istiyorum."
14: Altaş, dosyayı aydınlatacak bilgi ve kanıtlara sahip olduğunu öne sürdü.
13: "Her şeyin kanıtı benim elimde."
14: İade süreci başlatılan Umut Altaş, Gülistan Doku'nun gömülmüş olabileceği yeri de bildiğini söyledi.
13: "Umut, elimde dosyayı kapatacak her şey var.

0: Efendim, İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada da gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.
1: 8 yıldır çözülemeyen dosyada duyum çözüldü. Tutuklu sayısı 23'e yükseldi. İntihar denilmişti ama özel ekip dosyayı yeniden açtı. Ortaya çıkan detaylar soruşturmanın seyrini değiştirdi. 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık 2018 yılında İzmir'deki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan özel soruşturma ekibi dosyayı yıllar sonra yeniden incelemeye aldı. Soruşturmada cinayeti gizlemek için kamera kayıtlarının silindiği ve cesedin yerinin değiştirildiği iddia edildi. Dosyada tutuklu sayısı 23'e ulaştı. Aralarında dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü, inşaat şirketi yöneticileri ve şantiye çalışanlarının bulunduğu şüpheliler tutuklandı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
0: Efendim, Erzurum'da da şüpheliler çek yıkandığı için tahriş oldu diyerek fırıncıdan ödeme talep ettiler. Fırıncının olumsuz yanıtı üzerine de saldırganlar iş yerini bastı.
2: Sallama dediğimiz tabirler, bir de belindeki silahlarla bunlar buraya kadar geldi.
1: Çek yıkandı dediler, fırını bastılar. Ödeme yapmayan fırıncıya böyle saldırdılar. Fırıncı Vedat İncekan önceden birine çek yazmıştı. Ancak karşı taraf çekin yıkandığını ve tahriş olduğunu söyleyerek ödeme talep etti.
2: Çekin de evrağın da ortada olmadığını gördüğümden dolayı ödeme yapmak istemedim.
1: Bu yanıtı alan şehir eşkıyalarının gözü döndü.
2: Müşterinin olduğu zaman fırınıma baskın yapıyorlar.
1: 4 saldırganın yanında bıçak da vardı. 3 çocuk babası İncekan'ı dakikalarca dövdüler. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Ekipler çok geçmeden oradaydı. Kaşı yarılan İncekan'a fırında müdahale edildi.
2: Kaşım yarıldı. 3 dikiş yedim.
1: Gözaltına alınan 4 saldırgansa ilk mahkemede serbest bırakıldı.
2: Bir daha ben bu olayı yaşamayacağımı nereden tahmin edebilirim? Benim ölmem mi gerekiyor?
0: Gaziantep'te bir boğa, sevgili izleyenler, hem fiyatıyla hem de cüssesiyle ağızları açık bıraktı. Efe isimli tonluk boğa bir otomobil değerinde satışa çıktı.
3: Bölgemizin şampiyonu olan Fıstık isimli danamızın oğlu.
1: Tonluk boğa otomobil değerine satışa çıktı. Fiyatı da cüssesi de ağızları açık bıraktı.
3: Bu yıl satmayı düşünüyorum. Bunun kardeşleri de var, gelecek yıllara beklettiğimiz.
1: 1 ton 110 kilogram ağırlığındaki boğanın adı Efe.
3: Efe bir günde 10 kilo civarında programını yapmış olduğumuz yemimiz var, onu tüketiyor.
1: Sahibi onu özel yemeklerle besleyip büyüttü. Efe görünümüyle çiftliğin gözdesi oldu.
3: Tüm bakımını, beslenmesini kendim yaptım.
1: İsminin hakkını veren Efe 500 bin liradan satışa çıktı.
3: Görüştüğümüz arkadaşımız var. Kendisi alırsa vereceğiz. Yoksa gelecek yıl 1,5 tona ulaştırmayı hedefliyorum.
0: Artvin'e gideceğiz. Şimdi de kameraları çevirelim. Artvin'e yap, tasarla, yarış temasıyla bir etkinlik düzenlendi. Sevgili izleyenler, atık malzemelerden tasarlanan motorsuz araçlarla yarışa katılanlar 900 metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.
4: Aracım 19 Mayıs bayramı münasebetiyle gemiye benzettik. Direksiyonu tencereden yaptık. Tekerleklerini bahçe makinesinden kullandık.
1: Atık malzemelerden araçlarını tasarladılar ve kıyasıya yarıştılar.
5: Atık boruları kullandık. Atık borular, kullanılmış vidaları kullandık. Yani burada sıfır, hiçbir şey yok.
1: Burası Artvin. Yap, tasarla, yarış temasıyla yarış düzenlendi. Yarışmacılar araçlarını atık malzemelerden tasarladı.
6: Koltuğu dışarıdan bulduk, atık malzeme. Tahtaları dışarıdan bulduk, demirleri dışarıdan bulduk. Her şey atık malzemelerden.
1: Kimi koltuk kullandı, kimi tencere, kimi de...
7: Geri dönüşüm malzemeleri kullandık. Okuldaki malzemelerden yararlandık.
1: Ve geri sayım yapıldı, yarış başladı. Heyecan doruktaydı. Bazı sürücüler kaza yaptı.

0: Dereceye girenlere para ödülü verildi.
1: Efendim, trafikte tehlike saçanlar kameralara yansımaya devam etti. Hatay'da akrobasi yapan motosikletliye rekor ceza kesilirken Kayseri'de 1 promili aşan alkollü sürücü "sıkıntı yok, devam" sözleriyle rahat tavırlar sergiledi.
2: ₺5000 onlar.
3: Abo abla.
2: Hiç sıkıntı yok. Yazsın.
4: Polisi görünce durdu, ceza yedi. Ama rahat tavırlarıyla şaşırttı.
2: Sıkıntı yok. Bizim devlete boynumuz bundan ince. Hiç sıkıntı yok. Yazsın.
5: Devam.
4: Sürücü 1.03 promil alkollü çıktı. ₺40000 ceza kesildi.
2: Tamam. Bu işleri yapıyorsak hiç sıkıntı yok. Bizim devlete boynumuz bundan ince. ₺27000 bir yazılmış.
4: Trafikte tehlikeli hareketler yaptı. O anları sanal medyada paylaştı ama sanal devriyeden kaçamadı. Plakasını söktüğü motosikletle akrobasi hareketleri yapan sürücüye ₺128000 aşan ceza kesildi. Sürücü belgesine 90 gün el konuldu. Motosiklet ise trafikten men edildi. Direksiyon başında rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otomobil önce başka bir araca çarptı. Sonra takla attı. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı. İETT otobüsü durağa yanaşmadan yolcu aldı. Otobüsü fark etmeyen ve arkadan çarpan motokurye yaralandı.
2: Orada duracak, orada duruyor. Adam gidiyor arkasından duruyor.
4: Kaza sonrası trafik tek şeritten sağlanırken yaralı motokurye hastaneye kaldırıldı.
1: Efendim, navigasyon artık hayatımızın bir parçası. Şahsen ben her yere artık navigasyonla gider oldum. Yolu bilsem dahi açıyorum navigasyonu, trafiği görüyorum, önümü görüyorum diyebilirim. İşte Türkiye'de artık kendi verilerini yönetecek, benzersiz özelliklere sahip yerli navigasyon geliyor efendim. Bu özellikler içerisinde radar noktaları da olacak. Sürücülere "yavaş git, ceza yersin" şeklinde uyarılarda da bulunacak.
6: Yerli navigasyon projesi için start verildi. Türkiye kendi verisini yönetecek.
7: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçtiğimiz yıl yerli harita ve navigasyon uygulaması geliştiricilerine destek vereceğini açıklamıştı. Ve beklenen haber geldi. Yerli navigasyon için ilk adımlar atıldı.
6: Yerli navigasyon trafik radar kontrollerinin yerini bildirecek. Sürücülere "yavaş git, ceza yersin, arkanda ambulans var" gibi uyarılarda bulunacak.
7: Artık bu harita uygulamaları rafa kaldırılacak. Yerli navigasyon sistemi yapay zeka destekli öngörü modelleriyle sürücülere en doğru rotayı gösterecek.
6: Sistem akıllı telefonlar, araç içi ekranlar ve akıllı şehir uygulamalarıyla entegre bir şekilde çalışacak. Dışa bağımlı navigasyon sistemleri ortadan kalkacak.
1: Sevgili izleyenler, Erzincan'da sürüsünü gözüne kestirmiş ayıları fark eden bir çoban, İşte o ayıları drone'la kovaladı.
8: Şunları bir alayım, yol verin, biraz uzaklaşsınlar, birbirimize zarar vermeyelim.
6: Çoban teknolojiyi ayak uydurdu. Sürüsüne yaklaşan buz ayıları drone kaldırarak kaçırdı.
8: Bakın drone'a nasıl bakıyor arkadaşlar, bakar mısınız?
6: Erzurum'da yetiştiricilik yapan Baki Kaya araziye çıktı, hayvanlarını otulattı. O anda sürüyü gözüne kestiren bu ayıları fark etti. Drone'u kaldırdı, ayıları böyle uzaklaştırdı.
8: Susuncuk, gidin hadi. Sizler de yaşamak zorundasınız, biliyorum. Evet, tam öyle, gidin uzaklaşın o tarafa doğru.
6: Hayvan yetiştiricisi Baki Kaya teknolojiyle sürüsünü korudu. Hayvanlarının telef olmasını önledi.
9: Gerçekten ayılar sıkıntı. Ayılar sıkıntılı belli olmaz.
1: Efendim, Aydın'da da trafikte zigzaklar çizerek ilerleyen elektrikli motosiklet sürücüsü polis ekiplerine yakalandı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve tam 250 promil alkollü olduğu belirlenen o sürücünün ayrıca 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı da ortaya çıktı.
10: Alkol mü içtin?
11: Yok.
4: İnkar ediyordu ama 2.50 promil alkollü çıktı. Firari olduğu tespit edildi. Verdiği cevaplarla hayrete düşürdü.
10: Alkol mü içtin?
12: Yok.
10: Alkolü değil mi?
12: Abi iki yerden aranması var.
4: Ben de içiyorum. Alkollü sürücü

0: Ayakta bile duramıyordu ama elektrikli motosikletin direksiyonuna geçti. Zikzak çizerek ilerliyordu. Kendi canını da diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye attı.
1: Bir daha. Devam. Tamam, yeter.
0: Alkol metreyi bile zor üfledi. 2.50 promil alkollü çıktı.
2: Alkol mü içtin? Yok. Daha alkollü değil mi?
3: Abi iki yerin aranması var.
0: İki yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandı ortaya çıktı. 133 bin lira para cezası kesildi.
4: Efendim şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından beyaz ana haber bütün hızıyla sürecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı
7: ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
11: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
12: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi

0: O anların dondurması Oando.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada pot. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada.

0: sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Haz dolu bir tasarım, zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
3: Sana mı, sana da bir tane.
2: Bakın yine istemiyor.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Mis gibi karamel kokuyor.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
2: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Hey! Dur. Güneşi bonuslu yapmak ne demek ya? Engin Bey, bonus flash yeniden doğuyor.
6: Biz de alışverişe atlayın.
5: Bonus flash uygulaması kendini aşmış. Kim ya bu? Herkesi tek tek kalıyor.
6: Bak kampanyaları kişiye özel gösteriyor.
5: Kim işte bu çocuk ya?
6: Mesela ben bahar alışveriş yapacağım. Bak, bonusla bahar kampanyası başlamış.
7: Bonusla bahar kampanyası. Seçili sektörlerde 20 bin liraya varan bonus kazanma fırsatı. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Beyaz Saray'a düzenlenen silahlı saldırı efendim sırada. Washington'ı ayağa kaldırdı çünkü Donald Trump'ın içeride bulunduğu esnada gerçekleşen saldırıda en az 20 el silah sesi duyuldu. Beyaz Saray karantinaya alındı.
10: Beyaz Saray'da silah sesleri yükseldi. Trump içerideyken Washington karıştı. 21 yaşındaki saldırgan Beyaz Saray'a yaklaşarak çantasından çıkardığı silahla ateş açtı. Gizli servis ekipleri karşılık verdi. Ağır yaralanan saldırgan kaldırıldı, hastanede hayatını kaybetti. Saldırı sırasında Beyaz Saray'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump hızla güvenli bir bölgeye götürüldü. Olay sonrası Beyaz Saray ve çevresinde acil durum ilan edildi. Gazetecilerse silah sesleriyle büyük panik yaşadı. ABD gizli servisi, saldırganın daha önce de Beyaz Saray çevresinde gözaltına alındığını açıkladı.
9: Yurda dönüyoruz efendim. Trabzon'daysa bir adam kendisine hediye edilen kuzuya Abbas adını verdi. Abbas'ı işte elleriyle besleyip büyüten adamla kuzunun arasında sarsılmaz bir dostluk başlamıştı.
11: Ben de bunu sütle, biberonla büyüttüm, besledim. Güzel de büyüdü yani.
12: Sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Restoranında yoldaşlık yapıyor. Abbas'ı görenlerse onun bu halini çok seviyor.
11: İşletmemizin bir sembolü oldu. Gelenler arıyor. Aa Abbas ne haber diyorlar. Seviyorlar Abbas'ı.
13: Kedinin köpeğinin olduğu yerde kuzu niye olmasın dedik.
12: Balık restoranı işleten Ercan Yıldırım kendisine hediye edilen kuzuya Abbas ismini verdi.
11: Abbas Ramazan'dan önce bir ay önce.

0: bana geldi. Abbas'ı ben elimle büyüttüm. Şu an 6 aylık tahminime göre.
1: Yıldırım Abbas'a gözü gibi bakıyor.
0: Beni annesi diye düşünüyor herhalde. Peşimden ayrılmıyor yani. Bakıyorum Abbas yanımda bitiyor.
1: Ama Abbas artık büyüdü.
0: Kurban Bayramı'ndan sonra da yaylaya gidecek. İşte orada daha mutlu olacak. Yani nasıl ayrılacağız bilemiyoruz yani.
2: Maşallah kızına, maşallah maşallah maşallah turşuları yedi.
3: Evet, bu haberle birlikte bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk sevgili izleyenler. Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz bizi tercih ettiğiniz için. Ardından da yayında, yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşça kalın.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
4: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın. Hayat

0: Selam. Neler oluyor? Ne var?
1: Bize dur emri verdiler. Programı bitirdiler. Beklentiyi karşılamadı dediler. Hedef 10 Mach'a ulaşmaktı.
0: 10 Mach 2 ay sonraki hedefti. Bugün 9 Mach testi var.
1: Şey ama bu yeterli değil.
0: Kim demiş?
2: Tüm Amiral Kane.
1: İHA kovboyu. İHA programı için bütçemizde gözü var.
2: Kendisi testi ve programı bitirmeye geliyor.

0: Sakın unutma, hedef sınırımız olmak. 10.1 değil, 10.2 değil, olmak. Bu devam etmemize yeter. O bakışı sevmedim ben.
1: Tek bakışım bu.
2: Kontrol, Karayıldız konuşuyor. Sesin nasıl?
3: Karayıldız, gür ve net duyuluyor. Ya benimki?
2: Gür ve net. Kalkış için kontroller tamam.
1: APU hazır.
4: Sol motoru çalıştır. Sağ motoru çalıştır.
3: Çocuklar taksi. Taksi onayı verildi.
2: Burası Karayıldız. Alfa bilgisiyle taksi yapıyoruz.
5: Karayıldız taksi onayı verildi. Biz 2-1. Rüzgar 2-1-0-10.
2: Tamam, yakıt derecesi iyi.
4: Kontrol onayladı.
2: Akü %95. Kabin basıncı iyi durumda.
4: Kontrol onayladı.
2: Kule, burası Karayıldız. Kalkışa hazırım. 6-0-0'a tırmanış için onay lütfen.
5: Karayıldız, piste gökler de senindir.
6: Tümamiral Chester Kane.
4: Mevrik.
3: Kane şu anda dış kapıda. İstersen vazgeç dostum.
4: Bunun sonunu getirirsen olacakları biliyorsun.
1: Asıl getirmezsem neler olur biliyorum.
2: Karayıldız kalkışa hazır.
3: Tüm ekip kalkışa hazır olun. Motorla başla.
7: Motor tamam.
8: Termal sistem aktif.
7: Yakıt tamam. Elektronik tamam.
8: Kontrol yüzeyi tamam.
4: Karayıldız kule konuşuyor. Kalkış onayı verilmiştir.
1: Pekala güzelim. Son bir kesinti.

0: 6-0-0 üstüne onay verildi. 3.5 mak açık.
1: 6-0-0 üstü onaylandı. 3.5 mak açık.
2: Tüm amiral. Tam vaktinde geldiniz.
3: Erkenciyim, sen de öylesin. Anlat bakalım.
1: Scramjet'e geçiyorum.

0: Amiral Kane şeyi soruyor.
1: Emrediyor.
0: Uçağı indir emri verdi.
2: Kontrol.
3: 5.4 Mach'tır.
0: Telsizde sorun var efendim. Yeryüzü eğilimi yüzünden. Dünya bombesi dediğimiz. Kahve ikram ettiler mi? Peki.
4: Yedi Mach'ta. 8'i zorluyor.
0: Uçuş verisi.
5: Alınıyor. Veri olumlu.
6: Isı yükseliyor. Motor hala çok verimli. Çok iyi gidiyoruz.
4: 8.8 Mach. 8.9 Mach. 9 Mach.
0: Yaşayan en hızlı insan.

0: gidiyoruz.
1: 9-1 Mark. 9-2.
2: Yüksek hipersoniye az kaldı.

0: cam çok ısındı.
1: Dış yüzey çok ısındı.
0: Hadi güzelim, biraz daha dayan. Az daha. Hadi.

0: yapma lütfen, yapma lütfen.
1: Biraz daha. Biraz daha. Aslanım.
0: Ah, şimdi yandık.
2: Çok yüreklisin Joystick Cowboy. Hakkını vereyim.
3: Lanet olsun.
0: Maverick.

0: Maverick. 30 yılı aşkın hizmet. Savaş madalyaları, takdirnameler. Son 40 yılda 3 düşman uçağı vurmuş tek adamımızsın. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Ama terfi alamıyorsun. Emekli olmuyorsun. Ölüme çok meydan okusan da ölmüyorsun. Şimdiye en az tümamiral olman gerekirdi. Veya bir senatör. Hala bu haldesin. Albay. Niye peki?
1: Hayatın gizemlerinden biri.
0: Dalga geçmiyorum. Sana bir soru sordum.
1: Ait olduğum yerdeyim.
0: Ama deniz kuvvetleri aynı fikirde değil. Hem de hiç değil. O test ettiğin uçaklar, albay, bir gün eninde sonunda pilotsuz uçacaklar. Pilotların uyuması, yemesi, işemesi gerek. Pilotlar emirlere karşı gelir. Tek yaptığın diğerleri için zaman kazanmak oldu. Gelecek geldi bile. Ve sen orada yoksun. Bu adama üst dışına kadar eşlik et. Kaldığı yere götür. Eşyasını toplayana kadar da...

0: Bekle. Bir saat içinde North Island'a doğru yola çıkmış olsun.
1: North Island mı efendim?
0: Telefon müthiş bir zamanlamayla geldi. Senin kıçına tekme atmak üzere buraya geliş yolundaydım. Söylemesi zor geliyor ama. Sadece Yaradan'ın ve koruyucu meleğinin bildiği bir nedenle seni tapkana geri çağırdılar.
1: Efendim?
0: Artık gidebilirsin, albay. Sonuç kaçınılmaz Maverick. Senin türün tükeniyor.
1: Olabilir efendim. Ama bugün değilim.

0: Albay Pete Maverick Mitchell. Namını almış yürümüş.
1: Sağ olun efendim.
0: İltifat etmiyordum. Ben Koramiral Bosimson, uçuş komutanıyım. Tümamiral Bates'i tanırsın.
1: Varlo komutanım, tekrar davet edilmek bana sürpriz oldu.
2: Onlara emir diyoruz Maverick. Sizin ortak bir yönünüz var, Cyclone. 88'de sınıf birincisiydi.
1: Aslında efendim ben ikinci bitirdim. Beklentileri karşılamak için.
2: Hedefimiz. Yaptırımları denen bir uranyum zenginleştirme tesisi çok uluslu bir NATO anlaşmasını ihlal ediyor. Burada üretilen uranyum bölgedeki müttefiklerimize doğrudan tehdit oluşturuyor. Pentagon bir saldırı timi oluşturup aktif hale gelmeden önce onu yok etme görevi verdi. Tesis bu vadinin sonundaki bir yeraltı yerleşkesinde. Tüm vadi GPS'te sinyal bozucularla ve karadan havaya füzelerle donatılmış. Az sayıda 5. jenerasyon savaş jeti ve bunlara ek olarak çok sayıda elde kalmış hava aracı var. Emektar F-14'ler bile var.
0: Antikalara bel bağlayan başkaları da varmış.
2: Görüşünüz nedir albay?
1: Evet efendim, normalde F-35'lerle çantada keklik derdim ama GPS sinyal bozucular var. Karadan havaya füze tehdidi de F-18'lere özel hazırlanmış lazer güdümlü saldırı. Yani bence bu iş... Nokta atışı 2 bomba. En az 4 uçak, ikili uçacaklar. O vadiden tırmanmak kolay değil. Tüm füzelerin hedefi olursunuz. Sağ çıksanız da... it dalaşı kaçınılmaz.
2: Bunları başarmaya yetecek deneyime sahipsin.
1: Bu farklı bir görev efendim. Hayır. Bu görevden herkes sağ çıkmaz.
0: Olur, var mı yok mu?
1: Tesis ne zaman aktif olacak?
2: 2 haftaya, belki daha erken.
1: F-18'de uçmayalı bayağı oldu. Ve diğer üçü için kimlere güvenebilirim bilmiyorum. Ama bir şekilde halledebilirim.
2: Beni yanlış anladın albay.
1: Efendim?
0: Senden uçurmanı değil. Öğretmeni istiyoruz.
1: Öğretmek mi efendim?
0: 12 Tapkan mezununu filolarından buraya getirdik. Senden en iyi 6'sını belirlemeni istiyoruz. Göreve onlar çıkacak. Bir sorun mu var albay?
1: Olduğunu biliyorsunuz efendim.
0: Evet. Bradley Bradshaw. Namı diğer Rooster. Onun babasıyla uçmuşsunuz galiba. Lakabı neydi?
1: Goose efendim.
0: Trajik bir olaydı.
2: Albay Mitchell kusurlu bulunmamıştı. Goose'un ölümü bir kazaydı.
0: Sence de öyle miydi? Oğlu da aynı fikirde mi yani?

0: Kusura bakmayın ama öğretmen değilim.
1: Ama Tapkan hocalığı yapmıştın.
0: 30 yıl önceydi, 2 ay sürdü. Oraya ait değilim.
1: Seninle çok açık konuşayım. Benim ilk tercihim değildin. Aslında listede bile yoktun. Oramiral Kazanski'nin özel talebiyle çağrıldın. Benim aslında Iceman'e büyük saygım vardır. Deniz kuvvetlerine yarayacak bir şeyin var sanıyorum. Ne olduğunu hiç bilemiyorum. İşi kabul etmeyebilirsin. Ama şunu iyi bil. Bu senin son görevin olacak, albay. Ya Tapkan için uçarsın veya deniz kuvvetlerinde asla uçamazsın.
2: Üçünü tek sıra dizemezsin. $20.

0: Aa, kimleri görüyorum? Pete?
1: Penny? Burada ne arıyorsun?
0: Asıl bir soruyu sana sormalı.
1: Orası uzun hikaye.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Evet ama...
0: Bu sefer de Penny kim attırdı?
1: Başka bir amiral.
0: Hiç şaşırmadım.
1: Bana kızgın mısın?
0: Ah Pete. Kızsam da uzun ömürlü olmuyor. Mesele de bu. Ha. Ama şunu söyleyeyim. Seninle North Island'da asla karşılaşmayacağıma emindim. Hmm.
1: Ne zamandır buradasın?
0: Buraya alalı 3 yıl kadar oldu.
1: 3 yıl mı?
0: Hı-hı. Evet. Sen başka bir amirale atarlanıp çöle yollandıktan hemen sonra.
1: Ha. 3 yıl oldu mu?
0: Başım büyük belada olmalı. Kendi rızanla geldiğini sanmam. Neyse. Bir yolunu bulursun.
1: Hayır, bence başka şansım yok.
0: Yapma Pete. İlk günden beri hep aynı laf. Beni F-18'e gezmeye götürdüğünde de öyle demiştin. Hmm. Sonra bir de baktık. Bosna'ya tayinin çıkmış. Sonra Irak'a. 2 savaşta da. Başını derde sokarsın. Iceman birilerini arar ve yeniden uçmaya başlarsın.
1: Penny, bu sefer farklı.
0: Pete, inan bana. Şu an öyle görünebilir. Ama bir biçimde ayağı yanmış tazı gibi uçağına biner gidersin.
1: Penny.
0: Çok geç.
1: Ne?
0: Saat kaçta çıkacağımı soracaktın. Ben... O bakışı atma bana.
1: Sana bakış atmıyorum. Yemin ederim.
0: Seninle sonumuz hep aynı oluyor. Bu sefer başlamayalım.
1: Tamam.
0: Hı, tamam.
1: İyi görünüyorsun.
2: Çok sağ ol dostum.
1: Bir şey mi kaçırdım? Kadına veya donanmaya saygısızlık eden, telefonu bara bırakan...
0: Herkese içki ısmarlar.
1: Herkese mi?
0: Maalesef kural kuraldır. Neyse ki vakit erken.
3: Hadi ama. Kimler gelmiş kimler? Phoenix olmasın sakın. Hani biz seçkin pilotlardık? Baksana, herkese davetiye gitmiş.
4: Çocuklar, bu arkadaş Bagman.
3: Hangman.
4: Her neyse işte. Kendisi aktif görevde havada uçak düşürmüş yegane donanma pilotudur.
3: Şımartma.
4: Şu da var. İndirdiği pilot Kore Savaşı'ndan kalma bir tarihi eserdi.
5: Soğuk savaş.
6: Savaş farklı. 100 yıl aynı. Bu 100 yıldan değil.
5: Arkadaşların kim?
6: Payback. Fanboy.
4: Selam Coyote.
7: Selam.
4: O da kim?
5: Kim de kim? Sen ne zaman geldin?
7: Ben baştan beri buradaydım.
3: Hayalet uçak pilotu gibi.
7: Kesinlikle. Aslında silah sistemleri subayı.
3: Şakadan da anlamıyor.
4: Sana ne diyorlar?

0: Hayır, kod adın ne?
1: Bob.
2: Bob Floyd. Arkama sen mi geçeceksin? Lemur'dan mısın?
1: Öyle galiba, evet.
2: 9 top Bob. Üçgeni al.
1: Olur.
3: Beni hayatım.
2: Evet.
3: İhtiyara 4 tane daha yaz.
2: Bradshaw. Sen misin? Ülkeye döndüğünü böyle mi öğrenecektim?
3: Evet, sana sürpriz yapayım dedim. Ha.
2: Bu da sana sürpriz oldu.
3: Seni görmek güzel.
2: Seni görmek de öyle. Al bakalım.
3: Teşekkürler. Sağ olasın babalık.
4: Kalabalık olmadan hesabı kessen nasıl olur?
3: Bradshaw, gözlerime inanamıyorum. Hangman, seni çok iyi gördüm.
5: Aa, zaten iyiyim Rooster. Çok iyiyim. Aslında gerçek olamayacak kadar iyiyim.
0: Aranızda bu özel birlik olayını bilen var mı?
5: Hayır, görev görevdir. O beni bozmaz. Asıl merak ettiğim takım lideri kim olacak? Bir de beni takip edecek yeteneği kim sahip?
3: Hangman senin liderliğinde ancak mezara gidilir.
5: Senin liderliğinde de ancak yakıt biter. Sen de böylesin işte Rooster. Koltuğa şöyle bir kurulur, sadece beklersin. Doğru an gelsin diye. O da hiç gelmez. Bayılıyorum bu şarkıya.
2: Şey hiç değişmemiş.
3: Hayır, hem de hiç.
6: Şunlara bak. Çok fazla rütbeli.
0: Onlar Harvard, Yale, Omaha. Bu da lanet Fritz.
6: Bu nasıl görev böyle?
2: Sormamız gereken soru o değil. Buradaki herkes işinde uzman. Bunlar bize ne öğretecekler ki? Yetersiz bakiye.
0: Mümkün değil.
2: Çocuklar, gelin.
4: Bu hepsini al.
2: O para yetmez.
4: Yarın gelip nakit öderim, olur mu?
2: Üzgünüm. Kural kuraldır Pete.
4: Gerçekten mi?

0: Güverte hazır ol!
1: Günaydın. Özel Eğitim Birliği'ne hoş geldiniz. Oturabilirsiniz. Ben Tümamiral Bates, Deniz Eğitim Komutanı. Sizler Tapkan mezunlarısınız. Seçkinler. En iyi pilotlarsınız. Ama o mazi oldu. Düşmanın 5. jenerasyon avcıları çıtayı çok yükseltti. Henüz fazlasını bilmiyoruz ama teknolojik üstünlüğün artık bizde olmadığı kesin. Zafer uzun zamandır ilk defa uçağı kullanan erkek ve kadın pilota bağlı. Yarınız elenecek. Biriniz görev lideri seçilecek. Seçilmeyenler hazırda bekleyecek. Eğitmeniniz bir Tapkan mezunu. Gerçek hayatta ileri tecrübeye sahiptir. Aynını sizden bekliyoruz. Kahramanlık destanları yazdı. Ve bu programın yetiştirdiği en iyi pilotlardan biri sayılmaktadır. O burada size yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi öğretecek. İşte Albay Pete Mitchell. Kod adı Maverick.
2: Günaydın. F-18 uçuş kitabı. Uçağınız hakkında bilmenizi istedikleri şeyleri yazar. Eminim kitabı baştan sona biliyorsunuzdur.
3: Aynen öyle.
4: Kesinlikle.
5: Evet, biliyoruz.
2: Düşmanınız da bilir.
3: İşte başlıyoruz.
2: Düşmanın bilmediği şey sınırlarınız. Onları görmek istiyorum. Sınayacağım. Zorlayacağım. Bildiğinizi sandığınız o şeylerle başlayacağız. Neymişsiniz bir görelim.
6: Russell. Bradley. Heyman Bradshaw.
4: Emredin efendim.
2: Böyle yapmayalım.
4: Beni eleyecek misiniz?
2: O sana bağlı, bana değil.
4: Peki gidebilir miyim?

0: Günaydın havacılar. Albayınız konuşuyor. Temel savaş tatbikatı yapacağız.
1: Bildiğiniz gibi bugünkü konumuz İt Dalaşı. Sadece silah, füze yok. Alt irtifa sınırı
0: 5000 fit altına inmeyeceğiz.
1: Takım olarak çalışıp beni vuracaksınız. Yoksa...
2: Yoksa ne efendim?
0: Yoksa ben sizi vuracağım.
1: Ekipten birini vurursan ikisi de kaybeder.
3: Arkadaşa tevazu öğretelim.
4: Hiç merak etme.
2: Efendim şuna biraz renk katsak mı?
0: Ne öneriyorsun?
2: İlk vurulan 200 şınavçı...

0: Geleceksin mi? Ne dersiniz?
1: Çocuklar, ders.
0: Biraz fazla olmadı mı?
2: Egzersiz yapınca tam yapmalı efendim.
3: O zaman anlaştık beyler. Hava başlasın. Hadi dal ve indir.
4: Ben boyunu görüyor musun?
2: Radara göre önümüz açık. Arkada bir yerde olmalı.
3: Abartma Merik. En azından ilk günümüzde kovulmayalım.
5: Düşman. Mevki iniyor. Sola kır.
6: Sola kırıyorum.
3: Beybek, kanat pilotun nerede?
7: Ruhsun, neredesin?
8: Seni korurum. Geliyorum. Biraz dayan. Dayan biraz.
7: Çabuk ol dostum, çabuk.
8: Beybek, sağ kır.
7: Sağ kırıyorum.
3: Ruhsun hayatınızı kurtardı çocuklar. Ama bedelini ödeyecek.
8: Bu sefer olmaz ihtiyar.
3: Duruşa gelme Mevlik.
7: Rooster çok alçaldın. Yüksel alt sınıra dayandın.
9: Çarpacak.
7: Daha olamaz.
3: Gördüm seni.
6: Aşağı. Yüz on.
10: Şınavı biz çekmeliydik.
11: Ama çekmiyoruz. Rooster hakkında bir şey öğrenmiş oldun.
12: Hey, biz dönene kadar piste göz kulak ol, tamam mı?
6: Hadi
12: hey,
6: çabuk, sen çocuğu bekletmeyin.
3: Vurdum seni. Uçurdum.
8: Olamaz.
6: Selfie çekmek eğlenceli değil mi?
13: Baksana Phoenix, babın tam açılımını millete söylesek mi?
1: Robert dışında yani.
14: Sazan olma bak. Ona niye hikmen diyoruz biliyor musun?
1: Dur bir şey bulun.
13: Bebek arka bagajda.
7: Lanet olsun.
3: Merhaba havacılar. İlk savaşı.
1: Tamam Phoenix, şu herifi atla.
10: Arkanı kolla Phoenix.
7: Sağ kır.
14: Sağ kırıyorum.
7: Nereye gidiyor?
14: Bunun huyu böyle dostum. Basar gider kana kalırsın.
3: Kanat adamını terk et. Bu stratejiyi bayağıdır görmedim.
7: Sana adam dedi Phoenix. Bu lafı yiyecek misin?
14: Sana da adam demedikçe alınma. Konuş benimle bak. Mermit nerede?
7: Tanrım uçağa çevirip geldi bile.
14: Koru beni Hankman.
1: Bu sizler için gelsin. Bizim orada fosil böyle görülür.
3: Pekala Hankman. Sana bir ders verelim. Vuruldun Phoenix.
14: Kahrolasıca.
3: İşte bu kadar.
7: Hadi bakalım. Göster kendini.
3: Gel kendin gör.
7: Elveda kötülük. Hankman geliyor.
3: Evet, iyisin. Hakkını vereyim.
1: Yanet olsun.
7: Phoenix, onu göremiyorum. Yakın mıyım? Phoenix.
14: Geberdim yağlık.
6: Ahirette görüşürüz, Bekmen.
1: Nerede bu ya, nerede bu?
3: Vurdum gitti.
6: 79. 1. 80. 1.
3: Hadi bakalım 80. Sıradaki.
10: Tamam vuruldum.
6: 51. 52.
1: Hey Rooster, özel bir soru sorabilir miyim?
8: Nasılsa soracaksın.
1: Mevlik'le aranızdaki olay nedir? Sanki biraz dengeni bozdu.
8: Seni hiç ilgilendirmez. Nerede bu adam?
1: Ben hep buradaydım. Yok artık be.
3: Şimdi görüyor musun? Hadi şu işi bitirelim.
8: İt dalaşı.
1: Bunların olayı ne be?
3: Pekala. Bizi bu duruma soktun. Peki şimdi nasıl çıkacaksın?
8: İstediğiniz zaman pes edebilirsiniz.
3: Ne kadar alçalmak istersin?
8: Sizin kadar alçalabilirim efendim. Bunun bir anlamı olmalı.
3: Geçmişi geride bırakalım. Her ikimiz de.
8: Buna inanmak istiyorsunuz değil mi?
3: Alt irtifa 5 mevlik çocuklar. Sınıra geldiniz.
14: Çarpacağız.
3: Senin stratejine yere çakılacağız. Hamleni yap.
14: Çarpacağız.
3: İşte şimdi oldu. Düşünme, yat.
7: Hadi Rooster, adamın ucunda. Alçal da indir.
8: Ama çok alçak.
3: Çok geç, fırsatı kaçırdın.

0: Sen dalaşı bırak.
1: Lanet olsun.
0: Anca bu kadar Rostas.
2: Honda'ya git, şınav çektirsin.
3: Tamam, bu kadar yeter. Rooster, bu kadar yeter evladım.

0: Alt irtifa ihlali, emre itaatsizlik. Kendini kovduracak mısın?
1: Sen onu merak etme.
0: Bak, ben bu görevi istiyorum. Ama sen kovulursan Hangman'le uçmak zorunda kalırız. Anlat bana, o saçmalık da neydi?
1: Başvurumu geri çekti.
0: Neyi? Kim?
1: Maverick. Deniz Harp Okulu başvurumu geri çekti. 4 yılıma mal oldu.
0: Bunu niye yapsın?
2: Alt irtifa sınırı yerin 5000 feet üstündedir. Bu sadece pilotlarımızın değil, uçaklarımızın güvenliği için de önemlidir. 5000 feet sadece bir kural değil, bir kanundur ve yer çekimi gibi sabittir.
3: Görevde alt irtifa sınırı daha alçak efendim.
2: Ve ben onaylamadan asla değiştirilemez. Özellikle tatbikatın orta yerinde. Peki o kobra manevrana ne demeli? Üçünüzü de öldürebilirdin. Öyle saçmalıkları bir daha görmeyeyim.
4: Sence orada o ekibe ne öğrettin albay?
3: Pek iyi değiller efendim. Öğrenecekleri çok şey var.
2: Onlar dünyanın en iyi savaş pilotları albay.
3: Kariyerleri boyunca bu lafı duydular. Yüksek irtifadan bomba attılar. İt dalaşına girmediler. Bu görevin doğası gereği daha önce karşılaşmadıkları ne
2: bak,
3: kadar...
2: Bak 3 haftadan az vakit var. Takım olarak savaşmayı öğret. Ve hedefe saldırmayı.
3: Ve eve dönmeyi. Sağ salim dönmeyi efendim.
2: Her görevin bir riski vardır. Bu pilotlar bunu kabul etti.
3: Ben etmem efendim.
2: Bugünden itibaren her sabah eğitim planını bildireceksin yazılı olarak. Ve benim onayım olmadan hiçbir şey değişmeyecek.
3: Alt irtifa dahil mi?
2: Özellikle de alt irtifa, albay.
3: Efendim?
2: Nedir bu?
3: Alt irtifa sınırını alçaltma talebi. Görev parametrelerine uygun bombalama için.
4: Zamanlama konusunda bir felaketsin albay.
5: Hey Coyote. Şuna bir baksana.
6: Adam efsane ya. İşte orada.
5: Hayır. Yanındaki. Sana tanıdık geldi mi?
6: Bakın kim var.
5: Bradshaw. Bir yaşıma daha girdim.
3: Merhaba, Theo. Kocaman olmuşsun.
7: Selam be.
3: Emilia?
7: Biliyorum, biraz büyüdüm.
3: Evet.
7: Bar 5'te açılıyor.
3: Hayır, ben borcumu ödemeye geldim.
7: Anne!
3: Baban nasıl?
7: Eşiyle birlikte Hawaii'de. Anne! Mehmet sana borcu varmış.
8: Yok, hiç sorun değil.
3: Israr ediyorum.
8: Teşekkür ederim albay. Hesabını kapatıyorum.
7: Albay mı? Hala mı?
3: Bol madalyalı bir albay.
8: Ödevini bitir. Tekneyi götüreceğiz.
7: Ben gidemem.
8: Gidemem de ne demek şimdi?
7: Yarın sınav var, çalışmam lazım. Daha bugün haberim oldu.
8: Onu tek başıma yüzdüremem.
7: Motoru kullanırsın.
8: Tersaneye onun için götürüyoruz.
7: Motoru tamir ettirmeye.
3: Yardım edebilir miyim?

0: Yardım ettiğin için sağ ol.
1: Yardım ettim mi bilmiyorum.
0: O bakışı atma.
1: Hangi bakışı?
0: O bakışı. İyi akşamlar Pete.
1: İyi akşamlar Penny.

0: Zaman, en büyük düşmanınız. Görevde birinci aşama, vadiye girip iki uçaklı takımlarla saldırı. Şu dar vadi boyu uçup hedefe varacaksınız. Bölgeyi radar güdümlü karadan havaya füzeler koruyor. Semler, ölümcüldür. Ama gökyüzünü korumak için tasarlanmışlar. Altlarındaki kanyonu değil.
1: Düşman kimsenin altlarından uçacak kadar aklını yitirmediğini biliyordur.
0: Ben de sizi bunun için eğiteceğim. O gün irtifanız 100 fit olacak. En fazla. Bunun üstüne çıkarsanız radara girersiniz. Ve bitersiniz. Hızınız saatte 600 knot olacak. En az. Varış süresi 2,5 dakika. Çünkü yakındaki üste 5. jenerasyon avcı uçakları bekliyor. Sizdeki F-18'lerle bir çatışmada ölürsünüz. O yüzden buraya girip, hedefi vurup, o uçaklar sizi yakalamadan uzaklaşmak zorundasınız. Yani burada zaman en büyük düşmanınızdır. Navigasyon sisteminizde vadi simülasyonu var. Bu vadiyi yüksek hızda geçerken düşmanın SEM füze radarına girmemek zor olacak. Ne kadar sert dönerseniz yer çekimi gücü bedeninizde kat be kat yoğunlaşır. Ciğerleriniz sıkışacak. Beyninize kan gitmeyecek. Bu da karar ve etki sürenizi etkileyecek. Bugün size fazla yüklenmeyeceğiz. Alt sınır 300 fit. Hedefe varış 3 dakika. Bol şans.
2: Hedefe 1 dakika 30 saniye. 2 saniye gerideyiz. 480 knot açık.
3: Hızlanmalıyız Koyote.
4: Anlaşıldı. Hızlanıyorum.
3: Lanet olsun.
0: Neden öldüler?
5: 300 fit sınırını ihlal ettik. SEM'lere hedef olduk.
0: Hayır. Onlar neden öldü?
6: Yavaşladım ve onu uyarmadım. Benim hatam.
0: Neden takımınla iletişim kurmadın?
6: Hedefe odaklanmıştım.
0: Acılı aileye verecek nedenin var mı?
6: Yok efendim.
0: Neden vadi dönüşümü yapmadın? Araziyi derste gördük. Bana anlatma. Ailesini anlatırsın.
7: Hangman yavaşla. Kanyon iyice daraldı.
8: Reddedildi Payback. Hızını artır.
7: Çok hızlı gidiyorsun dostum.
8: İyi. Hedefi erken tuttururuz.
7: Yavaşla be lanet olası. Rotada kalamıyorum. Duvara çarpacaksın. Dikkat dikkat dikkat.
0: Neler oldu?
1: Olabildiğince hızlı gittim. Ölüm kalım meselesiymiş gibi.
9: Ve takımını tehlikeye attın. Kanat pilotun öldü.
1: Bana yetişselerdi.
10: Rooster, 20 saniye gerideyiz. Başaramayacağız.
11: Bir şey olmaz. Hızımız iyi.
10: 500 knot'a çıkıyoruz.
11: Reddedildi Yale. Bu hızla devam.
10: Rooster, geç kalıyoruz.
11: Ama hayattayız. Arayı düzlükte kapatırız.
10: Başaramayacağız.
11: Sen bana güven. Bu...

0: neden öldünüz? Sen takım lideriydin. Sen ve takımın neden öldünüz?
1: Efendim, hedefe ulaşabilen tek pilot.
0: Bir dakika gecikti. Düşman uçağına gelip kendini vurma vakti tanıdı ve öldü.
2: Nereden biliyorsun?
3: Yeterince hızlı uçamıyorsun. Kaybedecek tek saniyen yok.
2: Ama hedefe ulaştık.
0: Ve üstün nitelikli düşman uçağı dönüş yolunda seni avlayıverdi.
2: İt dalaşına gireriz o zaman.
0: Beşinci jenerasyon avcıya karşı.
2: Tabii, bir şans.

0: Başka taktikle de başarılır.
1: Gerçekten anlamıyorsun. Bu görevde ya adam gibi mevrik tarzı uçulacak ya da oradan geri dönülmeyecek. Gücendirmek istemedim.
2: Ama niyeyse hep gücendiriyorsun.
1: Eleştiri olarak alma ama çok geri kafalısın. O kadar.
3: Teğmen.
1: Çatışmaya gidiyoruz oğul. Canlı hiçbir pilotun görmediği cinsten. Hatta onun bile. Bence geçmişi kurup durma artık.
0: Bu da ne demek şimdi?
3: Rusır.
1: Mevlik'in onun babasıyla uçtuğunu siz de biliyorsunuz
3: Teğmen,
1: değil mi?
3: Teğmen, bu kadar yeter.
1: Mevlik'le uçarken bunun babası...
4: Teğmen, sana yeter dedi.
1: Sorun yok, sorun yok. Hey, hey, hey.
3: Uzatmayın.
1: O bu göreve uygun değil.
3: Uzatmayın.
1: Biliyorsun. Haklıyım biliyorsun.
3: Dağılabilirsiniz.

0: Nüksette ha?
1: Henüz bilmiyoruz. Yapabilecekleri bir şey yok. Konuşmak bile onun için çok zor.
0: Sera, çok üzgünüm.

Amiral. Kanat pilotum nasıl? Lütfen, beni merak etme. Senin için ne yapabilirim? Pekala. Rooster hala yaptığım şey için bana kızgın. Zamanla nedenini anlayacağını sandım. Affedeceğini umdum. Göreve 3 haftadan az kaldı. Çocuk hazır değil. Benden öğrenmek istemiyor. Ice, lütfen. Benden birini daha ölüme göndermemi isteme, lütfen. Onu göndermemi isteme. Beni gönder.

0: Ben savaş pilotuyum. Donanma pilotuyum. Mesele ne olduğum değil, kim olduğum. Bunu nasıl öğreteyim? Öğretebilsem bile Rooster bunu istemiyor. Donanma da istemiyor. Geçen sefer bu yüzden attılar. Burada olmamın tek nedeni sensin. Onu bu göreve yollarsam eve dönemeyebilir. Göndermezsem de beni asla affetmez. Her durumda onu sonsuza dek kaybederim. Biliyorum. Biliyorum.
1: Donanmanın mevki ihtiyacı var. Çocuğun mevki ihtiyacı var. Seni bunun için istedim. Sen bunun için hala buradasın.
0: Sağ ol Ayz. Her şey için.
1: Son bir soru. En iyi pilot kim? Sen mi, ben mi?
0: Bu güzel bir an. Bozmayalım.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Teşekkürler.
4: Görüşürüz.
5: Ya ben
6: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
7: Ya da her şekilde görüşürüz.
6: O yüzden hiç utanma Kaya.
4: Görüşürüz.
8: Görüşürüz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
13: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express

0: kim tutar seni?
1: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
0: Ne?

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Tam da leslik.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
1: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Sen de bakıma katıl. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
4: Allah aşkına neden?
3: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
3: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
5: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
6: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece Duru'la.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
7: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
6: Yani?
7: Seni düşündürmeyen teknoloji.
8: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
9: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
9: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
9: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok. Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız. Burası

0: Bu salı binde Ruffles ve Doritos patates cipsi 115 lira. Simbad kırık ceviz içi 219 lira.
1: Şimdi kalkama.
2: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de?
3: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al. Garanti BBVA.
4: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
6: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
7: Bir telefon uzakta olan.
4: Bir bankacı. Tanıştıralım.
8: Benim bankacım Müge.
9: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, Benim Bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Efendim?
1: Neler oluyor?
0: İt dalaşı futbolu. Hücum ve savunma hepsi bir arada.
1: Kim kazanıyor?
0: Galiba skor tutmayı bıraktılar efendim.
1: Bu birlik henüz eğitimini tamamlamadı. Her dakika önemli albay.
0: Evet efendim.
1: O zaman niye burada oyun oynuyoruz?
0: Takım oluştur dediniz efendim. Alın size takım.

0: Gideyim mi? Emilia dönmeden önce yani.
1: Bu gece bir arkadaşında kalacak.
0: Ha, güzel. Emilia'ya sen daha da yakınlaşmışsınız son gördüğümden beri.
1: Evet. Evet,
0: nasıl
1: yakınız.
0: İdare ediyorsun?
1: Şey, hazır olmasa bile her konuda özgürlük istiyor.
0: Sence kime çekmiş bilemedim.
1: Galiba şunu öğrendim. Ona güvenmem gerek. Arada hata yapmasına izin vermeliyim.
0: Bu zor bir karar.
1: Rooster'la sorun nedir?
0: Deniz Harp Okulu başvurusunu geri çektim. Kariyerine geç adım attı.
1: Neden?
0: Annesi uçmasını hiç istemedi Goose'u olanlardan sonra. Ölmeden önce bana söz verdirdi. Öyle...
1: Rooster bunu biliyor mu?

0: Bunun için benden her zaman nefret etti. Annesinden de etmesin.
1: Bu zor bir karar.
0: Kaybettiği babası olmak istedim. Sadece... keşke daha iyi yapabilseydim. Asıl nedeni şu. Hazır olmadığını düşünmüştüm.
1: Peki şimdi hazır mı?
2: Anne ben geldim.
1: Bu gece Karen'larda kalmayacak mıydın?
2: Karen hasta. Bir sürü ödevim var.
0: Gitsem iyi olur.
1: Gitsen iyi olur. Yemek yedin mi peki?
2: Yemedim. Dışarıda yedin mi?
1: Hayır, yemeyelim. Bir şeyler hazırlarım. Birazdan iniyorum. Dur. Oradan çıkma.
0: Ne?
1: Bak, ona iyi örnek olmalıyım. İlk randevuda eve erkek atılır mı?
0: İlk randevumuz değil ki.
1: Ne dediğimi anladın.
0: Tamam. Peki. Ama bir daha pencereden çıkmayacağım.
1: Belli olmaz.
0: Hayır, ben ciddiyim. Seni bir daha terk etmeyeceğim.
1: Çok konuşma. Hadi git buradan.

0: Kalbini tekrar kırma.
1: Günaydın. Hedefiniz olan uranyum zenginleştirme tesisi faaliyete daha erken geçiyor. Ham uranyum 10 gün içinde tesise getirilecek. Sonuç olarak görev erkene çekildi. Bir hafta. Vadinin radyasyona maruz kalmasına engel olmak için.
2: Efendim, kimse alçak irtifada başarılı olamadı.
1: Yine de görev tamamlanacak. Albay.
3: İkinci aşamaya hazırlanmak için bir hafta var. Görevin en tehlikeli aşaması. Dik dalışla ani baskında vurup kaçacağız. Ve bize en az iki mucize lazım. İkili F-18 takımı yakın kanat uçuşu yapacak. Takım çalışması. Görevin başarısı ve hayatta kalmanız uçakların kusursuz koordinasyonuna bağlı. Bildiğiniz gibi bu tesis iki dağ arasında. Son etapta hedefe doğrudan ve dik dalışla yaklaşacaksınız. Bu mümkün olan en alçak irtifada uçmayı ve tek muhtemel saldırı açısını sağlayacak. Hedefinizin isabet alanı 3 metreden çok daha dar. Çift pilotlu uçak hedefi lazerle işaretleyecek. İlk ikili açıktaki havalandırma deliğinden lazer güdümlü bombayla reaktöre ulaşacak. Bu ikinci ikiliye alan açacak. Bu birinci mucizeydi. İkinci ekip öldürücü atışı yapacak. Ve hedefi yok edecek. Bu da ikinci mucizeniz. Ekiplerden biri hedefi vuramazsa...
4: Iskaladık.
3: Görev başarısız olur.
5: Lanet olsun.
3: Çıkışta dağa çarpmamak için dik bir yüksek G tırmanışı yapılacak.
6: Oğuz'da dik tırmanış en az 8 G kuvvet eder.
3: 9 en az.
7: F-18'lerin gövdesi en fazla 7.5'a dayanır.
3: Bu kabul edilen limit. Sağ çıkmak için fazlasını başarmalısın. Uçak gövdesini yamultmak pahasına. Öyle hızlı tırmanacaksın ki ağırlığın 900 kilo olacak. Kafatasın omuriliğine basacak. Ciğerlerin üstüne bir fil oturmuşçasına sıkışacak. Bilincin kapanmasın diye büyük mücadele vereceksin. Şurası en savunmasız olduğunuz yer. Orası tabut köşesi. Daha bir şekilde çakılmadığınız varsayalım. Tüm hızınızı kaybederek düşman radarına doğru tırmanacaksınız. Birkaç saniyede düşman semlerinin hedefi olacaksınız. Daha önce G gücüne maruz kaldınız ama bu seferki sizin ve uçağınızın kırılma noktası olacak.
0: Efendim, bu görev başarılabilir mi?
3: Bu sorunun cevabı kokpitteki pilota bağlı.
8: Konuş benimle, bağlı.
9: Hedeften 12 saniye geri.

0: gerideyiz. Acele edelim. Çabuk çabuk.
1: Tamam. Arkamdan ayrılmayın.
0: Ha? Nasıl bu da kim?
2: Mavi takım, radara girdiniz.
1: Lanet olsun Memrik bu.
3: Bunun burada ne işi var?
2: Sizi durduracak düşman pilotuyum. Mavi takım, ne yapacaksınız?
4: 20 mil solunda saat 10 yönünde kapanma hızı 700 nat.
1: Karar senin, ne yapmak istiyorsun?
3: Devam etmek. Çok yaklaştık. Hedefte kal.
4: Kuzeye doğru yöneldi.
1: Sert tırmanışa hazır.
3: Lazerlemeye hazır ol ben.
4: Tamam, o işmedi.
2: Mavi takım, düşman hala yaklaşıyor.
1: Tırmanıyorum. Benimle bak. Memrik nerede?
4: 5 mil ötemizde hızla yaklaşıyor.
3: Hedef göründü.
1: Lazerim nerede bak?
4: Odaksız, odaksız. Oturmadı. Üzgünüm, kilitleyemedim.
1: Vakit yok. Bombayı bırakıyorum. Kahretsin, vuramadım.
2: Kilitlendim.
1: Memrik füzesini bize kilitledi.
3: Yapma, işimiz bitti.
2: Mavi takım, kaybettiniz. Burnunu düzelt Coyote.
5: Coyote cevap ver.
2: Coyote cevap ver. Coyote kanatları düzelt. Lanet olsun G kilidine girdi.
5: Coyote! Coyote!
3: Yere çakılacak.
2: Peşinden gidiyorum. Hadi kenetlen, kenetlen, kenetlen. Kendine gel artık.
5: Coyote, Coyote.
2: Hadi, hadi, hadi Coyote toparlan. Coyote, hadi çabuk lanet olsun Coyote. Coyote!
6: Yüksel.
2: Coyote, sen iyi misin? İyi misin?
0: İyiyim ben. İyiyim.
2: Güzel, güzel. Bugünlük bu kadar yeter.
3: Direkten döndü.
2: Tam köşeden.
1: Koş sürüşün, koş sürüşün!
3: Koş sürüşün!
4: Phoenix, bizim sol motor yanıyor.
3: Tırmanıyorum. Hız kesiyorum. Sol motor yakıt kesildi. Yangın

0: Phoenix ve Bob bu gece hastanede gözlem altında tutulacak. İyileşecekler.
1: İyi bari. Hiç kanat pilotu kaybetmedim.
0: Şanslısın. Uzun yıllar uçta gör. Başkaları da olacak.
1: Senin için kolay tabii. Karın yok. Çocuğun yok. Çakılsan yas tutacak kimsen yok.
0: Eve dön. Biraz uyuyalım.
1: Harp okulundan başvurumu niye çektin? Neden bana engel oldun?
0: Hazır değildin.
1: Ne için değildim? Ha? Senin gibi uçmak için mi?
0: Hayır. Kuralları unutmaya, içgüdülerine güvenmeye, düşünmeyip yapmaya. Yukarıda düşünürsen ölürsün, inan bana.
1: Babam sana inanmıştı. Ben aynı hataya düşmem.
2: Maverick.

0: Neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Biraz izin al. Ne kadar istersen.
1: Teşekkür ederim efendim ama vakit yok. Görev için...
0: Eğitimi ben devralıyorum.
1: Efendim?
0: Bu işi istemediğini ikimiz de biliyoruz.
1: Ama hazır değiller.
0: Görevin onları hazır etmekti.
1: Efendim şuna inanmalılar. Bu görev başarılabilir.
0: Ama onlara başarılamayacağını öğrettin.
1: Efendim?
0: Uçuştan alındın albay. Kalıcı olarak.
1: Efendim?
0: Hepsi bu kadar.

0: duydum. Çok üzüldüm. Şimdi ne yapacaksın?
1: Ayşe artık yok. Bir seçeneğim yok ki.
0: Dönüş yolunu kendin bulursun.
1: Hayır beni. Ben yokum. Bu iş bitti.
0: Pete, havada kanat pilotunu kaybedersen mücadele edersin. Öylece pes etmezsin. Onlar senin pilotların. Ve başlarına bir şey gelirse kendini asla affedemezsin.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Ama bir yol bulacaksın. Buna eminim.
2: Albay Mitchell eğitim görevinden alınmıştır. Bugünden itibaren parametreler yenilendi. Hedefe varış 4 dakika oldu. Vadiye daha düşük hızda gireceksiniz. 420 natı aşmayacaksınız.
3: Efendim, bu sürede düşman uçakları bizi yakalamaz mı?
2: Teğmen, düşman uçağıyla çatışmaya girebilirsiniz. Dağa çakılınca kurtulma ihtimali nedir? Hedefe daha yüksek irtifadan saldıracaksınız. Kuzey seviyesinden. Lazerle işaretlemesi zor olacak ama yüksek G tırmanışına gerek kalmayacak.
4: Füzeleri keklik gibi avlanırız.
2: Bu da kim böyle?
5: Meriten kontrol merkezine. Alfa noktasına giriyorum. Yeşil bölgeyi onaylayın.
6: Mevrik, burası kontrol merkezi. Yeşil bölge onaylandı ama tatbikatınız buraya işlenmemiş efendim.
5: Ama yine de gideceğim.
0: Güzel.
5: Hedefe varış süresi 2 dakika 15 saniye.
7: 2.15 mi? İmkansız.
5: Son saldırı noktası. İçeri yöneliyorum.

0: canına be. Tam isabet.
1: Evet. Vay.

0: Beni zor durumda bıraktın albay. Bir yandan bu görevin başarılabileceğini ispatladın. Hayatta kalma yolunu gösterdin. Ama öte yandan bunu milyarlarca dolarlık bir uçağa kaçırıp onu bir daha uçamaz hale getirerek yaptın. Artık seni koruyacak bir Iceman yok. Divana harbe çıkıp ordudan atılman için yeterli gerekçe var. Sence ne yapayım? Neyi tehlikeye atayım? Pilotların hayatını ve görevin muhtemel başarısını mı? Yoksa kendi kariyerimi mi? Seni ekip lideri yaparak.
1: Efendim, bence Koramiral retorik bir soru sordu albay.

0: Konuş benimle kuzum.
1: Albay Mitchell. Sen buraya aitsin. Bizi gururlandır.

0: Sizinle uçmak bir şerefti. Her biriniz donanmanın as pilotlarısınız. Bu son derece net bir görev. Seçimlerim de bu doğrultuda oldu. Ötesi yok.
1: Foxtrot ekiplerini seç.
0: Payback ve Fanboy. Phoenix'e bak.

0: Veya kanat pilotun.
1: Rooster.
2: Diğerleri gerektiğinde görev almak üzere gemide bekleyecekler. Dağılabilirsiniz.
3: Hedefiniz açık ve somut bir tehlikedir. Bir haydut devlet yönetiminde gizli bir uranyum zenginleştirme tesisi. Şu iki dağ arasına konuşlandırılmış bir yeraltı sığınağı. Giriş güzergahı 5. jenerasyon 2 avcı destekli karadan havaya füzelerle korunuyor. Sizin F-18 ekibi sınırı geçince USS Leyte Gulf gemisi çıkışlı Tomahawk'lar senkronize saldırıya başlayacak. Şuradaki düşman sahasının kalkış pistlerini yıkacaklar. Ama halen havada olan uçaklarla uğraşmanız gerekecek. Tomahawk'lar vurur vurmaz geldiğinizi öğrenecekler. Hedefe varış için sadece 2 dakika ve 30 saniyeniz var. Sonrasında Tomahawk'ların vuramadığı tüm uçakların hedefi haline gelirsiniz.
0: Hepiniz bugün için eğitildiniz. Sağ salim dön.

0: Efendim? Efendim? Ben şey
1: tüm
0: diyecektim de.
2: Konuşuruz. Geri dönelim de. Hey Bradley. Hey. Başaracaksın.
3: Maverick. Hey, dalmışsın. O bakışı hiç sevmedim.
2: Hep aynı bakışı. Sağ ol. Tekrar görüşemezsek sağ ol Mudo.
3: Benim için şerefti.

0: Hançer 1, rampa 1'de kalkışa hazır.
1: 7 hançer beklemeli.
2: Hançer 4, kalkışa hazır.
3: Hançer 3, kalkışa hazır.
0: Hançer 2, kalkışa hazır.
4: Destek kuvvetler havalandı. Saldırı grubu hazır. Kalkış emri bekleniyor.
5: Gönder.

0: Hançer 2 kalktı. Hançer 3 kalktı. Hançer 4 kalktı.
1: Komancı Hançer 1, beklemede bilgi geç.
2: Komancı 1-1 hazır. Bölge temiz. Hançerler ilerleyebilir.
1: Anlaşıldı. Hançerler, radar altına iniyoruz.

0: Hançerler radar dışı. E2 radarına geçiyorum.
1: İşte geldik. Düşman bölgesi ileride. Varışı 60 saniye. Komançi, Hançer 1, rapor.
0: Komançi, bölge temiz. Karar sizindir.
1: Anlaşıldı. Hançer saldırısı.
2: Tomahawklar yolda.
3: Artık geri dönüş yok.
1: Hançerler, saldırı pozisyonu alın. Hazır olun. Hedefe doğru ilerliyoruz. 2 dakika ve 30 saniye için 3, 2, 1, başlat.
4: 2 başlattı.
5: 3 başlattı.
4: 4 başlattı.
1: Giriyoruz.

0: Sam rampası yukarıda.
1: Radardan yırtık galiba Mel.
0: Bunun kıymetini bilelim.
2: Semler geliyor. Dağıt üç yönünde.
3: Hedefe 2 dakika var.
4: Tamam. Rooster'ın birkaç saniye gerisindeyiz. Hızlanalım.
5: Düşman hava sahasında Tomahawk temasına son 30 saniye.
6: Hançer, komandçı konuşuyor. İki düşman gördük. Tek grup, iki uçak.
7: Bunlar da nereden çıktı? Uzun menzilli devriye mi?
1: Komandçı, bunlar nereye gidiyor?
8: Bize göre 09050 güney basın.
9: Uzaklaşıyorlar. Burada olduğumuzu bilmiyorlar.
0: Tomahawk'lar hava üssünü vurunca düşman uçakları hedefi savunmaya geçecektir. Onlardan önce varmak zorundayız. Hızı arttırın.
1: Takipteyiz Mevlid. Beni bekleme.
10: Komutanım, hançerler 2 ve 4 geride kaldı. Hedefe 1 dakika 20 saniye.
5: Tomahawk teması. 3, 2... Temas. Düşman pisti imha edildi.
7: Geldiğimizi duyurduk.
6: Düşmanlar hedefi korumak için rotadan çıktı.
0: Rooster, nerelerdesin?
11: Hadi be Rooster. Düşmanlar ensemizde. Topuk diyelim.
4: Hadi dal ve indir.
0: Dikkat et Felix.
10: Düşmanlar hedefe 2 dakikada. Hançerler hedefe 1 dakikada.
12: Çabuk ol Rooster. Hızlan ya da öl.
0: Çocuklar çok yavaş kaldık. Hadi hızlanalım.
4: Eğer hızı hemen artırmazsak oraya vardığımızda düşmanları karşımızda bulacağız.
0: Konuş benimle baba. Hadi evlat, başarabilirsin. Hiç düşünme. Sadece yap.
4: Rooster, o kadar da demedik.
0: Aferin evlat, aferin sana. Tamam, hadi bakalım.
4: Aa, Rooster, ağır ol oğlum.
10: Komutanım, hançer 2 arayı kapatıyor.
7: Pekala, hedefe vurun, eve dön.
0: Hedefe 30 saniye. Bak, lazerini kontrol et.
13: Havadan karaya kontrol, tamam. Lazer kodu onaylandı. 1-6-8-8. Lazer hazır.
0: Kafayı kollar.
4: Lanet olsun, bu da ne?
0: Beybek, orada mısın?
13: Tam arkandayım.
0: Phoenix, tırmanış için hazır ol.
1: Hançer 3, ben hazırım.
0: Tırmanıyoruz. 3, 2, 1.

0: hedefi gösterme artık.
1: Dön Çelik. Biraz bekleme.
0: Hadi bak, hadi çabuk.
1: Biraz bekle. Tamamdır, kilitlendim.
0: Hedef belirlendi, bomba atıldı.
2: Birinci mucize.
0: Hançer 2 neredesin?
3: Geliyorum be, az kaldı. Ben bu lazerim nerede kaldı?
4: Rüster, bu lazerde bir sorun var. Lanet olsun. Hedef yok.
3: Hadi çocuklar, vaktimiz yok.
5: Çalıştır şunu. Uğraşıyorum. Çabuk ol ben
4: bu. Az kaldı, çok az kaldı.
6: Hadi Femboy, çalıştır şunu.
7: Vaktimiz yok, kör atış yapacağım.
4: Rüster, halledeceğim.
7: Çok iyi.

0: ikinci mucize. Tabut köşesindeler.
1: Durun, daha bu iş bitmedi. İşte geliyor. Radar uyarısı bize yaklaşıyor. Phoenix sağa kır.
2: Ağırlık atmalıyız. Hancı'nın savunmada.
3: Bir tane daha geliyor.
1: Hancı'nın savunmada. Russell, rapor ver. Aman tanrım.
3: Bize yaklaşıyor, bize yaklaşıyor. Sakır Beybek, sakır.
4: Sağa kırıyorum.
3: Olamaz, geliyorlar. Alt yönünde sen var Russell. Karşı müdahale geliyor. Hançer vurulmadı.
1: Hançer bir savunmada.
2: Konuş benimle bak.
3: Sakır Phoenix, sakır. Dokuz yönünde, dokuz yönünde.
1: Russell, altı yönünde iki tane daha.
3: Hançer iki savunmada.
1: Beybek, sen füzesi karşında.
3: Hançer dört savunmada. Russell düşman, düşman.
2: Konuş benimle.
3: Hançer iki savunmada.
1: Phoenix, sakır.
2: Görüyorum, görüyorum.
3: Hançer iki savunmada. Lanet olsun, fişek bitmiş.
1: Russell, kurtul, kurtul.
3: Kurtulamıyorum. Kilitlendiler, kilitlendiler. Mel, hayır.
2: Hançer bir vuruldu. Tekrar ediyorum, hançer bir vuruldu. Mevlüt vuruldu.
5: Hançer bir rapor ver.
3: Rapor ver. Hançer bir cevap ver.
6: Bana şüt, görmedim.
3: Geri dönmek zorundayız.
7: Kumancı. Düşmanlar yaklaşıyor. Tek grup silahlı. Hançerler güneye yönelim.
8: Karşılaşmaya bir dakika.
0: Onları hemen gemiye getirin.
7: Hançerler giriş kontrol noktasına.
8: Düşmanlar yaklaşıyor.
3: Mevrik ne olacak?
0: Mevrik için bir şey yapamazsın de. F-18'de yapamaz.
9: Yedek hançer koruma için kalkış izni istiyor.
7: Onaylanmadı yedek.
0: Arama kurtarma yolu.
10: Onaylanmadı. Düşman oradayken olmaz.
11: Ama efendim, Mevrik hala orada.
10: Bugün başka kayıp vermeyeceğiz.
0: Onları geri getirin.
9: Hançer, çatışmaya girme. Tekrar ediyorum.
5: Çatışmaya girme.
8: Hançer, onayla.
2: Rooster, düşman yaklaşıyor. Geri dönemeyiz.
12: Rooster, o gitti. Mevrik öldü.

0: 2 vuruldu. Hançer 2 vuruldu.
1: Hançer 2 cevap ver. Hançer 2 duyuyor musun?

0: Sen iyi misin?
1: Evet, iyiyim. Sen peki?
2: Peki.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ne arıyorsun burada?
1: Burada ne mi arıyorum?
0: Ben o füzeyi sen buraya inesin diyemeyedim. Şimdiye gemiye dönmen gerekirdi.
1: Hayatını kurtardım.
0: Ben seninkini kurtardım. Olması gereken buydu. Aklından ne geçiyordu ha?
1: Bana düşünme demedin mi sen?

Evet. Seni görmek güzel. Seni görmek de güzel. Plan nedir peki? Ciddi olamazsın.

0: Yok daha neler. F-14 mü?
1: Ben onunla 3 MiG vurmuştum.
0: O şeyin uçup uçmadığını bilmiyoruz ki.
1: Öğrenelim o zaman.
0: Pekala. Orada adamlar var.
1: Evet.
0: Fazlası da var.
1: Tamam. Koşmaya başlayalım.
0: Hadi koş, koş.
1: Bak, ben sana hava için evet. Sinyal verince şu düğmeyi kaldır ve 21'e girinceye kadar tut, motor çalışır. Sonra kabloları çek, bağlantıyı kopar. Anladın mı?
0: Evet.
1: Harika. Ben çıkınca merdiveni topla. Tamam. Daha dün gibi ha Mev.

0: çok eskiymiş. Pekala.
1: Kanobi, tamam.

0: Buradaki pistte delik deşik. Bu antikayı nasıl uçuracaksın bilmiyorum. Bu kanatlar niye açılıyor? Ve bu taksi yolu. Uçuş pisti değil. Bu çok çok kısa bir taksi yolu Mev.
1: Sadece sıkı tutun.
0: Hayır olamaz.
1: Tamam hadi. İbreye gidiyor hadi.

0: hadi.
1: Tamam.
0: Ne? İşte gidiyoruz.
2: Sıçtık.

0: komutanım. Bronstar'ın takip cihazından sinyal alıyoruz. Ama sanırım arızalı.
1: Sinyal gitti mi?
0: Hayır komutanım. Süpersonik hızda.
1: Uçuyor yani. Peki neyle?
2: Komutanım, donanma raporuna göre havada bir F-14 Tomcat var ve bize doğru geliyor.
1: Bu olamaz. Bu mümkün değil. Maverick.
3: Tamam Rooster. Gemiyle bağlantı kur.
4: Ona çalışıyorum. Telsiz iptal. Radar yok. Burada ne varsa bitik. Ne yapacağım anlat bana.
3: Tamam. Önce telsiz. Şeye gir. UHF-2 akım anahtarı. Onu denet.
4: Burada 100 tane akım anahtarı var. Sence hangisi?
3: Bilemiyorum. O babanın işiydi.
4: Bir yolunu bulur. Mev 2 düşman alçakta 5 önünde. Ne yapacağız?
3: Tamam dinle. Sen sakin ol. Kim olduğumuzu bilseler çoktan ölmüştük.
4: Evet. İşte geliyorlar. Planın ne?
3: Sadece maskeni tak. Unutma. Biz aynı takımdayız. El salla ve gülümse. El salla ve gülümse.
5: O işaret neydi? Ne dedi bize?
3: Ne dediği hakkında hiçbir fikrim yok.
5: Peki bu neydi? Bir fikrim var mı?
3: Hayır, bunu da ilk kez görüyorum.
1: Lanet olsun. Kanat pilotu atış mesafesine giriyor.
3: Tamam, beni dinle. İşaretim ne? Başının üstündeki halkaları asıl. O fırlatma kolu.
4: Ne? Bunları atlatabilir miyiz?
1: Silah, füzeyi atlatamayız.
4: O zaman it dalış.
6: Bir F-14, son teknoloji avcılara karşı.
4: İş uçakta değil, pilottadır. Ben olmasam peşlerine düşerdim.
1: Ama sen buradasın.
4: Hadi ama Mev. Düşünme. Sadece yap.

nedir ya? Lanet olsun, o şey de neydi? Sıkı tutun, çok alçalacağız. Arazi yapısı hedef sistemini şaşırtacak. İşte geliyor.

0: İşaret aldık, işaret aldık.
1: Lanet olsun.
0: Hadi be, o pilot şeylerinden yap.
1: Sıkı tutun.
0: Vay be!
1: Kilitlendim, şansımı deniyorum.
0: Vay senin!
1: Güzeller bitti, silahlara geçiyorum.

0: Hadi Mev, hadi! Halledersin Mev!
1: Dur, daha bitmedi.
0: Son bir şans.
1: Başarabilirsin.
0: Hadi Mevrik.
1: Çalıştırdım.
0: Harikasın. Hadi bizi gemiyle görüştür.
1: Tamamdır.
0: Hayır olamaz.
1: Bu herif nerede?
0: Burnumuzda. Lanet olsun, cephane bitti. Füze geliyor. Rosser fişekler.
1: Direkten döndük. Fişek bitti mi?
0: Kurtulamayacağız. Fırlamalıyız.
1: Ne?
0: Yükselmemiz gerek. Sana der demez fırlatma, kolunu çek.
1: Mev, bekle.
0: Rooster, başka yolu yok. Fırlat. Rooster, kolu çekme, koltuğu fırlat.
1: Aman

0: Çok üzgünüm. Çok üzgünüm kız.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
5: dondurma. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
6: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
8: Haydi gel. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
10: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSpor'ları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
11: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşına tak.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
4: Sana mı, sana da bir tane.
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Mis gibi karamel kokuyor.
11: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
14: Allah aşkına neden?
13: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
14: Karnın doyar da ruhun aç.
13: Dört nala yaşıyoruz.
14: Tamamdır beyaz atlı prens. Tamamdır şakamatik.
13: Şaka değil. Gerçek popkek aşkı. Ben bu aşka doyamam.

birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes iki orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
3: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
9: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak uygulaması ile %50 nakit iade. Migros.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'te. Burası

0: Çekiyorum.
1: Evet. Evet.
2: Harikasınız ya.
3: Nasıl oldu? Nasıl?
4: Bakalım.
2: Hemen.
4: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al. Garanti BBVA.
6: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
7: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
8: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
9: Bir telefon uzakta olan.
6: Bir bankacı. Tanıştıralım.
10: Benim bankacım Müge.
6: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
11: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
13: Günaydın hanımlar, beyler. Şu anda kurtarıcınız konuşuyor. Lütfen kenarları bağlayınız. Koltukları dik, masaları kapalı koruma getiriniz. Ve iniş için hazırlanınız.
14: Merhaba Hengmen. İyi görünüyorsun.
13: İyiyim zaten dostlarım. Çok çok iyiyim. Güvercede görüşürüz.

0: Tek rüzgarla gidiyor. İniş takımı yok, kuyruk kancası yok. Set çekin, barikatı yükseltin.
1: Sert iniş, sert iniş. Barikatı yükseltin.
2: Çekin.

0: 2 oldu.
1: Nevinke 5 etti. Herkesi geçti.

0: Selam mı ev?
1: Jimmy? Penny buralarda mı?
0: Emilia'yı da alıp tekneyle açıldı.
1: Peki ne zaman dönecek?
0: Hiç bilmiyorum. Bir şey ister misin?

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Hüber isimli bir adamın hikayesi. Hüber Fiorenti. 47 yaşında. 90 kilo. 1.90 boyunda. Bir sineği bile incitemeyecek bir adam. Sorun şu ki bu kadın bir sinek değil.
1: Bu biraz sert oldu.
2: Baksana, bu yaptığın bence doğru değil.
3: Sizi duyamıyorum. Hadi bakalım, konuşabileceğimiz bir yere gidelim. Yürü.

0: Başkomiser beni görmek istiyor. Onu bir güzel ıslatın.
1: Merhaba Über.
2: Merhaba Über.
3: Merhaba Über.
1: Nasılsın Über?
0: Evet.
4: Bay Fiorenti, ben Van Eyck.
0: Merhaba Bay Van Eyck.
4: Gece gündüz görevdesiniz, biliyorum. Size mesaj bıraktım ama yanıt alamadım. Sizi bulabilmek çok zor oluyor.
0: Doğru söylüyorsunuz. Zaten şu anda da görevdeyim. O yüzden hemen sadede gelin.
4: Kredi limitinizi aşmışsınız. Bu üçüncü kez oluyor. Bunu halletmek için gece yarısına kadar vaktiniz var. Yoksa kartınızı bloke edeceğim. Yeterince açık mı?
0: Geliyorum.
5: Hayır!
0: Beni mi çağırttınız?
5: Hüber, Hüber. Nen var senin? Canın mı sıkkın?
0: Hayır efendim, her zamankinden fazla değil. Aslında her şey yolunda.
5: Hüber, insanları bu şekilde dövemezsin.
0: Kulüpteki kızdan söz ediyorsanız o aslında bir erkek efendim.
5: Dönmeden bahsetmiyorum, o beni ilgilendirmiyor. Ötekilerden söz ediyorum.
0: Ötekilerden mi? Kimlerden?
5: Hüber, Hüber, hatırlamaya çalış lütfen.
0: İşimi yapmama engel olan o genci hatırlıyorum.
5: Güzel. Biraz daha düşün.
0: Evet, hatırlamaya başladım. Onunla biraz takıştık.
5: Ne takışma ama ha?
0: Bir çocuk bana bağırdı ama çok fazla gürültülüydü. Ne söylediğini duyamadım.
5: Dediğim?
3: Emniyet müdürü, ne oluyor?
0: Bilmiyordum.
5: Bilmeliydin. Çocuktan bizzat özür diledim.

0: demen gerekiyor.
1: Ne diyeceğim peki?
0: Ne dersen de onu önemli bir çete elemanı sandığını söyle, boşuna gidecektir.
1: Ben dönmeyle ilgileniyorum efendim.
0: Hüber.
1: Peki nerede bulacağım onu?
0: Nerede olabilir sence?
1: Merhaba benim. Beni hatırladın mı? Dün konuşamadık. Korkma, seni tutuklamayacağım. Yani ben buraya aslında senden özür dilemeye geldim. Seni tanıyamamışım. Yani senin emniyet müdürünün oğlu olduğunu. Yani seni önemli bir çete elemanıyla karıştırdım. O da aynı ceketi giyerdi. Gerçekten çok özür dilerim. Yani görüşürüz. Alo.
2: Ah, iyi bir zaman değil galiba. Seni rahatsız ediyor muyum?
1: Merhaba Sofya. Affedersin ama şu anda görevdeyim.
2: Biliyorum biliyorum. Ne zaman görevde değilsin ki?
3: Pazar günleri.
2: O zaman da golf oynuyoruz.
1: Rahatlamam gerek değil mi?
2: Ben de bu yüzden aradım. Seni yemeğe çıkartmak istiyorum.
1: Çok hoşsun Sofya ama şu an pek iştahım yok. Sonra konuşuruz.
2: İştahı yokmuş. En azından güzel bir bahane.
4: Dilini çözemiyoruz.
5: Her yolu denedik ama herifi konuşturamadık.
1: İyi, bir de ben değilim.
4: Keyfine bak, dene.
5: Boşa zaman harcıyorsun.
1: Var mı?
6: Bir hanımefendiye nasıl davranacağını biliyorsun.
1: Elbette. Hanımefendilerle beyefendiler iyi anlaşır. Pekala, arkadaşların nerede?
6: Wow, kalem harika.
1: Hediye, özel durumlarda kullanırım. Evet, dinliyorum.
6: Bir hanımefendinin hediyesi mi?
1: Hayatımın aşkıydı. Bir gün ortadan kayboldu. Geriye bir bu kaldı. Hadi bana sırada hangi bankanın olduğunu söyle.
6: Etüel Bankası. Bütün ekip orada olacak. Bu son işim olacak.
1: Hangi gün?
6: Bugün.
1: Saat kaçta?
6: Yarım saat geciktiniz komiserim.
7: Bütün birimlere haber verin.
8: Onlar hala içeride mi? Her şey kontrol edildi, öyle değil mi?
7: Çekilin, dikkat edin.
8: Ah, lanet olsun. Olamaz, bak sorun yok. Kimse buradan ayrılmıyor. Etrafları sarıldı ve sürekli içeridekilerle temas halindeyim.
1: Ben içeri giriyorum.
9: Ne, geliyor mu? Ama ben kimseyi çağırmadım ki.
1: Evet, ne iş kızlar? Bankamatik kullanmıyor musunuz yoksa? Tamam, herkes dışarı. Hadi. Hadi.
9: Hey, burada emirleri ben veririm. Tamam mı?
7: Dur.
9: Yoksa kafanı uçururum senin.
1: Hayır. Kimseyi öldürmeyeceksin. Bunu sadece ben yaparım, tamam mı? Bak, bu arkadaşından geriye kalan. Sen de kahramanlık yapmak istiyorsan vazgeçmeni tavsiye ederim.
10: Midem bulanıyor bu herif. Canımızı yakacak.
9: O bize zarar veremez aptal. Bizim dinamit ve silahlarımız var. Anladın mı tatlım?
1: Sen ona silah mı diyorsun be? Onunla ancak kulak filan delersin.
9: Kapa çeneni. Neyin varmış görelim bakalım. Wow, alete
8: çok
9: bak.
8: Çok büyük.
10: Çok acıtacak.
9: Ver onu.
1: Ah, avucunu yalarsın. Seni gebertmeyi yeğlerim.
9: Hemen ver onu. Yere bırak ve bana doğru it, tamam mı?
1: Seni uyardım.
9: Hey kızlar, gördünüz mü?
1: Pekala pekala, oyun bitti. Ona kadar sayacağım ama merak etmeyin. Yavaş yavaş sayacağım.
9: Onda ne yapacak?

0: sayısı merak ediyorum aptal.
1: Bir. İki.
0: Şaka yapmıyoruz, tamam mı?
1: Üç. Alt. On dakika rahat yok insanın, şuna bak.
2: Hüber, Hüber.
1: Bugün pazar.
2: Olabilir ama polislerin hafta sonu tatilleri yoktur. Emniyet müdürü aradı. Çocuktan özür dilemeni istedim. Onu korkutmanı değil, anladın mı?
1: Ne? Ona bir şey yapmadım ki. Ona çiçek götürdüm.
2: Çocukla ne zaman karşılaşsan onu yoğun bakımlık yapıyorsun. Babası senin metotlarından endişe duyuyor.
1: Ne olduğunu anlamış değilim.
2: Çocuk 2 ay hastanede kalacak. Müdür senin de 2 ay işten uzaklaştırılmanı istedi. Hmm.

0: Anlaşıldı.
1: Hübe, herkes aldığın sonuçlardan memnun ama yöntemlerin...
0: Yöntemlerin mi?
1: Yöntemlerin yasal değil Hübe. Vahşi Batı'yı unut. Burası Fransa. Bir polis olarak kanunlara uyman gerek. 2 yılda 8 ortak kaybettin.
0: Bak, bu benim hatam değil. Üstelik her hafta onlara da çiçek götürüyorum.
1: Ölülerle yaşayamazsın. Gerçeklere dön. Ne arkadaşların var, ne karın, ne de çocukların. Köklerin yok senin. Bir hayatın olmalı Hüber. Bir aile kur. Biraz yüzün gülsün. Çaba göster Hüber. Yoksa kadınlardan hoşlanmıyor musun?
0: Elbette hoşlanıyorum.
1: Özel biri yok mu? Sevgilin falan?
0: Uzun zaman önce vardı.
1: Onu hepimiz biliyoruz. Japonya'ya tayin oldun, aşık oldun, kız kaçtı. Herkes bu hikayeyi biliyor. Ama bu 15 yıl evveldi.
0: 19.
1: Tamam, 19, harika. Bu bir suç değil. Bana bir iyilik yap. Bu 2 ayı rahatlamak için kullan. Alışverişe çık.
0: Alışverişten nefret
1: ederim. Sevmeye çalış. Giyecek bir şeyler al ve biraz eğlen. Senin gibi biri Armani bir gömlek ve parfümle ne kızlar tavlar ha?
0: Beni askıya mı alıyorsun?
1: Hayır.
0: Yani?
1: Seni cesaretlendiriyorum. Polisliği bırakıp bir erkek olabileceğini kendine kanıtla.
0: Girmiyor musun?
2: Tabii. Çok şaşırdım. Seni hiç gömlekte görmemiştim.
0: Bütün tişörtlerim kirli, o yüzden böyle.
2: Ah, şimdi anlıyorum. Ne oldu?
0: Pardesünü alayım dedim.
2: Affedersin. Harika kokuyor.
0: Karamelli domuz eti.
2: Hayır, bu başka bir şey. Parfüm mü sürdün?
0: Dolapta eski bir şişe vardı, süreyim dedim.
2: Bunu sana ben hediye etmiştim.
0: Yapma ya. Öyle mi?
2: Evet, öyle.

0: Artık iştahın açıldı mı?
1: Parmaklarını yiyeceksin. Yok ama mükemmel bir sosum var. Olur mu?
0: Tamam.

0: İşlerin nasıl peki? Nedir komik olan?
1: Çalışmıyorum Hübe. Ben dul kaldığımdan beri çalışmıyorum. 5 yıl oldu.
0: Sebzeli börek ister misin?
1: Evet, çok isterim. Teşekkür ederim. Yemek mükemmeldi. Harikaydı.
0: Yok canım, basit bir yemekti sadece.
1: 2 yılda ilk defa yemek yaptım.
0: Sahi mi? Zaman çok çabuk geçiyor.
1: Yemek yapmayı eski karın mı öğretti?
0: Evet.
1: Sadece 8 ayda mı?
0: 8 ayda çok şey öğrenebilirsin. İnan bana.
1: Sana inanıyorum. Taksi çağırabilir misin?
0: Hemen mi?

0: daha iyi bir fikrin var mı?
1: Şey, ben düşündüm ki yani artık birbirimizi tanıdığımıza göre belki biraz kalmak istersin.
0: Sanırım canım biraz yürümek istiyor. Dışarısı çok sıcak. Harika bir akşam olacak.
1: Hiçbir şey anlamadım.
0: Bundan etkilendim. Çok çabalıyorsun. Ama kadınlara güvenmiyorsun.
1: Haklısın. Evet ama hep terk edildim. Biliyorsun bunu.
0: Seni ne terk etmek ne de incitmek istiyorum. Sadece seninle olmak istiyorum. Aşk budur. 20 yıl gözyaşı dökmek değil.
1: 19.
0: 19. Nasıl istersen, seni sevseydi yanında olurdu. Harika bebekleriniz olurdu. Onun yerine sana birkaç anı ve yemek tarifi bıraktı. Kalbin boşalınca mutlaka ara beni. Yemek yapamam belki ama seni çok seviyorum. Harika bebeklerimiz olur. Birlikte mutlu olabiliriz. Gerçekten de çok yorgun görünüyoruz. Bir tatile çık.

0: Evet.
1: Paris Emniyetinden Komiser Fiorenti ile mi görüşüyorum acaba?
0: Evet benim.
1: Miko Kobayashi'yi tanıyor musunuz?
0: Evet tanıyorum. Bir dakika. Nerede olduğunu biliyor musunuz?
1: Evet. Morg'da.
2: Dün Tokyo'da öldü. Kötü haberi verdiğim için gerçekten üzgünüm.
1: Adım Hishibashi. Avukatıyım. Yarın onun vasiyetini okuyacağım.
2: Tek varisi sizsiniz. Burada olmanız gerekiyor lütfen.
0: Bir dakika, vasiyetinde miyim?
2: Her sayfasında. Japonya'dan
1: ayrıldığınız için sizi bulmak kolay olmadı. Yarın 3'te
2: lütfen.
0: Yarın mı? Ben Paris'teyim ama.
1: 5'te kalkan bir uçak var.
2: 8.30'da kalkan bir tane daha var. İkisine de yer ayırttım. Bilet
1: danışmada. Oradan alabilirsiniz bayım.
0: Bakın öyle hemen gelemem. Müdürümle konuşmalıyım.
1: Ben konuştum bile. Bay Squall değil mi?
0: Evet.
2: Gelmenizi kabul etti.
1: Ve tabii istediğiniz kadar kalmanızı da.
0: Biraz düşünmeliyim.
1: Acele etmelisiniz Bay Fiorenti.
0: Yangın mı var? Bu ne acele?
2: Sorun da bu.
1: Zaten yarın yakılacak. Onu yakılmadan
2: önce son bir kez görmek istersiniz diye düşündüm.
0: Tamam geleceğim.

0: Buraya iş için mi yoksa turistik amaçla mı geldiniz?
1: C hiçbiri.
2: Affedersiniz. Nereden geliyorsunuz?
1: Çok uzaktan.
2: Fransızsınız. Espri anlayışınız sizi ele veriyor.
1: Anlayamadım.
2: Hangi uçaktan geldiğinizi bilmek istiyorum.
1: Bakın, panoda sadece bir geliş gözüküyor, değil mi? Bakın oraya, CDG yazıyor. Yani Charles de Gaulle. Paris Havaalanı'nın kısaltılmışı. Kısaca gördüğünüz gibi espriliyim ama aynı zamanda da iyi bir gözlemciyim. Anlaştık mı?

0: Bakın bayım, ben de iyi bir gözlemciyimdir. Çok da dikkatliyimdir. Lütfen çantanızı açar mısınız?
1: Çabuk olun, acelem var.
2: Ha öyle mi? Ne aceleniz var?
3: Nerede o?
4: 17. oda.
3: Ona dokunmadınız umarım.
4: Biz haydut değiliz.
3: Ben onu tam 15 yıldır görmedim. O benim için çok değerli bir dosttur.
5: Cenevre yolcularının dikkatine.
4: İşte geldik. Bilet
5: kontrolü için son çağrı.
3: Bekle. Çok heyecanlıyım. O benim ustamdı. Nasıl görünüyorum? Sert miyim?
0: Bu adam delirmiş. Aklını kaçırmış.
6: Tamam,
0: bu adamı
6: sakin
0: dava
6: ol,
0: etmeliyiz.
6: Sakin hatta, tamam sakin
0: hatta
6: ol dedim. Tamam,
0: sınır dışı etmeliyiz.
6: Sakin ol, tamam.
1: Momo?
7: Beni tanıdın mı? Hüber! Ah muhteşem! Hüber! Ah Hüber! Hüber! Dur sana bir bakayım. Hiç değişmemişsin. Uçaktan inip hemen pisliğe bulaştın.
1: Bak, sakıncası yoksa bu konuyu sonraya bırakalım, olur mu?
7: Hadi gidelim. Ha tamam, sorun yok. O bizden. O komiserdi, ben de çömeziydim. Japonya'da özel bilimde Rusları gözetliyorduk. Müthiş zamanlardı. Olağanüstü günlerdi.
1: Bana bak, canımı sıkma ve tek kelime daha söyleme, tamam mı? Affedersin ama memurun çok saygısız biri. Ona biraz terbiyesizlik ettim. Tabii aceleden oldu. Özür dilerim. Başka zaman yapma.
4: Şöhretin sen gelmeden geldi zaten. Tokyo'ya niye geldin? Görev için mi?
1: Hayır hayır. Kısa bir tatil. Değişiklik
7: kesin
1: olsun.
7: Kesin gizli bir amacı vardır.
1: Kapa çeneni.
7: Peki, kapattım. Sustum. İnanamıyorum. Yine beraberiz.

0: Hala aynı araba.
1: Ne demişler? Kazanan takımını değiştirmez. Babam öyle derdi.
0: O işleri bıraktım ben. Özel timde değilim. Artık bir polisim. Sakin bir hayatım var. Sadece iş ve uyku başka
1: tabii, bir şey. Tabii tabii, hiç değişmemişsin. Peki izin günlerinde ne yapıyorsun?
0: Ne mi yapıyorum? Golf oynuyorum. Beni rahatlatıyor bu oyun.
1: Hadi gerçekleri konuşalım ha. İş nedir? Gemi batırma mı? Elektrik santrali sabotajı mı? Kazayla havaya uçurduğumuz santrali hatırlıyor musun, ama ne karmaşaydı.
0: Bu özel bir ziyaret Momo.
1: O kızı tekrar gördün mü? Adı neydi onun?
0: Miko.
1: Miko. Ona delicesine aşıktı. Tam bir kucak köpeği. Au.
0: O dün öldü. Yakılma töreni için geldim.
1: Üzgünüm, bilmiyordum.
0: Ama burada olduğunu biliyordun değil mi?
1: Hala istihbarattayım. Nereye gideceğiz?
0: Al, adres bu.
1: Shinjuku, kırmızı bölge. Buna inanamıyorum. Neyse. Şu işe bak. 15 yıl sonra seninle aynı arabadayız. Eski günler geri geldi.

0: Şiva Şisan.
1: Buyurun. Girin.
2: Sanırım Bay Fiorenti değil mi?
0: İyi bildiniz.
2: Bayan Kobayashi'nin çektiği fotoğraflardan farklı değilsiniz. 20 yıl olmuştu. Aslında 19 yıl değil mi? 19. Aha evet, lütfen oturun, zaman kaybetmeyelim. Buyurun şöyle geçin. Geçin.
0: Teşekkür ederim.
2: Bayan Kobayashi sizi tek varisi olarak atadı. Tüm varlığını

size bıraktı. Burada, işte bu kutuda. Alındı belgesini ve vasiyetin kabul belgesini lütfen imzalayın. Şuraya lütfen.

0: O zamanlar büyük bir aşk yaşamışsınız. Bunu görebiliyorum Bay Fiorenti.
1: Başladığı yerde bitecek. Seni hep sevdim.
2: Yerine getirmemi istediği son bir dileği var mıydı?
0: Evet, bir tane. Kızı 19'unda 20'sine basacak.
3: Ne, kızı mı?
0: Evet.
3: Yani onun annesi.
0: Ah, şaşırmanıza gerek yok. O...
3: Ben çok şaşırdım tabii. Yani onun annesi oluyorsa bu durumda... Adı ne? Yani adının adı var değil mi?
0: Adını mı sordunuz?
3: Evet.
0: Adı Yumi. Gerçekten çok sevimli bir çocuk.
3: Hey, ben... dur. Ne yapıyorsunuz?
0: Sizi tanıştırayım. Ha?
3: Yani o bu...
0: Yan tarafta. Bugün hapisten çıktı.
3: Hapisten mi çıktı?
0: Ciddi bir şey değil, merak etmeyin. Annesinin öldüğünü öğrenince sarhoş olup birkaç polise vurmuş. Hepsi bu. Bundan dolayı tutuklandı.
3: Birkaç polise mi vurmuş?
0: Size kendi anlatsın.
3: Durun. Bakın, hapisten yeni çıkan 19 yaşında bir kızım mı var yani benim? Buna alışabilirim ama bunu düşünmem için biraz zaman verin. Aha. Gerçekten benim kızım mı?
0: Elimizdeki belgeye göre, yani doğum belgesinde, baba bölümünde sizin adınız var. Eşinizin vasiyetine göre tanıdığı tek erkek sizmişsiniz.
3: Beni neden terk etmiş?
0: İnanın öyle bir açıklama yok.
3: Peki ona bir şey söylediniz mi? Benden bahsettiniz.
0: Hayır, kendiniz söylemek istersiniz diye düşündüm.
3: Tabii, 19 yıl sonra geri dönüp ona merhaba baban geldi mi diyeceğim.
0: Annesini kaybettikten sonra sizinle tanışma hoşuna gidecektir çocuğun, değil mi?
3: İyi ama annesi benden sonra bir adamla tanıştıysa ne olacak? Bunu kim bilebilir? Yani her an her şey olmuştur, değil mi?
0: Bakın, emin olmak için DNA testi isteyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız ama gördüğüm kadarıyla o sizin kızınız.
3: Yan tarafta mıydı?
0: Evet, orada.
3: Babası olduğum konusunda hiçbir şey söylemeyin, olur mu?
0: Siz nasıl istersiniz?
3: Onu daha fazla üzmek istemiyorum. Ah. 19 kırılgan bir yaştır.
0: Elbette.
3: Önce onu tanımak istiyorum.
0: Haklısınız. Neden kapıyı açmıyorsunuz?

0: Ne diyor?
1: Sizin kim olduğunuzu soruyor.
0: Annesini tanıdığımı söyleyin, bir arkadaşıyım, öyle söyleyin.
2: Bir adım var mı ahbap?
0: Adımın Hubert olduğunu söyleyin.
1: Bay Fiorenti galiba Fransızca biliyor.
0: Evet. Merhaba, ben Hubert.
3: Yumi, usludur. Yoksa seni tekrar polise veririm.
2: Boş versene. Polisler beni korkutmuyor. Onlardan nefret ediyorum.
0: Bir saki alabilir miyim acaba?
1: Saki?
0: Olur. Teşekkür ederim. İyi geldi.
2: Annemin arkadaşıysanız neden annem sizden hiç söz etmedi?
0: Annenin birçok Fransız dostu vardı.
2: Annem Fransız elçiliğinde çalışıyordu.
0: Ben de öyle. Orada tanışmıştık.
2: Neden buradasın?
1: Annen onu

0: varisi olarak seçti. Sen reşit olana dek seninle o ilgilenecek. Bunu aklına sok ve sakın unutma.
1: İki gün sonra reşit olacağım. Dolayısıyla burada çok kalmayacaksın.
0: Yumi, çok çirkin davranıyorsun. Lütfen daha saygılı ol. Annenin son isteği seni Bay Huber'e emanet etmekti. Belki sana ondan hiç söz etmedi ama bu ona ne kadar güvendiğini gösteriyor. Yani eğer annen ona güveniyorsa sen de ona güvenebilirsin. Hayatında sen de onu bir dost olarak kabul edebilirsin.
2: Çok az bir zaman için. 2 gün.
1: Hadi. Gidip annemi görelim. Yürüyelim. Uzak değil.
2: Taksiye ne dersin?
1: Bak, sınırdayım. Benimle tartışma, olur mu?
2: Peki, tamam.
3: Kesin bir anacı var.
2: Rahatsız olmasan bir soru sorabilir miyim?
1: Önümüzdeki 2 gün boyunca soruları yalnız ben sorarım.
2: Tamam. Peki, tamam.
1: Ah, merhaba. Aa, bugün olmaz. Aa, tamam. Harika.
3: Kızından hiçbir şey kaybetmemişsin. 5 dakikada kız da alıyorsun.
2: O Miko'nun kızı. Tabii benim de kızım.
3: Gerçekten çok ateşli. Bu kadar ateşli bir çocuğun olduğunu bilmiyordum doğrusu.
2: Ben de. Ondan uzak dur ve çeneni kapa.
3: Hı. İşler yine sarpa sardı.
1: Anneciğim, buradayım. Sana bir arkadaşını getirdim.

0: Merhaba Niko. Seni görmek çok güzel. Yüzündeki o eşsiz gülümseme hala duruyor. Sen de onun gibi gülüyorsun.
1: Annemi en son ne zaman görmüştün?
0: 19 yıl önce.
1: Seni yalnız bırakayım. Bunca yıldan sonra ona söyleyecek çok şeyin olmalı.
0: Neden bana söylemedin? Neden? Senin için ona bakacağım. Senden geriye kalan tek şey o. Durun bir dakika.

0: Ne yapıyorsun?
1: Hiç, mesleki bir alışkanlık.
0: Doktor musun?
1: Evet, doktorum. Neden ölmüş biliyor musun?
0: Evet, kanser.
1: Peki dosyası nerede? Sende mi yoksa?
0: Evet, evde. Uzmanlığın ne?
1: Ben cerrah. Estetik.
0: Ah, harika. Burnuma estetik gerekli. Bak, kocaman bir burnum var. Benim yaşımda insanın kocaman bir burnu olması hiç de hoş değil, öyle değil mi? Bak, bana bir burun yapabilirsin.
1: Burnum gayet iyi.
0: Korkunç. Alçak babamın burnu böyle olmalı.
1: Ne, alçak mı? Babanı tanıyor musun? Gördün mü onu?
0: Hayır. Şanslı bir adammış. Onu tanısaydım öldürürdüm.
1: Neden bu kadar nefret ediyorsun peki?
0: Annemi baştan çıkarmış. Sonra da ona tecavüz etmiş.
1: Hayır.
0: Evet.
1: Olamaz.
0: Olur. Yarın reşit olacağım. Artık bana kimse karışamaz ve Yakuza'yı onun üstüne salacağım.
1: Kendimi iyi hissetmiyorum. Oturmalıyım.
0: Biraz sake ister misin?
1: Hayır. Şimdi daha iyiyim.

0: Bu Momo, eski bir dostum. Tokyo'da yaşıyor.
1: Ona çok benziyoruz.
0: Momo.
1: Annene.
2: Onu tanıyor musun?
1: Hiç görmedim.
0: Yürü, işimiz var.
2: Alo. Merhaba. Ne haber?
1: Ona polis olduğunu söyledin mi?
0: Delirdin mi sen? Çılgına döner. Annesini kaybettin. Onu da kaybetmek istemem.
1: Üstesinden gelebilir. Onun babasısın. Değil misin? Bu her şeyden önemli. Babasına ihtiyacı var.
0: Bak, o bunu bilmiyor. Nefret ediyor. Beni öldürür.
1: Ama bu saçmalık.
2: Olabilir. Ah, harika tabii.
1: Peki Miko'nun annesi olduğunu biliyor mu?
0: Momo, bu kadar salak olmak için her gün ne yiyorsun sen? Elbette biliyor.
2: Tamam, bir de yani, ben seni ararım.
1: Bilmiyorum. Bu benim anlayamayacağım kadar karışık bir iş. Aklım ermedi.
2: Büyük anne, ben geldim.
3: Yumi, daha mı?
2: Büyük anne Matsuko, annemin arkadaşları.
1: Merhaba.
3: Nanda kanıştı, mani yaptı kutun harcına.
0: Ne diyor?
2: Seni bir yerden hatırladığını söylüyor ama bir türlü çıkaramıyormuş.
0: Güzel. Yani ne kadar kötü. Şu dosyaya gelelim.
2: Evet, şurada. Geliyorum büyük anne. Bekle. Tamam.
0: Dışarıda bekle sen, hadi.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Tuvaletim var.
0: Dışarı.
1: Altıma edeceğim. Hay.
0: Çok güzel bir oda.
2: Duvar kağıtlarını değiştirmek istiyorum. Ne dersin? Nasıl olur?
0: Neden olmasın? Ormanda geyikler, birkaç tavşan.
2: Geyikler ve tavşan mı? Hayır. Hayır, hayır. Ben daha çok insanların kocaman bir nükleer mantar bulutu içinde tekno müzik eşliğinde dans ederkenki resmini istiyorum. Tuttu. Harika olmaz mı? Tut tut tut tut.
0: O da iyi olur tabii. Annenin odası nerede?
2: Annem şehirde yaşardı. Hafta sonları buraya gelirdi. Müzikten hoşlanır mısın?
0: Bayılırım. Daha sonra dinleriz, tamam mı? Şu dosyaya bakalım.
2: Tamam. İşte burada.
0: Teşekkür ederim. Ne iş yapardı?
2: Bilmiyorum. Annem işinden hiç bahsetmezdi. Büyük bir sırdı.
0: Ha, öyle mi?
2: Ne bulmaya çalışıyorsun?
0: Hiçbir şey. Öylesine bakıyorum.
2: Önümüzdeki iki gün boyunca eğer benimle iyi geçinmek istiyorsan... ...bana aptalmışım gibi davranmaktan vazgeç. Tırnaklarından ve burnundan örnekler aldığını gördüm. Ne yapmak istiyorsun?
0: Bak, dosyasında bir tuhaflık var. Biz doktorlar için ipucu varsa kanıt da vardır. Tamam mı?
2: Tıpkı polisler gibi.
0: Evet, tıpkı polisler gibi. Şimdi bazı tahliller yapacağım ve bundan ilk senin haberin olacak. Anlaştık mı?
2: Anlaştık. Çok akıllısın.
0: Olmaya çalışıyorum.
2: Babamın izini bulmama yardım edecek misin?
0: Tabii. Ama babanı öldürmeden önce annenin yasını tut.
2: Kilometrelerce uzakta yaşıyordur herhalde.
0: Annenin tecavüze uğradığını kim söyledi sana?
2: Annem.
0: Olamaz, hayır. Yani aman tanrım. Annen güçlü bir kadındı. Ona karşı koyamaz mıydı?
2: Neden yalan söylesin ki?
0: Seni korumak için. Ya da belki onu korumak için.
2: Onun gibi birini neden korusun peki?
0: Belki öyle biri değildir.

0: Yeni bir duvar kağıdı demiştin değil mi? Tamam, ben sana alırım.
1: Harika. Biz çıkıyoruz. Görüşürüz.
2: Nereye gidiyorsun?
0: Şu dosyaları al ve incelemeye götür.
3: Nedir bu?
0: Bunu ben de bilmek istiyorum.
3: Yarın olur mu peki?
0: Bir saatim var.
3: Döndüğüne çok sevindim.
0: Sana biraz para vermeliyim, tamam mı?
1: Zengin misin?
0: Bankam beni sever. Sana her hafta harçlık göndereceğim.
1: Çok garip. Annem de aynını yapardı.
0: Evet, garip.
1: Evet, her cuma bana 1000 frank verirdi. Ama pazartesiye bitmiş olurdu.
0: Umarım kutuda daha fazlası vardır.
4: Hoş geldiniz efendim.
0: Ne kadar olduğunu ve Fransa'da nasıl gönderildiğini sor ona. Hadi.
4: Fransızca biliyorum efendim.
0: Harika. Nedir o?
1: Elektronik imza. Merhaba. Ne haber, nasıl gidiyor?
4: Bayım.
0: Teşekkür ederim. Yen ne kadar?
4: Bu dolar hesabı efendim.
0: Emin misiniz, bir hata olmalı?
4: Şaşırmanızı anlıyorum. Bu ana para. Faizi farklı bir hesaba gidiyor. İsterseniz bilgisayardan çıkartabiliriz efendim.
0: Tabii, neden olmasın? Bu dolar olarak mı?
4: Evet, dolar. Toplam ister misiniz efendim?
0: Önemli değil. Hayır, şimdilik lazım değil.
1: 1-2 gün meşgulüm.
0: Önemli değil yani.
1: Tabii, hoşça kal. Görüşürüz. İşte geldim. Yeterince var mı?
0: Geçindirecek kadar var burada. İyi. Fena sayılmaz.
4: Virman nereye olacak efendim? Bayım.
0: Havale 2000.
4: Dolar mı?
0: Frank.
4: Frank.
0: Frank.
1: Teşekkür ederim. Bu yaptığını asla unutmayacağım.
0: Abartma dur.
1: Bu harika bir şey. Bir babam varmış gibi hissediyorum.
0: Eminim gerçek baban da aynını yapardı. Ama şimdi burada değil. Her neyse.
1: İnan bana, seninle çok eğleneceğiz. Sen harika birisin.
4: İmzalar mısınız?
1: Şimdi alışverişe gidelim.
0: Tamam, yavaş yavaş ol.
1: Sahip olduğumdan fazlasını hiç harcamamıştım.
0: Övgüye değer bir davranış bu.

0: Ay evet.
1: 200 milyon dolar.
0: Hoşuna gitti mi?
1: Elbette.
0: Bu nasıl?
1: Telefonunu kullanabilir miyim? Momo, tahliller ne oldu?

0: Kristallerin sonuçları tamam. Açıklıyorum.
1: Demirli civa potasyum. Yani bilinen adıyla...
2: Siyanür. Kanser için yeni bir tedavide mi kullanılıyor?
0: Sanmıyorum. Ama doktor sensin.
2: Sen de polissin, söylesene. Sağlık dosyasında siyanür parçacıkları değiştirilmiş mi? Tırnakların arasındaki toprak parçacıkları. Ne oldu yani, sonucu ne?
0: Biri ölmesine yardımcı olmuş ve senin bu olaya bakacağını bilmiyormuş. Sonuç bu işte.
2: Bu kırmızı alarm.
0: Evet.
2: Bir saat sonra Emperyal'de buluşalım seninle.
0: Araç gereç ne?
2: Bulabildiğin her şey.
0: Bugün Noel olmalı.
3: Hoşuna gitti mi? Ne oldu?
2: Harika kokuyorsun. Bu arada neden gerek kadar kazak denemiyorsun?
3: Aa!

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
3: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
8: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
9: bankacılık. Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esinlenir.

0: Yoğun esans. Made in mad.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
2: Uyandıralım.

0: kestik.
1: Sevince. Evet.
2: Harika.
3: Nasıl oldu?
4: Bakalım.
2: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Cildimin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir üründe bulmak harika. İbroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, cildime kattığı ışıltı da doğal. Hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İbroşe'den Hydra BB. Yeni favorim İbroşe.
7: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
8: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
9: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Yakıt alacağız, yine yandık.
5: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
6: Kredi

0: Lavaş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearben Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
2: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı, akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin, gücüne hayran kalacaksınız.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
9: Sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler Oral-B ile başlar. 1-31 Mayıs tarihleri arasında Oral-B Ayo Çocuk Şarjı Diş Fırçaları 2799 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Açev işbirliğiyle bir paket al, iki gülüşe katkı sağla. Üstelik bana bak.

0: Koya. Seçili beyaz eşya, Ankast Reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
2: Ay, torunun doğum günü, kartın internet alışverişte kapalıymış.
3: Akbank'a sanmalı mı?
4: Ayşe ile Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
5: Anında çözdü. Çözer tabii.
4: Tak diye sor bil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
6: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
4: Mobilin bankası Akbank.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Fiorenti adına bir suite ayırtmıştım.
1: Evet efendim. Otelimize hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Bunu sorduğum için çok özür dilerim. Ama bu genç bayan Reşit mi?
0: O kızım.
2: Baba.
1: Kabalık etmek istemedim efendim.
0: Yatak odasına koyar mısınız?
2: Vay canına. Burası harika.
0: Teşekkürler.
2: Kızın fikri çok iyiydi.
0: Başka seçeneğim yoktu.
2: Adam çok salakmış. Birbirimize çok benziyoruz ya. Belki burun olabilir.

0: Bir şey içmek ister misin?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Sonra belki.
1: Bak, aldıklarını denemek istemez misin?
0: Bir defile ister misin?
1: Evet, isterim tabii.
2: Merhaba, ben geldim.
3: Bunlara bayılacaksın. Hep senin sevdiklerinden.
4: Isıya duyarlı roket atar. Her biri 400 gram ağırlığında ve üstelik de
2: tam 2 tane var.
4: Sıkıştırılmış hava füzeleri 45 metreden bir ağacı parçalar.
3: O biçim etkili yani.

0: O senin kızın mı?
1: Ne demek bu?
0: Sana hiç benzemiyor.
1: Momo.
0: Yani belki burnu. Evet. Sıradaki minyatür bazuka. 90 metreden tank durdurur.
1: Momo, daha dikkat çekmeyecek bir şey yok mu?
0: Ha, şehir tarzı mı? Evet, öyle bir şeyim de var. Hafif ama klasik. 357 Magnum. Son model Uzi. Saniyede 50 mermi atıyor. Ve Rusya'dan hardal gazı atan bir silah.

0: Tamam.
1: Arjantin'den plastik mermiler ve birkaç tane de el bombası aldım.
0: Amaç ihtiyatlı olmak.
1: Biliyordum. Birkaç el bombasına ne dersin?
0: Yok yok. Onlara ihtiyacımız olmaz. Hayır. Önemli olan tedbir.
1: Neler dönüyor?
0: Hiçbir fikrim yok. Önce sevdiğim kadın ortadan kayboluyor. 19 yıl sonra bir çocuk ve 200 milyon dolar bırakıyor.
1: 200 milyon mu?
0: Yumi'nin banka hesabında. Tabii şimdilik harcamasına bakarsan 3 günde bitebilir o kadar para.
1: Öyle olsa bile 200 milyon.
0: Ve ayrıca bizi izleyen adamlar var. Öyle sanıyorum paranın peşindeler.
1: Herhalde mi? 200 milyon dolar bu be.
0: Evet, 200 milyon dolar. Niko bu yüzden beni seçti. Bağlantı kurmaya çalıştı. Hepsi bu kadar. Şu anda elde başka bir şey yok. Merak ediyorum ben de.
1: Ve 200 milyon dolar.
0: Bana bak, para senin değil. Unut.

0: Gitsin, tamam mı? Her neyse, Miko'nun güvenlik dosyasını görebilir miyiz?
1: Japon istihbaratından bir dostumu ararım.
0: Bu gizemin cevabı Miko'nun geçmişinde yatıyor bence.
2: İşte hazırım.
0: Neye?
2: Dışarı çıkıyorum.
0: Böyle mi? Yani dışarısı epey soğuk. Yani şey, ne dersin? Bir kaza.
1: Ya da yağmurlu.
2: Balığa değil, dansa gidiyorum beyler. Neyse, ben her zaman çok sıcağımdır. Tıpkı annem gibi.
1: Çok iyi hatırlıyorum.
0: Korkmuyor musun peki? Yani sokaklar o kadar güvenli değil.
1: Evet, tecavüzcülerle dolu.
0: Ne?
1: Yani her zaman değil tabii.
2: Ölmem gerekiyorsa bari eğlenirken öleyim. O kadar endişeleniyorsan sen de benimle gel. Böylece sorumluluk sahibi babayı oynamış olursun. Bundan çok hoşlanacağına eminim. Hoşuna gitmez miydi?
0: Bombaları yanına al.
3: El bombaları.
0: Burası gece kulübü mü yani?
2: Ah, hadi gelsenize. Ver arkadaşlar. Nasılsın? Bakın, bu Hüber amca, bu da Morris amca. İkisi de çok tatlıdırlar.
4: Hey, merhaba Rasim. Hey.
2: O da benim arkadaşım. Şuş. Toşo.
4: Merhaba dostum. Nasılsın?
2: Tamam. Hadi. Hey, ne oluyor? Hadi dans edelim. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.

0: ayaklarını çapraz yap.
1: Harikaymışsın Deniz abla. İlk deneme için gayet iyiydi. Seninle gurur duyuyorum. Hadi baba, sıra sende.
2: Aa, yok, benim bacaklarım çok ağır. Ben yapamam.
3: Hey dostum, hoşuna gidebilecek bir şey biliyorum.
4: Ne diyor?
1: Diyor ki sana meydan okuyormuş. Erkek erkeğe kapışabileceğiniz bir oyun istiyor.
4: Nerede?
1: Orada.
4: Gidelim.
0: Lanet olsun, neredeyse kazanıyordum. Ne oldu?
4: Sonra açıklarım sana.
3: Önce sen başla, hadi bakalım.
4: Yok yok, önce sen başla ki ben izleyebileyim.
1: Denemen gerekli.
3: Peki.
1: Başarılıydın.
5: Evet.
1: Sen de yapabilir misin?
5: Tabii ki. Çok daha iyisin.
1: Hadi yaparım. Dene bakalım.

0: Sakin olun. Paniğe gerek yok. Herkes sakin olsun.
1: Bunu başka bir zamana ertelesek diyorum. Dışarı nasıl çıkacağız peki?
0: Şu taraftan. Geri döndü.
1: Geceni mahvettiğim için özür dilerim.
2: Kimsin sen?
1: Doktor değilim.
2: Teşekkür edin. Bunu fark ettim zaten. Kimsin sen? Oradaki herkesi öldürdün. Kimdi onlar? Neden onlarda silahlarıydı? Bundan hiçbir şey... Hiçbir şey anlamadım. Niçin buradayız? Neden? Sen kimsin?
3: Anladın mı?
1: Hayır. Sakin ol canım. Her şeyi açıklayacağım sana. Dur. Al şunu. Sil gözlerini.
3: Bana o kadar benziyor ki.
1: Miko'nun dosyasını bul. Sonuçlar için laboratuvarı ara. Her şeyi toparladıktan sonra bir saat içinde otelde buluşalım seninle, tamam mı?
3: Ben çok yorgunum ama.
1: Baba.
3: Tamam.

0: Gelmemi Miko istedi. O kadar zamandan sonra bile benim dışında kimseye güvenemedi. Bana bir şey söylemek istedi, bir sır. Ama bunu söyleyemeden biri onu öldürdü. Onlar da peşimize düştüler. Bu arada galiba senin de peşindeler.
1: Benim mi? Neden? Neden benim peşimde olsunlar ki?
0: İşte ben de bunu bilmek istiyorum. Şehirde bir ev vardı, değil mi?
1: Oraya sadece bir kere 2 sene önce gitmiştim. Evde önemli bir şey unutmuştum. Eve döndük ama içeri girmeme izin vermedi. Kapının dışında durdum. Nerede yaşadığını görmek istediğimi söylediğim zaman da bana bir tokat attı. Bana ilk kez o zaman vurmuştu.
0: Adresi hatırlıyor musun?

0: Annen her zaman böyle miydi?
1: Her zaman tertipliydi. Ama bu kadar değil.
0: Biri buraya bizden önce gelmiş.
1: Neden mobilyaları almışlar?
0: Aramak için. Ama Miko'yu tanımıyorlarmış. Asla bir şeyi yeri değiştirilebilecek bir şeyin içine koyma.
1: Anlamıyorum.
0: Anlayacaksın.

0: anlamıyorum. Buraya bırakıldığını nereden anladığını anlamıyorum.
1: Çünkü aynı eğitimi almıştık. Ne yazıyor? Burada ne yazıyor?
0: İsimler ve numaralar.
1: Evet, bunlarla bir yere varabiliriz.
0: Sen varabilirsin belki. Ama ben değil. Annem insanları vuran ve duvarda delikler açan bir arkadaşını çağırmış.
1: Bak, güven bana, tamam mı? Bu kabus, inan bana, yakında sona erecek. Gel, gidelim buradan.
0: Bu sefer eşyaları bırakmışlar. Neyin peşindeler?
1: Hiçbir şeyin. Bizi korkutmaya çalışıyorlar sadece. Yakında temas kurarlar.
0: Ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz?
1: Hayır. Oturup bekliyoruz.
0: En azından delik açmıyorlar.
1: Ne?
0: Delik.
1: Delik.
0: Delik?
1: Delik. Bak, D-E-L-I-K.
0: D.
1: D.
0: Lık.
1: Lik, lik, lik.
0: De, lik.
1: Lik.
0: De.
1: Lik. İyi de söyleyeceksin, tamam mı? Deli.
0: De. De.
1: Evet. Delik. İşte böyle.
0: Lik.
1: Harika, tamam böyle.
0: De.
1: Alo.
2: Japonya'ya hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben Takanawa. Bu isim size bir şey ifade etmiyordur tabii.
1: Evet, hiçbir şey.
2: Bana biraz zaman ayırabilirsiniz. Sizinle tanışmak istiyorum çünkü.
3: Değil mi?
1: Memnuniyetle.
2: Golf oynadığınızı duydum. Doğru mu acaba?
1: Evet, öyle. Beni rahatlatıyor.
2: Birlikte. Beraber oynayalım. Arabam aşağıda. Sizi bekliyor. Lütfen gelin.
3: Değil.
1: Olur.
3: Delik.
1: Harika.
3: Neler oluyor?
1: Golf oynamaya gidiyorum.
3: Anlamadım. Golf mü? Böyle bir zamanda
1: düşünmemi sağlıyor. Hem bu oyunda topu şeye sokmak... De...
3: Ah! Lik.
1: Boş ver.
3: Aa.
1: Odayı temizleyebilir misiniz?
4: Tabii efendim. Hüber! Hüber! Hüber! Hüber! Sağır mısın be? İstediklerini toparlayın.
1: Bir sorunumuz var kapının önünde.
4: Tamam. Miko'nun dosyası ve laboratuvar sonuçları burada.
1: Al, sakın kaybetme. Peşimizden gel ve her şeye hazırlıklı ol.

0: Senin duruşun yanlış ahbap. Böyle durulmaz. Dizlerini kırmalısın. Ama sen ördek değilsin ki. Kollar daha yukarı olacaktı. Bence önce takılsan.
1: İyi olduğunu duydum.
0: En azından topa iyi vuruyorum.

0: Mizah yönü kuvvetli insanları çok severim.
1: Abartmayalım.
0: Şimdi bize bunu kanıtla, olur mu? Bu arada onca yıldan sonra neden Japonya'ya geldin? Yeterince kötü anın yok muydu burada?
1: Zaman her şeyi güzelleştiriyor dostum.
0: Senin geri dönme nedenin paraydı, öyle değil mi?
1: Anlamadım. Ne parası?
0: Kızının hesabına yatırılan 200 milyondan söz ediyorum.
2: Baba mı? Alçak herif, senden nefret
1: Yumi.
2: Ediyorum.
1: Yumi, sakin ol.
2: Sen pis bir yalancısın.
1: Sakin ol. Ben sana söylemek istedim ama sen çok kızgındın. Nefret ediyorum.
2: Annemle beni terk ettin, gittin.
1: Hayır, sizi terk etmedim. Hayır, bu doğru değil. Asla. Senin gibi bir kızım olduğunu bilseydim, ikiniz için gelirdim. Senin var olduğunu ben daha dün öğrendim. Eğer bütün bunları bilseydim daha önce gelmez miydim sanıyorsun? Ha? Gelmez miydim?
2: Baba!
1: Canım kızım.
0: Çok dokunaklı. Ama birbirinizi tanımanıza izin vermeden önce ben paramı istiyorum sizlerden.
1: Paraya Yumi bile dokunamaz dostum. Reşit oluncaya kadar hesap donduruldu.
0: Yani 9 saat beklememiz gerekiyor. Saat 10'da banka açılacak ve kızın 20 yaşında olacak. Tebrik ederim. Götürün onu. Şimdi benim gitmem gerekiyor. Siz de keyfinize bakın.
1: Pekala. Zorlu bir atış ama olursa da bir vuruşta İki deliğe sokacağım.

0: Kıpırdamayın! Fransız istihbaratı! Lanet olsun! Lanet olsun Hüber, iyi misin? İyi misin?
1: Boş ver, taarruz geçti. 20 saniye geç kaldın.
0: Aa, lanet olsun.
1: Ne oldu?
0: El bombası.
1: Ne olmuş ona peki?
0: Pimi çekili.
1: İyi bir bombaymış. Evet.
0: Bagajda tam bir çanta dolusu vardı.
1: Ne buldun?
0: Miko 19 yıl önce doğum izninden ayrılmış ve bir daha geri dönmemiş. Üstelik dosyası da yok olmuş. Ama Savunma Bakanlığı onun adına çok gizli damgalı bir dosya açmış. Birkaç fotoğraftan başka da hiçbir şeye ulaşamadım. Ama işte onlar burada.
1: İyi de bunlar düğün fotoğrafları. Başka bir şey yok.
0: Bak şimdi bu damat. Bir Yakuza patronu. Ve işte bu da Takanawa. Lakabı Zebra. Çizgili.
1: Yüzündeki izler yüzünden.
0: Tanıyor musun?
1: Golf partnerim. Başka?
0: Soldan beşinciye bak.
1: Miko!
0: Bir mafya düğününde.
1: Buna inanamıyorum. Olmaz, imkansız.
0: Üstelik hepsi de bu değil. Bak şimdi, Miko mafyaya katılıyor. Ama geçen ay düzenlenen bir törende bakanlık ona Japonya'nın en büyük onur ödülünü veriyor.
1: Demek çift taraflı bir ajan.
0: Çift taraflı.
1: Gizli görevli Yakuza'ya sızıp onu yok etmek için görevliydi. Geçmişinden bir şekilde kurtulmalıydı. Ülkesine hizmet etmek için beni terk etti. Şimdi daha iyi anlıyorum.
0: Sen de aynını

0: yapardın.
1: Büyük olasılıkla. Gerisi gayet basit. Birkaç işten sonra kim olduğunu öğrendiler. Zebra'nın banka hesabını boşaltarak iyi yetiştirmek için bana yeterince ipucu bıraktı.
0: O çok acıdır da.
1: Yine de bulmacanın bir parçası eksik bence.
0: Hangisi?
1: Bilmiyorum ki. Neden Yumi'yi benden sakladı?
0: Ben nereden bileyim? Hani belki de senin karışmanı istememiştir. Onu daha fazla koruyamayacağını anladığında da seni buraya çağırmıştır.
1: Öyle mi? Sadece bunun için mi? Kızını kendinden korumak için mi? Çocuğun 200 milyon doları çarçur edeceğini biliyordu. Güzelmiş. Adı ne bunun?
0: Wasabi.
1: Harika bir şey. Gerçekten çok lezzetli. Bunu neden yapıyorlar wasabi yani?
0: Tırnağının arasında
1: Kyoto. Tabii ya, aşkımızı ilan ettiğimiz yer. Şimdi anladım, başladığı yerde bitecek değil mi? Hadi gidelim. Çabuk, onda bankada olmalıyız. Hadi.

Sevgilim Hüber, hayatımı ülkeme adadım ve buna pişmanım. Sensiz geçen o kocaman yıllar boyunca beni asla gerçekten terk etmediğini biliyorum. Çocuğumuza iyi bak, harika bir kız ama çok savurgan. Bu da harcamalarını dizginleyecek şifre. Güvende ve mutlu olmanız için yeterince paranız olmalı. Belki fazla değil ama Yumi'nin kötü hatıraları unutmasını sağlar. O hiçbir zaman mutlu olamadı. Şimdi babasına kavuştu. Onu mutlu edeceğini biliyorum sevgilim. Zaten zaman hepsini güzelleştirmez mi? Sevgili ve sadık Mikon.

0: Ekip hala burada mı?
1: Sağ kalanlar evet, buradalar.
0: Hepsini çağır.
2: O sudur yoksa canını fena yakarım.
3: Bırak beni! Bırak! Bırak!
0: Bir ihbarda bulunacağım.
4: Günaydın. Para çekecek misiniz, yatıracak mısınız?
0: Çekeceğiz.
4: Nakit mi, havale mi?
0: Havale.
4: Ha, çok kolay. Şimdi sola para çekiciniz hesap numarasını, sağa da havale yapmak istediğiniz hesap numarasını yazın. Beni anlıyorsunuz değil mi?
0: Evet. Hadi hesap numarasını yaz.
4: Aa, Lozan İsviçre'de miydi?
0: Evet, İsviçre'de.
4: Harika.
0: Hadi çabuk olun, acelemiz var bizim.

0: Evet. Ne kadar transfer etmemizi istersin?
1: Hepsini.
0: İki hesabı da mı?
1: Evet, ikisini de hemen.
0: Etrafından kadınlar eksik olmaz artık.
1: Nasıl?
0: İyi harcamalar dedim efendim. 200 milyon dolar iyi para.

0: Hiç sorun değil. Buyurun. Siz Reşit misiniz?
1: Bu sabahtan beri Reşit.
0: Mükemmel. İmzalayabilir. İmza. İmzala. Bu kadar. Nice yıllara.
1: Yeter. Şimdi makbuzu ver.
0: Bir saniye.
2: Makbuzu ben keserim.
0: Makbuzu o kesiyor. Ben olsam yapmazdım.
1: Ya bu işi bitiririz ya da buradan sağ çıkamazsınız. Hiçbiriniz hem de. Kız dahil. Burada olan herkes.
2: Bu durumda sen de sağ çıkamazsın.
1: İyi oyun Bay Fiorenti. Kaybettim. Kazanmak için yenilmeyi bilmek gerekir. Şimdi bana fiyatını söyle.
2: Paran yetmez. 200 milyon dolar artık benim hesabımda.
0: 200 milyon uçtu gitti.
2: Yumi, gel buraya.

0: Beni golf oynarken gördün değil mi? 45'likle iyi ateş ederim. Silahlarını indirmelerini söyle.
1: Seni geberteceğim!
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Uyandıralım.
9: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Yoğun esans. Made in Med.
15: Bu salı binde Bioblast şampuan çeşitleri 169 lira. Queen Bamboo

0: olun. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan...

0: hemen faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını tak.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Venish Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Venish Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Venish Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
4: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
6: Sen de bakıma katıl.
5: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove şampuan ve saç bakım kremleri 99 lira.
3: Kalıcı koku made in melt.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: İçeridekiler, beni dinleyin. Etrafınız sarıldı. Hemen teslim olun. Size verdiğimiz süre doldu. Size zor kullanmak istemiyoruz.
1: Her şey bitti canım.
0: Hemen dışarı çıkıp teslim olursanız canınız yanmayacak. Aksi takdirde içeri girmek zorunda kalacağız.
1: Gel bakalım.
0: Canınızı yakmak istemiyoruz. Hemen dışarı çıkın ve teslim olun. Size son kez söylüyorum. Hemen dışarı çıkın ve teslim olun.
2: Beni bekleyin.
0: Dışarı çıkın ve...
3: Buna inanamıyorum.
1: Zebra Takanava'yı tanıyor musun sen?
3: Elbette tanıyorum.
1: Jimmy içeride. O ve adamları bankayı soymaya çalıştı. Onları caydırmak zorundaydım. O yüzden elimden geleni yaptım.
3: Japonya'da uzun süre kalacak mısınız yoksa etrafı toplamaya başlayabilir miyiz?
2: İçerisi çok dağınık. Dikkatli toplayın ha.
4: Evet. Affedersiniz.
5: Bay Fiorentin'in hesabı artıya geçti.
4: Zamanı gelmişti. 200 milyon euro.
6: Sefer sayılı Paris uçağı alana girmiştir. Yolcularımızın C çıkış kapısına yönelmeleri rica olunur. İyi yolculuklar. 282 sefer sayılı Paris uçağı alana girmiştir.
1: Neden buradasınız? Benim korunmaya ihtiyacım yok ki.
3: Biliyorum. Zaten sizi korumuyorum. İnsanları sizden koruyorum.
2: Dostum seni görmek gerçekten çok güzeldi.
1: Bir dahaki sefer Paris'te görüşelim.
2: Bir dahaki sefere. Neyse al.
1: Nedir bu?
2: Wasabi. Çok beğenmiştin. Kahvaltıda falan yersin artık.
1: Çok incesin. Kızıma iyi bak olur mu?
2: Bana güvenebilirsin.

0: Neden seni bulduğum anda gitmek zorundasın? Anlamıyorum bunu.
1: İyi ama iki gün önce beni öldürmek istiyordu.
0: Gençler böyledir işte. Bir türlü karar veremezler. Ve bir hiç uğruna ağlarlar.
1: Sana bir hediyem var. Alışveriş için vaktim yoktu. Bu annenindi. Tam 20 yıl boyunca sakladım onu. Ama artık senin. Bir ay kızım. Kısacık bir ay. Ben Paris'te odanı hazırlarken sen liseden mezun olacaksın.
0: Hayatımın en uzun bir ayı olacak.
1: Benim için de öyle.

0: Gazete? Şampanya?
1: Hayır, teşekkür ederim. Paris'e varıncaya kadar rahatsız edilmek istemiyorum.
0: Tabii efendim.
2: Bu valizler kimin? Bu valizler...

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

0: Selam. Neler oluyor? Ne var?
1: Bize dur emri verdiler. Programı bitirdiler.

0: Beklentiyi karşılamadı dediler. Hedef 10 Mach'a ulaşmaktı.
1: 10 Mach 2 ay sonraki hedefti. Bugün 9 Mach testi var.
0: Şey ama bu yeterli değil.
1: Kim demiş?
2: Tüm Amiral Kane.
0: İHA kovboyu. İHA programı için bütçemizde gözü var.
2: Kendisi testi ve programı bitirmeye geliyor.

Ama henüz gelmedi. Olmak mı istiyor? Biz de olmak yaparız.

0: Sakın unutma, hedef sınırımız olmak. 10.1 değil, 10.2 değil, olmak. Bu devam etmemize yeter. O bakışı sevmedim ben.
1: Tek bakışım bu. Kontrol, Karayıldız konuşuyor. Sesin nasıl?
2: Karayıldız, gür ve net duyuluyor. Ya benimki?
3: Gür ve net. Kalkış için kontroller tamam.
1: APU hazır.
4: Sol motoru çalıştır. Sağ motoru çalıştır.
2: Çocuklar taksi. Taksi onayı verildi.
1: Red, burası Karayıldız. Alfa bilgisiyle taksi yapıyoruz.
5: Karayıldız, taksi onayı verildi. Biz 2-1. Rüzgar 2-1-0-10.
1: Tamam, yakıt derecesi iyi.
4: Kontrol onayladı.
1: Akü %95. Kabin basıncı iyi durumda.
4: Kontrol onayladı.
1: Kule, burası Karayıldız. Kalkışa hazırım. 6-0-0'a tırmanış için onay lütfen.
5: Karayıldız, biz de gökler de senindir.
6: Tüm Amiral Chester Kane.
4: Maverick.
2: Kane şu anda dış kapıda. İstersen vazgeç dostum.
4: Bunun sonunu getirirsen olacakları biliyorsun.
1: Asıl getirmezsem neler olur biliyorum. Karayıldız kalkışa hazır.
2: Tüm ekip kalkışa hazır olun. Motorla başla.
7: Motor tamam.
8: Termal sistem aktif.
7: Yakıt tamam. Elektronik tamam.
8: Kontrol yüzeyi tamam.
4: Karayıldız kule konuşuyor. Kalkış onayı verilmiştir.
1: Pekala güzelim. Son bir kesinti.

0: Ankara Yıldızı 6.00 üstüne onay verildi. 3.5 mak açık.
1: 6.00 üstü onaylandı. 3.5 mak açık.
2: Tüm amiral. Tam vaktinde geldiniz.
3: Erkenciyim, sen de öylesin. Anlat bakalım.
1: Scramjet'e geçiyorum.

0: Amiral Kane şeyi soruyor.
1: Emrediyor.
0: Uçağı indir emri verdi.
2: Kontrol.
3: 5.4 Mach'tı.
0: Telsizde sorun var efendim. Yeryüzü eğilimi yüzünden. Dünya bombesi dediğimiz. Kahve ikram ettiler mi? Peki.
4: Yedi Mach'ta. 8'i zorluyor.
0: Uçuş verisi.
5: Alınıyor. Veri olumlu.
6: Isı yükseliyor. Motor hala çok verimli. Çok iyi gidiyoruz.
4: 8.8 Mach. 8.9 Mach. 9 Mach.
0: Yaşayan en hızlı insan.

9-4. Yüksek hipersoniye az kaldı.

0: cam çok ısındı.
1: Dış yüzey çok ısındı.
0: Hadi güzelim, biraz daha dayan. Az daha. Acil.

0: yapma lütfen, yapma lütfen.
1: Biraz daha. Biraz daha. Aslanım.
0: Ah, şimdi yandık.
2: Çok yüreklisin Joystick Cowboy. Hakkını vereyim.
3: Lanet olsun.
0: Maverick. Maverick.

0: Maverick. 30 yılı aşkın hizmet. Savaş madalyaları, takdirnameler. Son 40 yılda 3 düşman uçağı vurmuş tek adamımızsın. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Seçkin hizmet. Ama terfi alamıyorsun. Emekli olmuyorsun. Ölüme çok meydan okusan da ölmüyorsun. Şimdiye en az tümamiral olman gerekirdi. Veya bir senatör. Hala bu haldesin. Albay. Niye peki?
1: Hayatın gizemlerinden biri.
0: Dalga geçmiyorum. Sana bir soru sordum.
1: Ait olduğum yerdeyim.
0: Ama deniz kuvvetleri aynı fikirde değil. Hem de hiç değil. O test ettiğin uçaklar, albay, bir gün eninde sonunda pilotsuz uçacaklar. Pilotların uyuması, yemesi, işemesi gerek. Pilotlar emirlere karşı gelir. Tek yaptığın diğerleri için zaman kazanmak oldu. Gelecek geldi bile. Ve sen orada yoksun. Bu adama üst dışına kadar eşlik et. Kaldığı yere götür. Eşyasını toplayana kadar da bekle. Bir saat içinde Nord Island'a doğru yola çıkmış olsun.
1: Nord Island mı efendim?
0: Telefon müthiş bir zamanlamayla geldi. Senin kıçına tekme atmak üzere buraya geliş yolundaydım. Söylemesi zor geliyor ama. Sadece yaradan...

0: Sultanın ve koruyucu meleğinin bildiği bir nedenle seni tapkana geri çağırdılar.
1: Efendim, artık gidebilirsin, albay.
0: Sonuç kaçınılmaz Mevrek. Senin türün tükeniyor.
2: Olabilir efendim. Ama bugün değil.

0: Albay Pete Merrick Mitchell. Namını almış yürümüş.
1: Sağ olun efendim.
0: İltifat etmiyordum. Ben Koramiral Bosimson, uçuş komutanıyım. Tümamiral Bates'i tanırsın.
1: Varlo komutanım, tekrar davet edilmek bana sürpriz oldu.
2: Onlara emir diyoruz Maverick. Sizin ortak bir yönünüz var, Cyclone. 88'de sınıf birincisiydi.
1: Aslında efendim ben ikinci bitirdim. Beklentileri karşılamak için.
2: Hedefimiz... Yaptırımları delen bir uranyum zenginleştirme tesisi çok uluslu bir NATO anlaşmasını ihlal ediyor. Burada üretilen uranyum bölgedeki müttefiklerimize doğrudan tehdit oluşturuyor. Pentagon bir saldırı timi oluşturup aktif hale gelmeden önce onu yok etme görevi verdi. Tesis bu vadinin sonundaki bir yeraltı yerleşkesinde. Tüm vadi GPS'te sinyal bozucularla ve karadan havaya füzelerle donatılmış. Az sayıda 5. jenerasyon savaş jeti ve bunlara ek olarak çok sayıda elde kalmış hava aracı var. Emektar F-14'ler bile var.
0: Antikalara bel bağlayan başkaları da varmış.
2: Görüşünüz nedir albay?
1: Evet efendim, normalde F-35'lerle çantada keklik derdim ama GPS sinyal bozucular var. Karadan havaya füze tehdidi de F-18'lere özel hazırlanmış lazer güdümlü saldırı. Yani bence bu iş... Nokta atışı 2 bomba. En az 4 uçak, ikili uçacaklar. O vadiden tırmanmak kolay değil. Tüm füzelerin hedefi olursunuz. Sağ çıksanız da... İt dalaşı kaçınılmaz.
2: Bunları başarmaya yetecek deneyime sahipsin.
1: Bu farklı bir görev efendim. Hayır. Bu görevden herkes sağ çıkmaz.
0: Olur, var mı yok mu?
1: Tesis ne zaman aktif olacak?
2: 2 haftaya, belki daha erken.
1: F-18'de uçmayalı bayağı oldu. Ve diğer üçü için kimlere güvenebilirim bilmiyorum. Ama bir şekilde halledebilirim.
2: Beni yanlış anladın albay.
1: Efendim?
0: Senden uçurmanı değil. Öğretmeni istiyoruz.
1: Öğretmek mi efendim?
0: 12 Tapkan mezununu filolarından buraya getirdik. Senden en iyi 6'sını belirlemeni istiyoruz. Göreve onlar çıkacak. Bir sorun mu var albay?
1: Olduğunu biliyorsunuz efendim.
0: Evet. Bradley Bradshaw. Namı diğer Rooster. Onun babasıyla uçmuşsunuz galiba. Lakabı neydi?
1: Goose efendim.
0: Trajik bir olaydı.
2: Albay Mitchell kusurlu bulunmamıştı. Goose'un ölümü bir kazaydı.
0: Sence de öyle miydi? Oğlu da aynı fikirde mi yani?
1: Kusura bakmayın ama öğretmen değilim.
0: Ama Tapkan hocalığı yapmıştın.
1: 30 yıl önceydi. 2 ay sürdü. Oraya ait değilim.
0: Seninle çok açık konuşayım. Benim ilk tercihim değildin. Aslında listede bile yoktun. Oramiral Kazanski'nin özel talebiyle çağrıldın. Benim aslında Iceman'e büyük saygım vardır. Deniz kuvvetlerine yarayacak bir şeyin var sanıyorum. Ne olduğunu hiç bilemiyorum. İşi kabul etmeyebilirsin. Ama şunu iyi bil. Bu senin son görevin olacak, albay. Ya Tapkan için uçarsın veya deniz kuvvetlerinde asla uçamazsın.
3: Üçünü tek sıra dizemezsin. $20.

0: Aa, kimleri görüyorum? Pete?
1: Penny? Burada ne arıyorsun?
0: Asıl bir soruyu sana sormalı.
1: Orası uzun hikaye.
0: Hiç sanmıyorum.
1: Evet ama...
0: Bu sefer de Penny kim attırdı?
1: Başka bir amiral.
0: Hiç şaşırmadım.
1: Bana kızgın mısın?
0: Ah Pete. Kızsam da uzun ömürlü olmuyor. Mesele de bu. Ha. Ama şunu söyleyeyim. Seninle North Island'da asla karşılaşmayacağıma emindim. Hmm.
1: Ne zamandır buradasın?
0: Buraya alalı 3 yıl kadar oldu.
1: 3 yıl mı?
0: Hı hı. Evet. Sen başka bir amirale atarlanıp çöle yollandıktan hemen sonra.
1: Ha. 3 yıl oldu mu?
0: Başım büyük belada olmalı. Kendi rızanla geldiğini sanmam. Neyse. Bir yolunu bulursun.
1: Hayır, bence başka şansım yok.
0: Yapma Pete. İlk günden beri hep aynı laf. Beni F-18'e gezmeye götürdüğünde de öyle demiştin. Hmm. Sonra bir de baktık. Bosna'ya tayinin çıkmış. Sonra Irak'a. 2 savaşta da. Başını derde sokarsın. Iceman birilerini arar ve yeniden uçmaya başlarsın.
1: Penny, bu sefer farklı.
0: Pete, inan bana. Şu an öyle görünebilir. Ama bir biçimde ayağı yanmış tazı gibi uçağına biner gidersin.
1: Penny.
0: Çok geç.
1: Ne?
0: Saat kaçta çıkacağımı soracaktın. Ben... O bakışı atma bana.
1: Sana bakış atmıyorum. Yemin ederim.
0: Seninle sonumuz hep aynı oluyor. Bu sefer başlamayalım.
1: Tamam.
0: Hı, tamam.
1: İyi görünüyorsun.
2: Çok sağ ol dostum.
1: Bir şey mi kaçırdım? Kadına veya donanmaya saygısızlık eden, telefonu bara bırakan...
0: Herkese içki ısmarlar.
1: Herkese mi?
0: Maalesef kural kuraldır. Neyse ki vakit erken.
3: Hadi ama! Kimler gelmiş kimler? Phoenix olmasın sakın. Hani biz seçkin pilotlardık? Baksana, herkese davetiye gitmiş.
4: Çocuklar, bu arkadaş Bagman.
3: Hangman.
4: Her neyse işte. Kendisi aktif görevde havada uçak düşürmüş yegane donanma pilotudur.
3: Şımartma.
4: Şu da var. İndirdiği pilot Kore Savaşı'ndan kalma bir tarihi eserdi.
5: Soğuk savaş.
6: Savaş farklı. 100 yıl aynı. Bu 100 yıldan değil.
5: Arkadaşların kim?
6: Heybek. Fanboy.
4: Selam Coyote.
7: Selam.
4: O da kim?
5: Kim de kim? Sen ne zaman geldin?
7: Ben baştan beri buradaydım.
3: Hayalet uçak pilotu gibi.
5: Kesinlikle.
7: Aslında silah sistemleri subayıyım.
3: Şakadan da anlamıyor.
4: Sana ne diyorlar?
7: Bab.
6: Hayır, kod adın ne?
7: Bab.
4: Bab Floyd. Arkama sen mi geçeceksin? Lemur'dan mısın?
7: Öyle galiba, evet.
4: 9 top Bab. 3 gene al.
7: Olur.

0: Bradshaw. Sen misin? Ülkeye döndüğünü böyle mi öğrenecektim?
1: Evet, sana sürpriz yapayım dedim. Hı.
0: Bu da sana sürpriz oldu.
1: Seni görmek güzel.
0: Seni görmek de öyle. Al bakalım.
2: Teşekkürler. Sağ olasın babalık.
3: Kalabalık olmadan hesabı kessen nasıl olur?
2: Bradshaw. Gözlerime inanamıyorum.
1: Hangman, seni çok iyi gördüm.
2: Aa, zaten iyiyim Rooster. Çok iyiyim. Aslında gerçek olamayacak kadar iyiyim.
4: Aranızda bu özel birlik olayını bilen var mı?
2: Hayır, görev görevdir. O beni bozmaz. Asıl merak ettiğim takım lideri kim olacak? Bir de beni takip edecek yeteneği kim sahip?
1: Hangman senin liderliğinde ancak mezara gidilir.
2: Senin liderliğinde de ancak yakıt biter. Sen de böylesin işte Rooster. Koltuğa şöyle bir kurulur, sadece beklersin. Doğru an gelsin diye. O da hiç gelmez. Bayılıyorum bu şarkıya.
0: Şey hiç değişmemiş.
1: Hayır, hem de hiç.
5: Şunlara bak. Çok fazla rütbeli.
4: Onlar Harvard, Yale, Omaha. Bu da lanet Fritz.
5: Bu nasıl görev böyle?
0: Sormamız gereken soru o değil. Buradaki herkes işinde uzman. Bunlar bize ne öğretecekler ki? Yetersiz bakiye.
4: Mümkün değil.
0: Hey çocuklar, gelin.
3: Hepsini al.
0: O para yetmez.
3: Yarın gelip nakit öderim, olur mu?
0: Üzgünüm. Kural kuraldır Pete.

0: Güverte hazır ol!
1: Günaydın. Özel Eğitim Birliği'ne hoş geldiniz. Oturabilirsiniz. Ben Tümamiral Bates, Deniz Eğitim Komutanı. Sizler Tapkan mezunlarısınız. Seçkinler. En iyi pilotlarsınız. Ama o mazi oldu. Düşmanın 5. jenerasyon avcıları çıtayı çok yükseltti. Henüz fazlasını bilmiyoruz ama teknolojik üstünlüğün artık bizde olmadığı kesin. Zafer uzun zamandır ilk defa uçağı kullanan erkek ve kadın pilota bağlı. Yarınız elenecek. Biriniz görev lideri seçilecek. Seçilmeyenler hazırda bekleyecek. Eğitmeniniz bir Tapkan mezunu. Gerçek hayatta ileri tecrübeye sahiptir. Aynını sizden bekliyoruz. Kahramanlık destanları yazdı. Ve bu programın yetiştirdiği en iyi pilotlardan biri sayılmaktadır. O burada size yaşamla ölüm arasındaki çizgiyi öğretecek. İşte Albay Pete Mitchell. Kod adı Maverick.
2: Günaydın. F-18 uçuş kitabı. Uçağınız hakkında bilmenizi istedikleri şeyleri yazar. Eminim kitabı baştan sona biliyorsunuzdur.
3: Aynen öyle.
4: Evet, kesinlikle.
5: Evet, biliyoruz.
2: Düşmanınız da bilir.
3: İşte başlıyoruz.
2: Düşmanın bilmediği şey sınırlarınız. Onları görmek istiyorum. Sınayacağım. Zorlayacağım. Bildiğinizi sandığınız o şeylerle başlayacağız. Neymişsiniz bir görelim.
6: Rooster. Bradley. Heyman Bradshaw.
7: Emredin efendim.
2: Böyle yapmayalım.
7: Beni eleyecek misiniz?
2: O sana bağlı, bana değil.
7: Peki gidebilir miyim?

0: Günaydın havacılar. Albayınız konuşuyor. Temel savaş tatbikatı yapacağız.
1: Bildiğiniz gibi bugünkü konumuz İt Talaşı. Sadece silah, füze yok. Alt irtifa sınırı
0: 5000 fit altına inmeyeceğiz.
1: Takım olarak çalışıp beni vuracaksınız. Yoksa...
2: Yoksa ne efendim?
0: Yoksa ben sizi vuracağım.
1: Ekipten birini vurursan ikisi de kaybeder.
3: Arkadaşa tevazu öğretelim.
4: Hiç merak etme.
2: Efendim şuna biraz renk katsak mı?
3: Ne öneriyorsun?
2: İlk vurulan 200 şınav çeksin mi? Ne dersiniz?
5: Çocuklar.
2: Biraz fazla olmadı mı?
6: Egzersiz yapınca tam yapmalı efendim.
1: O zaman anlaştık beyler. Hava başlasın. Hadi dal ve indir.
7: Ben boyunu görüyor musun?
6: Radara göre önümüz açık. Arkada bir yerde olmalı.
8: Yani çalsın. Ha, bu da ne? Bu açık.

0: kimse kovulmayalım.
1: Düşman, düşman, düşman! Mevki iniyor, sola kır!
2: Sola kırıyorum!
0: Beybek, kanat pilotun nerede?
1: Rooster, neredesin?
3: Seni korurum, geliyorum. Biraz dayan, dayan biraz!
1: Çabuk ol dostum, çabuk!
3: Beybek, sağ kır!
1: Sağ kırıyorum!
0: Rooster hayatınızı kurtardı çocuklar. Ama bedelini ödeyecek.
3: Bu sefer olmaz ihtiyar.
0: Dolduruşa gelme Mevlik.
1: Rooster çok alçaldın. Yüksel, alt sınıra dayandın.
4: Çarpacağım, çarpacağım.
1: Daha olamaz.
0: Gördüm seni.
2: Aşağı.
5: Sınavı biz çekmeliydik.
6: Ama çekmiyoruz. Rooster hakkında bir şey öğrenmiş oldun.
7: Hey, biz dönene kadar pisse göz kulak ol, tamam mı?
2: Hadi
7: hey,
2: çok güzel. Çocuğu bekletmeyin.
0: Vurdum seni. Uçurdum.
1: Olamaz.
2: Selfie çekmek eğlenceli değil mi?
5: Baksana Phoenix, babın tam açılımını millete söylesek mi?
8: Robert dışında yani.
9: Sazan olma bab. Ona niye Hikmen diyoruz biliyor musun?
8: Dur bir şey buldum.
5: Bebek arka bagajda.
1: Lanet olsun.
0: Merhaba havacılar, in savaşı.
8: Tamam Phoenix, şu herifi atla.
5: Arkanı kolla Phoenix.
1: Sağ kır.
9: Sağ kırıyorum.
1: Nereye gidiyor?
9: Bunun huyu böyle dostum. Basar gider kana kalırsın.
0: Kanat adamını terk et. Bu stratejiyi bayağıdır görmedim.
1: Sana adam dedi Phoenix. Bu lafı yiyecek misin?
9: Sana da adam demedikçe alınma. Konuş benimle bak. Mavic nerede?
1: Tanrım uçağı çevirip geldi bile.
9: Koru beni.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
11: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Damla
3: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Yoğun Onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlıyor.

0: miniğin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yarışana
2: tak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yes.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: Bu sizler için gelsin. Bizim orada fosil böyle görülür.
10: Pekala Hengmen, sana bir ders verelim. Vuruldun Felix.
11: Kahrola sıcak.
10: İşte bu kadar.
12: Hadi bakalım, göster kendini.
10: Gel kendin gör.
12: Elveda kötülük, Hengmen geliyor.
10: Evet, iyisin. Hakkını vereyim. Yanet olsun.
12: Felix, onu göremiyorum. Yakın mıyım? Felix.
11: Geberdim ya Alık.
13: Ahirette görüşürüz Bekmen.
10: Nerede bu ya? Nerede bu? Vurdum gitti.
14: 79. İn. 80. İn.
10: Hadi bakalım 80. Sıradaki. Vuruldun ama. Lanet olsun. Nalları diktin Koyati.
15: Tamam vuruldum.
10: Özel bir soru sorabilir miyim?
16: Nasılsa soracaksın.
10: Mevlüt'le aranızdaki olay nedir? Sanki biraz dengeni bozdu.
16: Seni hiç ilgilendirmez. Nerede bu adam?
10: Ben hep buradaydım. Yok artık be. Şimdi görüyor musun? Hadi şu işi bitirelim.
16: Bit dalaşın.
10: Bunların olayı ne be? Pekala. Bizi bu duruma soktun. Peki şimdi nasıl çıkacaksın?
16: İstediğiniz zaman pes edebilirsiniz.
10: Ne kadar alçalmak istersin?
16: Sizin kadar alçalabilirim efendim. Bunun bir anlamı olmalı.
10: Geçmişi geride bırakalım. Her ikimiz de.
16: Buna inanmak istiyorsunuz değil mi?
17: Alt irtifa 5 perfect çocuklar. Sınıra geldiniz.
11: Çarpacağız.
10: Senin stratejinle yere çakılacağız. Hamleni yap.
11: Çarpacağız. Çarpacağız. Çarpacağız.
10: Şimdi oldu. Düşünme, yat.
12: Hayır, o sıra adamın ucunda. Alçal değildir.
16: Ama çok alçak.
10: Çok geç, fırsatı kaçırdın. Vuruldun. Dalaşı bırak.
16: Lanet olsun.
10: Anca bu kadar Rustur.
13: Honda'ya git, şınav çektirsin.
14: Tamam, bu kadar yeter. Rooster, bu kadar yeter evladım.

0: Alt irtifa ihlali, emre itaatsizlik. Kendini kovduracak mısın?
1: Sen onu merak etme.
0: Bak, ben bu görevi istiyorum. Ama sen kovulursan Hangman'le uçmak zorunda kalırız. Anlat bana, o saçmalık da neydi?
1: Başvurumu geri çekti.
0: Neyi? Kim?
1: Maverick. Deniz Harp Okulu başvurumu geri çekti. 4 yılıma mal oldu.
0: Bunu niye yapsın?
2: Alt irtifa sınırı yerin 5000 feet üstündedir. Bu sadece pilotlarımızın değil, uçaklarımızın güvenliği için de önemlidir. 5000 feet sadece bir kural değil, bir kanundur ve yer çekimi gibi sabittir.
3: Görevde alt irtifa sınırı daha alçak efendim.
2: Ve ben onaylamadan asla değiştirilemez. Özellikle tatbikatın orta yerinde. Peki o kobra manevrana ne demeli? Üçünüzü de öldürebilirdin. Öyle saçmalıkları bir daha görmeyeyim.
4: Sence orada o ekibe ne öğrettin albay?
3: Pek iyi değiller efendim. Öğrenecekleri çok şey var.
2: Onlar dünyanın en iyi savaş pilotları albay.
3: Kariyerleri boyunca bu lafı duydular. Yüksek irtifadan bomba attılar. İt dalaşına girmediler. Bu görevin doğası gereği daha önce karşılaşmadıkları ne kadar...
2: Bak, 3 haftadan az vakit var. Takım olarak savaşmayı öğret. Ve hedefe saldırmayı.
3: Ve eve dönmeyi. Sağ salim dönmeyi efendim.
2: Her görevin bir riski vardır. Bu pilotlar bunu kabul etti.
3: Ben etmem efendim.
2: Bugünden itibaren her sabah eğitim planını bildireceksin yazılı olarak. Ve benim onayım olmadan hiçbir şey değişmeyecek.
3: Alt irtifa dahil mi?
2: Özellikle de alt irtifa, albay.
3: Efendim?
2: Nedir bu?
3: Alt irtifa sınırını alçaltma talebi. Görev parametrelerine uygun bombalama için.
4: Zamanlama konusunda bir felaketsin albay.
5: Hey Coyote, şuna bir baksana.
6: Adam efsane ya. İşte orada.
5: Yok, hayır. Yanındaki. Sana tanıdık geldi mi?

0: Bakın kim var.
1: Bradshaw. Bir yaşıma daha girdim.
2: Merhaba Theo. Kocaman olmuşsun.
3: Selam be.
2: Emilia?
3: Biliyorum, biraz büyüdüm.
2: Evet.
3: Bar 5'te açılıyor.
2: Ha, hayır, ben borcumu ödemeye geldim.
3: Anne!
2: Baban nasıl?
3: Eşiyle birlikte Hawaii'de. Anne! Mevin sana borcu varmış.
4: Yok, hiç sorun değil.
2: Israr ediyorum.
4: Teşekkür ederim albay. Hesabını kapatıyorum.
3: Albay mı? Hala mı?
2: Bol madalyalı bir albay.
4: Ödevini bitir. Tekneyi götüreceğiz.
3: Ben gidemem.
4: Gidemem de ne demek şimdi?
3: Yarın sınav var. Çalışmam lazım. Daha bugün haberim oldu.
4: Onu tek başıma yüzdüremem.
3: Motoru kullanırsın.
4: Tersaneye onun için götürüyoruz.
3: Motoru tamir ettirmeye.
2: Yardım edebilir mi?

0: Yardım ettiğin için sağ ol.
1: Yardım ettim mi bilmiyorum.
0: O bakışı atma.
1: Hangi bakışı?
0: O bakışı. İyi akşamlar Pete.
1: İyi akşamlar Penny.

0: zaman en büyük düşmanınız. Görevde birinci aşama vadiye girip iki uçaklı takımlarla saldırı. Şu dar vadi boyu uçup hedefe varacaksınız. Bölgeyi radar güdümlü karadan havaya füzeler koruyor. SAM'ler ölümcüldür. Ama gökyüzünü korumak için tasarlanmışlar. Altlarındaki kanyonu değil.
1: Düşman kimsenin altlarından uçacak kadar aklını yitirmediğini biliyordur.
0: Ben de sizi bunun için eğiteceğim. O gün irtifanız 100 fit olacak. En fazla. Bunun üstüne çıkarsanız radara girersiniz. Ve bitersiniz. Hızınız saatte 600 knot olacak. En az. Varış süresi 2,5 dakika. Çünkü yakındaki üste 5. jenerasyon avcı uçakları bekliyor. Sizdeki F-18'lerle bir çatışmada ölürsünüz. O yüzden buraya girip, hedefi vurup, o uçaklar sizi yakalamadan uzaklaşmak zorundasınız. Yani burada zaman en büyük düşmanınızdır. Navigasyon sisteminizde vadi simülasyonu var. Bu vadiyi yüksek hızda geçerken düşmanın SAM füze radarına girmemek zor olacak. Ne kadar sert dönerseniz yer çekimi

0: gücü bedeninizde kat be kat yoğunlaşır. Ciğerleriniz sıkışacak. Beyninize kan gitmeyecek. Bu da karar ve etki sürenizi etkileyecek. Bugün size fazla yüklenmeyeceğiz. Alt sınır 300 fit. Hedefe varış 3 dakika. Bol şans.
1: Hedefe 1 dakika 30 saniye. 2 saniye gerideyiz. 480 knot açık.
2: Hızlanmalıyız Koyote.
3: Anlaşıldı. Hızlanıyorum.
2: Lanet olsun.
0: Neden öldüler?
4: 300 fit sınırını ihlal ettik. Sam'lere hedef olduk.
0: Hayır. Onlar neden öldü?
5: Yavaşladım ve onu uyarmadım. Benim hatam.
0: Neden takımınla iletişim kurmadın?
5: Hedefe odaklanmıştım.
0: Acil aileye verecek nedenin var mı?
5: Yok efendim.
0: Neden vadi dönüşümü yapmadın? Araziyi derste gördük. Bana anlatma. Ailesini anlatırsın.
6: Hangman yavaşla. Kanyon iyice daraldı.
7: Reddedildi Payback. Hızını artır.
6: Çok hızlı gidiyorsun dostum.
7: İyi. Hedefi erken tuttururuz.
6: Yavaşla be lanet olası. Rotada kalamıyorum. Duvara çarpacaksın. Dikkat dikkat dikkat.
0: Neler oldu?
8: Olabildiğince hızlı gittim. Ölüm kalım meselesiymiş gibi.
9: Ve takımını tehlikeye attın. Kanat pilotun öldü.
8: Bana yetişselerdi.
10: Rooster, 20 saniye gerideyiz. Başaramayacağız.
11: Bir şey olmaz. Hızımız iyi.
10: 500 nata çıkıyoruz.
11: Reddedildi yayıl. Bu hızla devam.
10: Rooster, geç kalıyoruz.
11: Ama hayattayız. Arayı düzlükte kapatırız.
10: Başaramayacağız.
11: Sen bana güven. Bu hızla devam. Başaracağız.
0: Neden öldünüz? Sen takım lideriydin. Sen ve takımın neden öldünüz?
4: Efendim, hedefe ulaşabilen tek pilot.
0: Bir dakika gecikti. Düşman uçağına gelip kendini vurma vakti tanıdı ve öldü.
9: Nereden biliyorsun?
8: Yeterince hızlı uçamıyorsun. Kaybedecek tek saniyen yok.
9: Ama hedefe ulaştık.
0: Ve üstün nitelikli düşman uçağı dönüş yolunda seni avlayıverdi.
9: İt dalaşına gireriz o zaman.
0: Beşinci jenerasyon avcıya karşı.
9: Tabii, bir şansımız var.
0: F-18'de mi?
9: Önemli olan uçak değildir efendim. Pilottur.
0: Kesinlikle.
9: Başka taktikle de başarılır.
8: Gerçekten anlamıyorsun. Bu görevde ya adam gibi mevrik tarzı uçulacak ya da oradan geri dönülmeyecek. Gücendirmek istemedim.
12: Ama niyeyse hep gücendiriyorsun.
8: Eleştiri olarak alma ama çok geri kafalısın. O kadar.
0: Teğmen.
8: Çatışmaya gidiyoruz oğul. Canlı hiçbir pilotun görmediği cinsten. Hatta onun bile... Bence geçmişi kurup durma artık.
9: Bu da ne demek şimdi?
0: Rooster.
8: Maverick'in onun babasıyla uçtuğunu siz de biliyorsunuz
0: Teğmen,
8: değil mi?
0: Teğmen, bu kadar yeter.
8: Maverick de uçarken bunun babası...
13: Teğmen, sana yeter dedi.
8: Tamam. Sorun yok, sorun yok.
0: Uzatmayın.
8: O bu göreve uygun değil.
0: Uzatmayın.
8: Biliyorsun. Haklıyım biliyorsun.
0: Dağılabilirsiniz.

0: Nüksette ha?
1: Henüz bilmiyoruz. Yapabilecekleri bir şey yok. Konuşmak bile

Oramiral. Kanat pilotum nasıl? Lütfen, beni merak etme. Senin için ne yapabilirim? Pekala. Rooster hala yaptığım şey için bana kızgın. Zamanla nedenini anlayacağını sandım. Affedeceğini umdum. Göreve 3 haftadan az kaldı. Çocuk hazır değil. Benden öğrenmek istemiyor. Aysa, lütfen. Benden birini daha ölüme göndermemi isteme, lütfen. Onu göndermemi isteme. Beni gönder.

0: Ben öğretmen değilim. Ben savaş pilotuyum. Donanma pilotuyum. Mesele ne olduğum değil, kim olduğum. Bunu nasıl öğreteyim? Öğretebilsem bile Rooster bunu istemiyor. Donanma da istemiyor. Geçen sefer bu yüzden attılar. Burada olmamın tek nedeni sensin. Onu bu göreve yollarsam eve dönemeyebilir. Göndermezsem de beni asla affetmez. Her durumda onu sonsuza dek kaybederim. Biliyorum. Biliyorum.
1: Donanmanın mevki ihtiyacı var. Çocuğun mevki ihtiyacı var. Seni bunun için istedim. Sen bunun için hala buradasın.
0: Sağ ol Aysun. Her şey için.
1: Son bir soru. En iyi pilot kim? Sen mi, ben mi?
0: Bu güzel bir an. Bozmayalım.

0: Efendim?
1: Neler oluyor?
0: İt dalaşı futbolu. Hücum ve savunma hepsi bir arada.
1: Kim kazanıyor?
0: Galiba skor tutmayı bıraktılar efendim.
1: Bu birlik henüz eğitimini tamamlamadı. Her dakika önemli albay.
0: Evet efendim.
1: O zaman niye burada oyun oynuyoruz?
0: Takım oluştur dediniz efendim. Alın size takım.

0: gideyim mi? Emilia dönmeden önce yani.
1: Bu gece bir arkadaşında kalacak.
0: Ha, güzel. Emilia'ya sen daha da yakınlaşmışsınız son gördüğümden beri.
1: Evet. Evet,
0: nasıl idare ediyorsun?
1: Hazır olmasa bile her konuda özgürlük istiyor.
0: Sence kime çekmiş bilemedim.
1: Galiba şunu öğrendim. Ona güvenmem gerek. Arada hata yapmasına izin vermeliyim.
0: Bu zor bir karar.
1: Rooster'la sorun nedir?
0: Deniz Harp Okulu başvurusunu geri çektim. Kariyerine geç adım attı.
1: Neden?
0: Annesi uçmasını hiç istemedi Goose olanlardan sonra. Ölmeden önce bana söz verdirdi. Öyle...
1: Rooster bunu biliyor mu?
0: Bunun için benden her zaman nefret etti. Annesinden de etmesin.
1: Bu zor bir karar.
0: Kaybettiği babası olmak istedim. Sadece... Keşke daha iyi yapabilseydim. Asıl nedeni şu. Hazır olmadığını düşünmüştüm.
1: Peki şimdi hazır mı?
2: Anne, ben geldim.
1: Bu gece Karen'larda kalmayacak mıydın?
2: Karen hasta. Bir sürü ödevim var.
0: Gitsem iyi olur.
1: Gitsen iyi olur. Yemek yedin mi peki?
2: Yemedim. Dışarıda yedin mi?
1: Hayır, yemeyelim. Bir şeyler hazırlarım. Birazdan iniyorum. Dur. Oradan çıkma. Bak, ona iyi örnek olmalıyım. İlk randevuda eve erkek atılır mı?
0: İlk randevumuz değil ki.
1: Ne dediğimi anladın.
0: Tamam. Peki. Ama bir daha pencereden çıkmayacağım.
1: Belli olmaz.
0: Hayır, bence değil. Seni bir daha terk etmeyeceğim.
1: Çok konuşma. Hadi git buradan.

0: Kalbini tekrar kırma.
1: Günaydın. Hedefiniz olan uranyum zenginleştirme tesisi faaliyete daha erken geçiyor. Ham uranyum 10 gün içinde tesise getirilecek. Sonuç olarak görev erkene çekildi. Bir hafta. Vadinin radyasyona maruz kalmasına engel olmak için.
2: Efendim, kimse alçak irtifada başarılı olamadı.
1: Yine de görev tamamlanacak. Albay.
3: İkinci aşamaya hazırlanmak için bir hafta var. Görevin en tehlikeli aşaması. Dik dalışla ani baskında vurup kaçacağız. Ve bize en az iki mucize lazım. İkili F-18 takımı yakın kanat uçuşu yapacak. Takım çalışması. Görevin başarısı ve hayatta kalmanız uçakların kusursuz koordinasyonuna bağlı. Bildiğiniz gibi bu tesis iki dağ arasında. Son etapta hedefe doğrudan ve dik dalışla yaklaşacaksınız. Bu mümkün olan en alçak irtifada uçmayı ve tek muhtemel saldırı açısını sağlayacak. Hedefinizin isabet alanı 3 metreden çok daha dar. Çift pilotlu uçak hedefi lazerle işaretleyecek. İlk ikili açıktaki havalandırma deliğinden lazer güdümlü bombayla reaktöre ulaşacak. Bu ikinci ikiliye alan açacak. Bu birinci mucizeydi. İkinci ekip öldürücü atışı yapacak. Ve hedefi yok edecek. Bu da ikinci mucizeniz. Ekiplerden biri hedefi vuramazsa...
4: Iskaladık.
3: Görev başarısız olur.
5: Lanet olsun.
3: Çıkışta dağa çarpmamak için dik bir yüksek G tırmanışı yapılacak.
6: O hızda dik tırmanış en az 8 G kuvvet eder.
3: 9 en az.
7: F-18'lerin gövdesi en fazla 7.5'a dayanır.
3: Bu kabul edilen limit. Sağ çıkmak için fazlasını başarmalısın. Uçak gövdesini yamultmak pahasına. Öyle hızlı tırmanacaksın ki ağırlığın 900 kilo olacak. Kafatasın omuriliğine basacak. Ciğerlerin üstüne bir fil oturmuşçasına sıkışacak. Bilincin kapanmasın diye büyük mücadele vereceksin. Şurası en savunmasız olduğunuz yer. Orası tabut köşesi. Daha bir şekilde çakılmadığınız varsayalım. Tüm hızınızı kaybederek düşman radarına doğru tırmanacaksınız. Birkaç saniyede düşman semlerinin hedefi olacaksınız. Daha önce G gücüne maruz kaldınız ama bu seferki sizin ve uçağınızın kırılma noktası olacak.
0: Efendim, bu görev başarılabilir mi?
3: Bu sorunun cevabı kokpitteki pilota bağlı.
8: Hedeften 12 saniye gerideyiz. Acele edelim, çabuk.

0: Tamam, arkamdan ayrılmayın. Nasıl bu da kim?
1: Abi takım, radara girdiniz.
0: Lanet olsun Memrik bu.
2: Bunun burada ne işi var?
1: Sizi durduracak düşman pilotuyum. Abi takım, ne yapacaksınız?
3: 20 mil solunda saat 10 yönünde kapanma hızı 700 knot.
0: Karar senin, ne yapmak istiyorsun?
2: Devam etmek, çok yaklaştık. Hedefte kal.
3: Kuzeye doğru yöneldi.
0: Sert tırmanışa hazır.
2: Lazerlemeye hazır ol ben.
3: Tamam, hoş bende.
1: Abi takım, düşman hala yaklaşıyor.
0: Tırmanıyorum.
2: Hedef göründü.
0: Lazerim nerede Bab?
3: Odaksız. Oturmadı. Üzgünüm, kilitleyemedim.
0: Vakit yok. Bombayı bırakıyorum. Kahretsin, vuramadım.
1: Kilitlendim.
0: Memrik füzesini bize kilitledi.
2: Yaptım, işimiz bitti.
1: Mavi takım, kaybettiniz. Burnunu düzelt Coyote.
4: Coyote cevap ver.
1: Coyote, kanatları düzelt. Lanet olsun, G kilidine girdi.
2: Coyote. Yere çakılacak.
1: Peşinden gidiyorum. Hadi kenetlen. Kendine gel artık.
0: Coyote.
1: Hadi Coyote, toparlan.
0: Coyote, hadi çabuk, lanet olsun Coyote.
1: Coyote, sen iyi misin?
0: İyiyim ben. İyiyim.
1: Güzel. Bugünlük bu kadar yeter.
2: Direkten döndü.
1: Tam köşeden.
0: Koş sürüşün.
2: Koş sürüşün.
3: Felix, bizim sol motor yanıyor.
2: Tırmanıyorum. Hız kesiyorum. Sol motor yakıt kesildi. Yangın söndürülüyor.

0: Phoenix ve Bob bu gece hastanede gözlem altında tutulacak. İyileşecekler.
1: İyi bari. Hiç kanat pilotu kaybetmedim.
0: Şanslısın. Uzun yıllar uçta gör. Başkaları da olacak.
1: Senin için kolay tabii. Karın yok. Çocuğun yok. Çakılsan yas tutacak kimsen yok.
0: Eve dön. Biraz uyuyalım.
1: Harp okulundan başvurumu niye çektin? Neden bana engel oldun?
0: Hazır değildin.
1: Ne için değildim? Ha? Senin gibi uçmak için mi?
0: Hayır. Kuralları unutmaya, içgüdülerine güvenmeye, düşünmeyip yapmaya. Yukarıda düşünürsen ölürsün, inan bana.
1: Babam sana inanmıştı. Ben aynı hataya düşmem.
2: Maverick.

0: Neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Biraz izin al. Ne kadar istersen.
1: Teşekkür ederim efendim ama vakit yok. Görev için...
0: Eğitimi ben devralıyorum.
1: Efendim?
0: Bu işi istemediğini ikimiz de biliyoruz.
1: Ama hazır değiller.
0: Görevin onları hazır etmekti.
1: Efendim şuna inanmalılar. Bu görev başarılabilir.
0: Ama onlara başarılamayacağını öğrettin.
1: Efendim?
0: Uçuştan alındın albay. Kalıcı olarak.
1: Efendim?
0: Hepsi bu kadar.

0: Duydum. Çok üzüldüm. Şimdi ne yapacaksın?
1: Ayşe artık yok. Bir seçeneğim yok ki.
0: Dönüş yolunu kendin bulursun.
1: Hayır Penny. Ben yokum. Bu iş bitti.
0: Pete, havada kanat pilotunu kaybedersen mücadele edersin. Öylece pes etmezsin. Onlar senin pilotların. Ve başlarına bir şey gelirse kendini asla affedemezsin.
1: Ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Ama bir yol bulacaksın. Buna eminim.
2: Albay Mitchell eğitim görevinden alınmıştır. Bugünden itibaren parametreler yenilendi. Hedefe varış 4 dakika oldu. Vadiye daha düşük hızda gireceksiniz. 420 natı aşmayacaksınız.
3: Efendim, bu sürede düşman uçakları bizi yakalamaz mı?
2: Teğmen, düşman uçağıyla çatışmaya girebilirsiniz. Dağa çakılınca kurtulma ihtimali nedir? Hedefe daha yüksek irtifadan saldıracaksınız. Kuzey seviyesinden. Lazerle işaretlemesi zor olacak ama yüksek G tırmanışına gerek kalmayacak.
4: Füzeleri keklik gibi avlanırız.
2: Bu da kim böyle?
5: Meriten kontrol merkezine. Alfa noktasına giriyorum. Yeşil bölgeyi onaylayın.
6: Maverick, burası kontrol merkezi. Yeşil bölge onaylandı ama tatbikatınız buraya işlenmemiş efendim.
5: Ama yine de gideceğim.
0: Güzel.
5: Hedefe varış süresi 2 dakika 15 saniye.
7: 2.15 mi? İmkansız.
5: Son saldırı noktası. İçeri yöneliyorum.

0: canına be. Tam isabet. Evet.
1: Vay. Beni zor durumda bıraktın albay. Bir yandan bu görevin başarılabileceğini ispatladın. Hayatta kalma yolunu gösterdin. Ama öte yandan bunu milyarlarca dolarlık bir uçağa kaçırıp onu bir daha uçamaz hale getirerek yaptın. Artık seni koruyacak bir Iceman yok. Divana harbe çıkıp ordudan atılman için yeterli gerekçe var. Sence ne yapayım? Neyi tehlikeye atayım? Pilotların hayatını ve görevin muhtemel başarısını mı? Yoksa kendi kariyerimi mi? Seni ekip lideri yaparak.
2: Efendim, bence Koramiral retorik bir soru sordu albay.

0: Konuş benimle kuzum.
1: Albay Mitchell. Sen buraya aitsin. Bizi gururlandır.

0: Sizinle uçmak bir şerefti. Her biriniz donanmanın as pilotlarısınız. Bu son derece net bir görev. Seçimlerim de bu doğrultuda oldu. Ötesi yok.
1: Foxtrot ekiplerini seç.
0: Payback ve Fanboy. Phoenix ve Bob.
1: Ya kanat pilotun?
0: Rooster.
2: Diğerleri gerektiğinde görev almak üzere gemide bekleyecekler. Dağılabilirsiniz. Hedefiniz açık ve somut bir tehlikedir. Bir haydut devlet yönetiminde gizli bir uranyum zenginleştirme tesisi. Şu iki dağ arasına konuşlandırılmış bir yeraltı sığınağı. Giriş güzergahı 5. jenerasyon 2 avcı destekli karadan havaya füzelerle korunuyor. Sizin F-18 ekibi sınırı geçince USS Leyte Gulf gemisi çıkışlı Tomahawk'lar senkronize saldırıya başlayacak. Şuradaki düşman sahasının kalkış pistlerini yıkacaklar. Ama halen havada olan uçaklarla uğraşmanız gerekecek. Tomahawk'lar vurur vurmaz geldiğinizi öğrenecekler. Hedefe varış için sadece 2 dakika ve 30 saniyeniz var. Sonrasında Tomahawk'ların vuramadığı tüm uçakların hedefi haline gelirsiniz.
1: Hepiniz bugün için eğitildiniz. Sağ salim dön.

0: Efendim? Efendim? Ben şey diyecektim de. Konuşuruz. Geri dönelim de. Hey Bradley. Hey. Başaracaksın.
1: Maverick. Hey, dalmışsın. O bakışı hiç sevmedim.
0: Hep aynı bakışı. Sağ ol. Tekrar görüşemezsek sağ ol Mudo.
1: Benim için şerefti.

0: Hançer 1, rampa 1'de kalkışa hazır.
1: Yedek hançer beklemeli.
2: Hançer 4, kalkışa hazır.
3: Hançer 3, kalkışa hazır.
0: Hançer 2, kalkışa hazır.
4: Destek kuvvetler havalandı. Saldırı grubu hazır. Kalkış emri bekleniyor.
5: Gönder.

0: Hançer 2 kalktı. Hançer 3 kalktı. Hançer 4 kalktı.
1: Komancı Hançer 1, beklemede bilgi geç.
2: Komancı 1-1 hazır. Bölge temiz. Hançerler ilerleyebilir.
1: Anlaşıldı. Hançerler, radar altına iniyoruz.

0: hançerler radar dışı. E2 radarına geçiyorum.
1: İşte geldik. Düşman bölgesi ileride. Barışa 60 saniye. Komançi, hançer 1, rapor.
0: Komançi, bölge temiz. Karar sizindir.
1: Anlaşıldı.

0: Hançer saldırısı.
1: Tomahawklar yolda.
2: Artık geri dönüş yok.
0: Hançerler, saldırı pozisyonu alın. Hazır olun. Hedefe doğru ilerliyoruz. 2 dakika ve 30 saniye için 3, 2, 1, başlat.
3: 2 başlattı.
4: 3 başlattı.
3: 4 başlattı.
0: Giriyoruz.

0: SM rampası yukarıda.
1: Radardan yırtık galiba Mel.
0: Bunun kıymetini bilelim.
2: SM'ler geliyor. Dağıt üç yönünde.
3: Hedefe 2 dakika var.
4: Tamam. Rusların birkaç saniye gerisindeyiz. Hızlanalım.
5: Düşman hava sahasında Tomahawk temasına son 30 saniye.
6: Hunter, komandçı konuşuyor. İki düşman gördüm.
7: Tek grup, iki uçak.
8: Bunlar da nereden çıktı? Uzun menzilli devriye mi?
1: Komandçı, bunlar nereye gidiyor?
7: Göze göre 09.050 güney basın.
9: Uzaklaşıyorlar. Burada olduğumuzu bilmiyorlar.
0: Tomahawk'lar hava üssünü vurunca düşman uçakları hedefi savunmaya geçecektir. Onlardan önce varmak zorundayız. Hızı arttırın.
1: Takipteyiz Mevlüt. Beni bekleme.
10: Komutanım, hançerler 2 ve 4 geride kaldı. Hedefe 1 dakika 20 saniye.
5: Tomahawk teması. 3, 2... Temas. Düşman pisti imha edildi.
8: Geldiğimizi duyurduk.
6: Düşmanlar hedefi korumak için rotadan çıktı.
0: Rooster, nerelerdesin?
11: Hadi be Rooster. Düşmanlar ensemizde. Topuk bir alın.
4: Hadi dal ve indir.
0: Dikkat et Felix.
10: Düşmanlar hedefe 2 dakikada. Hançerler hedefe 1 dakikada.
12: Çabuk ol Rooster. Hızlan ya da öl.
0: Çocuklar çok yavaş kaldık. Hadi hızlanalım. Eğer hızı hemen artırmazsak oraya vardığımızda düşmanları karşımızda bulacağız. Konuş benimle baba. Daha devlet başarabilirsin. Hiç düşünme. Sadece yap.
4: Rooster, o kadar da demedik.
0: Aferin evlat, aferin sana. Tamam, hadi bakalım.
4: Aa, Rooster, ağır ol oğlum.
10: Komutanım, hançer 2 arayı kapatıyor.
8: Pekala, hedefe vurun, eve dön.
0: Hedefe 30 saniye. Bak, lazerini kontrol et.
13: Havadan karaya kontrol, tamam. Lazer kodu onaylandı. 1688. Lazer hazır.
0: Kafayı kollar.
4: Lanet olsun, bu da ne?
0: Beybek, orada mısın?
13: Tam arkandayım.
0: Phoenix, tırmanış için hazır ol.
1: Hançer 3, ben hazırım.
0: Tırmanıyoruz. 3, 2, 1.

0: Allah hedefi gösterme artık.
1: Lan Çelik! Biraz bekleme!
0: Hadi bak, hadi çabuk!
1: Biraz bekle! Tamamdır, kilitlendim!
0: Hedef belirlendi, bomba atıldı.
2: Ha!

0: O birinci mucize.
1: Panzer 2 neredesin?
2: Geliyorum ben. Az kaldı. Bebo, lazerim nerede kaldı?
3: Rus'ta bu lazerde bir sorun var. Lanet olsun. Hedef yok.
2: Hadi çocuklar, vaktimiz yok.
4: Çalıştır şunu. Uğraş şunu. Çabuk ol Bebo.
3: Az kaldı. Çok az kaldı.
4: Hadi Fembo, çalıştır şunu.
2: Vaktimiz yok, kör atışı yapacağız.
3: Nasıl? Halledeceğim.
2: Çok geç, tırman.
4: Bomba atıldı.
5: Tam isabet.
0: Bu da ikinci mucize.
6: Tabut köşesindeler.
1: Durun, daha bu iş bitmedi. İşte geliyor. Radar uyarısı füzeye yaklaşıyor. Phoenix sağa kır.
7: Ağırlık atmalıyız. Tanker savunmada.
2: Bir tane daha geliyor.
1: Tanker bir savunmada. Russell, rapor ver. Aman tanrım.
2: Füze yaklaşıyor.
3: Sağa kır.
2: Sağa kırıyorum.
3: Olamaz, geliyorlar.
2: Alt yönünde sen var Rusya.
8: Karşı müdahale geliyor. Hançer vurulmadı.
1: Hançer bir savunmada.
7: Konuş benimle bak.
2: Sağa kır Phoenix, sağa kır. Dokuz yönünde.
1: Rusya, alt yönünde iki tane daha.
8: Hançer iki savunmada.
1: Beybek, sen füzesi karşında.
2: Hançer, dön savunmada.
3: Rusya, düşman, düşman.
7: Konuş benimle.
8: Hançer, iki savunmada.
1: Phoenix, sağa kır.
7: Görüyorum.
8: Dikkat edin. Her tarafta var. Hançer, iki savunmada. Lanet olsun, fişek bitmiş.
1: Rusya, kurtul.
8: Kurtulamıyorum. Kilitlendiler.
7: Hançer bir vuruldu. Tekrar ediyorum. Hançer bir vuruldu. Mevlüt vuruldu.
9: Hançer bir rapor ver.
8: Gören var mı? Gören var mı dedim. Hançer bir cevap ver.
10: Paraşüt görmedim.
8: Geri dönmek zorundayız.
11: Kumancı. Düşmanlar yaklaşıyor. Tek grup silahlı. Hançerler güneye yönelim.
12: Karşılaşmaya bir dakika.
6: Onları hemen gemiye getirin.
11: Hançerler giriş kontrol noktasına.
12: Düşmanlar yaklaşıyor.
2: Mevlüt ne olacak?
6: Mevlüt için bir şey yapamazsın de. F-18'de yapamaz.
13: Yedek hançer koruma için kalkış izni istiyor.
11: Onaylanmadı yedek.
0: Arama kurtarma yolu.
6: Onaylanmadı. Düşman oradayken olmaz.
14: Ama efendim Mevlüt hala orada.
6: Bugün başka kayıp vermeyeceğiz. Onları geri getirin.
13: Hançer, çatışmaya girme. Tekrar ediyorum.
9: Çatışmaya girme. Onayla.
7: Rooster, düşman yaklaşıyor. Geri dönemeyiz.
15: Rooster, o gitti. Mevlüt öldü.

0: Hayır. Hançer 2 vuruldu. Hançer 2 vuruldu.
1: Hançer 2 cevap ver. Hançer 2 duyuyor musun?

0: Sen iyi misin?
1: Evet, iyiyim. Sen peki?
2: Peki.
1: Ne yapıyorsun?
0: Ne arıyorsun burada?
1: Burada ne mi arıyorum?
0: Ben Rufize'yi sen buraya inesin diyemeyedim. Şimdiye gemiye dönmen gerekirdi.
1: Hayatını kurtardım.
0: Ben seninkini kurtardım. Olması gereken buydu. Aklından ne geçiyordu ha?
1: Bana düşünme demedin mi sen?

Evet. Seni görmek güzel. Seni görmek de güzel. Plan nedir peki? Ciddi olamazsın.

0: Yok daha neler. F-14 mü?
1: Ben onunla 3 MiG vurmuştum.
0: O şeyin uçup uçmadığını bilmiyoruz ki.
1: Öğrenelim o zaman.
0: Adamlar var.
1: Evet.
0: Fazlası da var.
1: Tamam. Koşmaya başlayalım.
0: Hadi koş, koş.
1: Bak, ben sana hava için sinyal verince şu düğmeyi kaldır ve 21'e gelinceye kadar tut. Motor çalışır. Sonra kabloları çek, bağlantıyı kopar. Anladın mı?
0: Evet.
1: Ben çıkınca merdiveni topla. Tamam. Daha dün gibi ha Mev.

0: şey çok eskiymiş.
1: Pekala.
0: Kanobi, tamam.

0: Buradaki pistte delik deşik. Bu antikayı nasıl uçuracaksın bilmiyorum. Bu kanatlar niye açılıyor? Ve bu taksi yolu. Uçuş pisti değil. Bu çok çok kısa bir taksi yolu Mev.
1: Sadece sıkı tutun.
0: Hayır, olamaz.

0: Hadi hadi hadi. İbre iyi gidiyor hadi.
1: Ne?
0: İşte bu hadi hadi. Tamam.
1: Ne?
0: İşte gidiyoruz.
1: Sıçtık.

0: komutanım. Royster'ın takip cihazından sinyal alıyoruz. Ama sanırım arızalı.
1: Sinyal gitti mi?
0: Hayır komutanım. Süpersonik hızda.
1: Uçuyor yani. Peki neyle?
2: Komutanım, donanma raporuna göre havada bir F-14 Tomcat var ve bize doğru geliyor.
1: Bu olamaz. Bu mümkün değil. Maverick.
3: Tamam Rooster. Gemiyle bağlantı kur.
4: Ona çalışıyorum. Telsiz iptal. Radar yok. Burada ne varsa bitik. Ne yapacağım anlat bana.
3: Tamam. Önce telsiz. Şeye gir. UHF-2 akım anahtarı. Onu dene.
4: Burada 100 tane akım anahtarı var. Sence hangisi?
3: Bilemiyorum. O babanın işiydi.
4: Bir yolunu bulur. Mev 2 düşman alçakta 5 önünde. Ne yapacağız?
3: Tamam dinle. Sen sakin ol. Kim olduğumuzu bilseler çoktan ölmüştük.
4: Evet. İşte geliyorlar. Planın ne?
3: Sadece maskeni tak. Unutma. Biz aynı takımdayız. El salla ve gülümse. El salla ve gülümse.
5: İşaret neydi? Ne dedi bize?
3: Ne dediği hakkında hiçbir fikrim yok.
5: Peki bu neydi? Bir fikrim var mı?
3: Hayır, bunu da ilk kez görüyorum.
1: Lanet olsun. Kanat pilotu atış mesafesine giriyor.
3: Tamam, beni dinle. İşaretim ne? Başının üstündeki halkaları asıl. O fırlatma kolu.
4: Ve bunları atlatabilir miyiz?
1: Silah, füzeyi atlatamayız.
4: O zaman it dalış.
6: Bir F-14, son teknoloji avcılara karşı.
4: İş uçakta değil, pilottadır. Ben olmasam peşlerine düşerdim.
1: Ama sen buradasın.
4: Hadi ama Mev. Düşünme. Sadece yap.

0: nedir ya?
1: Lanet olsun, o şey de neydi?
0: Sıkı tutun, çok alçalacağız. Arazi yapısı hedef sistemini şaşırtacak.
1: İşte geliyor.

olsun.

0: Süreler bitti. Silahlara geçiyorum. Hadi Mev, hadi.
1: Halledersin Mev.
0: Dur, daha bitmedi. Son bir şans.
1: Başarabilirsin.
0: Hadi Mevrik.
1: Çalıştırdım.
0: Harikasın. Hadi bizi gemiyle görüştür.
1: Tamamdır.
0: Hayır, olamaz.
1: Bu herif nerede?
0: Burnumuzda. Lanet olsun, cephane bitti. Füze geliyor. Rusar fişekler.
1: Direkten döndük. Fişek bitti mi?
0: Kurtulamayacağız. Fırlamalıyız.
1: Ne?
0: Yükselmemiz gerek. Sana der demez fırlatma, kolunu çek.
1: Mev, bekle.
0: Rusar, başka yolu yok. Fırlat. Rusar, kolu çek ve koltuğu fırlat.
1: Ama çalış.

0: Çok üzgünüm. Çok üzgünüm Gus.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
8: Sana bir sana da bir tane.
7: Bakın yine istemiyor.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Mis gibi karamel kokuyor.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
16: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı. Sarıyer Kola, bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Kenarları bağlayınız, koltukları değil ki masaları kapalı koruma getiriniz. Ve iniş için hazırlanınız.
2: Merhaba Engmen, iyi görünüyorsun.
3: İyiyim zaten dostlarım, çok çok iyiyim.
2: Güvertede görüşürüz.

0: Tek rüzgarla gidiyor. İniş takımı yok, kuyruk kancası yok. Set çekin, barikatı yükseltin.
1: Sert iniş, sert iniş.
2: Barikatı yükseltin.
3: Çekin.

oldu.

0: Selam be.
1: Jimmy. Şey ya. Penny buralarda mı?
0: Emilia'yı da alıp tekneyle açıldı.
1: Peki ne zaman dönecek?
0: Hiç bilmiyorum. Bir şey ister misin?

0: Bu Hüber isimli bir adamın hikayesi. Hüber Fiorenti. 47 yaşında. 90 kilo. 1.90 boyunca. Bir sineği bile incitemeyecek bir adam. Sorun şu ki bu kadın bir sinek değil.
1: Bu biraz sert oldu.
2: Baksana, bu yaptığın bence doğru değil.
3: Sizi duyamıyorum. Hadi bakalım, konuşabileceğimiz bir yere gidelim. Yürü.

0: Başkomiser beni görmek istiyor. Onu bir güzel ıslatın.
1: Merhaba Über.
2: Merhaba Über.
3: Merhaba Über.
1: Nasılsın Über?
0: Evet.
4: Bay Fiorenti, ben Van Eyck.
0: Merhaba Bay Van Eyck.
4: Gece gündüz görevdesiniz, biliyorum. Size mesaj bıraktım ama yanıt alamadım. Sizi bulabilmek çok zor oluyor.
0: Doğru söylüyorsunuz. Zaten şu anda da görevdeyim. O yüzden hemen sadede gelin.
4: Kredi limitinizi aşmışsınız. Bu üçüncü kez oluyor. Bunu halletmek için gece yarısına kadar vaktiniz var. Yoksa kartınızı bloke edeceğim. Yeterince açık mı?
0: Geliyorum.

0: Beni mi çağırdınız?
1: Hüber, Hüber. Nen var senin? Canın mı sıkkın?
0: Hayır efendim, her zamankinden fazla değil. Aslında her şey yolunda.
1: Hüber, insanları bu şekilde dövemezsin.
0: Kulüpteki kızdan söz ediyorsanız o aslında bir erkek efendim.
1: Dönmeden bahsetmiyorum, o beni ilgilendirmiyor. Ötekilerden söz ediyorum.
0: Ötekilerden mi? Kimlerden?
1: Hüber, Hüber, hatırlamaya çalış lütfen.
0: İşimi yapmama engel olan o genci hatırlıyorum.
1: Güzel. Biraz daha düşün.
0: Evet, hatırlamaya başladım. Onunla biraz takıştık.
1: Ne takışma ama ha?
0: Bir çocuk bana bağırdı ama çok fazla gürültülüydü. Ne söylediğini duyamadım.
1: Dediğim?
2: Emniyet müdürü, ne oluyor?
0: Bilmiyordum.
1: Bilmeliydin. Çocuktan bizzat özür dilemen gerekiyor.
0: Ne diyeceğim peki?
1: Ne dersen de, onu önemli bir çete elemanı sandığını söyle, boşuna gidecektir.
0: Ben dönmeyle ilgileniyorum efendim.
1: Hüber.
0: Peki nerede bulacağım onu?
1: Nerede olabilir sence?
0: Merhaba, benim. Beni hatırladın mı? Dün konuşamadık. Korkma, seni tutuklamayacağım. Yani ben buraya aslında senden özür dilemeye geldim. Seni tanıyamamışım. Yani senin emniyet müdürünün oğlu olduğunu. Seni önemli bir çete elemanıyla karıştırdım. O da aynı ceketi giyerdi. Gerçekten çok özür dilerim. Yani görüşürüz. Alo.
3: İyi bir zaman değil galiba. Seni rahatsız ediyor muyum?
0: Merhaba Sofya. Affedersin ama şu anda görevdeyim.
3: Biliyorum, biliyorum. Ne zaman görevde değilsin ki?
0: Pazar günleri.
3: O zaman da golf oynuyoruz.
0: Rahatlamam gerek, değil mi?
3: Ben de bu yüzden aradım. Seni yemeğe çıkartmak istiyorum.
0: Çok hoşsun Sofya ama şu an pek iştahım yok. Sonra konuşuruz.
3: İştahı yokmuş. En azından güzel bir bahane.
4: Dilini çözemiyoruz.
5: Her yolu denedik ama herifi konuşturamadık.
0: İyi, bir de ben değilim.
4: Keyfine bak, dene.
5: Boşa zaman harcıyorsun.
0: Var mı?
6: Bir hanımefendiye nasıl davranacağını biliyorsun.
0: Elbette. Hanımefendilerle beyefendiler iyi anlaşır. Pekala, arkadaşların nerede?
6: Wow, kalem harika.
0: Hediye, özel durumlarda kullanırım. Evet, dinliyorum.
6: Bir hanımefendinin hediyesi mi?
0: Hayatımın aşkıydı. Bir gün ortadan kayboldu. Geriye bir bu kaldı. Hadi bana sırada hangi bankanın olduğunu söyle.
6: Etuel Bankası. Bütün ekip orada olacak. Bu son işim olacak.
0: Hangi gün?
6: Bugün.
0: Saat kaçta?
6: Yarım saat geciktiniz komiserim.
7: Bütün birimlere haber verin.
8: Onlar hala içeride mi? Her şey kontrol edildi, öyle değil mi?
7: Çekilin, dikkat edin.
8: Lanet olsun. Olamaz, bak sorun yok. Kimse buradan ayrılmıyor. Etrafları sarıldı ve sürekli içeridekilerle temas halindeyim.
0: Ben içeri giriyorum.
9: Ne, geliyor mu? Ama ben kimseyi çağırmadım ki.
0: Evet, ne iş kızlar? Bankamatik kullanmıyor musunuz yoksa? Tamam, herkes dışarı. Hadi. Hadi.

0: burada emirleri ben veririm. Tamam mı?
1: Dur.
0: Yoksa kafanı uçururum senin.
2: Hayır. Kimseyi öldürmeyeceksin. Bunu sadece ben yaparım, tamam mı? Bak, bu arkadaşından geriye kalan. Sen de kahramanlık yapmak istiyorsan vazgeçmeni tavsiye ederim.
3: Midem bulanıyor bu herif. Canımızı yakacak.
0: O bize zarar veremez aptal. Bizim dinamit ve silahlarımız var. Anladın mı tatlım?
2: Sen ona silah mı diyorsun be? Onunla ancak kulak filan delersin.
0: Kapa çeneni. Neyin varmış görelim bakalım. Wow, alete
1: çok
0: bak.
1: Çok büyük.
3: Çok acıtacak.
0: Ver onu.
2: Ah, avucunu yalarsın. Seni gebertmeyi yeğlerim.
0: Hemen ver onu. Yere bırak ve bana doğru it, tamam mı?
2: Seni uyardım.
0: Hey kızlar, gördünüz mü?
2: Pekala, oyun bitti. Ona kadar sayacağım. Ama merak etmeyin, yavaş yavaş sayacağım.
0: Onda ne yapacaksın merak ediyorum aptal.
2: Bir... İki...
0: Şaka yapmıyoruz, tamam mı?
2: Üç... Alt! On dakika rahat yok insana, şuna bak.
4: Hüber.
2: Bugün pazar.
4: Olabilir ama polislerin hafta sonu tatilleri yoktur. Emniyet müdürü aradı. Çocuktan özür dilemeni istedim. Onu korkutmanı değil, anladın mı?
2: Ne? Ona bir şey yapmadım ki. Ona çiçek götürdüm.
4: Çocukla ne zaman karşılaşsan onu yoğun bakımlık yapıyorsun. Babası senin metotlarından endişe duyuyor.
2: Ne olduğunu anlamış değilim.
4: Çocuk 2 ay hastanede kalacak. Müdür senin de 2 ay işten uzaklaştırılmanı istedi.

0: Anlaşıldı.
1: Hübe, herkes aldığın sonuçlardan memnun ama yöntemlerin...
0: Yöntemlerim mi?
1: Yöntemlerin yasal değil Hübe. Vahşi Batı'yı unut. Burası Fransa. Bir polis olarak kanunlara uyman gerek. 2 yılda 8 ortak kaybettin.
0: Bak, bu benim hatam değil. Üstelik her hafta onlara da çiçek götürüyorum.
1: Ölülerle yaşayamazsın. Gerçeklere dön. Ne arkadaşların var, ne karın, ne de çocukların. Köklerin yok senin. Bir hayatın olmalı Hüber. Bir aile kur. Biraz yüzün gülsün. Çaba göster Hüber. Yoksa kadınlardan hoşlanmıyor musun?
0: Elbette hoşlanıyorum.
1: Özel biri yok mu, sevgilin falan?
0: Uzun zaman önce vardı.
1: Onu hepimiz biliyoruz. Japonya'ya tayin oldun, aşık oldun, kız kaçtı. Herkes bu hikayeyi biliyor. Ama bu 15 yıl evveldi.
0: 19.
1: Tamam, 19, harika. Bu bir suç değil. Bana bir iyilik yap. Bu 2 ayı rahatlamak için kullan. Alışverişe çık.
0: Alışverişten nefret
1: ederim. Sevmeye çalış. Giyecek bir şeyler al ve biraz eğlen. Senin gibi biri Armani bir gömlek ve parfümle... Ne kızlar tavlar ha?
0: Beni askıya mı alıyorsun?
1: Hayır,
0: yani?
1: Seni cesaretlendiriyorum. Polisliği bırakıp bir erkek olabileceğini kendine kanıtla.
0: Girmiyor musun?
2: Tabii. Çok şaşırdım, seni hiç gömlekte görmemiştim.
0: Bütün tişörtlerim kirli, o yüzden böyle.
2: Hah, şimdi anlıyorum. Ne oldu?
0: Pardesünü alayım dedim.
2: Affedersin. Harika kokuyor.
0: Karamelli domuz eti.
2: Hayır, bu başka bir şey. Parfüm mü sürdün?
0: Dolapta eski bir şişe vardı, süreyim dedim.
2: Bunu sana ben hediye etmiştim.
0: Yapma ya, öyle mi?
2: Evet, öyle.

0: Artık iştahın açıldı mı?
1: Parmaklarını yiyeceksin. Yok ama mükemmel bir sosum var. Olur mu?
0: Tamam.

0: İşlerin nasıl peki? Nedir komik olan?
1: Çalışmıyorum Hübe. Ben dul kaldığımdan beri çalışmıyorum. 5 yıl oldu.
0: Sebzeli börek ister misin?
1: Evet, çok isterim. Teşekkür ederim. Yemek mükemmeldi. Harikaydı.
0: Yok canım, basit bir yemekti sadece.
1: 2 yılda ilk defa yemek yaptım.
0: Sahi mi? Zaman çok çabuk geçiyor.
1: Yemek yapmayı eski karın mı öğretti?
0: Evet.
1: Sadece 8 ayda mı?
0: 8 ayda çok şey öğrenebilirsin. İnan bana.
1: Sana inanıyorum. Taksi çağırabilir misin?
0: Hemen mi?
1: Daha iyi bir fikrin var mı?
0: Ben düşündüm ki yani... Artık birbirimizi tanıdığımıza göre belki biraz kalmak istersin.
1: Sanırım canım biraz yürümek istiyor. Dışarısı çok sıcak. Harika bir akşam olacak.
0: Hiçbir şey anlamadım.
1: Bundan etkilendim. Çok çabalıyorsun. Ama kadınlara güvenmiyorsun.
0: Haklısın. Evet ama hep terk edildim. Biliyorsun bunu.
1: Seni ne terk etmek ne de incitmek istiyorum. Sadece seninle olmak istiyorum. Aşk budur. 20 yıl gözyaşı dökmek değil.
0: 19.
1: 19. Nasıl istersen, seni sevseydi yanında olurdu. Harika bebekleriniz olurdu. Onun yerine sana birkaç anı ve yemek tarifi bıraktı. Kalbin boşalınca mutlaka ara beni. Yemek yapamam belki ama seni çok seviyorum. Harika bebekleriniz olur. Birlikte mutlu olabiliriz. Gerçekten de çok yorgun görünüyoruz. Bir tatile çık.

0: Evet.
1: Paris Emriyeti'nden Komiser Fiorenti ile mi görüşüyorum acaba?
0: Evet benim.
1: Miko Kobayashi'yi tanıyor musunuz?
0: Evet tanıyorum. Bir dakika. Nerede olduğunu biliyor musunuz?
1: Evet. Morg'da.
2: Dün Tokyo'da öldü. Kötü haberi verdiğim için gerçekten üzgünüm.
1: Adım Hishibashi. Avukatıyım. Yarın onun vasiyetini okuyacağım.
2: Tek varisi sizsiniz. Burada olmanız gerekiyor lütfen.
0: Bir dakika, vasiyetinde miyim?
2: Her sayfasında. Japonya'dan
1: ayrıldığınız için sizi bulmak kolay olmadı. Yarın 3'te.
0: Yarın mı? Ben Paris'teyim ama.
1: 5'te kalkan bir uçak var.
2: 8.30'da kalkan bir tane daha var. İkisine de yer ayırttım. Bilet
1: danışmada. Oradan alabilirsiniz bayım.
0: Bakın öyle hemen gelemem. Müdürümle konuşmalıyım.
1: Ben konuştum bile. Bay Squall değil mi?
0: Evet.
2: Gelmenizi kabul etti.
1: Ve tabii istediğiniz kadar kalmanızı da.
0: Biraz düşünmeliyim.
1: Acele etmelisiniz Bay Fiorenti.
0: Yangın mı var? Bu ne acele?
2: Sorun da bu.
1: Zaten yarın yakılacak. Onu yakılmadan
2: önce son bir kez görmek istersiniz diye düşündüm.
0: Tamam geleceğim.

0: Buraya iş için mi yoksa turistik amaçla mı geldiniz?
1: C hiçbiri.
2: Affedersiniz. Nereden geliyorsunuz?
1: Çok uzaktan.
2: Fransızsınız. Espri anlayışınız sizi ele veriyor.
1: Anlayamadım.
2: Hangi uçaktan geldiğinizi bilmek istiyorum.
1: Bakın, panoda sadece bir geliş gözüküyor, değil mi? Bakın oraya, CDG yazıyor. Yani Charles de Gaulle. Paris Havaalanı'nın kısaltılmışı. Kısaca gördüğünüz gibi espriliyim ama aynı zamanda da iyi bir gözlemciyim. Anlaştık mı?
2: Bakın bayım, ben de iyi bir gözlemciyimdir. Çok da dikkatliyimdir. Lütfen çantanızı açar mısınız?
1: Çabuk olun, acelem var.
2: Ha, öyle mi? Ne aceleniz var?
3: Nerede o?
4: 17. oda.
3: Ona dokunmadınız umarım.
4: Biz haydut değiliz.
3: Ben onu tam 15 yıldır görmedim. O benim için çok değerli bir dosttur.
5: Cenevre yolcularının dikkatine.
4: İşte
5: geldik.
4: Bilet
5: kontrolü için son çağrı.
3: Bekle. Çok heyecanlıyım. O benim ustamdı. Nasıl görünüyorum? Sert miyim?
6: Bu adam delirmiş. Aklını kaçırmış.
7: Tamam,
6: bu adamı
7: sakin
6: dava
7: ol,
6: etmeliyiz.
7: Sakin ol. Hatta, tamam, sakin
6: hatta
7: ol dedim. Tamam,
6: sınır
7: sakin
6: dışı
7: ol.
6: Etmeyiz.
7: Sakin ol, tamam.
1: Momo?
6: Beni tanıdın mı? Hüber! Ah, muhteşem! Hüber! Ah, Hüber! Hüber! Dur sana bir bakayım. Hiç değişmemişsin. Uçaktan inip hemen pisliğe bulaştın.
1: Bak, sakıncası yoksa bu konuyu sonraya bırakalım, olur mu?
6: Hadi gidelim. Ha, tamam, sorun yok. O bizden. O komiserdi, ben de çömeziydim. Japonya'da özel birimde Rusları gözetliyorduk. Müthiş zamanlardı. Olağanüstü günlerdi.
1: Bana bak, canımı sıkma ve tek kelime daha söyleme, tamam mı? Affedersin ama memurun çok saygısız biri. Ona biraz terbiyesizlik ettim. Tabii aceleden oldu. Özür dilerim. Başka zaman yapma.
4: Şöhretin sen gelmeden geldi zaten. Tokyo'ya niye geldin? Görev için mi?
1: Hayır hayır. Kısa bir tatil. Değişiklik
6: kesin
1: olsun.
6: Kesin gizli bir amacı vardır.
1: Kapa çeneni.
6: Peki, kapattım. Sustum. İnanamıyorum. Yine beraberiz.

0: Hala aynı araba.
1: Ne demişler? Kazanan takımını değiştirmez. Babam öyle derdi.
0: O işleri bıraktım ben. Özel timde değilim. Artık bir polisim. Sakin bir hayatım var. Sadece iş ve uyku, başka
1: tabii, bir şey. Tabii tabii, hiç değişmemişsin. Peki izin günlerinde ne yapıyorsun?
0: Ne mi yapıyorum? Golf oynuyorum. Beni rahatlatıyor bu oyun.
1: Hadi gerçekleri konuşalım ha. İş nedir? Gemi batırma mı? Elektrik santrali sabotajı mı? Kazayla havaya uçurduğumuz santrali hatırlıyor musun, ama ne karmaşaydı.
0: Bu özel bir ziyaret Momo.
1: O kızı tekrar gördün mü? Adı neydi onun?
0: Miko.
1: Miko. Ona delicesine aşıktı. Tam bir kucak köpeği.
0: O dün öldü. Yakılma töreni için geldim.
1: Üzgünüm, bilmiyordum.
0: Ama burada olduğunu biliyordun değil mi?
1: Hala istihbarattayım. Nereye gideceğiz?
0: Al, adres bu.
1: Shinjuku, kırmızı bölge. Buna inanamıyorum. Neyse. Şu işe bak. 15 yıl sonra seninle aynı arabadayız. Eski günler geri geldi.

tamam.

0: Girin. Sanırım Bay Fiorenti değil mi?
1: İyi bildiniz.
0: Bayan Kobayashi'nin çektiği fotoğraflardan farklı değilsiniz. 20 yıl olmuştu. Aslında 19 yıl
1: 19.
0: Değil mi? Aha evet, lütfen oturun, zaman kaybetmeyelim. Buyurun şöyle geçin. Geçin.
1: Teşekkür ederim.
0: Bayan Kobayashi sizi tek varisi olarak atadı. Tüm varlığını size bıraktı. Burada, işte bu kutuda. Alındı belgesini ve vasiyetin kabul belgesini lütfen imzalayın. Şuraya lütfen.

0: O zamanlar büyük bir aşk yaşamışsınız. Bunu görebiliyorum Bay Fiorenti.
1: Başladığı yerde bitecek. Seni hep sevdim.
2: Yerine getirmemi istediği son bir dileği var mıydı?
0: Evet, bir tane. Kızı 19'unda 20'sine basacak.
3: Ne, kızı mı?
0: Evet.
3: Yani onun annesi.
0: Ah, şaşırmanıza gerek yok. O...
3: Ben çok şaşırdım tabii. Yani onun annesi oluyorsa bu durumda... Adı ne? Yani adının adı var değil mi?
0: Adını mı sordunuz?
3: Evet.
0: Adı Yumi. Gerçekten çok sevimli bir çocuk.
3: Ben... Dur. Ne yapıyorsunuz?
0: Sizi tanıştırayım.
3: Yani o bu...
0: Yan tarafta. Bugün hapisten çıktı.
3: Hapisten mi çıktı?
0: Ciddi bir şey değil, merak etmeyin. Annesinin öldüğünü öğrenince sarhoş olup birkaç polise vurmuş. Hepsi bu. Bundan dolayı tutuklandı.
3: Birkaç polise mi vurmuş?
0: Size kendi anlatsın.
3: Durun. Bakın, hapisten yeni çıkan 19 yaşında bir kızım mı var yani benim? Buna alışabilirim ama bunu düşünmem için biraz zaman verin. Gerçekten benim kızım mı?
0: Elimizdeki belgeye göre, yani doğum belgesinde, baba bölümünde sizin adınız var. Eşinizin vasiyetine göre tanıdığı tek erkek sizmişsiniz.
3: Beni neden terk etmiş?
0: İnanın öyle bir açıklama yok.
3: Peki ona bir şey söylediniz mi? Benden bahsettiniz.
0: Hayır, kendiniz söylemek istersiniz diye düşündüm.
3: Tabii, 19 yıl sonra geri dönüp ona merhaba baban geldi mi diyeceğim.
0: Annesini kaybettikten sonra sizinle tanışma hoşuna gidecektir çocuğun, değil mi?
3: İyi ama annesi benden sonra bir adamla tanıştıysa ne olacak? Bunu kim bilebilir? Yani her an her şey olmuştur, değil mi?
0: Bakın, emin olmak için DNA testi isteyebilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız ama gördüğüm kadarıyla o sizin kızınız.
3: Yan tarafta mıydı?
0: Evet, orada.
3: Babası olduğum konusunda hiçbir şey söylemeyin, olur mu?
0: Siz nasıl istersiniz?
3: Onu daha fazla üzmek istemiyorum. On dokuz kırılgan bir yaştır.
0: Elbette.
3: Önce onu tanımak istiyorum.
0: Haklısınız. Neden kapıyı açmıyorsunuz?

0: Ne diyor?
1: Sizin kim olduğunuzu soruyor.
0: Annesini tanıdığımı söyleyin. Bir arkadaşıyım, öyle söyleyin.
2: Bir adım var mı ahbap?
0: Adımın Hubert olduğunu söyleyin.
1: Bay Fiorenti galiba Fransızca biliyor.

0: Merhaba, ben Hüber.
1: Yumi, uslu dur, yoksa seni tekrar polise veririm.
2: Boş versene, polisler beni korkutmuyor, onlardan nefret ediyorum.
0: Bir Saki alabilir miyim acaba?
1: Saki?
0: Olur. Teşekkür ederim. İyi geldi.
2: Annemin arkadaşıysanız neden annem sizden hiç söz etmedi?
0: Annenin birçok Fransız dostu vardı.
2: Annem Fransız elçiliğinde çalışıyordu.
0: Ben de öyle. Orada tanışmıştık.
2: Neden buradasın?
1: Annen onu tek varisi olarak seçti. Sen reşit olana dek seninle o ilgilenecek. Bunu aklına sok ve sakın unutma.
2: 2 gün sonra reşit olacağım. Dolayısıyla burada çok kalmayacaksın.
1: Yumi, çok çirkin davranıyorsun. Lütfen daha saygılı ol. Annenin son isteği seni Bay Huber'e emanet etmekti. Belki sana ondan hiç söz etmedi ama bu ona ne kadar güvendiğini gösteriyor. Yani eğer annen ona güveniyorsa sen de ona güvenebilirsin. Hayatında sen de onu bir dost olarak kabul edebilirsin.
0: Çok az bir zaman için. 2 gün.
2: Hadi. Gidip annemi görelim. Yürüyelim. Uzak değil.
0: Taksiye ne dersin?
2: Bak, sınırdayım. Benimle tartışma, olur mu?
0: Peki. Tamam. Tamam. Tamam.
3: Kesin bir anıcı var.
0: Rahatsız olmasan bir soru sorabilir miyim?
2: Önümüzdeki 2 gün boyunca soruları yalnız ben sorarım.
0: Tamam. Peki, peki, tamam.
2: Ah, merhaba. Bugün olmaz. Tamam. Harika.
3: Kızından hiçbir şey kaybetmemişsin. 5 dakikada kız da alıyorsun.
0: O Miko'nun kızı. Tabii benim de kızım.
3: Gerçekten çok ateşli. Bu kadar ateşli bir çocuğun olduğunu bilmiyordum doğrusu.
0: Ben de. Ondan uzak dur ve çeneni kapa.
3: Hı. İşler yine sarpa sardı.
2: Anneciğim, buradayım. Sana bir arkadaşını getirdim.

0: Merhaba Miko. Seni görmek çok güzel. Yüzündeki o eşsiz gülümseme hala duruyor. Sen de onun gibi gülüyorsun.
1: Annemi en son ne zaman görmüştün?
0: 19 yıl önce.
1: Seni yalnız bırakayım. Bunca yıldan sonra ona söyleyecek çok şeyin olmalı.
0: Neden bana söylemedin? Neden? Senin için ona bakacağım. Senden geriye kalan tek şey o.
2: Durun bir dakika.

0: Ne yapıyorsun?
1: Hiç, mesleki bir alışkanlık.
0: Doktor musun?
1: Evet, doktorum. Neden ölmüş biliyor musun?
0: Evet, kanser.
1: Peki dosyası nerede?

0: Sende mi yoksa?
1: Evet, evde. Uzmanlığın ne?
0: Ben cerrah. Estetik.
1: Ah, harika. Burnuma estetik gerekli. Bak, kocaman bir burnum var. Benim yaşımda insanın kocaman bir burnu olması hiç de hoş değil, öyle değil mi? Bak, bana bir burun yapabilirsin.
0: Burnum gayet iyi.
1: Korkunç. Alçak babamın burnu böyle olmalı.
0: Alçak mı? Babanı tanıyor musun? Gördün mü onu?
1: Hayır. Şanslı bir adammış. Onu tanısaydım öldürürdüm.
0: Neden bu kadar nefret ediyorsun peki?
1: Annemi baştan çıkarmış. Sonra da ona tecavüz etmiş.
0: Hayır.
1: Evet.
0: Olamaz.
1: Olur. Yarın reşit olacağım. Artık bana kimse karışamaz ve Yakuza'yı onun üstüne salacağım.
0: Kendimi iyi hissetmiyorum. Oturmalıyım.
1: Biraz sakin ister misin?
0: Hayır, şimdi daha iyiyim.

0: Bu Momo, eski bir dostum. Tokyo'da yaşıyor.
1: Ona çok benziyoruz.
0: Momo?
1: Anneni.
2: Onu tanıyor musun?
1: Hiç görmedim.
0: Yürü, işimiz var.
2: Alo. Merhaba. Ne haber?
1: Ona polis olduğunu söyledin mi?
0: Delirdin mi sen? Çılgına döner. Annesini kaybettin. Onu da kaybetmek istemem.
1: Üstesinden gelebilir. Onun babasısın. Değil misin? Bu her şeyden önemli. Babasına ihtiyacı var.
0: Bak, o bunu bilmiyor. Nefret ediyor. Beni öldürür.
1: Ama bu saçmalık.
2: Olabilir. Ah, harika tabii.
1: Peki Miko'nun annesi olduğunu biliyor mu?
0: Momo, bu kadar salak olmak için her gün ne yiyorsun sen? Elbette biliyor.
2: Tamam. Yine, yani, ben seni ararım.
1: Bilmiyorum. Bu benim anlayamayacağım kadar karışık bir iş. Aklım ermedi.
2: Büyük anne, ben geldim.
3: Yemi, daha çabuk.
2: Büyük anne Matsuko, annemin arkadaşları.
1: Merhaba.
3: Nanda kanıştı, mani yaptı kutun harcına. Nanda, ayashi.
0: Ne diyor?
2: Seni bir yerden hatırladığını söylüyor ama bir türlü çıkaramıyormuş.
0: Güzel. Yani ne kadar kötü. Şu dosyaya gelelim.
2: Evet, şurada. Geliyorum büyük anne. Bekle. Tamam.
0: Dışarıda bekle sen, hadi.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Tuvaletim var.
0: Dışarı.
1: Altımı edeceğim. Hay.
0: Çok güzel bir oda.
2: Duvar kağıtlarını değiştirmek istiyorum. Ne dersin? Nasıl olur?
0: Neden olmasın? Ormanda geyikler, birkaç tavşan.
2: Geyikler ve tavşan mı? Hayır. Hayır, hayır. Ben daha çok insanların kocaman bir nükleer mantar bulutu içinde tekno müzik eşliğinde dans ederkenki resmini istiyorum. Tuttu. Harika olmaz mı? Tut tut tut tut.
0: O da iyi olur tabii. Annenin odası nerede?
2: Annem şehirde yaşardı. Hafta sonları buraya gelirdi. Müzikten hoşlanır mısın?
0: Bayılırım. Daha sonra dinleriz, tamam mı? Şu dosyaya bakalım.
2: Tamam.

0: İşte burada.
1: Teşekkür ederim. Ne iş yapardı?
0: Bilmiyorum. Annem işinden hiç bahsetmezdi. Büyük bir sırdı.
1: Ha, öyle mi?
0: Ne bulmaya çalışıyorsun?
1: Hiçbir şey. Öylesine bakıyorum.
0: Önümüzdeki 2 gün boyunca eğer benimle iyi geçinmek istiyorsan bana aptalmışım gibi davranmaktan vazgeç. Tırnaklarından ve burnundan örnekler aldığını gördüm. Ne yapmak istiyorsun?
1: Bak, dosyasında bir tuhaflık var. Biz doktorlar için ipucu varsa kanıt da vardır. Tamam mı?
0: Tıpkı polisler gibi.
1: Evet, tıpkı polisler gibi. Şimdi bazı tahliller yapacağım ve bundan ilk senin haberin olacak. Anlaştık mı?
0: Anlaştık. Çok akıllısın.
1: Olmaya çalışıyorum.
0: Babamın izini bulmama yardım edecek misin?
1: Tabii. Ama babanı öldürmeden önce annenin yasını tut.
0: Kilometrelerce uzakta yaşıyordur herhalde.
1: Annenin tecavüze uğradığını kim söyledi sana?
0: Annem.
1: Olamaz, hayır. Yani aman tanrım. Annen güçlü bir kadındı. Ona karşı koyamaz mıydı?
0: Neden yalan söylesin ki?
1: Seni korumak için. Ya da belki onu korumak için.
0: Onun gibi birini neden korusun peki?
1: Belki öyle biri değildir.

0: Yeni bir duvar kağıdı demiştin değil mi? Tamam, ben sana alırım.
1: Harika. Biz çıkıyoruz. Görüşürüz.
2: Nereye gidiyorsun?
0: Şu dosyaları al ve incelemeye götür.
3: Nedir bu?
0: Bunu ben de bilmek istiyorum.
3: Yarın olur mu peki?
0: Bir saatim var.
3: Döndüğüne çok sevindim.
0: Sana biraz para vermeliyim, tamam mı?
1: Zengin misin?
0: Bankam beni sever. Sana her hafta harçlık göndereceğim.
1: Çok garip. Annem de aynını yapardı.
0: Evet, garip.
1: Evet, her cuma bana 1000 frank verirdi. Ama pazartesiye bitmiş olurdu.
0: Umarım kutuda daha fazlası vardır.
4: Hoş geldiniz efendim.
0: Ne kadar olduğunu ve Fransa'da nasıl gönderildiğini sor ona. Hadi.
4: Fransızca biliyorum efendim.
0: Harika. Nedir o?
1: Elektronik imza. Merhaba. Ne haber, nasıl gidiyor?
4: Bayım.
0: Teşekkür ederim. Yen ne kadar?
4: Bu dolar hesabı efendim.
0: Emin misiniz, bir hata olmalı?
4: Şaşırmanızı anlıyorum. Bu ana para. Faizi farklı bir hesaba gidiyor. İsterseniz bilgisayardan çıkartabiliriz efendim.
0: Tabii, neden olmasın? Bu dolar olarak mı?
4: Evet, dolar. Toplam ister misiniz efendim?
0: Önemli değil. Hayır, şimdilik lazım değil.
1: Bir iki gün meşgulüm.
0: Önemli değil yani.
1: Tabii. Hoşça kal. Görüşürüz. İşte geldim. Yeterince var mı?
0: Geçindirecek kadar var burada. İyi. Fena sayılmaz.
4: Virman nereye olacak efendim? Bayım.
0: Havale 2000.
4: Dolar mı?
0: Frank.
4: Frank.
0: Frank.
1: Teşekkür ederim. Bu yaptığını asla unutmayacağım.
0: Abartma, dur.
1: Bu harika bir şey. Bir babam varmış gibi hissediyorum.
0: Eminim gerçek baban da aynını yapardı. Ama şimdi burada değil. Her neyse.
1: İnan bana, seninle çok eğleneceğiz. Sen harika birisin.
4: İmzalar mısınız?
0: Ha?
1: Şimdi alışverişe gidelim.
0: Tamam, yavaş yavaş ol.
1: Sahip

0: parasından fazlasını hiç harcamamıştı.
1: Ah, övgüye değer bir davranış.
0: Hoşuna gitti mi?
1: Elbette.
0: Bu nasıl?
1: Telefonunu kullanabilir miyim? Momo, tahliller ne oldu?
2: Kristallerin sonuçları tamam. Açıklıyorum, hazır.
3: Demirli civa potasyumu, yani bilinen adıyla...
1: Siyanür. Kanser için yeni bir tedavide mi kullanılıyor?
2: Sanmıyorum ama doktor sensin.
1: Sen de polissin, söylesene. Sağlık dosyasında siyanür parçacıkları değiştirilmiş mi? Tırnakların arasındaki toprak parçacıkları. Ne oldu yani, sonucu ne?
2: Biri ölmesine yardımcı olmuş ve senin bu olaya bakacağını bilmiyormuş. Sonuç bu işte.
1: Bu kırmızı alarm.
2: Evet.
1: Bir saat sonra Emperyal'de buluşalım seninle.
2: Araç gereç ne?
1: Bulabildiğin her şey.
2: Bugün Noel olmalı.
0: Hoşuna gitti mi? Ne oldu?
1: Harika kokuyorsun. Bu arada neden gerekli de kazak denemiyorsun?
0: Aa!

0: Fiorenti adına bir suite ayırtmıştım.
1: Evet efendim. Otelimize hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Bunu sorduğum için çok özür dilerim. Ama bu genç bayan Reşit mi?
0: O kızım.
2: Baba.
1: Kabalık etmek istemedim efendim.
0: Yatak odasına koyar mısınız?
2: Vay canına. Burası harika.

0: Teşekkürler.
1: Kızın fikri çok iyiydi.
0: Başka seçeneğim yoktu.
1: Adam çok salakmış. Birbirimize çok benziyoruz ya. Belki burun olabilir.

0: Bir şey içmek ister misin?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Sonra belki.
1: Bak, aldıklarını denemek istemez misin? Ha?
0: Bir defile ister misin?
1: Evet, isterim tabii.
2: Merhaba, ben geldim.
3: Bunlara bayılacaksın. Hep senin sevdiklerinden.
2: Isıya duyarlı roket atar. Her biri 400 gram ağırlığında ve üstelik de tam 2 tane var. Sıkıştırılmış hava füzeleri 45 metreden bir ağacı parçalar. O biçim etkili yani.

0: O senin kızın mı?
1: Ne demek bu?
0: Sana hiç benzemiyor.
1: Momo.
0: Yani belki burnu. Evet. Sıradaki minyatür bazuka. 90 metreden tank durdurur.
1: Momo, daha dikkat çekmeyecek bir şey yok mu?
0: Ha, şehir tarzı mı? Evet, öyle bir şeyim de var. Hafif ama klasik. 357 Magnum. Son model Uzi. Saniyede 50 mermi atıyor. Ve Rusya'dan hardal gazı atan bir silah.

0: Tamam.
1: Arjantin'den plastik mermiler ve birkaç tane de el bombası aldım.
0: Amaç ihtiyatlı olmak.
1: Biliyordum. Birkaç el bombasına ne dersin?
0: Yok yok. Onlara ihtiyacımız olmaz. Hayır. Önemli olan tedbir.
1: Neler dönüyor?
0: Hiçbir fikrim yok. Önce sevdiğim kadın ortadan kayboluyor. 19 yıl sonra bir çocuk ve 200 milyon dolar bırakıyor.
1: 200 milyon mu?
0: Yumi'nin banka hesabında. Tabii şimdilik harcamasına bakarsan 3 günde bitebilir o kadar para.
1: Öyle olsa bile 200 milyon.
0: Ve ayrıca bizi izleyen adamlar var. Öyle sanıyorum paranın peşindeler.
1: Herhalde mi? 200 milyon dolar bu be.
0: Evet, 200 milyon dolar. Niko bu yüzden beni seçti. Bağlantı kurmaya çalıştı. Hepsi bu kadar. Şu anda elde başka bir şey yok. Merak ediyorum ben de.
1: Ve 200 milyon dolar.
0: Bana bak, para senin değil. Unut gitsin, tamam mı? Her neyse, Miko'nun güvenlik dosyasını görebilir miyiz?
1: Japon istihbaratından bir dostumu ararım.
0: Bu gizemin cevabı Miko'nun geçmişinde yatıyor bence.
2: İşte hazırım.
0: Neye?
2: Dışarı çıkıyorum.
0: Böyle mi? Yani dışarısı epey soğuk. Yani şey, ne dersin? Bir kaza.
1: Ya da yağmurlu.
2: Balığa değil, dansa gidiyorum beyler. Neyse, ben her zaman çok sıcağımdır. Tıpkı annem gibi.
1: Çok iyi hatırlıyorum.
0: Korkmuyor musun peki? Yani sokaklar o kadar güvenli değil.
1: Evet, tecavüzcülerle dolu.
0: Ne?
1: Yani her zaman değil tabii.
2: Ölmem gerekiyorsa bari eğlenirken öleyim. O kadar endişeleniyorsan sen de benimle gel. Böylece sorumluluk sahibi babayı oynamış olursun. Bundan çok hoşlanacağına eminim. Hoşuna gitmez miydi?
0: Bombaları yanına al.
1: El bombaları.
0: Burası gece kulübü mü yani?
2: Hadi gelsenize. Ver bana.

0: Bakın Mor Biber amca, bu da Morris amca. İkisi de çok tatlıdırlar.
1: Hey, merhaba nasıl? Hey.
0: Bu da Togo.
2: Merhaba dostum. Nasılsın?
0: Tamam. Hadi. Hey, ne oluyor? Hadi dans edelim. Hadi. Hadi. Hadi dans.

0: bacaklarını çapraz yap.
1: Harikaymışsın delikanlı. İlk deneme için gayet iyiydi. Seninle gurur duyuyorum. Hadi baba, sıra sende.
2: Yok, benim bacaklarım çok ağır. Ben yapamam.
3: Hey dostum, hoşuna gidebilecek bir şey biliyorum.
4: Ne diyor?
1: Diyor ki sana meydan okuyorum. Erkek erkeğe kapışabileceğiniz bir oyun istiyor.
4: Nerede?
1: Orada.
4: Gidelim.
0: Lanet olsun, neredeyse kazanıyordum. Ne oldu?
4: Sonra açıklarım sana.
3: Önce sen başla, hadi bakalım.
4: Yo yo, önce sen başla ki ben izleyebileyim.
1: Denemen gerekli.
3: Peki.
5: Başarılıydın.
6: Evet.
5: Sen de yapabilir misin?
6: Tabii ki. Çok daha iyisin.
5: Hadi dene bakalım.

0: sakin olun. Paniğe gerek yok. Herkes sakin olsun.
1: Bunu başka bir zaman ertelesek diyorum. Dışarı nasıl çıkacağız peki?
0: Şu taraftan. Geri döndü.
1: Geceni mahvettiğim için özür dilerim.
2: Kimsin sen?
1: Doktor değilim.
2: Teşekkür edin. Bunu fark ettim zaten. Kimsin sen? Oradaki herkesi öldürdün.

0: Anladın mı?
1: Hayır. Sakin ol canım. Her şeyi açıklayacağım sana. Dur. Al şunu. Sil gözlerini.
0: Ona o kadar benziyor ki.
1: Miko'nun dosyasını bul. Sonuçlar için laboratuvarı ara. Her şeyi toparladıktan sonra bir saat içinde otelde buluşalım seninle, tamam mı?
0: Ben çok yorgunum ama.
1: Momo.
0: Tamam.

0: Gelmemi Miko istedi. O kadar zamandan sonra bile benim dışında kimseye güvenemedi. Bana bir şey söylemek istedi, bir sır. Ama bunu söyleyemeden biri onu öldürdü. Onlar da peşimize düştüler. Bu arada galiba senin de peşindeler.
1: Benim mi? Neden? Neden benim peşimde olsunlar ki?
0: İşte ben de bunu bilmek istiyorum. Şehirde bir ev vardı, değil mi?
1: Oraya sadece bir kere 2 sene önce gitmiştim. Evde önemli bir şey unutmuştum. Eve döndük ama içeri girmeme izin vermedi. Kapının dışında durdum. Nerede yaşadığını görmek istediğimi söylediğim zaman da bana bir tokat attı. Bana ilk kez o zaman vurmuştu.
0: Adresi hatırlıyor musun?

0: Annen her zaman böyle miydi?
1: Her zaman tertipliydi. Ama bu kadar değil.
0: Biri buraya bizden önce gelmiş.
1: Neden mobilyaları almışlar?
0: Aramak için. Ama Miko'yu tanımıyorlarmış. Asla bir şeyi yeri değiştirilebilecek bir şeyin içine koyma.
1: Anlamıyorum.
0: Anlayacaksın.
1: Hala anlamıyorum. Buraya bırakıldığını nereden anladığını anlamıyorum.
0: Çünkü aynı eğitimi almıştık. Ne yazıyor? Burada ne yazıyor?
1: İsimler ve numaralar.
0: Evet, bunlarla bir yere varabiliriz.
1: Sen varabilirsin belki. Ama ben değil. Annem insanları vuran ve duvarda delikler açan bir arkadaşını çağırmış.
0: Bak, güven bana, tamam mı? Bu kabus, inan bana, yakında sona erecek. Gel, gidelim buradan.
1: Bu sefer eşyaları bırakmışlar. Neyin peşindeler?
0: Hiçbir şeyin. Bizi korkutmaya çalışıyorlar sadece. Yakında temas kurarlar.
1: Ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz?
0: Hayır. Oturup bekliyoruz.
1: En azından delik açmıyorlar.
0: Ne?
1: Delik.
0: Delik.
1: Delik?
0: Delik. Bak, D-E-L-I-K.
1: D.
0: D.
1: Lık.
0: Lik, lik, lik.
1: De, lik.
0: Lik.
1: De.
0: Lik. İyi de söyleyeceksin, tamam mı? Deli.
1: De. De.
0: Evet. Delik. İşte
1: lik.